Tepenin içi moloz dolu iki kuyu bulundu. İçi billur gibi ışıl ışıl suyla dolu bulunan kuyuya ünlü ressam, hikayeci ve mimar Cihat Burak projesine kendi çizdiği camlı bronz bir bilezik yaptırmıştır. 1960'lı 1970'li yıllarda çoğu hafta sonları seçkin izleyicilerin katıldığı kültürel etkinlikler yapılan kütüphanede Hattat Hamit Aytaç'ların, Profesör Emin Barınlar'ın, Harullah Örser'in, Uğur Derman'ların ve daha nicelerinin söyleşileri dinleyenlerin belleğindedir. Nezih Uzel'in ricasıyla defalarca toplanan radyo sanatçılarının, Doktor Oruç Güvenc'in, Aka Gündüz Kutbay'ın, Niyazi Sayın'ın, Nedim Göknel'in açıklamalı dinletisine katılanların kulaklarında hala o günlerin doyumsuz sesleri çınlamaktadır. Kütüphanede müzikten bahsettik de efendim, bir başka ünlü ve değerli bir mekan aklıma geldi. Hemen onu da buldum zamanın sandukasından, çıkarttım sizler için. Darül Elhan, Nameler Evi anlamına geliyor ve ülkemizin ilk resmi musiki okulunun adı efendim. Adında dar sözcüğü bulunan bütün kurumlar gibi ev, yuva sıcaklığını taşıdığı bir dönemde kurulmuş. Yakın musiki tarihimizde önemli yeri olan Darül Elhan'ın başlangıcı 1914'lerde Şehremini Cemil Paşa, yani Topuzlu döneminde kurulan Darül Bedai'nin musiki bölümüne dek uzanır. Türk musikisinin çöküşünü önlemek, halka düzeyli müzik beğenisi aşılamak ve bazı temsillerde yer alacak müzik eserlerinin ulusal karakterde bestelenmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan bu bölümün hocaları, dönemin üstad müzikçileri ve parlak icracılarıdır. Örnek verecek olursak, Tamburi Cemil Bey, Zekai Sade Ahmet Efendi, Ali Rifat Bey, Abdülkadir Bey gibi. Şehzadebaşı Letafet Apartmanı'nda, Türkiye'nin ki ilk apartmanıdır, başlamış ve Ferah Tiyatrosu'nun arka sokağında beyaz, ahşap bir konağa taşınan musiki okulu, Birinci Dünya Savaşı'nın güçlükleri nedeniyle fazla sürmeyerek 1916'da kapatılır. 1916 sonlarında Marif nezaretince dönemin müzisyenleri ve fikir adamlarıyla bir toplantı düzenlenerek Darül Elhan'ın yeniden ve bağımsız olarak kurulması gündeme gelir. İsim babalığını eski Evkaf Nazırı ve Washington Büyükelçisi Ziya Paşa yapar. 5. Mehmed'in irade-i senniyesiyle yürürlüğe giren Musiki Encümeni ve Darül Elhan Talimatnamesi 1 Ocak 1917'den itibaren kurumun faaliyete geçmesini sağlar. Darül Elhan'ın ilk reisi Ziya Paşa'dır efendim. Müzik komisyonundaysa bestekar ve eski Şura'yı devlet üyesi Rahmi Bey, Udi Ali Rıfat Bey, Bebekli Refik Talat Bey gibi üstadlar yer almaktadır. Fevziye Caddesi'nde hanım ve erkekler için iki ayrı konakta başlayan dersler, İsmail Hakkı Bey, Levon Hancıyan, Zekaizade Ahmet Efendi gibi hocaların gözetiminde ve savaş yıllarının o güç yılları altında ve koşulları altında sürdürülür. Cumhuriyet öncesi dönemde yalnızca Türk musikisi eğitimi veren kurumun bünyesine, Cumhuriyet'in ilanından sonra Batı musikisi dersleri de eklenir. Darül Elhan, Batı türü bir konservatuvar olarak örgütlenir. Kurumun eğitim kadrosunun Alaturka Şubesi, Rauf Yekta Bey, Tanburi Refik Bey, Udi Sedat Bey, Santuri Ziya Bey, Neyzen Emin Efendi, Kemani Nuri ve Mustafa Bey gibi hocalardan, Alafranga Şubesi ise Zeki Bey, Piyanist Hegey ve Radeklia, Müdür Musa Süreyya Bey, Muhittin Bey, Edgar Manas, Cemal Reşit Rey gibi kocalardan oluşmuştur. Darül Elhan dönemin devlet desteğinden de yararlanır. Ayrıca yine bu dönemde Darül Elhan'ın yayınlamış olduğu notalar, kitaplar ve araştırmalar Türk musikisi tarihi için büyük önem taşımaktadır.
Darül Elhan'daki bu coşkulu çalışmalar sürerken beklenmedik bir karar alınır. 1926 yılı Aralık ayında Marif Vekili Mustafa Necati Bey'in başkanlığında oluşturulan Sanayi-i Nefise Encümeni'nin çalışmaları sonucunda kurumdan Türk musikisi eğitimi kaldırılır. Sadece hocalardan oluşan icra heyeti ve tasnif heyeti katiyen ders yapıldığı günlerde çalışmamak kaydıyla bırakılır ve yönetmelik değişikliğiyle belediyeye bağlanan kurumun adı İstanbul Konservatuarı olarak değiştirilir. Daha sonra musikimize çeki düzen vermek üzere Avrupa'dan getirilen müzik adamlarınca hazırlanan raporlarla ve bu tarihten itibaren geçirdiği bir takım yapısal değişim ve kesintilerle 1940'ların notlarına dek gelinir. İstanbul Belediye Konservatuarı adını almış olan kurum, 1944 yılında Hüseyin Saadettin Arel gibi önemli bir teorisyen ve müzik adamının ilmi heyet başkanlığına getirilmesiyle yeniden yapılandırılarak eski verimliliğini kazanmaya başlar. Türk musikisi dersleri yeniden programa alınır. Türk musikisi icra heyeti kadrolaştırılır. Musikinin her boyutundan önemli sanatçıların katılımıyla kurum canlılık kazanır. İstanbul'un ve ülkemizin sanat hayatında uzun yıllar belirleyici katkıları olan kurum 1986 yılında İstanbul Üniversitesi'ne devredilir ve serüven noktalanır. Müzikoloji alanında öncülüğe sahip olan birçok ünlü sanatçı yetiştiren ve plak doldurmaktan Anadolu türkü derlemeye kadar uzanan birçok faaliyette ülkemizin yakın kültürel geçmişinde önemli rol oynayan Darül Elhan ve İstanbul Belediye Konservatuarı gibi kurumların günümüz kültürel ortamında sık sık anımsanması gerekmekte. Müzikte kurumsallaşmanın ve devamlılığın önemini tartışmak açıkçası bugünün sorunlarına geçmişin deneyimlerinde cevap aramak demektir. Evet sevgili dinleyiciler, bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Bir başka zamanın sandukasında tekrar birlikte oluncaya dek kalınız sağlıcakla efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki bazı programlarda söylemiştiniz. Ama orada hani programı bölmemek için derinlemesine o konunun nedir anlatır mısınız diyemedik. Şimdi konu şu, tazimi tahkir, tahkiri tazim diye bir ifade kullandınız. Bu küfürdür diye. Şimdi bu çok önemli demek ki. Hürmet edilmesi gereken şeyler var dinimizin bildirdiği. Allah-u Teala'nın emirleri, yapın dediklerine hürmet edilir. Ya da ne bileyim, camiye hürmet edilir. Ayeti kerimeye, Kur'an-ı Kerim'e hürmet edilir. Namaza hürmet edilir. Kabe-i Şerif'e hürmet edilir. Bir Müslümana hürmet edilir. Etmesek, hafife alsak veya aman etmesek ne olur, böyle de şey mi olur, bu zamanda da bu olur mu desek, bu tehlikeli bir şey midir?
1: Usta Bey, hani ifade ettiğiniz tazimi tahkir, tahkiri tazim.
0: Bu ne demek? Önce onu yapalım.
1: Dedelerimizin el kitabı olan, kitabın orijinal ismi Miftahul Cenne, cennetin anahtarı anlamındadır. Fakat dedelerimiz bu kitabı Mızraklı İlmihal diye isim vermişler. Beşiktaş'ta Mızraklı İlmihal diye yaygın bu. Bu kitapta Muhammed bin Kutbettin İzziki Hazretleri bir başlık var. Elfaz-ı küfür diye. Elfaz sözler demektir. Küfür, imanı gideren sözler. Orada yazıyor. Maddeler halinde şunu yapmak imanı götürür, şunu yapmak imanı götürür. Ve bir maddesinde tazimi tahkir, tahkiri tazim ifadesini kullanmış. Osmanlıca orijinalinde de yazıyor. Tazim, sizin de ifade ettiğiniz gibi saygı göstermek, hürmet etmek. Mesela diyelim ki Allah-u Teala oruç tutmayı emretti. Yaza geldi, kışa geldi. Sonbahara geldi, ilkbahara geldi. Yazın susursun, kışın üşürsün, tamam mı? Ya niye böyle oldu da falan başladın hakaret etmeye, başlarım senin orucunu falan diyor falan, tamam mı? Efendim, bu adam namaz kılıyor. Namaz kılsa da kafir oldu.
0: Bir de o tarafı var ya. Yani.
1: Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki İslam sarayının giriş kapısı kelime-i şehadetle girilir. Zekatın farz olduğuna inanmak imandandır. Orucun farz olduğuna inanmak imandandır. Namazın farz olduğuna inanmak imandandır. İçkinin haram olduğuna inanmak imandandır. Gıybetin haram olduğuna inanmak imandandır. Zinanın haram olduğuna inanmak imandandır.
0: Bunların bütününe iman denir.
1: Tabii, bütününe iman denir. Şimdi sen sarayın kapısından girdin. Ha bak, 40 kapılı diye ifade etmişler, tamam mı? 40 kapılı demişler. Ama zekatı inkar ettin. Zekat kapısından dışarı çıktın. Ya namaz kapısından dışarı çıktın. Oruç kapısından dışarı çıktın.
0: Dışarı çıktın ama yani.
1: Dışarı çıktın.
0: Yani.
1: Efendim, tekrar giriş kapısından kelime-i şehadetle girmeye kalsan almıyorlar.
0: Ne yapacak?
1: Hangi kapıdan çıktıysan onun tövbesini yap, böyle gireceksin oraya buyuruyorlar. Hmm. Hangi kapıdan çıktıysan oradan onun tövbesini yaparak gireceksin buyuruluyor. Dolayısıyla yani İslamiyet'i efendim aklım almadı olabilir. Ama dilini tut. Hakaret etme, saygısızlık etme. Şimdi Allah-u Teala'yı tahkir etmek, hakaret etmek küfürdür. Peki Allah-u Teala'nın peygamber olarak gönderdiği bir zatı inkar etmektedir, ona hakaret etmektedir, o da küfürdür. Çünkü gönderen Allah-u Teala. Ona hakaret, onu gönderene hakarettir bu. Silsile itibariyle sayıyor Ehl-i Sünnet alimleri. Belki peygamberlerin de varisleri var mı? Mesela peygamber efendimizin varisleri var mı? Var. Peygamberin duyuyorlar ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Ama benim dinimi kuvvetlendiren her 100 senede bir müceddit veyahut da bir alim, bir evliya gelecek buyuruyor. Gelecek. Şimdi gördün, anlayamadım falan. Susarsın, bir şey demezsin. Ha bu o, onu inkar edersin. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri hadis-i şerifle gelecekleri haber vermiş. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel hazretleri bunların gelecekleri haber verilmiş. Zaten bunlar tabi'in tebe-i tabi'indendirler. Peygamberimize yakın kuşakta geldiler bunlar. Bunları hafife almak. Onlar da insan, ben de insan. Ne almış canım, o nereden bilecek? Onun zamanında Google amcam vardı. Ben şimdi internet var, ondan çok biliyorum falan. Ukalalık yapan, onları hafife alan, tahkir eden Bu İmam Belgibi Hazretleri, ondan sonra Muhammed bin Kutbettin İzzik Hazretleri bunlara afat ifadesini kullanmış. Yani afat dedi.
0: Böyle yapmış.
1: Şuradasın, evet. Küt diye gidiyorsun yani aşağı. Tehlikedesin. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatlar buyuruyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri kimin varisi? Peygamber. İmam-ı Şafii, Peygamber Efendimiz. İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik Hazretleri kimin varisi? Peygamber Efendimiz'in. Peki sen bunları hafife aldığın zaman kimi hafife alıyorsun? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz hafife alınca Allah Teala yani çünkü tahkir etmiş oluyorsun. Dolayısıyla kafir olur. Ya şakası yok bu işin. Şakası yok bu işin. Hatta mesela Peygamber Efendimiz'in yaptığı, tavsiye ettiği, şimdi kavli, fiili, ameli diye geçiyor. Özür dilerim, kavli, fiili, takriri diye geçiyor. Sünnetleri. Evet. Şimdi ömründe bir veya birkaç defa yaptıklarına müstahap deniyor. Müstahap deniyor. Şimdi Mustafa Bey, bu küfür bahsini, imanı gideren bahsi anlatırlarken mesela Muhammed bin Kutbettin İzzik Hazretleri, İmam Belgibi Hazretleri de anlatmışlar. Buyuruyorlar ki sünnet veya müstahabı yapmazsan sevabından mahrum kalırsın. Ya o peygamber de işte bir misbak diye bir şey var, böyle odunu ağzına sokup duruyor falan diyor falan, tamam mı? Küfür olur böyle. Tamam mı?
0: Böyle hakaret etmeseydi ama yine de yapmasaydı bir şey yoktu.
1: Bir şey yoktu.
0: Ama
1: hakaret etti, küfür oldu. Yani sünneti, sünnette dalga geçmek, sünnette alay etmek hakaret olur.
0: Kendisine Müslümanım diyenler bazı kesimler mesela Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer efendilerimize hakaret ediyorlar. Bunu ibadet diyorlar. İman yok o zaman ya.
1: İman yok. Hanefi mezhebinde bir de şeyhain diye geçiyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer için şeyhain tabiri kullanıldığı zaman.
0: Bu ikisi için.
1: Bu ikisi için kullanılıyor. Şeyhaine sövenin tövbesi kabul olmaz. Ben bunu ilk okuduğum zaman, hatta Abdullah Süveydi Hazretleri'nin bir kitabı var. Bu şeyde yayınlanmıştı. Burada da gösteriyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yayınladı onu. Hak Sözü Vesikaları diye yayınladılar o kitabı. Abdullah Süveydi Hazretleri'nden, Osmanlı alimlerinden. Orada işte zamanın İran'daki o şah, yani şeyi ortadan kaldırsın diye o zamanki mollalarla falan bir diyor, müzakere edilsin diyor molla başı, Şii molla başı. Osmanlı'da Abdullah Süveydi Hazretleri'ni gönderiyor. İşte Abdullah Süveydi Hazretleri madde madde bildiriyor. Ama sana Şeyhane Süveyi'nin tövbesi kabul olmaz. Afganlı bir müftü efendi varmış. Yani oradaki mollalar diyor ki biz tövbe ettik. Abdullah Süveydi Hazretleri tekrar diyor ki Şeyhane Süveyi'nin tövbesi kabul olmaz. Onlar diyorlar ki ya diyor biz tövbe ettik. Tekrar diyor ki tövbesi kabul olmaz. Tövbesi kabul olmaz. Çünkü Hanefi müştehit alimler diyor ki Allah Teala onlara tövbe nasip etmez. Peki tövbe ettik diyorlarsa yalan söylüyorlar. Takiye yapıyorlar. Tamam mı? Tövbe yapıyorlar. Nihayet o Afganlı müftü efendi demiş ki Abdullah Süveydi Hazretleri'ne ya demiş Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e söverken biz yanlarında değildik. Yani kabul et artık bu şartı diye. Zorlamış yani Abdullah Süveydi Hazretleri. Orada bir anlaşma yapılıyormuş. Gene bildiklerini okudular. O ayrı bir mesele. Ha. Ama Şeyhaine Süven'in tövbesi kabul olmaz. Kabul olmaz. Yani Allah-u Teala onun gönderdiği Resul'e, Resul'ün varislerine, Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in bildirmiş olduğu emir ve yasaklardan herhangi birisini hafife almak, çirkin söz söylemek, ya bu zamanda bu da olur mu canım falan filan. Hani mesela tesettür teferruattır canım falan, geç onu falan diyenler var. Tamam? İmanı götürür bu.
0: Açık bir emre hafif aldı.
1: Hafif aldı. Ve dolayısıyla bak şimdi Mustafa Bey, adam içki içmiyor. Ya bu zamanda içki haram mı olur dedi ama. Namaz da kılıyor. Bu kafir oldu. Adam içki içiyor. Ya Allah Teala yasak etmiş ama nefsime uyuyor mu içiyorum. Bunun imanını kurtarması mümkün. Bak bu hacca da gitmiş, namaz da kılıyor, oruç da tutuyor. Ha, bu zaman dedi ya aynı şekilde.
0: İçki haram olur.
1: Haram olurmuş. Dedi ve gitti. Dedi ve gitti.
0: İstersen 10 kere gitsin hacca.
1: İsterse havada uçarken gör istersen. Peki hani şimdi bir hadise var, vaktimiz de doldu ama önceki ümmetlerden bir abid böyle sahrada ibadet dermiş. Derecesi öyle yükselmiş ki o ibadet derken bir bulut gelirmiş başında. Bir de böyle sarhoş, hayyaç, aynı şekilde günahkar birisi böyle uzakta görmüş. Ya demiş. Ne mübarek saat. Benim halim berbat. Demiş şöyle gideyim kıyıcına oturayım da demiş. Hiç olmasa bereketlenir. Diye gelmiş oturmuş. O abi şöyle bakmış demiş. Bu kim de demiş geldi böyle oradan
0: pis,
1: kalkmış.
0: Pis sarhoş.
1: Pis sarhoş diye. Oradan kalkıp gidiyor. Fakat bulut orada kalıyor. Ya. Bulut orada kalıyor. O kavme gönderilen peygamber hayattaymış. Allah-u Teala vahyo diyor. Söyle o iki kuluma ikisini de geçmişini sildim buyuruyor.
0: Adam.
1: Birisinin ibadetleri gitti. Öbürsün de günahları. Onun için Allah-u Teala boynu bükük olanı sever. Dolayısıyla dinine sahip olmalı ve Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına hafife alacak şekilde veyahut da Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildiren alimlere, evliyaya hakkında konuşurken dilini tutmak lazım.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir ağaç diker, ağaç meyve verene kadar onu koruyup bakarsa, bu ağaçtan dökülen her meyve Allah indinde o kimse için bir sadaka olur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Kur'an-ı Kerim'in mucize olması yönlerinden biri de şudur. Onu okuyan ve dinleyen, okumaktan ve dinlemekten asla usanmaz. Ne kadar çok okursa ve dinlerse, okudukça ve dinledikçe muhabbeti ve tad alması artar. Halbuki insanların sözleri ne kadar edebi, fasih ve beli olursa olsun, birkaç defa okunup dinlendikten sonra tad alınmaz olur ve usanç ve sıkıntı vermeye başlar. Kur'an-ı Kerim'in bir mucize yönü de, ihtiva ettiği ilm ve manaların çok derin olmasıdır. Arap dili kaidelerine göre ve Arap lisanıyla nazil olduğu halde, tamamını Araplar ve hiç kimse anlayamaz. Ondaki ilimleri ve marifetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği bildirildikten ve Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra bilmiş ve anlamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği ilimlere ve marifetlere, insanların seçilmişlerinden bazılarının da muttali olmasını ihsan buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in hakaikinin nihayeti yoktur. İnsan ne kadar yüksek derecelere ulaşırsa ulaşsın, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen marifetleri icmalen, yani kısaca anlamaktan da acizdir. Nerede kaldı ki tafsilatıyla anlamaya kadir olabilsin? Ondaki ilahi sırlar, ilimler ve marifetler nihayetsizdir. O öyle bir deryadır ki, onda insanı hayretten hayrete düşüren ilimler, hikmetler ve marifetler sonsuzdur. O apaçık bir nur ve öyle sağlam bir dayanaktır ki, geçmişte ve gelecekte onu batıl kılacak yoktur. O hakim ve övülmeye layık olan Allahü Teala katından indirilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden birisi de bildirdiği yüce din İslamiyettir. Derin alimler ve yüksek derecelere kavuşmuş olan arifler onun nüktelerinin nihayetine ve esrarının derinliklerine ulaşmaktan tam bir acziyete düştüklerini itiraf etmişlerdir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devam ede gelen mucizelerinden birisi de geniş manaları içine alan mübarek sözlerinin hadis-i şeriflerinin sahih ve açık senetlerle nakledilmesi ve meşhur olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte Cevami-ül Kelim, yani az sözle çok şey anlatıcı olarak ve korkulara galip gelici olarak gönderildim buyurmuştur. İmam-ı Buhari'nin naklettiği sahih bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Din ve ahkam kıyamete kadar baki kalacaktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devam eden mucizelerinden birisi de mübarek türbesinden bir nurun yayılmasıdır. Ravda-i Münevveresinin üzerinde şimşek çakması gibi parlayan nuru gören hacılar salavat-ı şerife getirirler. Hace Muhammed Parisa kuddise sirruh Faslül Hitab adlı kitabında şöyle yazmıştır. Resulullah'ın vefatından sonra Rum diyarından bir genç Medine'ye geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Ravda-i Mukaddesesine bakarak İncil'de okudum dedi ve şu manadaki beyitleri yazıp okudu. Mustafa'nın uğramıştım kabrine, sanki kabirde değil konuşuyordu benimle. Nübüvvet nuru parlar kabrinin üstünde, onur feyz verir aklı selim sahiplerinin kalbine.

İsrafın çeşitleri. İsraf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mübah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir. Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmektir. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip ekinin helak olması, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmektir. Bunların israf olduğu meydandadır. Başkasının malını helak etmek zulm olur. Ödemek lazım olur. Kendi malını helak etmek israf olur. Günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralar da israf olur. Elbise, sarık, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, elektriği, hava gazını boş yere yakmak hep israftır. Malı kıymetinden aşağı fiyatla satarak veya kiraya vererek ve kıymetinden yukarı fiyatla satın alarak veya kiralayarak aldanmak israf olur. Aldanarak alışverişe zaruri ihtiyacı olursa veya yardım, sadaka gibi niyet ile böyle yaparsa israf olmaz. Meyyitin kefenini miktar ve cins bakımından ahkâm-ı İslamiyye'de bildirilenden fazla yapmak israftır. Abdeste ve gusülde suyu sünnet olandan fazla kullanmak israftır. Doyduktan sonra fazla yemek de israftır. Yalnız misafir utanmasın diye taam sahibinin fazla yemesi ve orucu rahat tutmak için sahurda fazla yemek israf değildir. Acıkmadan önce günde ikinci defa yemek israftır. Sofrada yemek çeşitlerini lüzum yok iken arttırmak israftır. Fakat bir yemekten usanıp her birinden biraz yiyerek ibadet yapmak, mesela oruç tutmak, helal kazanmak için çalışmak veya Müslüman kardeşlerine yardım etmek gibi ibadetler için kuvvetlenmek düşüncesiyle veya sofrada misafir bulundurmak niyetiyle olursa israf olmayacağı Hülasa kitabında ve başka kitaplarda yazılıdır. Nefis yemekleri yemek, kıymetli yeni elbise giymek, yüksek büyük binalar yapmak ve dinin sahibinin haram etmediği daha bu gibi şeyler helalden kazanıldığı kibir ve övünmek için olmadığı zaman israf değildir. Lüzumundan fazla olunca tenzihen hafif mekruh olurlar. Ahireti kazanmak isteyenlere lazım olan ile kanaat edip fazlasını sadaka vermek yakışır. İmanının gitmesine sebep olan şeyler 40 kadardır. 1. Bid'at sahibi olmak. Yani itikadı bozuk olmak. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği doğru itikattan çok az da olsa ayrılan sapık veya kâfir olur. İnanması zaruri olan şeye inanmazsa hemen kâfir olur. İnanması zaruri olmayan şeyi inkâr etmek bid'at veya dalalet olur. Son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 2. Zayıf iman, yani amelsiz iman. 3. 9 azasını doğru yoldan çıkarmak. 4. Büyük günah işlemeye devam etmek. Bunun için içki içmemeli, Müslüman hanımları ve kızları, baş, saç, baldır ve bileklerini yabancı erkeklere göstermemelidir.
5. Nimet-i İslam'a şükrünü kesmek. 6. Ahirete imansız gitmekten korkmamak. 7. Zulmetmek. 8. Sünnet üzere okunan ezan-ı Muhammediyi dinlememek. Böyle okunan ezana kıymet vermezse hemen kâfir olur. 9. Ana babaya asi olmak. Onların İslamiyete uygun olan, mübah olan emirlerini sert sözle reddetmek. 10. Doğru olsa bile çok yemin etmek. 11. Namazda, rükûda, kavmede, iki secdede ve celsede tadil-i erkânı terk etmek. Tadil-i erkân, tumaniyetle yani hiç hareket etmeden Sübhanallah diyecek kadar durmaktır. 12. Namazı ehemmiyetsiz sanıp öğrenmesine ve

0: 17. Kibirli olmak, yani kendisini beğenmek. 18. Uçb, yani ilm ve amelim çoktur demek. 19. Münafıklık, ikiyüzlülük. 20. Haset etmek, din kardeşini çekememek. 21. Hükümetin ve üstadının İslamiyete muhalif olmayan sözünü yapmamak. Muhalif olan emirlerine karşı gelmek. 22. Bir kimseyi tecrübe etmeden iyi demek. 23. Yalanda ısrar etmek. 24. Ulemadan kaçmak. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumamak. 25. Bıyıklarını sünnet miktarından ziyade fazla uzatmak. 26. Erkekler ipek giymek. Suni ipek ve atkısı ipek, çözgüsü pamuk olan caizdir. 27. Gıybet etmekte ısrar etmek. 28. Kafir de olsa komşusuna eziyet etmek. 29. Dünya umuru için çok gazaba gelmek, sinirlenmek. 30. Riba, faiz almak ve vermek. 31. Övünmek için elbisesinin kollarını ve eteklerini fazla uzatmak. 32. Sihirbazlık, büyü yapmak. 33. Müslüman ve salih olan mahrem akrabayı ziyareti terk etmek. 34. Allah-u Teala'nın sevdiği kimseyi sevmemek ve İslamiyeti bozmak için uğraşanları sevmek. 35. Mü'min kardeşine 3 günden fazla kin tutmak. 36. Zinaya devam etmek. 37. Livatada bulunup tövbe etmemek. 38. Ezanı fıkıh kitaplarının bildirdikleri vakitlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezanı işitince saygı göstermemek. 39. Münkeri, haram işleyeni görüp de gücü yettiği halde tatlı dil ile nehy, yani men etmemek. 40. Karısının, kızının ve nasihat vermek hakkına sahip olduğu kadınların başı, kolları, bacakları açık, süslü, kokulu sokağa çıkmasına ve kötülerle görüşmesine razı olmak.
1: Bugün de sizlere Beylerbeyi Sarayı'nın içinden sesleniyorum. Beylerbeyi Sarayı nerede diyeceksiniz? Bunu Türkiye'de yaşayan birçok seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilirler. Ama tabii bütün dünyadan izlendiğimiz için bunun İstanbul'da olduğunu söylememiz herhalde faydalı olur. Zaman zaman bunu söylüyorum. Onun için affınıza da sığınırım. Burada Marmara Adası'ndan mermeri çıkartılmış bir güzel mermer masa var efendim. Ahşabın üzerine oturtulmuş mermer bir tablyesi var. Çok hoş, süslü, sanki böyle ressam almış fırçayı da eline yapmış gibi bir enteresan mermer. Ve bunun altındaki iskeleti, bacakları ve oymaları gül ağacından tamamıyla efendim. Bu masanın özelliği bu kadar. Burada yüklükler var efendim. Yüklükler var. Gardırop değil, yüklük. Bunlar efendim Anadolu'da hep kullanılırdı, duvarlara gömülmüş yüklükler. Burada da koridora konmuş. Yüklük ne diyeceksiniz? Yüklük yatak yorganın konduğu yerler efendim. Karyola? Karyola yok. Yer yatağı. Yazlığa geliyorlar ya efendim. Yazlık hayatı ne olacak? Biraz daha böyle kampetlerde, mahfetlerde geçiyor. Burada da böyle yüklükler konmuştur. Bu yüklüğün gül ağacından olduğu söylenmektedir. Bu koridora devam ediyoruz efendim. Burada bir yüklük daha var. Bu da ceviz ağacından yapılmış bir yüklük. Bunu da şöyle bir yerini açalım. Tutma yeri olmadığı için şöyle zorlukla açıyoruz. Bayağı kalın cevizden yapılmış. İçerisi kimler buralara yatak takımlarını koydular, aldılar kim bilir efendim. Kimden eldeydi buralara? Evet, buradan havuzlu salona geçiyoruz. Şu anda karşımızda havuzlu salon denilen mekan var. Burada ufak tefek onarımlar yapılıyor ama oraya girmeden önce şu salonu sizlere bir tanıtmaya çalışacağım efendim.

Şimdi bu salona geldik. Burası kabul salonu. 13 numaralı oda. Hoş bir salon. Ve avizeleri biraz farklı bunun. Avizelerinin haburuna konan maddeye göre rengi kırmızı veya yeşile çalıyor. Bu kırmızılıkları bohemya kristali deniyor bunlar efendim. Kırmızılıkları gören, bu işten anlayan bir iş adamı, milliyetini söylemek istemiyorum, biraz paraya fazla tamah eden bir iş adamı, böyle gözleri yuvasından fırlamış. Ya siz bunları burada nasıl asılı tutuyorsunuz? Bunlar büyük bir değerde falan filan dediği avizeler bunlar efendim. Meğer camın hamuruna bir miktar altın karıştırıldığında, öyle yapıldığında bu rengi verilmiş. Bunun içerisine altın kokusunu almış adam efendim. Şimdi buradaki size göstereceğim önemli hususlardan birisi şu korniş efendim. Biraz daha yakından bakalım efendim kornişe. Bu korniş yekpare efendim. Duvardan duvara bir korniş. Bütün bu oymaları, işlemeleri hepsi tek parça efendim. Tabii ben aldığım bilgiye göre bunu söylüyorum. Bunun alameti de işte şu koltuğun arka tarafındaki bu işlemede onun yarısı kadar var efendim. Bunu yarısı kadarını yere koyduğuna göre oraya iki misli de asması gayet normal, mantıklı. Her pencerenin üzerinde de aynı korniş modelinin küçültülmüşü var efendim. Ona dikkat edilmiş. Bu pencerede de var o. Yan şu pencerede de görülüyor. Efendim, ortada güzel bir masa var. Tabii bu masa sedef kakma. Bakın şimdi bu sedef kakma efendim. Sedef kakma ama sedefler gayet ince bir şekilde yapılabilmiş. Motiflerde fazla bir hareketlilik ve birbirini çok tamamlayan bir durum eski Osmanlı sedefkarlarında olan zevki burada tam göremiyoruz. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Ben bunun binde birini yapamam efendim. Bakmayın böyle söylüyorum. Ama sizin içinize anlayanlar, bu sanattan anlayanlar olduğu için biz buradaki hususları sizin adınıza belirtiyoruz efendim. Burada iki tane karşılıklı ayna ve bir de çok hoş saat var efendim. Bunu da şöyle yakından görelim. Tabii böyle kabul salonlarında bol ayna kullanılması adetten idi. İşte altıda şömine değil ama böyle şömineyi andırır bir hava verilmiş ve eski tarihi mekanlardaki ibadethane veya türbelerdeki şebeke sisteminin sanki bir taklidi burada işlenmiş vaziyette efendim. Evet, 13 numaralı salonun bulunduğu yer selamlığın başlangıcı oluyor. Yani erkekler bölümünün başlangıcı oluyor. Yani havuzlu salona geçiş kısmında. Bunun tavanında da çok güzel tablolar var. Bundan sonra artık gibi resimlere başlayacak efendim. Gördüğünüz gibi. Ve kitabeli tavanlar başlayacak. O kitabeli tavanlarda yazanlara da sağ olsun buradaki Beylerbeyi Sarayı Müdürlüğü onları güzelce bugünkü anladığımız yazıya ve bugünkü anladığımız dile tercüme ettirmiş. Onları da hem size tavanda göstereceğim inşallah, hem de oradan kopya çekerek okuyup sizlere arz etmeye çalışacağım. Şimdi havuzlu salona doğru bu odadan çıkıyoruz efendim. Havuzlu salonu size anlatmaya niyetlendim, vazgeçtim. Bu değişikliğim için özrümün kabulünü diliyorum. Zira o salonu şu kalan zamanımız içinde yetiştiremeyecektik. Yarım yarım da o salonu anlatmak olmayacak. Onun için hemen o salonun bitişiğinde bulunan 14 numaralı halatlı odaya girdik. Diyeceksiniz ki şu yerdeki halatı mı söylüyorsunuz? Hayır, hayır. Bu odanın adı Kaptanı Derya Odası diyorlar. Ama Kaptan Derya'nın burada bir makamı bildiğimiz kadarıyla yoktu. Mabey'in başkatibinin bulunduğu oda deniyor. O mantıklı. Ama Kaptanı Derya denmesinin de herhalde bir sebebi olsa gerek. Bu odaya halatlı oda denmesinin sebebi
Bütün motifler, ahşap motifler halat şeklinde yapılmıştır efendim. Bakınız, gemici halatı. Bütün kol koyma yerleri de efendim buralarda. Sehpaların bacakları efendim aynı şekilde. Evet, görüldüğü gibi bakın, sehpanın etrafı halat şeklinde. Burada ortadaki masanın mermerini taşıyan alt iskelet her tarafıyla gemici halatı şeklinde yapılmıştır. Bütün salondaki mobilya takımı ve kornişler efendim görüldüğü gibi hepsi gemici halatı şeklinde yapılmış. Abdülhasan gemicileri çok severdi. Birçok deniz tatbikatına iştirak ederdi. Böyle bir kaftanı derya oda denmesinin sebebi herhalde Abdülaziz Han'ın gemi sevdasından dolayı kendisinin dedirdiğine ben kanaat getiriyorum. Buyurun efendim, ayna. Diğer odalardaki aynalardaki oymaların yerine burada alçıyla halatların üzerine, ahşabın üzerine öyle bir sistem yapılmış ki bakınız, gemici halatı boydan boya böyle püsküllerle falan her şeyi tamam. Altı öyle, mermerin altı öyle. Burada kıymetli bir vazo mevcut. Şurada ise efendim Abdülaziz Han'ın gemicileri sevdiğinin bir alameti olarak bir gemici saati var. Çıpasıyla, üstündeki pusulasıyla efendim, bakınız. Pusula görüldüğü gibi ve şuradaki çıpa, zincir hepsi sırf bu sevdayı dile getirmiştir. Duvarlardaki tablolara bakalım efendim. Bakınız, askeri gemiler bir tatbikatta dumanlı sala sala dalgalarla boğuşarak gidiyor. Dönüyoruz karşı duvara, aynı şekilde yine askeri gemiler siyah dumanlarını salarak dalgalarla boğuşuyor. Dönüyoruz efendim kapı girişindeki duvara. Burada hoş orijinal bir harita var görüldüğü gibi. Bu haritada şöyle ben geçeyim efendim. İstanbul'un o zamanki kabartma haritası efendim şu harita. Burada da yazıyor. Bahri Siyah, Karadeniz. Evet, ve İstanbul'un Yunanistan dahil, Trakya dahil İstanbul Boğazı'nı içine alacak şekilde ortada bir küçük harita daha efendim. Görüyorsunuz. Ve döndük tavana kıymetli seyircilerim. Hani dedik ya, Beylerbeyi Sarayı'nda bol bol gemi resimleri kullanılmıştır diye. Bunlar tavandaki gemi resimleriydi. Abdülaziz Han nereye baksa Türk bahriyesini görme sevdası olan bir hükümdar olduğu için tepesine Türk bayrağını astırmış, Türk gemisini resmettirmiş. Bu güzel motiflerin ortasında doğrusu böyle bir harbi hatırlatır değil, sulhü hatırlatır bir manzarayı oraya resmettirmiş efendim. İki tane gemimiz, onları siz şimdi benim gördüğüm gibi belki daha da iyi bir şekilde görüyorsunuz şu anda efendim. Kıymetli seyircilerim, neydi bu salon? Halatlı salon. Halatlı salon bizi kendisine halatla bağladı. Bir türlü çıkmayı bilmiyoruz ama zamanımızın da sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki programımızda sizlere havuzlu salonu anlatacağız. Onun hikayelerini anlatacağız. Oradaki resimleri, güzel eşyaları sizlere teker teker tanıtmak istiyorum. Hoşça kalın.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Ebu Said el-Hudri. Mus'ab radıyallahu anh isimli gül yüzlü genç geldi geleli münevver beldede çok şey değişir. Malik bin Sinan hazretleri de onun müdavimlerinden biridir ve o feyz yüklü sohbetlerde çok şey öğrenir. Hanımı Ümeyse ve oğlu Sa'd da ona uyar, asr-ı saadette Müslüman olmanın hazzını yaşarlar. Bilirsiniz, kadınlar şeksiz şüphesiz inanır, çocuklar yürekten severler. Her bahaneyle Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem konuşur, muhabbet dolar, muhabbet taşarlar. Sa'd 7-8 yaşlarında sevimli ve zeki bir çocuktur. Mekke'den gelen her sahabeye server-i kainatı sorar. Geceleri rüyasında gördüğü nur yüzlü simanın ona ait olduğundan adı gibi emindir ama dünya gözüyle de görmeyi, ellerini açarak ona doğru koşmayı, burada biraz durur, hatta kucağına atılıp bağrında ağlamayı çok arzular. Ah bir genç olsa, dakika durmayacak, Mekke'ye yürüyecek ve yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı serverin huzuruna çıkacaktır ama buna gerek kalmaz. Zira şehri heyecanlı fısıltılar sarar. Fahri alimin Medine'ye doğru yola çıktığını haber alırlar. Sa'd nasıl sevinir anlatılamaz. Kalbi kuş olur, pırpırlanır, içi içine sığmaz. Beklenen müjdeci ufukta belirdiği an annesinden hurma, süt, ekmek alır, sahraya koşar. Gün yüzlü peygamberi Talal Bedru Aleyna, gün doğdu üstümüze mısralarıyla karşılar. Yüzlerce akranı gibi o da Kusva'nın ayaklarına dolanır. Ne olur bize buyurun ya Resulallah diye çırpınır, sevimli deveyi evlerine doğru çekmeye çabalar. Sa'd Efendimiz'i bir kere görmekle ne büyük devlete ulaştığının farkındadır ama o dahasını da arzular. Gün boyu server-i kainatın peşi sıra dolanır. Ona ufacık bir ikramda bulunabilmek için kendini paralar. Müminler Mescid-i Nebi'nin inşasına giriştiklerinde o da kollarını sıyırır, Efendimiz'in yanı başında Efendimiz'le omuz omuza çalışmaya başlar. Su taşır, kerpiç keser, taş kırar, hem adı güzel Muhammed ne söylerse ezberlemeye bakar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru, bu saadeti çekemez. Güçlü bir ordu toplar, inananları cezalandırmaya kalkarlar kendilerince. Müminler onları Bedir kuyuları başında karşılamaya çıkarlar ki Sa'd bir süre mücahitlerin ardından koşar. Elbette bu savaşta yaralamaz ama cengi yüreğinde yaşar. Hadi sen dön artık denildiğinde durur, diz çöker ve gözyaşlarıyla ellerini açar. Sa'd'ın zaferden yana zerre kadar şüphesi yoktur. Gazileri görülmemiş bir neşeyle karşılar. Onlara defalarca savaşı anlattırır, hiçbir detayı kaçırmamaya bakar. Sahabe-i kiram Uhud Ovası'nda saf tuttuklarında Sa'd'da yerini alır. Cenkte pişmiş cengaverler gibi gözlerini kısar, ufukları tarar. Elinde harbiye benzetilmiş yumru yumru bir değnek, belinde kabzası kırık, kör pasta bir kılıç vardır. Titreyen dudaklarına bakılırsa dön dendi mi boşanacak, hüngür hüngür ağlayacaktır. Babası onu Resul-i Ekrem Efendimiz'e takdim ederken büyük görünmek için parmaklarının üzerinde yükselir, göğsünü ileri çıkarır. Merhametlilerin en merhametlisi ona şefkatle bakar. Bakar ve mübarek ellerini omuzlarına koyarlar. Gelmekle ne iyi etmişsin ya Sa'd buyururlar. Ama senin vazifen Medine'de. Hepimiz burada olursak kadınlarımızı ve çocuklarımızı kim koruyacak? Sa'd disiplinli bir er gibi baş üstüne der. Şevkle Medine'ye döner. Boyu o kadar ufaktır ki kılıcının ucu yere değer ve yürüdükçe uzunca izler bırakır kumda. Sahabeler bir malum çizgiye, bir minik ayak izlerine bakar, hisli hisli yutkunurlar.
Evet, Sa'd Uhud'a katılamaz ama katılanlardan bile büyük bir yara alır. Biricik babası şehit olur. Evlerinin direği yıkılır. Geçim derdi onun üstünde kalır ki ne sanatı ne de sermayesi vardır. Kenardaki yiyecekler tez tükenir. Şimdi borç kimden istenir? Hem nasıl ödenir? Annesi açlıkla geçen günlerin ardından kardeşlerini gösterir ve ne olur der. Şuncağızların hatırına Efendimiz'e git. O kapıya giden boş dönmedi daha. Sa'd Efendimiz'in yüzüne bile bakamayacak kadar edeplidir. Nerede kaldı bir şeyler istesin? Ama annesini de kırmayacak, arzusunu yerine getirecektir. Lakin ibadet için bir araya gelinen bir mekanda dünyalık istemeye utanır. Nasıl olsa Efendimiz birazdan ehli sufa ile sohbete başlayacaktır. Onlar dağılırken yaklaşmalı, konuşurken yüzünü gölgelere getirmeli ya da gecenin karanlığıyla saklamalıdır. Beklendiği gibi olur. Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Sa'd cevabını almıştır. Erzak bekleyen annesine bu güzel nasihati getirir. Ümeyse radıyallahu anha oğlunu bağrına basar. En iyisini yapmışsın buyururlar. Öyle ya, onun Celle Celaluhu hazineleri nihayetsiz değil midir? Sonra neler olur biliyor musunuz? Ummadık yerden rızık yağar. Hangi işe girseler kazanırlar. Tutukları taşlar altın olmaya başlar. Çok değil, 3 sene sonra Medine'nin zenginler arasına katılırlar. Genç yaşta kabilesine reis seçilir. Sayısız bağ bahçe alır. Bassa kuyusunu ve Ecret kalesini ondan sorarlar. Sa'd, ileriki yıllarda onu Ebu Said el-Hudri diye çağırırlar. Efendimizle birlikte 12 gazaya katılır. Bedir ve Uhud tatlı bir hatıra kalır. 3 arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzüstü hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır. Ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Amr bin As. Cahiliye devri Mekke'sinde mensubiyet denen zinciri kırmak kolay değildir. Bazı asiller sırf kabilesi öyle istediği için müşrikler arasında bulunur, bir başlarına kaldıklarında Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları takdirle anarlar. İnanmadıkları bir yerde durmak ve manasız bir kavganın içinde olmak. İşte bu insanı çok yıpratır, hem de çok yorar. Ama küfrün şeritleri salyalı nutuklar atıp kılıçlarını kınlarından çıkardılar mı, eyyamcılar ayaklarına verir, kalabalıklar malum cana hakar. Herkes sürürken kenarda durmak zordur. Adamı korkaklıkla, ihanetle, döneklikle itham eder, kadınlar ve çocuklar bile alaya alırlar. Bedir, Uhud derken Hendek. Mekkeliler bu muharebede de istediklerini alamaz. Muazzam ordularına ve işbirlikçi Yahudilere rağmen perperişan dönmek zorunda kalırlar. Kureyşlilerin Resulullah Efendimiz'i öldürmek, İslamiyet'i bitirmek için kara kara çare düşündüğü günlerde aralarından aykırı bir ses çıkar. Amr bin As ayağa kalkar ve "Artık bazı şeyleri görmenin vakti gelmedi mi?" diye sorar. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyorlar. Bu sene olmazsa seneyi Mekke'ye alacaklar. Ben şahsen o gün burada olmak istemem. Fikrimi sorarsanız gidelim Habeş hükümdarı Necaşi'ye sığınalım. Zamanında Müslümanların nasıl koruduğunu biliyoruz. Umarım bizi de kollar. Amr bin As gibi bir dehanın gözüyle bakarsanız mağlubiyet kaçınılmazdır. Doğrusu bir an önce başlarının çaresine baksalar iyi yaparlar. İşte müşriklerin mücadele azmi o gün biter. Adamlar iplik iplik dağılırlar. Doğrusu Amr bin As onların morallerini bozarak büyük bir iş yapar. Amr bin As kendisi gibi düşünenleri peşine takar. Albenili hediyeler hazırlayıp Necaşi'nin huzuruna varırlar. Hoş,
Amr Habeşistan'ın yabancısı değildir. İmparator Necaşi ile ta gençlik yıllarına uzanan bir dostluğu vardır. Yörede hayli ticaret yapar. Necaşi'nin nelerden hoşlandığını iyi bilir. Onun bayıldığı parçaları tek tek çıkarıp önüne koyar. Hayret, imparator bu kez hediyelere bakmaz. Amr'ı kolundan tutup kenara çeker ve acıyarak yüzüne bakar. "Ey Amr, sana yazıklar olsun," der. "Server-i alemle aynı şehirde doğdunuz. Aynı sokaklarda dolaştınız. Aynı meclislerde oturdunuz. Onun yalan söylemediğini çok iyi biliyorsunuz ve defalarca mucizelere şahit oldunuz. Gel beni dinle ve hakikati gör. Vakit varken son peygambere tabi ol. O vallahi hak üzredir. Allah Resul'e yardım edecektir. Nasıl Musa aleyhisselam sayısız askeri olan Firavun'a galip geldiyse o da inkarcıları yenecektir. Bence de öyle. Şimdi söyle bana, dünyada mağlup, ahirette pişman olanların yanında mı bulunmak istersin, yoksa dünyada galip, ahirette mesut olanların yanında mı? Eninde sonunda Müslüman olacağım ama, melekül mevt ani gelir ama, niyetin buysa hiç durma. İmanıma şahit olur musun? Elbette ve seve seve. Amr bin As nasıl rahatlar anlatılamaz, adeta kuş olup uçar. O hızla limana koşar. İlk kalkan gemiye Şuaybe'ye Arabistan'da bir liman varır. Hemen bir deve satın alır. Medine yolunu adımlamaya başlar. Merruz Zahran'ı henüz geçmiştir ki Halid bin Velid ve Osman bin Talha ile karşılaşır ve merakla sorar. "Nereye ya Ebu Süleyman?" Halid bin Velid kendinden emin bir şekilde "Ey Amr," der. "Bir gün oturup nefsimi hesaba çektim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Maksadın ne?" diye sordum. Cevap alamadım. Azıcık tefekkür edince sisler dağıldı. Ortalık aydınlandı. Batılla geçen günlerime yandım. Bugüne kadar çok hata yaptık. Çok fırsat kaçırdık. Şimdi kesinlikle inanıyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Artık yeter. Ben gidip Müslüman olacağım. Amr bin As elini Halid bin Velid'in omuzuna koyar ve tek kelimeyle "ben de" diye fısıldar. Üç güzide sahabi sarmaş dolaş olur ve hem güler hem ağlaşırlar. O güzel Resulü görmeden emri hak vaki olur diye çok korkar, nefes nefese Münevver beldeye koşarlar. Harre mevkiinde kısa bir mola verir, develerini bağlarlar. Bayram çocukları gibi yıkanır, paklanır, temiz libaslar kuşanırlar. Kardan ak sarıklar sarar ve en seçme kokularla ıtırlanırlar. Medine'ye girdiklerinde ikindi vaktidir. Hazreti Bilal elini kulağına atar. Yanık bir sesle ezan-ı Muhammed'i okumaya başlar. Sağda solda tanıdık simalar vardır. Karşılıklı gülümsemeler, cesaret veren bakışlar. Müslümanlar üçlünün tavrından, edasından niyetlerini anlar. Daha dün Uhud'u dar eden silahşörleri beklediklerinden sıcak karşılarlar. Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebiye'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Halid bin Velid öne çıkar ve Resulullah Efendimiz'e biat eder. Sonra Osman bin Talha aynı şeyi yapar. Amr bin As çok mahcuptur ama Resul-i Ekrem'in sıcak tebessümüyle karşılaşınca gamı kederi dağılır. Anlatılmayacak kadar ferahlar. Efendimiz biat etmesi için sağ ellerini uzatırlar. Fakat Hazreti Amr santimler kala elini havada tutar. Resulullah sorar, "Sana ne oldu ya Amr?" "Bir şartım var." "Nedir?" "Ya Resulallah, ben geçmişte çok günah işledim. Bağışlanmak isterim." "Ey Amr, biat et. Hiç şüphesiz ki Müslüman olmakla İslamiyet'ten önce yapılanların hesabı sorulmaz. Halbuki bu şartı gelecek günahlarım içinde," diye koşsa bu aklına sonra gelir ve kaçırdığı fırsata çok yanar. Müzik.
Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz mezhep taklidi rahmettir. Sevgili dinleyicilerimiz, fıkıh kitaplarında bildiriliyor ki bir kimse kendi mezhebine göre yapamadığı veya güçlükle yaptığı bir işi başka bir mezhepte yapılması kolaysa, o mezhebin şartlarına uyarak bu işi o mezhebe göre yapması caizdir. Abdest ve gusülde başka mezhebi taklit etmek için o mezhebin şartlarına da mümkün olduğu kadar uymak lazımdır. O konudaki şartlarına sebepsiz uymazsa taklit caiz olmaz. Kendi mezhebine uymayan işi yaptıktan sonra bile taklit yapmak caiz olur. İmamı Ebu Yusuf'a cumayı kıldıktan sonra guslettiği kuyuda fare ölüsü görüldüğünü bildirdiler. Yani abdest aldığı suyun necis olduğunu söylediler. O da Şafii kardeşlerimize göre guslümüz sahihtir buyurdu. Müçtehit, müçtehidi taklit edemez. Bir müçtehit olan İmam-ı Ebu Yusuf'un içtihadı burada İmam-ı Şafii'ye uygun gelmiştir. Zaruret olsa da olmasa da haraç, yani zorluk, sıkıntı olduğu zaman diğer üç mezhepten biri taklit edilir. Bir Hanefi'nin kendi mezhebine göre yapamadığı bir işi yapabilmesi için Şafii taklitte bir beis yoktur. Şafii alimleri kendi mezheplerinde yapılması güç şeylerin Hanefi'ye göre yapılmasına fetva vermişlerdir. Zaruret olmasa da bir ibadeti yapmakta güçlük olunca bunu yapmak için başka mezhep taklit edilebilir. Tabi olduğu mezhebe uyarak bir işi yaparken haraç hasıl olursa, bu iş diğer üç mezhepten haraç bulunmayan birini taklit ederek yapılır. İkinci mezhebe göre de özrü olanın üçüncü mezhebi taklidi caizdir. Herkes kendine kolay gelen, dilediği bir mezhebe uyabilir. Bir işini bir mezhebe, başka işini başka mezhebe göre yapabilir. Ancak bir işin hepsini bir mezhebin o konudaki bütün şartlarına uyarak yapması gerekir. Bir Hanefi kendi mezhebine göre yapamadığı bir işi başka bir mezhebi taklit ederek yapabilir. Bu işi yaparken o mezhebin şartlarını da yerine getirmesi gerekir. Haraç olmadan ve şartlarını yapmadan taklit ederse buna telfik denir ki caiz değildir. İbni Abidin de diyor ki, zaruret olmasa da haraç olunca diğer üç mezhepten biri taklit edilir. Bir işin, bir ibadetin sahih olması için dört mezhepten birine uygun olması lazımdır. Bir ibadeti yaparken şartlarından biri bir mezhebe, başka biri de başka mezhebe uygun olursa bu ibadet sahih olmaz. Mesela deriden kan akarsa Hanefi'de abdest bozulur, Şafii'de bozulmaz. Bir erkek yabancı kadının derisine dokununca Şafii'de abdesti bozulur, Hanefi'de bozulmaz. Derisinden kan aksa ve kadına da dokunsa her iki mezhebe göre abdesti bozulur. Bu abdestle kıldığı namaz sahih olmaz. Bu kimse iki mezhebi telfik etmekte, karıştırmaktadır. Böyle kimsenin ibadetinin sahih olmayacağı söz birliğiyle bildirilmiştir. Bir ibadetin bir şartı bir mezhebe, başka şartı da başka mezhebe göre sahih olursa bu ibadet sahih olmaz. Fakat bir kimse bir ibadeti, bir işi, bir mezhebin bütün şartlarına uyarak yapıp bitirdikten sonra bunu tekrar yaparken veya başka bir ibadeti, başka bir işi yaparken başka mezhebin şartlarına uyarak yapması alimlerin çoğuna göre sahih olur. İhtiyaç olduğu zaman yapmaksa söz birliğiyle sahih olur. Hatta bir mezhebin şartlarına uyarak yapılan bir işin, bir ibadetin bu mezhebe göre sahih olmadığı, başka bir mezhebe göre sahih olduğu sonradan anlaşılsa, o mezhebe göre sahih olduğunu düşününce o mezhebi taklit etmiş olur, o işi sahih olur. Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye kitabında buyuruluyor ki, başka bir mezhebi taklit etmek, mezhepten çıkmak veya mezhep değiştirmek demek değildir. İhtiyaç halinde o konuda o mezhebin hükmüyle amel etmektir.
dört mezhepten birini taklit etmeyen dalalete düşer, zındık olur. Başkalarını da yoldan çıkarmakta şeytana yardımcı olur. Bazı art niyetliler, Kur'an varken sünnete, peygamberin açıklamalarına ihtiyaç yok diyorlar. Halbuki Allahü Teala buyuruyor ki, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. İndirdiğim Kur'an'ı insanlara açıkla diye peygamberine emrediyor. Bazıları da Kur'an ve hadis varken alimlere, mezheplere uymak gerekmez diyorlar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ümmetimin alimlerinin farklı içtihatları mezheplere ayrılması rahmettir. Alimlere uyun. Alimler peygamberlerin varisleridir. Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekat olduğu, nasıl kılınacağı, rükû ve secdede okunacak tesbihler, cenaze ve bayram namazlarının kılınış şekli, zekat nisabı, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinmezdi. Yani hiçbir alim bunları Kur'an-ı Kerim'den bulup çıkaramazdı. Bunları Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Mezhep imamları hadis-i şerifleri açıklamasaydı sünnet kapalı kalırdı. Sünneti müçtehid alimler açıklamış, böylece mezhepler meydana çıkmıştır. Her Müslüman durumuna göre kendisine kolay gelen mezhebi seçer. Allahü Teala dileseydi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde her şey açıkça bildirilirdi. Böylece mezhepler hasıl olmazdı. Kıyamete kadar dünyanın her yerinde, her iklim ve şartta, her Müslüman için tek bir nizam olurdu. Müslümanların halleri, yaşamaları güç olurdu. Bir Müslüman kendi mezhebine göre ibadet yaparken bir meşakkat hasıl olursa, başka bir mezhebe uyarak bu işi kolayca yapar. Birkaç örnek verelim. Şafii'de kadın eline dokunmak abdesti bozar, Hanefi ve Maliki'de bozmaz. Hac'da bu iki mezhepten birisi taklit edilirse, abdest bozulmadan tavaf yapılır. Bu bir rahmettir. Bir başka örnek. Seferdeyken üç mezhepte iki namazı cem etmek caizdir. Namazlarını kaçırma tehlikesi varsa, Hanefiler bu üç mezhepten birini taklit ederek iki namazı cem ederek kılabilir. Bu da bir rahmettir. Bir örnek daha. Mukimken de iki namazı cem etmek gerektirecek durumlar olabilir. O zaman da Hanbeli mezhebi taklit edilir. Bu da bir rahmettir. Kitaplarda, yolda, nakil vasıtalarında, mesela dolmuşta, otobüste, alışverişte, pazarda, markette, kadınlara dokunma ihtimali olan Şafii, Hanefi veya Maliki'yi taklit etmeli deniyor. Demek ki yeniden abdest almak haraç, yani meşakkat, zorluk oluyor. Sırf yeniden abdest almamak için başka mezhep taklit edilebiliyor. Tekrar edelim. 1. Hac'da kadınlara dokunma ihtimali olduğu için Şafilerin abdesti durması zordur, Hanefi taklit edilir. 2. Şafi bir doktor, kadınlara dokununca abdesti bozulacağı için Hanefi'yi taklit eder. 3. Şafi bir genç, bir kız kaçırsa, kızın babası razı olmazsa, Şafi de velisinin rızası olmadıkça evlenmesi caiz olmaz. Hanefi'yi taklit ederek velisiz de evlenebilir. 4. Şafii'de zekat 8 sınıfa verilir. 3 sınıfa verilse de caizdir. Ancak 3 sınıfı bulmak da zordur. Hanefi taklit edilerek 1 sınıfa verilir. 5. Bir Hanefi'nin evlendiği kızla süt kardeşi olduğu ortaya çıkarsa, eğer 1-2 kere emmişse Şafii taklit edilip evliliğe devam edilir. Çünkü Şafii'de süt kardeş olmak için ayrı zamanlarda 5 kere doya doya emmek gerekir.

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh buyuruyorlar ki, insanların en cömerti istenmeden veren, en asili de intikama gücü yeterken bağışlayandır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ubeydullah Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Allah affetmeyebilir. Bu zat buyuruyor ki, bir fırsattır bu ömür. Kıymeti bilinmezse pişmanlık büyük olur. Gönüller temiz ayna gibidir sanki birer. Siyah leke bırakır onda kötü fiiller. Peşinden iyi bir iş icra edildiğinde birer nur peyda olur o ayna üzerinde. Resulullah buyurdu, günahtan sonra hemen bir iyi amel yap ki silsin onu tamamen. Su nasıl temizlerse elbisenin kirini, sevaplar da temizler günahın pisliğini. Göğe varacak kadar olsa da fazla günah, halis tövbe edince affeder onu Allah. Bir gün tövbe hakkında buyurdu, ey müminler! Muhakkak affedilir halis tövbe edenler. Lakin halis tövbenin şudur ki işareti, pişmanlık ateşiyle kavrulur, yanar içi. Ne kadar çok olursa pişmanlığı kişinin, öyle çok tesirlidir affa kavuşmak için. Günahlar sebebiyle kalpteki siyah izler, pişmanlık ateşiyle ancak temizlenirler. Bir gönül ne kadar çok temiz ve safsa eğer, o kişi günahından o kadar nefret eder. Vaktiyle bir peygamber, günahkar bir kişinin isteğiyle Allah'a yalvardı affı için. Ona vahiy geldi ki, yerde ve göktekiler, o kulun affı için şefaat etse eğer, affetmem yine onun günahını ben asla. Çünkü pişman olmuyor günahına ihlasla. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir gün günah hakkında şöyle etti nasihat. Günahlarda ısrarda şudur ki mühim sebep, o kimse istiğfarı sonraya bırakır hep. Der ki, şu da olsun da öyle tövbe edeyim. Böylelikle tövbeyi geciktirir her daim. Çünkü o uzak görür ölümü kendisine. Halbuki çok yakındır ölüm ona aksine. Doktor yasak edince çok sevdiği bir şeyi, sıhhatini düşünüp terk eder o yemeği. Halbuki buyurur ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, günah işleyenleri yakacağım muhakkak. Allah'ın kelamına bir doktor sözü kadar ehemmiyet vermeyip işleniyor günahlar. Yarın tövbe ederim diyene demeli ki, yarına çıkmak için senedin var mı peki? Allah affeder diye düşünürse biri de, bilsin ki Hak Teâlâ affetmeyebilir de. İman ibadetlerle kuvvetlenmezse eğer, susuz ağaç misali bir gün kurur ve biter.

Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, dini ve imanı hakkında benim sonum ne olacak diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Haziran Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in Geleceği Kaybetme başlıklı makalesini sunuyorum. Enflasyon, cari açık, ihracat, ithalat, dış denge, bütçe, hazine, Merkez Bankası faiziyle uğraşırken iki büyük bela yüzünden her yıl milyarlarca dolar kaybediyoruz. Ana sebep eğitim noksanlığı. Birinci problem uyuşturucu bağımlılığı. Özellikle genç kesim arasında büyük bir hızla yayılan bu kötü alışkanlık, önce heves, sonra istek, en sonunda da vazgeçilmez bir bağımlılık olarak karşımıza çıkıyor. Uyuşturucu ağını genişletmek isteyen çetelerin ana hedefi ergenlik dönemindeki gençler. Bunlar bir kereden bir şey olmaz, sen artık süt çocuğu değilsin, bak grubundaki herkes kullanıyor diyerek tuzağa düşürülüyor. En kolay avlananlar, ana baba sevgisi görmeyenler, aile problemi yaşayanlar, kendini ispatlamak ve psikolojik sıkıntılar için uyuşturucu kullanımı tek çare olarak gösteriliyor. Bağımlı bireylerin illegal pazardan uyuşturucu madde temin etmek amacıyla doğrudan ceplerinden harcadığı para yıllık 2.7 milyar doları buluyor. Bu para tamamen kayıt dışı ekonomiye ve suç örgütlerine aktarılıyor. Uyuşturucu bağımlılığı çocukların önce okul sonra iş hayatından kopmasını sağlayarak ekonomi için büyük bir kriz kapısı oluşturuyor. Ülkemizde yaklaşık 1.7 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor. Ama bana göre bu rakam çok daha büyük. Yeşilay'ın raporlarında belirtilen kumar 40, sigara 24, uyuşturucu 2.7, alkol 9 milyar dolar. Bir araya geldiğinde yaklaşık 71 milyar dolar uçuyor. Bu çok büyük bir refah kaybıdır. İkinci büyük bela kara para tuzakları. Her gün 90 kişi yakalandı, 58 kişi gözaltına alındı diye haberlerde görüyorsunuz. Vatandaşlar genellikle yüksek kazanç vaadiyle kandırılarak ya da sahte senaryolarla korkutularak tuzağa düşürülüyor. Suç şebekeleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını aklamak için vatandaşların banka hesaplarını ve kimliklerini kullanıyor. Dolandırıcılar sosyal medya hesaplaşma uygulamaları veya illegal iş ilanları üzerinden hesabını kullandır, komisyon al, evden çalış, ödeme al, gönder gibi vaatlerle vatandaşları kandırıyor. Bu hesaplar yasa dışı bahis ve kara para transferlerinde kullanılıyor. 3-7 yıl hapis cezası var ama buna bulaşanlar bir daha toplumda kendilerine ne iş bulabiliyor ne de kaybettiği itibarı kazanıyor. Sosyal medya üzerinden kısa sürede yüksek kazanç vaat eden sahte forex veya kripto para platformlarına yönlendirmeler yapılıyor. Sistem bir süre sonra kilitlenir ve paranızı geri almak istediğinizde işlemi yasal olmayan yollardan yaptınız, devlete vergi borcunuz var, kara para aklama soruşturması açılacak diyerek insanlardan şantajla tekrar para koparılıyor. İş ailede başlıyor, okulda devam ediyor. Ebeveynler çocuklarının alınlarına önce uyuşturucunun bir kanser olduğunu, alın teri olmadan kazanılan paranın hiçbir değeri olmadığını çivi yazısıyla kazımalı. Ama esas daha ilkokul çağında bu kavramlar ana ders konusu olarak anlatılmalıdır. Geleceğimizi teslim edeceğimiz nesli mutlaka korumalıyız. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in Geleceği Kaybetme başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Netanyahu ile Trump'ın savaşı başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik İran'la İsrail'in karşılıklı saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki tansiyon yeniden had safhaya çıktı. 102. gününe giren savaşta çatışmaların yeniden yayılmasından korkuluyor. Fakat ben karşılıklı saldırıların fazla tırmanacağı kanaatinde değilim. Zira ABD Başkanı Donald Trump artık ne İran'ın ne de İsrail'in tarafında yer alıyor. Trump bu kez kendi çıkarını savunuyor ve kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. İran krizi başladığından bu yana her ne kadar Trump'ın çok sıkıştığı ve umduğunu bulamadığı söylense de ben o kanaatte değilim. Bütün zorluklarına rağmen krizi hala Trump yönetiyor. Tam istediği gibi gitmese de çatışma ve çözüm süreci hala Amerikan başkanının kontrolünde görünüyor. Amerikan müesses nizamıyla evanjelik siyonist yapılanma, kazanamayacakları İran ve Hürmüz krizlerini bir çözüme ulaştırmaktan ziyade bu sorunları sistematik şekilde istismar etmeyi ve bundan olabildiğince yararlanmayı tercih ediyor. Düşük yoğunluklu ve kontrollü bir kaos planlamasından yana görünen Pentagon, CIA, Mossad, Yahudi lobileri, savunma endüstrisine hükmeden Amerikan savaş lordları ve küresel finans çevreleri, ulusal ve küresel ekonomileri tehdit eden bu girdaptan çıkılmasını pek istemiyorlar. Çünkü İran savaşı ve Hürmüz krizi bu kesimlerin rantlarına rant katıyor. Savaş, kriz ve kaosun derinleşmesini isteyen kesimlerin başını ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu çekiyor. Netanyahu'nun siyasi ikbali kaosların derinleşmesine ve yayılmasına bağlı. Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davalarından paçayı kurtarıp hapse düşmemesinin tek çıkış yolu var, o da Ekim ayında yapılacak İsrail genel seçimlerinde yeniden başbakan seçilmesi. Ancak seçimden zaferle çıkması da İran'a karşı elde edeceği bir zafere endeksli. Hatta İran'da istediğine ulaşamasa da en azından Gazze ve Lübnan'daki Siyonist işgal ve ilhak planlarını hayata geçirmesi gerekiyor. Fakat öyle görünüyor ki bunu da yapması çok zor. Zira paradoksal gelse de Netanyahu'nun zaferi Amerikan Başkanı Trump'ın siyasi açıdan ölümü anlamına gelecektir. Kasım ayında da Amerikan seçimleri var. Okların hedefindeki Trump'ın bu ara seçimlerde topal ördek konumuna düşmemesi ve seçimden zaferle ayrılması için İran'daki savaşı bitirip Hürmüz krizini bir an önce çözmesi gerekiyor. Yoksa hakkındaki azledilmeye kadar varan onlarca dosya hemen raflardan indirilecek. Bir bakıma soykırımcı ve savaş suçlusu Netanyahu'nun siyasi ikbaliyle Trump'ın siyasi ikbali karşı karşıya. Netanyahu'nun geleceği İran'daki savaş ve kaosun derinleşmesine bağlıyken Trump'ın geleceği ise kaos ve savaşın sona ermesine bağlı. Haliyle geldiğimiz aşamada İran savaşı her açıdan Trump'la Netanyahu'nun siyasi ikbal mücadelesine dönüşmüş durumda. Batılı ve doğulu analistlerin çoğu Netanyahu'yu şanslı görse de ben bu savaştan Trump'ın zaferle ayrılacağı düşüncesindeyim. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Netanyahu'yla Trump'ın savaşı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Paşinyan'ı zorlu süreç bekliyor başlıklı makalesini sunuyorum. Ermenistan'daki seçimler Paşinyan iktidarı açısından bir referandum gibiydi. Azerbaycan'ın 2023 yılında Dağlık Karabağ Ermeni işgalinden kurtarması

seçimlerinde Paşinyan'ın partisi %53,95 oy almıştı. Sivil sözleşme her ne kadar kan kaybına uğramış olsa da seçmen mevcut iktidarın devam etmesi yolunda tercih yaptı. Seçim sonuçları daha kesinleşmeden açıklama yapan Paşinyan, Rusya, Batı, Türkiye ve Azerbaycan'a ılımlı mesajlar verdi. Ayrıca Paşinyan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da zaferini kutladı. Ünlü rock grubu Queen'in efsanevi şarkısı Biz Şampiyonuz şarkısı eşliğinde fötür şapkayla kamera önüne geçen Paşinyan, elleriyle de kalp işareti yaparak sevincini paylaştı. Malum Paşinyan'ın batıyla yakınlaşma adımları Rusya'da rahatsızlığa yol açmıştı. Moskova, Erivan'ı Rusya'nın başını çektiği Avrasya Ekonomi Birliği ile Avrupa Birliği arasında seçim yapması gerektiği konusunda uyarmış, hatta Ermenistan ürünlerine yasak uygulamaya başlamıştı. Paşinyan ilk açıklamasındaysa batıyla yakınlaşma sürecini devam ettireceklerini, aynı zamanda Avrasya Birliği'nde kalmayı da sürdüreceklerini söyledi. Sivil sözleşme dışında Ermeni parlamentosuna seçilen diğer partilerin tamamı Rusya yanlısı partiler. Öte yandan Paşinyan da Batı ile Rusya arasında bir denge politikası sürdürme peşinde. Nitekim yeni dönemin ilk ziyaretini Rusya lideri Vladimir Putin'e yapması bekleniyor. Putin, Mayıs ayında Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasına karşı çıkarak Ukrayna krizi de böyle başlamıştı diye uyarmıştı. Dün de Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova'nın Batı'nın Ermenistan seçimlerine müdahale ettiğini, Rusya yanlısı muhalefete görülmemiş baskı uyguladığını iddia etti. Avrupa ise seçim sonuçlarını neredeyse ayakta alkışlıyor. Moskova'dan sonra Paşinyan'ın Brüksel'de ziyaret etmesi bekleniyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler isteyen Paşinyan, Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Türkiye sınırındaki Nahçıvan Özerk bölgesine bağlayacak 43 kilometrelik trip projesine de özel bir önem veriyor. Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak orta koridor hattında TRIP'in kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor. Zengezur koridorunda inşa edilecek demiryolu, karayolu, enerji ve data hatlarından oluşması beklenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın isim babası olduğu TRIP projesinin Amerikan şirketlerinin kontrolünde olması beklenirken bu sayede Amerika'nın Güney Kafkaslar'daki etkisini artıracağı öngörülüyor. Ermenistan sandığının en kritik sonucuysa iktidar partisinin anayasa değişikliği için gerekli parlamentodaki 1/3 çoğunluğu yakalayamaması oldu. Çünkü Ankara ve Bakü, Erivan'da normalleşme için Ermenistan anayasasında yer alan Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik toprak taleplerine gönderme yapan ifadelerden arındırılmasını talep ediyor. Ancak Erivan'ın anayasal bir reforma gitmesi sonrasında Azerbaycan'la anlaşıp imzalanıp Türkiye ile sınırın açılması yolunda adımlar atılabilir. Nikol Paşinyan'ın bir yandan parlamentoda 1/3 çoğunluğu yakalamak için muhalefetten destek bulması, öte yandan anayasa değişikliği referandum gerektirdiğinden kamuoyunu ikna etmesi gerekiyor. Her halükarda Paşinyan'ı Rusya ile Batı arasında denge sağlamak ve anayasal reformu hayata geçirmek konusunda zorlu bir süreç bekliyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Paşinyan'ı zorlu süreç bekliyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Nuh Albayrak'ın Dikkat! İsrail yine Gezi peşinde başlıklı makalesini sunuyorum. Emperyalistlerin ve işgalci İsrail'in yeni savaş yöntemi önce iç cepheyi dağıtmaktır. Osmanlı Devleti'ni de ittihatçılarla içeriden çürütmüş, sonra kolayca yok etmişlerdi. Yani Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce zaten bitmişti. Bu savaşta içeridekiler kullanıldığından işgali bedavaya getiriyorlar. Yani çayın kuşunu çayın taşıyla avlıyorlar. Farklı kesimleri kullanıyorlar. Bazen çok masum gerekçelerle, hatta adalet ve vicdan gibi insani reflekslerle sokağa döktükleri kitleleri kirli amaçlarına alet ediyorlar. Zamanın ruhuna göre Atatürkçülerden cemaatçilere, çevrecilerden siyasetçilere kadar herkesi kullanıyorlar. Mesela etkisi hala devam eden Gezi kalkışması 13 yıl önce bugünlerde

ağaç katliamı yaygarasıyla başlatılmış, sonrasındaki bilinçli tahriklerle bütün Türkiye'ye yayılmıştı. Yani mesele asla çevre hassasiyeti değildi. Maksadımız seneyi devriye muhabbeti değildir. Pusudaki benzer tehlikeye dikkat çekmektir. Siyonizmin evanjelist tetikçisi ABD'nin 2001'de başlattığı Haçlı saldırılar aslında bölgeyi Büyük İsrail'e hazırlama operasyonuydu. Son adımsa 7 Ekim 2023'te başlatıldı. Nitekim İsrail Gazze dışında 6 ülkeye saldırdı. Artık tek engel Türkiye'dir ve Türk milletinin asıl gücü birlik ve beraberliktir. Ayrıca FETÖ üzerinden gerçekleştirilen Rus uçağı düşürme provokasyonu ve İran merkezli sahte bayrak operasyonu gibi oyunlar Türkiye'yi bataklığa çekmeye yetmedi. O halde Türkiye ancak içeriden vurulabilir. Peki bu operasyonda kim kullanılabilir? Çok gariptir, öfkelilerin çok kullanışlı olduğunu iyi bilen Haçlı Siyonist İttifak, Osmanlı'yı yıkmakla kullandıkları Jön Türklerin devamı olan CHP'ye göz kırpmaktadır. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP'ye şikayet etmelerinin sebebi budur. Gezi kalkışmasını tekrar değerlendirmek, aynı gedikten yine gol yememek için çok önemlidir. Bölgeyi Büyük İsrail'e hazırlama süreci 1991'de Irak'ı PKK'ya hazırlama harekatıyla başlamış, 2001'den itibaren Afganistan ve yine Irak işgalleriyle devam etmişti. 2010'da başlatılan Arap Baharı operasyonu ise süreci hızlandırmıştı. Haçlı Siyonist İttifak'ın hedefleri doğrultusunda kadife darbeler yapan George Soros yönetimindeki Açık Toplum Enstitüsü'nün parası ve Gene Sharp'ın Albert Einstein Enstitüsü'nün sinsi tarzı kullanılacaktı. Sharp, Silahsız Darbe'nin kitabını yazmış bir fitnecidir. Sivil itaatsizlik şeklinde başlayan kalkışmaların tamamı darbeyle sonuçlanmıştır. Baskı altındaki Araplara da bahar vaat etmişlerdi. Herkes İslam dünyası diktatörlerden kurtulacak diye seviniyordu ama kimse Batı kendi vesayetçilerini kendi eliyle niye devirsin diye düşünmüyordu. Tunus'ta Bouazizi isimli seyyar satıcının 17 Aralık 2010 tarihinde kendini yakmasıyla başlayan gösteriler hızla büyümüş ve 24 yıldır ülkeyi yönetmekte olan Zeynel Abidin Bin Ali 14 Ocak 2011 günü kaçmak zorunda kalmıştı. Arap sonbaharı adeta seri üretime geçmişti. Tunus'taki coşku Mısır'a taşınmış ve 30 yıllık mübarek diktatörlüğü 25 Ocak'ta başlayan gösterilere ancak 15 gün dayanabilmişti. Yemen'e sıçrayan gösteriler 33 yıllık Ali Abdullah Salih'in sonunu hazırlamıştı. Yemen vekalet savaşının arenası olmuş, çocuklar açlıktan ölmüştü ama olsun, bahar gelmişti. 14 Şubat'ta Bahreyn'de başlayan gösteriler 17 Şubat'ta da Libya'ya uzanmıştı. Kaddafi'nin sert karşılık vermesi üzerine B planı uygulanmış, 19 Mart günü uluslararası müdahale adı altında işgal kararı alınmıştı. Nihayet Kaddafi 20 Ekim'de aşağılanarak öldürülmüş, yalvaran görüntüleri ders için servis edilmişti. Bu ülkelere özgürlük gelmişti sözüm ona ama halk diktatörleri mumla aramıştı. Mısır'daysa bahar ciddiye alınmış, 17 Haziran 2012 seçiminde Muhammed Mursi %52 oyla başkan seçilmişti. Ancak Mursi baharcıların istediği yönde gitmiyordu. Mesela yıllardır kapalı olan Gazze tünellerini açmıştı. Duruma derhal el koyan Amerika, Mursi'nin çok güvendiği Savunma Bakanı Abdülfettah Es-Sisi'ye darbe yaptırmıştı. Yalancı bahar komşumuz Suriye'de de esmeye başlamıştı. Dışarıdan gönderilen binlerce SMS'le sokaklara dökülen Suriyelilere yaylım ateşi açılmıştı. Nusayri diktatörlüğü kendi halkını öldürme konusunda çok tecrübeliydi. Suriye'yi asırlardır birikmiş Sünni öfkesini kusmak için fırsat kollayan İran'a, sıcak deniz hayali kuran Rusya'ya ve İsrail'e peşkeş çeken Esad, Türkiye sınırını da PKK'ya teslim etmişti. Her şey onların istediği gibi ilerliyordu. Büyük İsrail sahası hallaç pamuğu gibi atılmış, tek engel Türkiye ise PKK, YPG ve FETÖ vasıtasıyla bloke edilmişti. Batı'nın da birikmiş hesabı vardı. Sulayarak budayarak kontrol ettikleri Türkiye son yıllarda aykırı gitmeye başlamıştı. Mesela 52 yıldır devam eden IMF mahkumiyetimiz 14 Mayıs 2013'te sona ermişti. Bu olacak şey değildi. Yine vesayet zincirinin en güçlü halkası olan savunma sanayinde de yerli üretim oranı %20'den %80'leri tırmanmıştı.
Bunlar 80 yıldır bendesi olduğumuz Batı'ya meydan okumak anlamına geliyordu. Türkiye'nin başı belaya sokulmalıydı. Bu da ancak Türkiye'yi vesayet zincirlerinden kurtaran Erdoğan'ın alaşağı edilmesiyle mümkündü. Zaten memnuniyetsizler artmış, tahrik ortamı oluşmuştu. Aranan fırsat Taksim'de ortaya çıkmıştı. Trafiği yer altına indirme çalışmaları sırasında Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın yeri değiştiriliyordu. Sosyal medya marifetiyle yayılan Taksim'de ağaç katliamı yapılıyor yaygarası sonuç vermiş, 27 Mayıs 2013 tarihinde başlatılan ağaç katliamı protestosu bütün muhaliflerin desteklediği bir Türk baharına dönmüştü. Zulüm 1453'te başladı afişleri kalkışmayı hangi çevrenin yönettiğini haber veriyordu. Gene şarp taktikleriyle organize edilen Gezi kalkışmasına CHP, HDP ve PKK doğrudan katılmış, FETÖ ise 28 Şubat'ta olduğu gibi sinsice destek vermişti. Bu sayede çevre protestosu, Fethullahçı polisler sayesinde Türkiye'yi kaplayan vahşi kalkışmaya dönüşmüştü. Zira Gezi Parkı'ndaki eylemlerin sadece oturma şeklinde devam ettiği 30 Mayıs sabahı saat 05'te Taksim'e tomalarla dalan emniyet timleri adeta "oturmayın saldırın" demişti. Polis üniformalı Fethullahçılar oturan gençlere yoğun biber gazı sıkarken gaz maskeli ve sivil giyimli iki kişi de içinde uyuyanların olduğu çadırları benzin dökerek yakmıştı. İzmir'de gazdan etkilenerek yere düşen göstericiler çivili sopalarla acımasızca dövülmüştü. Bu tahriklerle tırmanan olaylar 112 gün sürmüştü. 18 Aralık 2014 tarihinde İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin çadırları toplayan zabıta komiseri Mustafa Sarı'ya yakın gitsin talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Diğer FETÖ müdür yardımcıları Mithat Aynacı ve Yunus Dolar ise oturan göstericilere yakın mesafeden 150 bin biber gazı ve 300 ton su sıktırmıştı. Bu üç Fethullahçı 17 Ağustos 2016 tarihli KHK ile ihraç edilmiş, CHP lideri şimdinin etkin pişmanı Kılıçdaroğlu da göreve iade sözü vermişti. Taksim'e kamp kuran Batı medyası da bu fitne ateşini bütün gücüyle destekliyor, vandallara müdahaleyi zulüm diye manşetliyordu. 3 Temmuz'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi'nin camiden çıkanları yaylım ateşine tuttuğu günlerde İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan tam sayfa ilanda bir lider halkına yaptığı insanlık dışı muameleler sebebiyle diktatör olarak suçlanıyordu. Sisi diye düşünmüşseniz yanıldınız. Avrupalı aydınların kınadığı diktatör huzuru sağlamak için yağmacılara dur diyen Erdoğan'dı. Başbakan Erdoğan'ın Afrika'da olmasından kaynaklanan irade zafiyeti sebebiyle devlet ciddi anlamda bocalamıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Vekili Bülent Arınç'la görüşen geziciler, eylemleri engelleyen valileri görevden alın gibi üstten taleplere ilaveten AKM denen ucubenin yıkılmaması, 3. Boğaz Köprüsü ve yeni havalimanının yapılmaması şeklinde Batı suflesi şartlar ileri sürmüştü. Başbakan Erdoğan dış güçler darbe tezgahlıyor derken Cumhurbaşkanı Gül masum mesajlardan bahsediyordu. Çankaya'da düzenlediği basın toplantısında demokrasi sadece seçim demek değildir, iyi niyetli olarak verilen bütün mesajlar alınmıştır demişti. Oysa Gezi'nin organizatörleri bile mesele ağaç değil hala anlamadınız mı diyordu. İlerleyen dönemde kalkışmanın kirli ayrıntıları ortaya çıkmıştı ama Gül hala aynı yerdeydi. 18 Mart 2014 tarihli açıklamasında dış güçler vurgusunu komplo teorisi olarak değerlendirmiş, siz yaranızı açık bırakırsanız elbette sinekler konar, Türkiye'yi yıkmak isteyen birileri varmış gibi komplo teorilerine inanmıyorum demişti. Netice itibariyle çevre hassasiyetiyle başlasa da nihai hedef çok farklıydı. İktidar yıpratılacak ve hemen peşinden gelen 17-25 operasyonuyla da Erdoğan saf dışı bırakılacaktı. Böylece 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı seçimine katılamayacaktı. Yani Gezi tamamlanabilseydi Erdoğan da Mursi'nin akıbetine uğrayacak 15 Temmuz darbesine gerek kalmayacaktı. Bu kalkışmayı organize eden dış güçlerin kargaşa ihtiyacı bugün kat kat artmış durumdadır. Ortak düşman Erdoğan'dır. Biz Jön Türklerin devamıyız diyenler aynı oyuna gelmemelidir.
Star gazetesinde Nuh Albayrak'ın "Dikkat, İsrail yine Gezi peşinde" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Turgay Güler'in "Grup Kuşu" başlıklı makalesini sunuyorum. Ayrılıp parti kuracaklar, kesin kararlılar. Ama son bir işleri kaldı. Onu yapmadan da gitme niyetleri yok. Yuvayı dağıtmak. CHP'yi dağıtacaklar, paramparça edecekler. Edecekler ki kuracakları partinin önünde hiçbir engel kalmasın. Kararlılar. Bugün malum CHP'de grup toplantısı var. Manisa milletvekili Özgür Özel toplantıyı ben yapacağım, kürsüye ben çıkacağım diye tutturdu dün. Oysa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu günler öncesinden duyurmuştu yapacağı grup toplantısını. Özgür Özel maraza çıkarıyor, hukuk tanımıyor, kavga gürültü istiyor. Guguk kuşunun hikayesini hatırladınız değil mi? Yumurtasını başka bir kuşun yuvasına bırakır, onu bırakmak için yuvadaki bir yumurtayı aşağı atar. Derken guguk kuşu yumurtadan çıkar, o da diğer yumurtaları yuvadan atar. Sonra hızlıca büyür, yuvayı dağıtıp gider. Fıtratında var çünkü. FETÖ taktiğidir. Emniyette, yargıda, silahlı kuvvetlerde böyle yapmışlardı. Gelelim biz şimdi asıl mevzuya. CHP'ye bırakılan yumurtaları biliyor herkes. Yumurtalar çatladı, yavrular çıktı. Yuvadaki diğer yumurtaları tekmeleyip attılar. Sıra geldi yuvayı dağıtıp gitmeye. Hikaye böyle, yapacak bir şey yok. Yılmaz Özdil bu hikayeyi anlatıyor, anlatmasına da yumurtalardan çıkan yavru guguk kuşlarını da nedendir bilinmez savunuyor. Çok tuhaf. ANAP eskisi Ekrem'le MHP eskisi Mansur bu hikayede nerede oturuyor? Ya peki Bülent Arınç'ın kahramanı Özgür Özel? Meslektaşımız Yılmaz Özgül kusura bakmasın ama masal okuyor. Çık isim isim söyle. Vaktiyle FETÖ Deniz Baykal'ı kaset kumpasıyla devirip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmişti. Kemal Bey bugün geçmişteki bu tezgaha göremediği için özür diliyor. Eyvallah. O halde Yılmaz Özdil deyiversin bakalım kimmiş bu guguk kuşları. Malum bu satırları yazarken grup toplantısında neler olduğunu bilmem mümkün değildi. Kim galip geldi, kürsüye kim çıktı, nasıl bir kavga yaşandı bilmiyorum. Özgür Özel bu grubun kuşu benim, ben öterim diyordu. Kim öter, kimi öttürürler göreceğiz. Lakin CHP'ye gönül verenler şunu çok iyi bilsinler ki Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel CHP'yi darmadağın etmeden gitmeyecekler. Atatürk'ün kurduğu parti diye vaktiyle kutsadıklarına, yücelttiklerine bakmayın siz. O işin edebiyatı. Bakalım Kemal Bey bu gugu kuşlarının gagalarını sürtmeyi başarabilecek mi? Akşam gazetesinde Turgay Güler'in "Grup Kuşu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın "Türkiye tohum sektöründe İsrail algısı" başlıklı makalesini sunuyorum. Siyaset zemininde tartışılan bir konuya bir de komplo teorisyenleri eklenince toplum genelinde kalıcı bir algı oluşuyor ve bu algının değişmesi büyük emek ve çabaya ihtiyaç duyuyor. Yıllarca Türkiye İsrail'den tohum ithal ediyor söylemi Türk toplumunda genel kabule dönüşmüş durumda. Genar Türkiye raporunun Nisan 2026 sayısı Türkiye'de tohumculuk sektörüne yönelik toplumsal algıyla makroekonomik ve bilimsel gerçeklikler arasındaki derin asimetriyi ortaya koymaktadır. Bulgulara göre Türkiye'de tohum meselesi teknik bir tarımsal üretim konusu olmaktan çıkarak tamamen algı temelli bir jeopolitik güvenlik ve gıda endişesi meselesine dönüşmüştür. Resmi veriler Türkiye'nin sertifikalı tohum üretiminde 1.35 milyon ton seviyesine ulaştığını, dış ticarette 2025 yılı itibariyle 158 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla net ihracatçı konumunda bulunduğunu göstermesine rağmen toplumun neredeyse %60'ı Türkiye'de tohumların tamamen veya ağırlıklı olarak ithal edildiğini düşünmektedir. Türkiye raporunun bu ayki araştırmasının amaçlarından biri, tohum meselesi etrafında şekillenen toplumsal algıyı ortaya koymak ve oluşan tabloyu tarım sektörünün üretim, dış ticaret ve hukuki gerçeklikleri ışığında analiz etmektir.
Rapor, istatistiksel veriyle toplumsal algı arasındaki derinleşen uçurumu gözler önüne sererek meselenin salt bir ekonomik politika veya üretim kapasitesi sorunu olmadığını, çok boyutlu bir algı yönetimi ve stratejik iletişim sorunu haline geldiğini ortaya koymaktadır. Sonuçlara göre katılımcıların %48'i Türkiye'deki tohumların İsrail'den geldiğini düşündüklerini belirtmiş, bu ülkeyi bölgesel tohum üretiminde açık ara birinci sıraya yerleştirmiştir. İsrail'i %20.6 ile Avrupa ülkeleri, 13.7 ile Çin ve 7.7 ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Sosyo-demografik kırılımlara inildiğinde söz konusu İsrail algısının özellikle ileri yaş gruplarında kemikleştiği görülmektedir. 55-64 yaş grubunda bu oran %51.7'ye, 65 yaş ve üzeri grupta %55.7'ye kadar tırmanmaktadır. Bunun yanı sıra üst gelir gruplarında dahi Türkiye'nin tohum üretiminde İsrail'e bağımlı olduğu algısının gücünü koruması, bu inancın adeta tarihsel ve jeopolitik kodlarla nesilden nesle aktarılan bir mite dönüştüğünü göstermektedir. Türkiye'de tohumculukla ilgili en derin bilgi kirliliğinin biyolojik terminoloji alanında yaşandığı ortaya konmaktadır. Türkiye'de kullanılan tohumların kısır olduğu ve yeniden etkilemediği yönündeki ifadeye katılımcıların 5 üzerinden 3.23 seviyesinde katıldığı ölçülmüştür. Katılımcıların %37.8'i ne katılıyorum ne katılmıyorum seçeneğini tercih ederek bu teknik konuda net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevaplarını tercih edenlerin toplam oranı %39.5'e ulaşmıştır. Bu tablo, toplumun yaklaşık %40'lık bir kesiminin kısır tohum söylemini doğrudan kabul ettiğini, geriye kalan büyük kitlenin ise bu söylemi reddedecek bilimsel donanıma sahip olmadığını göstermektedir. Tohumculuk sektörüne yabancı firmaların hakim olduğu söylemi, rasyonel bir temele dayanmadığı gibi sektör 2025 yılında rekor kırarak 1.350.627 ton sertifikalı tohum üretmiş ve 158 milyon dolar net dış ticaret fazlası vermiştir. Biyolojik çeşitliliğin korunması bağlamında da devletin gen bankalarında 122.750 yerel tohum örneği koruma altına alınarak stratejik bir rezerv oluşturulmuştur. Ancak kamuoyunun büyük çoğunluğu bu verilerin büyük bir bölümünden haberdar değildir. Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere ilgili devlet otoritelerinin bu bilgi kirliliğini engelleyecek ve en doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştıracak sosyal faaliyetlerde bulunması, tohum alanında gösterilen başarı kadar önemli hale gelmiştir. Nitekim Türkiye tohumculuğunun temel sorunu, üretim eksikliğinden ziyade iletişim ve algı yönetimindeki sapma olduğu söylenebilir. Türkiye, tarımsal üretiminin birinci evresinde yer alan tohumluk üretiminde %80-85'lik yerli payına ulaşarak gıda güvenliğinin en kritik aşamasını çözüme kavuşturmuş bir ülkedir. Bir dönem siyaset sahikiyle kullanılan söylemler zaman içerisinde ön kabule dönüşüyor. Toplum dimağında oluşan her bir yanlış fikir ihmal edilmeden doğru bilgiyle yer değiştirmelidir. Bu bağlamda yanlış bir algıyı düzeltmek çoğu zaman doğru bilgi yaymaktan daha zor olmaktadır.

Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Türkiye Tohum Sektöründe İsrail Algısı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Zihinlerin İşgali başlıklı makalesini sunuyorum. İnsanlık tarihinin önemli tezatlarından birini yaşıyoruz. Bilgiye erişim sınırsızlaştıkça hakikate olan mesafe giderek açılıyor. İletişim araçları çeşitlendikçe insan kendi yalnızlığına daha çok hapsoluyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz tehdidi sadece dijital bir bağımlılık sorunu olarak okumak, meselenin vahametini ıskalamak olur. Kenardan hassas bir nazarla bakıldığında karşı karşıya olduğumuz şey, insanın iradesini hedef alan, fıtri bağlarını koparan ve toplumsal hafızayı algoritmik bir anaforla esir alan sistematik bir zihinsel işgal girişimidir. Modern dijital ekosistem evimizin içine sızan bir işgalci gibi. Kahramanmaraş'ta tanık olduğumuz o trajik olay aslında bir sonucun habercisiydi. Bir gencin okul ve arkadaşlarını anlam dünyası olmaktan çıkarıp ekranın kurguladığı sanal bir sahneye dönüştürmesi insanın gerçeklikten, insani olandan ve vicdanın sınırlarından kopuşunu simgeliyor. Bilim dünyası bu dijital anaforun sadece zihnimizi değil, beynimizin çalışma biçimini de değiştirdiğini kanıtlıyor. Küresel meta analizler akıllı telefon bağımlılığının %27, internet bağımlılığının ise %14 seviyelerine ulaştığını gösteriyor. Türkiye üzerinde araştırmalar da ergenlerin günlük dijital kullanımının 4-5 saati aştığını, bunun doğrudan uyku erteleme, akademik başarıda düşüş ve sosyal kaygıyla ilişkili olduğunu belgeliyor. Artık asıl mesele bir çocuğun kaç saat ekran başında oturduğu değil, ekranın onun beynini, zevk alma biçimini ve hayata dair kararlarını nasıl kökten değiştirdiği ve adeta yeniden programladığıdır. Aileyi sadece yasak koyan pasif bir gözlemci değil, dijital dünyanın zararlarına karşı çocuğunun hem yol arkadaşı hem de sarsılmaz koruyucusu yapmadığımız sürece evlatlarımızı bu dijital uçurumun kenarından almamız mümkün olmayacaktır. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Zihinlerin İşgali başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 5, Sure Nisa Suresi 87-113. Ayetler, sayfa 91-95.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Sevmenin alameti. Seyyid Fehim Arvasi, hal ehli, derin alim. Kullara irşad için hizmet etti her daim. Herkes güler yüzüyle tanıyordu bu zatı. Tatlı ve tesirliydi öğüt ve nasihatı. Bir gün talebesine şöyle etti nasihat: İslam'a hizmet için üç vasıf olması şart. Evvela güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır. Bu muvaffak olmakta en büyük vasıtadır. İkincisi cömertlik. Cimri hizmet edemez. Zira nefse düşkündür, başkasını düşünmez. Tam ihlaslı olmaktır hizmette üçüncü şart. Yani beklememektir kimseden bir menfaat. Zerre kadar karşılık beklerse buna dair, on para bile etmez, zira bu ticarettir. Kim ki İslamiyeti dökerse ticarete, dünya ve ahirette düşer bir felakete. Hizmet vermekle olur, almakla değil zinhar. Sahabe canlarını verip şehit oldular. Bu uğurda can vermek en büyük rütbe, şeref. Din ihlaslı olmaktır, budur gaye ve hedef. Bir avuç az bir arpa verseydi eğer ashab, öyle alırlardı ki bundan ecir ve sevap. Başkaları verseydi dağlar kadar altını, alamazlardı bunun yüzde bir sevabını. Çok yakındı Allah'a çünkü eshab-ı kiram. Olmuştu ihlasları hepsinin olgun ve tam. Bir bardak su içine bir damla düşse idrar, artık pis olmuştur ki içilmez o su zinhar. İşte halis niyete çok az da bir dünyalık, menfaat karışırsa on para etmez artık. Maddede ve manada temizlik pek iyidir. Her şeyin saf ve temiz olanı kıymetlidir. Bir günkü vaazında da buyurdu: Ey insanlar! Size sevmek hakkında diyeceğim sözler var. Sevmek demek, itaat demektir sevdiğine. Yani peki demektir onun her bir emrine. Sevmenin alameti söz dinlemektir elbet. Eğer dinlemiyorsa yalandır o muhabbet. Allahü Teala'yı kim seviyorsa eğer, onun emirlerine harfiyen boyun eğer. Yani farzları yapıp kaçınır her günahtan. Haramlar karşısında haya eder Allah'tan. Yine Resulullah'ı severse bir şayet, onun emirlerini severek yapar elbet. Yani her sünnetine sarılır seve seve. Gönlü hiç razı olmaz bir mekruh işlemeye. Her kim de üstadını seviyorsa eğer ki, onun her bir sözüne uyar o elbette ki. Yorum tevil yapmadan uyar her dediğine. Eğer yorum yaparsa, uymuş olur kendine.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Ehl-i Beyt imamlarından olan İmam-ı Taki Muhammed Cevat Rahmetullahi Teala Aleyh buyuruyorlar ki, kim Allah-u Teala'ya güvenir ve sığınırsa insanlar kendisine muhtaç olur. Allah-u Teala'dan korkup haramlardan sakınan kimseyi Allah-u Teala insanlara sevdirir buyuruyor İmam-ı Taki Muhammed Cevat Rahmetullahi Aleyh.
0: Hocam, geçenlerde hatırlatmıştık ama Aşure gününü hatırlatmayı unutmuştuk. Onu da söyleyelim dinleyicilerimize. Bu ayın sonunda Aşure günü de var. Aşure günü gecesi 24 Haziran Çarşamba, günü de 25 Haziran Perşembe. Aşure gününün günü mü daha kıymetli? Öyle sorular geliyor.
1: Gecesi mi, günü mü?
0: Evet.
1: Şimdi Musa Bey, kitaplarda anlatılırken genellikle mesela şeylerin böyle mübarek günlerin bazıları gün olarak kitaplara geçmiş, Aşure günü denmiş. Bazılarına Berat gecesi denmiş, Rekaip gecesi denmiş. Kurban bayramının, Ramazan bayramının mesela geceleri zikredilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Kadir gecesi denmiş. Mevlid kandili denmiş. Dolayısıyla yani açıkça şey itibariyle belki bazı kitaplarda geçmiş olabilir. Ama bizim bakmış olduğumuz muteber kitaplarda açıkça günü gecesinden, gecesi gününden kıymetli ifadesi çok nadir geçiyor. Geçmiyor değil, geçiyor. Çok nadir geçiyor. Onun için de hani efendim işte gecesini mi yani ihya edelim, gündüzünü mü ihya edelim? Gecesini mi, gündüzünü mü ihya edelim?
0: Özellikle bu Aşure günü için soruluyor.
1: Aşure günü için. Mesela orada ağırlık günü için deniyor. Günü için deniyor. Fakat hadis-i şerifler var Aşure gecesiyle alakalı. Dolayısıyla ehl-i sünnet alimleri dengeli götürmüşler. Günü de gecesi de kıymetli. Bir ayrım söz konusu değil. Ki siz de farkındasınız ve dikkat ediyorsunuz. Altyapı küçük olduğu için mesela bir meseleye takılıyor. Diyor ki efendim onun gecesi mi kıymetli, gündüzü mü kıymetli? Ya arkadaş, gecesinde gündüzünde ihya et. Yani gecesi kıymetli olduğu için gecesini gerçekten ihya edebilecek misin? İhya ettiğin şeylerle şeyler, tesbihat okuyacaksın veyahut da aynı şekilde ne bileyim Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Bu yaptıklarının indi ilahide makbul olacağının garantisi var mıdır? Böyle bir şey yok. Peki efendim gündüz, peki ne yapacaksın gündüz? Hadis-i şerifte zaten bildirilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettikleri zaman bakmış Muharrem'in 10'unda Yahudiler oruçlu. Peygamberimiz sormuş onlara, niye oruç tutuyorsunuz? Bu diyor işte Muharrem'in 10'unda Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden kurtuldu. Peygamberimiz onun şerrinden kurtuldu. O günü hatırlamak, yad etmek için diyor biz diyor Muharrem'in 10'unda oruç tutuyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında bulunan Eshab-ı Kiram'a dönüyor, buyuruyor ki önce Yahudilere hitaben özür dilerim efendim. Ben diyor Musa Aleyhisselam'a sizden yakınım. Çünkü o benim karındaşımdır. O da peygamberdir. Ulul azm peygamberdir. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram'a dönüyor. Siz de oruç tutun. Fakat bunların yaptığı gibi yapmayın. Siz Muharrem'in sadece 10. günü değil, 9. ve 10. günü veyahut da 10. 11. günü. Kitaplarda buyuruyor ki 9, 10, 11. Mesela 10. gün tutacaksan ya 9-10 veyahut da 10-11 tut. Tek tutmak aynı şekilde hadis-i şerifte tavsiye edilmemiş. Tavsiye edilen hüküm de bu. Dolayısıyla mesela efendim gündüzü çok kıymetli. Ne yapacaksın peki? Şeker hastasısın. Oruç tutabilecek misin? Yok. Yahut da seyahattasın. Yahut da ağır bir işte çalışıyorsun. O gün oruç tutabilecek misin? Yok. Efendim ben öğreneyim. İyi de arkadaş, öğrenilen şeyler amel etmek için öğrenilir. Yani insanlara böyle hava atmak için bilgiliyim ben biliyorum diye mi öğreneceksin? Bunun bir kıymeti olmaz. Ahirette bunun hesabı vardır. Hem sonra hiç kimse yapmış olduğu ibadetin garanti olduğunu, indi ilahide kabul edildiğini iddia edemez, söyleyemez. Mümkün değil bu. Peki efendim, yani Allah-u Teala işte hani ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde şartları var Mustafa Bey, şartları bildirilmiş. Şartlarına uyulursa kabul olma ihtimali yüksektir ifadesi geçiyor kitaplarda. Peki efendim, yani kabul olduğunu bilemez mi? Bilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken mesela Eshab-ı Kiram'ın yaptığı, Eshab-ı Kiram'dan Aleyhim Rıdvan bazılarının yapmış olduğu ameller. Cebrail Aleyhisselam geliyor işte falan zatın yapmış olduğu, verdiği sadakayı Allah-u Teala çok aynı şekilde memnun oldu, kabul etti. Mesela Hazreti Ali radıyallahu teala hanımıyla, Hazreti Fatıma ile radıyallahu anhıma oruç tutuyorlar, bir adaklar var. İşte evde bir arpa varmış, onu üyütmüş, ekmek yapmış. İftar edecekler. Bir garip gelmiş, demiş ey ehl-i beyt, çoluk çocuk aç. Sofrada ne varsa veriyorlar. İkinci gün tekrar, üçüncü gün tekrar, elde bir şey kalmamış.
0: Gene oruç tutmaya devam ediyor.
1: Evet, gene oruç tutmaya devam ediyor. Açıyorlar arkadaşlar, suyla iftar ediyor, suyla aynı şekilde sahur yapıyor. Ayet-i Kerime nazil oldu. Allah-u Teala onların adaklarını kabul etti manasında. Onların ama. Bu onlarını Peygamber Efendimiz açıkladı. Kabul oldu. Allah Teala tarafından bildiriliyor. Mesela bir gün Cebrail Aleyhisselam geliyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala bilenin işte ya bir hastalık geçirdi veya da bir kaza geçirdi, bilmiyorum. Bilal Habeşi radıyallahu teala şın harfini telaffuz edemiyormuş. Ezan-ı Muhammediye okurken de eşhedü en la ilahe illallah değil, essedü en la ilahe illallah, sin harfiyle söylüyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Resulallah Teala selam var. Allah Teala Bilal'in sinlerini şın kabul ediyor. Bitti. Eshab-ı Kiram'dan birisi bir cihat ilan ediliyor. O cihatta işte herkes elinden hurma, yiyecek ne varsa getiriyor falan. Bunda geliyor bir avuç, yani bir avuçta ne kadar hurma olur ki? Yani o Medine hurması dediğimiz veya da Küfe hurması dediğimiz hurmalardan, Kudüs hurması dediğimiz hurmalardan varsa, yani bir avuç dediğin üç tane, hadi bilemedim beş tanedir. Tamam?
0: 7 tane, 8 tane olsun yani.
1: Ya öbürlerinden de 10 tane olsun yani. Bir avuç. Bu kadar var diyor. Koy diyor. O şeyin bazen işte buğday öbeği derler. Evet. Şey derler öyle. O, yığılıyor ya. Evet. Onun en tepesine koyuyor. Münafıklar var tabii. Müslüman gözüküyor ama münafık. Peygamberimiz biliyor. Onlar dedikodu çıkardı. Seni dediler bir avuç hurmayla koca ordu mu doyacak falan filan. Ayet-i Kerime nazil oldu. Biz onu verdiği sadakayı kabul ettik. Ha, bu vahiyle bildirildi. Hatta Allah rahmet eylesin Ömer abiler, bir kimsenin cennetlik olduğunu kimse bilemez buyurdular. Bunun hakkında nas olması lazım. Nas, ayet-i kerime veya hadis-i şerif olması lazım. Burada en kesin olarak aşere-i beşere. 10 kişi. Ya Allah-u Teala peygamber bize bildiriliyor. Hazreti Ebu Sıdık, Hazreti Ömer, Faruk, Hazreti Osman, Zinnayn, Hazreti Ali, Talha bin Zübeyir, Sa'd bin Ebi Bakkas radiyallahu anh, Abdurrahman bin Avf. Bunlar aşere-i beşereden. Rıdvanullah aleyhim ecmain. Bunların cennetlik olduğu bildirildi. Efendim sonra bunlar işte isyan eder, mürted olursa, olamaz. Allah-u Teala bir kulundan razı olursa bir daha razı olmadığı hale düşürmez buyuruluyor. Bunlarınki kesin. Peki Eshab-ı Kiram hakkında böyle düşünemez miyiz? Eshab-ı Kiram hakkında biz aleyhim erudan kuvvetle hüsnüzan ederek, yani o ayet-i kerimenin işaret ettiği bunlar da cennetlik deriz. Ama öbür türlü dememiz mümkün olmaz. Mümkün olmaz.
0: Evet. Hocam bir dinleyicimiz var, şunu alalım isterseniz müsaadenizle. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: İyi günler hocam.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Ben bu sene nasip oldu hacca gittim hocam abimle. Şafii mezhebindenim. Hanefi mezhebine uyarak, şey hani uyarak değil de
1: oradaki
2: hocalar götürdü bizi. Ziyaretle gittik. Artı Mina'da kalmamız gerektiğini biliyorum Şafii mezhebine göre 2 gece. Fakat hiçbir şekilde hani bize tabisin dediler, bırakmadılar. Artı Müzdelife'ye de vakfe yaptık. Ondan sonra Mina'da kalmadık. Direkt şeytan taşlamaya gittik. Şafii mezhebine 4 gün taşlanacağını diye biliyorum. 3 gün taşladık. İlk önce büyük cemreyi taşladık. İkinci gün orta büyük.
1: Tamam efendim, anlaşıldı. Yani bizim haccımız oldu mu olmadı mı diye soruyorsunuz değil mi?
2: Şöyle bir şey, bir sorum daha var hocam. Kurban haberi gelmeden önce bize ihramdan çıkmamızı söylediler. Geceliğin geldik. Gece çıkanlar çıktı. Ben sabahı bekledim 9'u. 2 hocaya da, bayan hocaya da, erkek hocaya da.
1: Anlaşıldı efendim. Yapılanları biliyoruz biz. Tamam. Tamam.
2: Şafii mezhebindeyim. Onu da belirttim.
1: Tamam efendim. Yazdık onu. Oldu efendim.
2: Radyodan mı dinleyeyim sizi hocam?
0: Evet. Evet hocam. Dinleyeyim. Evet hocam.
1: Dolayısıyla yani bu mübarek gecelerin. Efendim, gecesi mi üstün veyahut da gündüzü mü üstün? İkisi de üstün. gündüz de kıymetli, gecesi de kıymetli. Bazılarında ağırlıklı olarak mesela hadis-i şeriflerde gecesi bildirilmiştir. Gece daha kıymetli. Bütün ibadetlerde gece kıymetli mi? Evet, gece kıymetli. Niye? Çünkü gece çok insan uyuyor. Herkes uyurken sen uyanıksın. Ve insan kendisini daha iyi toparlar. Sessizlikle daha iyi toparlar, kalbini toparlar. Sen kalbini ne kadar çok toparlar isen, kalbini ne kadar çok toparlar isen, yapmış olduğun ibadette de o nisbette aynı şekilde indi ilahide makbul olur. Evet. Mesele orada düğümleniyor. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Din Adamı'nın Din Düşmanlığı diye bir kitap vardı. Hatırlar mısın?
0: Evet.
1: Küçük cep kitabı.
0: Küçük.
1: Hatta bende birer numunesi duruyor. Seyahate falan giderken onlardan bir tanesini cebime koyuyorum.
0: Bende de var.
1: Otobüste veya tayyarede giderken açıyorum, evet, okuyorum. Evet. Hoşuma da gidiyor. Vakit de geçiyor. Mesela bizim bu hafta sonu yapmış olduğumuz bir seyahat vardı. O seyahatte cebimde o Din Adamı'nın Din Düşmanlığı vardı. Açtım. Orada mesela daha önce de okudum. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bu orada bu Reşit Rıza denen bir mezhepsiz tayfası var. Ahmet Akseki de eski Diyanet İşleri Başkanlarından bunun kitabını aynı şekilde tercüme etmişti. Onun için Ahmet Akseki de hayır yok.
0: Hamdi Akseki.
1: Ahmet Hamdi Akseki. Hayır yok. Niye? Osmanlı medreselerinde yetişmişti. Yetişmiş ama ona karıcı kısa Musa Kazım da Osmanlı medreselerinde yetişti. Sarıklı, sakallı, cübbeli adam. Mason da ama. Dolayısıyla mezhepsizin kitabını tercüme etmek öyle bir kimse için öyle bir yerde çok büyük felakettir. Talimat da yaptı veya da kendi düşünce söyledi. Ben onu bilemem. Ama o ehli sünnete bir vaizi konuşturuyor güya. Vaizi cahil, anlamaz işte. O böyle diyor, o şöyle diyor. İşte bunlar coğrafyayı bile inkar ediyor. Dünya haritalarla belli. Bunlar bunu bırakıyorlar, buna inanmıyorlar da işte evliyanın ahiretteki işte haritalarını çiziyorlar falan filan peşmekan. Yani İmam Gazali Hazretleri de bildiriyor öyle. Adam ehl-i sünnet alimlerine saldırıyor. Bir vaiz uydurmuş oraya, kendi yazıyor da. Öyle bir vaiz yok. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu medreseden veyahut da aynı şekilde gerçekten hakiki bir rehberler şeyine, rahle itidisine geçmişse bunların hepsini bilir. Coğrafyayı da inkar etmesi. Müslümanlar coğrafyada bile hatta orada cevap vermişler. Yani Avrupalılar bunları bilmezken dünya

0: ne varsa hepsini tasfiye ettikten sonra bunların kalpleri parlar. Kalpleri parlar. Nur oraya girince dolayısıyla alem miselde veya Allah-u Teala'nın ezeldeki takdir etmiş olduğu cennet, cehennem, onlar hakkındaki şeyler bunların kalbine yansır ve görür. Buna keşif denir. Bu diğer insanlar için hüccet değil. Fıkıh kitaplarında yazılanlar hüccettir. Evliyanın gördüğü veyahut da keşifleri, mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri'nde var. İmam Rabbani Hazretleri bile buyuruyor. Yani bize keşfedilen şeylere bakıyoruz, kitaplara bakıyoruz. Kitaplardan ayrı olarak değil bizimki buyuruyorlar. Cenab-ı Hak daha da yükseğe çıkarmışlar. Dolayısıyla buyuruyor.
1: En fazla kendilerini bağlar.
0: Dolayısıyla nasıl ki sen uykuya geçtiğin zaman diğer organlarla bağlantı kesildiği için ruhun yükselip rüya görüyorsun, bazı şeyleri hayatta anlatıyorsun, falan yere gittik, şöyle bir ağaç vardı, şöyle bir dere vardı, sel geliyordu, ateş geliyordu falan, bir şeyler anlatıyorsun. Uydurma bunlar değil, adam gördü çünkü rüyasında, tamam mı? Bunlar uydurma değil. İşte kalbi tertemiz olmuş, saf ve rak hale gelmiş olan zatlar da aynı şekilde kalplerine doğan o şey ona keşif deniyor, onu anlatıyor. Ve Müslümanlar buna inanmak, çünkü salih bir zat, Allah-u Teala sevdiği bir zat, uydurma değil bunlar. İmam-ı Gazali Hazretleri bunları uzun uzun yazmışlar ve bildirmişler. Ki bunlara bu şekilde keşif olarak bildirilen bazı şeyler var. Hatta bazılarının firasetleri kuvvetli. Mesela geçiyordu, Hak Sözü vesikalarında mı ne geçiyordu, orada Muhyiddin Arabi Hazretleri anlatıyor. Recep ayında Recebi denilen Allah-u Teala'nın seçtiği kullar varmış. Bunlar o bir ay içerisinde böyle kımıldayamaz, şey yapamaz. Fakat gönül gözleri açılır. Mesela bunlardan bir tanesi Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki bazıları diyor Recep ayı bitince o hal onlardan gider. Bazılarında kalıyor. Mesela o kalanlardan birisini gördüm diyor. Huzuruna diyor. İtikadı bozuk birisi gelse hemen aynı şekilde bakar, der ki senin itikadın bozuk. Hatta bir gün iki kişi gelmiş, herkes onu böyle yani ehl-i sünnet zannediyor falan. İkisi girer girmez buyuruyor ki ben sizi domuz şeklinde görüyorum. Sizin itikadınız bozuk, tövbe edin. Gidiyorlar, tekrar geliyorlar. Hayır diyor, tövbe etmemişsiniz. Yani orada bir incelik de var Mustafa abi. Efendim biz gittik işte estağfurullah. Ya bu değil. Kalben aynı şekilde onu silmen lazım. Eğer kalp dille beraber değilse hikaye. Ondan sonra diyorsun ki efendim ben mübarek gecelerde çok dua ettim, ondan sonra mübarek günlerde şöyle şöyle yaptım. İyi de arkadaşın kalbin bozuksa ve ertesi günde kalkarsan dün işte aşure gecesiydi, öyle ibadet ettim, ağladım bile, ondan sonra gündüzü de oruç tuttum, sadaka da verdim, mübarek olsun. Ama niye anlatıyorsun bunu arkadaş? Yani anlattığın kimse sana mükafat mı verecek? Aşure gecesini, aşure gününü yani aynı şekilde ihya ettiğin için aferin sana, sana bir 100 lira mı diyecek, 1000 lira mı diyecek, 5000 lira mı diyecek
1: veya ya? sevabını o mu verecek,
0: o mu takdir edecek? Bunları söylediğin için demek ki kalbinde bir bozukluk var. Büyüklerini sen bugüne kadar okudun ve dinledin, dinleyicilerimizden de var, büyüklerden, evliya-i kiramdan yaptıklarını söyleyenler olmuş mu?
1: Hiç olmamış.
0: Hatta bak böyle deyince aklıma şey geldi, rahmetli İsmet Emanet abi vardı. Bu Hakikat Kitabı'nın ilk başlangıçtaki ismi Işık Kitabı. Tek maaşlı personeli oydu. Dedi bir gün böyle dedi kitap evinde, Işık Kitabı evindeydi o zaman. Birisi geldi dedi. Demiş ki hanımım benim rahatsız, hasta. Bir sürü doktora gittim, bir sürü ilaç kullandım. Çare bulamadım. Bir hal geliyor böyle bayılıyor falan, günlerce kendine gelemiyor falan. Ondan sonra birisi demiş ki İstanbul'da Hüseyin Hilmi Efendi var. Git onun duasını al. Adam gelmiş, Işık Kitabı gelmiş, İsmet Emanet'e rahmetliye. Demiş böyle böyle falan. O da o zaman Gönen'e geldi, dizlerinden rahatsızdı. Ya adam dedi ta Mersin mi, Antalya mı, o taraftan geliyor. Biz dedi dibimizde mübarektir. Biz de dedi işte Balıkesir'in Gönen Manyas kazalarında dedi şifa arıyoruz diye böyle espri yapıyordu. Espri değil yani, ayıflanıyordu böyle. O sonra tarif ettim diyor. Oradan çıkınca diyor bana bir uğra dedim diyor ama adama. Hakikaten gitmiş adam. Sile basmış. Mübarekler kendisi çıkmış. Buyurun kardeşim buyurmuşlar. Demiş efendim böyle böyle hanım bir rahatsızlığı var. Böyle böyle tavsiye ettiler zatınızı. Kendisini takdim ediyorlar. Onun için geldim falan. Mübareklerin cevabı oradan çıkınca geliyor. Ne dediler diye sormuş İsmet Emanet abi. Ne dediler sana? Elini kaldırdı böyle. Estağfurullah kardeşim. Hüseyin Hilmi Efendi Allah-u Teala'nın sıradan bir kulu. Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak. İnşallah Teala Cenab-ı Hak hayırlı hal,

0: Hayırlı şifalar verir dedi. Ama ilk söylediği önemli. Sen diyor elinden bir şey gelmeyen aciz sıradan Allah-u Teala'nın bir kulu. Doğrusu bu ya ama. Doğrusu bu. Ha öyle mi, gel ben neymiş hastalığı demiyor. Sıradan Allah-u Teala yarattığı sıradan bir kulu. Yani gücü yetmez aciz zavallı bir kuluyum. Senin gibi ben de ona muhtacım diyor. Allah-u Teala inşallah hayırlı şifalar ihsan eder diyor. Ayrılıyor oradan. Adam o anda gayri ihtiyari saatine bakmış. Döndüğünde memleketine tam 3 sıralarıymış öğleden sonra. 3 sıralı 15 diyorlar ya şimdi. O sıralarda böyle şey gelirken şak diye kesilmiş. Bir daha da aynı şekilde kadında o hastalık vuku bulmamış. Aradan seneler sonra çıkmış gelmiş. Adam gene selam vermiş, adamı tanır gibi oldum. Demiş beni tanıdın mı? Demiş tanır gibi oldum. Hani demiş ne oldu demiş hanım. Hanım iyi demiş. Şimdi niye geldin? Kız da vardı demiş. Onun için geldim. Ya diyor biz de dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz oyuna. Şimdi bak. Kimsenin elinden bir şey gelmez. Yani orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetli. Tabii tabii biz efendim ayet yazalım, bir şey yapalım, bunu şey yaparsın
1: falan. Okuyalım, üfleyelim.
0: Kesin iyi olur demiyor. Ben diyor Allah-u Teala'nın aciz bir kuluyum. Ha kitaplarda yazan şifa ayetleri var. Nasıl yapılacakları bildirilmiş, okunacak dualar var. Şartlarını söylüyor işte, sadaka ver, istiğfar et. Ondan sonra bu yazılan duaları her gün şu kadar oku.
1: Sebeplere yapmış.
0: Saadet Ebedi'de bile yazmış mesela. Depresyon, sinir hastalığı için her gün 100 defa Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyun. Yani Cenab-ı Hak inşallah Teala şifa verir. Hiçbir İslam alemi yapılan ibadeti kabul ettiğini bildirmemiş. Ve mübareklerden, Emel abilerden duydun mu sen hiç?
1: Yok.
0: Ben işte şu kadar oruç tuttum, şu kadar namaz kıldım, şöyle yaptım. Siz ne biçim insansınız, siz niye yapıyorsunuz? Öyle bir şey yok.
1: Yanından bile geçmez.
0: Öyle bir şey yok. Halbuki ya mübarekler bile kardeşim bize dua edin. Emel abi de Emel abiye dua edin. Değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şeyi söylüyorlardı. Ya bundan öncekiler de aynı şekilde. Mesela Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ne bir gün kadıncağızın gitmediği doktor kalmamış. Çocuk felçli. Bir gün almış getirmiş işte Efendi Hazretleri'nin Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin kucağına koyuvermiş çocuğu. Demiş böyle böyle demiş, başka kapı yok. Kucağına almış bir müddet böyle şey yapmış. Yanında Seyitler'de Seyit Fihim Hazretleri'nin torunlarından evlatlarından Taha amca, Seyit Taha amca da var. O zaman daha genç. Ondan yanında yeğeni oluyor Seyit Abdülhakim Arbaz Hazretleri. Efendi Hazretleri çocuğu yere bırakıyor, çocuk koşarak gidiyor. Tabi öbürleri cesaret edememiş. Öbürsü evlat-ı Rasul olduğu için sormuş. Demiş efendim ne okudunuz? Ne okumasın? Ben bir şey okumadım. Seyit Abdülhakim Arbaz ben bir şey okumadım. Ama demiş çocuk gözümüzün önünde yürüdü gitti. Doğru demiş. Çocuğu kucağıma aldım. Hocam, rehberim, mürşidim. Seyit Fihim Hazretleri'ne rabıta kurdum. Efendim buyurun dedim ona ikram ettim.
1: Bende bir şey yok.
0: Bende bir şey yok. Onlar böyle diyor. Sen diyorsun gel bana, gel bana.
1: Evet. Dinleyicimiz var mı bekleyen? Yok. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.

sohbetimizin başlığı kalp ile inanmak. Kalp ile inanmak, Müslümanlığın temeli olduğu gibi amellerin de en üstünü budur. Resulullah Efendimiz'e işlerin en üstünü hangisidir diye soruldukta, Allah'a ve Resulüne inanmaktır buyurduktan sonra Amentü'yü okumuştur. Bu hadis-i şerif Buhari'de yazılıdır. İslamiyet'te imanın esas olması, amellerin, ibadetlerin ehemmiyetini, önemini azaltmaz. Çünkü amellerin yapılmasına sebep imandır. Sebebin kuvvetli olması neticeyi emniyet altına alır. İmanı kuvvetli olan bir Müslüman, amellere daha çok ehemmiyet verir. Müslümanların her farza, harama, her amele, her vazifeye de ayrı ayrı iman etmesi lazım olduğu için, günah işleyenler imanlarının sarsılacağını, hatta gideceğini düşünerek titrerler. Hatta bir günahı işlemeyen kimse bile o günaha ehemmiyet vermese ne olurmuş dese, imanı gider, kafir olur. Bazı işleri imana katmak isteyen dinde reformcular, amellerin ehemmiyetini acaba bu kadar

anlayabilmişler midir? Yalnızca kalp ile inanmakla Müslümanlık olmayacağını, amellere, işlere bakmak lazım olduğunu söyleyenler, bu amellerin Allah için ve ahireti kazanmak için değil de dünya için ve dünya saadeti için olmasını düşünüyorlar. Dinin emirlerini, yasaklarını kabul et, iman eyle de bunları ister yap ister yapma, artık bundan rahat bir şey olamaz demeleri de yanlıştır. Çünkü bu emir ve yasaklara ehemmiyet vermeyen kafir olur. İman kalbin inanması demektir. Bunun hasıl olması için önce ilim lazımdır. İlimle amel başka başka şeydir. Amel ilme pek lazım ise de ikisi aynı şey olamaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın emrettiği işlere farz, yasak ettiklerine haram denir. Farz veya haram olmayanlara mübah denir. Farzları yapmaya, haramlardan sakınmaya ve mübahları Allah rızası için yapmaya ibadet etmek denir. Bir ibadetin sahih ve makbul olması, Allahü Teala'nın beğenmesi için ilim, yani doğru yapmanın şartlarını öğrenmek, amel, yani şartlarına uygun ve ihlas ile yapmak lazımdır. İhlas, para, mevki, şöhret gibi dünya menfaatlerini düşünmeyip, Allahü Teala emrettiği için onun rızasını, sevgisini kazanmak için yapmaktır. İlim, fıkıh kitaplarını bir üstad ile birlikte okuyarak, ihlas da bir velinin sözlerinden, hal ve hareketlerinden tasavvuf kitaplarını okumasıyla elde edilir. İslam ilimleri iki kısımdır. Din bilgileri ve fen bilgileri. Bunları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Mesela ilacın kullanma şeklini, miktarını ve elektrik lambası makinesi kullananın elektrik hakkında kısa bilgi öğrenmesi farzdır. Öğrenmezse ölüme sebep olurlar. Farzlara ve haramlara inanıp da tembellikle veya kötü arkadaşlara uyarak ibadet etmeyen bir Müslüman, tövbe etmeden ölürse günahı bitinceye kadar cehennemde yanar. Farzları öğrenmeyen, bilse de kıymet, ehemmiyet vermeyen, üzülmeden, Allah'tan korkmadan terk eden, Müslümanlıktan çıkar kafir olur. Bir ibadetin ilmini öğrenmeyenin, şartlarını bilmeyenin, yaptığı ibadet ihlas ile yapılmış olsa da sahih olmaz. Hiç yapmamış gibi olur. Şartlarını bilerek ve gözeterek yapanın ibadeti sahih olur. Fakat ihlasla yapmadıysa bu ibadeti ve hiçbir iyiliği kabul olmaz. İlim ve ihlasla yapılmayan ibadetin faydası olmaz. İnsanı küfürden, günahtan, azaptan kurtarmaz. Ömür boyunca böyle ibadet yapıp da küfür üzere vefat eden münafıklar çok görülmüştür. İlimle ihlasla yapılan ibadet insanı dünyada küfürden, günahtan kurtarır ve aziz eder. Ahirette de cehennem azabından kurtaracağını Allahü Teala Maide suresinin 9. ayetinde ve Vel Asr suresinde vaat etmektedir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, iman kalbin tasdiki ve yakini olduğundan azalması çoğalması olmaz. Azalıp çoğalan bir inanış iman olmaz. Buna zan denir. İbadetleri Allahü Teala'nın sevdiği şeyleri yapmakla iman cilalanır, nurlanır, parlar. Haram işleyince lekelenir. O halde çoğalmak ve azalmak amellerden, işlerden dolayı imanın cilasının, parlaklığının değişmesidir. Kendisinde azalıp çoğalmak olmaz. Cilası, parlaklığı çok olan imana çok dediler. Bunlar sanki cilalı olmayan imanı iman bilmedi. Cilalılardan bazısını da iman bilip fakat az dedi. İman, parlaklıkları başka başka olan karşılıklı iki ayna gibi oluyor. Cilası çok olup cisimleri parlak gösteren ayna, az parlak gösteren aynadan daha çoktur demeye benzer. Başka biri de iki ayna müsavidir. Yalnız cilaları ve cisimleri göstermeleri, yani sıfatları başkadır demesi gibidir. Bu iki adamdan birincisi görünüşe bakmış, öze içe girmemiştir. Ebu Bekir'in imanı, ümmetimin imanları toplamından daha ağırdır hadisi şerifi, imanın cilası, parlaklığı bakımındandır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi efendim, dinleyicimiz dedi ki ben Şafii'yim dedi. Haçta Mina'da kalmamız gerekiyordu. Şafii mezhebini bırakmadılar. Kurban haberi gelmeden de ihramdan çıkardılar. Şimdi dört mezhepte de haccı farzları var. Mesela Hanefi'de nedir? İhrama girerken niyet etmek. Niyet dördünde de var. İhrama girerken niyet etmek. Ki ona mikat denilen yerler var, orada giriliyor. Peki ikincisi nedir? Dört mezhepte de, çünkü hadis-i şerif var. Hac Arafat'tır diye. Arefe günü, Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkmak. Yine üçüncüsü de Hanefi mezhebinde ziyaret tavafı. İsmi ziyaret tavafı fakat farz olan tavaf bu. Şeyden sonra, Arafat'tan indikten sonra yapılıyor bu. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü, üç gün içerisinde yaparsın. Gece gündüz fark etmiyor. Bu üçü farz. Peki diğerleri, Mina'da taş atmak, Mina'da yatmak, ondan sonra Müzdelife'de vakfeye durmak, Arafat'ta vakfeye durmak. Yani Arafat'ta bulunacaksın. Vakfeye durmadın, vakfe dualarını okumadın. Sadece işte 15-20 dakika içerisinde dursan bile o farz yerine gelir buyuruyor Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinin, yani bunlardan ilave olarak Mina'da kalmak farz hükmü yoksa, bunlar Mina'da yatmasa da aynı şekilde Şafii mezhebindekinin de haccı sahih olur. Ve kurban haberi gelmeden ihramdan çıktık. Tamam, Hanefi mezhebinde de aynı şekilde caiz değil ama şey değil, haccı boza değil, müfsidi değil. Peki ne olur? Ha, bunlar sadece sadaka cezalar verilir. En ağır ceza kurban kesmektir. Kurban kesecek durumda değilse 10 gün oruç tutar. Veya sadaka verir. Mesela bu dinleyicimiz şimdi muzdarip olmuş. Bu yapamadıkları şeyler için sadaka versin. Peki efendim, oradan geldik, biz Türkiye'de verebilir miyiz? Tabii Türkiye'de verebilir. Fakirlere verecek bu sadakayı. Ne verebilirim? Sadaka deyince illa para verme şart değil. Un versin, buğday verirsin, yiyecek verirsin. Veyahut da yiyeceği yok, bir yiyecek alırsın, o niyetle verirsin. Bunların hepsi sadakadır Mustafa Bey. Dolayısıyla dört mezhepte de, bak üstünü basa basa bildirmiş ehl-i sünnet alimleri, biz de bunu ısrarla naklediyoruz. Otursun baksın, ben şu anda tam Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinin haçta farzı ne kadardır şu anda?
0: Nelerdir
1: bilmiyorum. Yani Şafii İlmihal kitaplarına baksın. Şafii mezhebinde haccın farzları içerisinde Mina'da yatmak farzdır deniyorsa haçlar olmadı. Tamam mı? Haçlar olmadı.
0: Çünkü bir farz yerine gelmedi.
1: Yok, müekked sünnettir dedi ama yapmadı. Diğer farzların hepsini yerine getirdi. Mesele yok o zaman. O zaman ne yapacak? Sadaka verecek. Bunların telafisi böyledir. Bu şekildedir. Şimdi namaz için bile öldükten sonra iskat yapılırken Hanefi mezhebinde fidye veriliyor. O yaptığımız fidyedir aslında. Namaz için, oruç için, zekat için. Ama şeyde yani o öldükten sonra oluyor. Hayattayken vermiyor. Ama oruç için, kurban borcu için, zekat için onlar hesap eder, verir. Mesela oruç için fidye veriliyor. Haç içinde mesela Hanefi mezhebinde vacip de var. Vacibi bile yerine getirmese onun için aynı şekilde sadaka verir. Veyahut da kurban keser buyuruluyor. Orada kesemiyorsa mesela 10 gün oruç tutar. Onu orada değil de burada da tutabilir buyuruluyor. Bunun için dinleyicimiz üzülmesin. Ama o da baksın, biz de bir inşallah tabi unutmazsak bakarız. Şafii mezhebinde bu söyledikleri haccın farzları içerisinde Mina'da yatmak varsa haccı olmadı. Yoksa problem değil, sadakayla kurtulur. Öbür tarafta kurban kesim haberi gelmeden önce ihramdan çıkardılar bizi diyor. Yani haccı bozar ifadesi müfsittir diye Hanefi mezhebinde yok. Cezası var diyor sadece. Yani haccı olmadı demiyor.
0: Dinleyicimiz bir de laf arasında o gümbürtüye gitti yani orası. Hanefi mezhebini taklit ederek yaptık dedi.
1: Özür dilerim, doğru öyle söyledi. Dolayısıyla Hanefi mezhebini uyarak da yapınca ya onun kalbinde geçirmesi kafidir. O zaman hiç problem yok. Şeye bile gerek yok.
0: Yani burada Hanefi mezhebini taklit edebilir değil mi?
1: Tabii haçta da taklit edebilir.
0: Haçta yani.
1: Hatta Şafii mezhebinde olanların Hanefi mezhebini mutlak taklit etmesi lazım. Maliki mezhebinde olanların da taklit etmesi tavsiye edilmiş. Niye? Çünkü İmam Şafii Hazretleri bir erkek, ki erkekler zaten aynı şekilde ihramlı olduğu için kollar bir tarafa açık oluyor, çıplak oluyor. Sen üzerine gelmişti, dayan şey yapmak için böyle elinle kaldırıp da değdin mi diye Şafii mezhebindeki hanımın şeyi gitti.
0: Abdesti gitti.
1: Abdesti gitti. Tavaf edemez.
0: Abdestsiz olmaz.
1: Abdestsiz olmaz çünkü. Orada abdestsiz de bulunamaz. Bunun için de Maliki mezhebindeki, Şafii mezhebindeki bir Müslüman haç anında Hanefi taklit etmesi lazım. Şehvetle bile dokunsa Hanefi mezhebinde abdesti bozulmuyor. Şimdi mezheplerin olması rahmettir, kolaylıktır. Ha, mezhepsizler bunu başka şekilde anlatarak insanları mezheplerden uzaklaştırıyor. Kendi zındıklıklarına, yani dinsizliklerine aynı şekilde yol arıyorlar. Allah Teala onlara da hidayet versin diyor ama kasıtlı ve bilerek yapıyorsa Allah Teala hidayet verir. Çünkü bak bazı şeylerde Mustafa Bey günah işlersin. Bu işlediğin günah sadece seninle Allah Teala arasında ise, mesela adamı her gün evine getiriyor, içki içiyor. İçkiliyken de aynı şekilde karısına
0: başkasına
1: zarar vermiyor. Bu ikisinin arasında tövbe ettiği zaman başkasını da şey yapmıyor. Ama kul hakkı devreye girdiyse bu adamın aynı şekilde onlarla da helallaşması lazım. Yani ya Rabbi ben Mustafa Toköz'e çok eziyet ettim, zulmettim. Beni affet ya Rabbi. İyi de arkadaş sen Mustafa Toköz'e gidip de ya ben aynı şekilde böyle böyle yaptım, çok özür dilerim. Ne olur aynı şekilde hakkını helal et diye yalvardın, yakardın mı? Yok, böyle bir şey söylemedin. Dedim ya Mustafa Toköz helal et hakkını, etme sen etme dedim. Yani sen böyle tavırla hareket edeceksen Allah Teala senin o şeyin duanı gene kabul etmez. Yani önce Allah Teala buyuruyor ki zulmettiğin kimse razı olacak. Diyecek ki ya adam hakikaten pişman olmuş ya. Tamam diyecek, hala helal ettim. Samimiyetle diyecek. Peki ne olur? Evliya bile olur. Olur mu? Ya Fuday Milliyat Hazretleri'nin yaptığı kul hakkı değil miydi? Eşkıyalık yapıyordu. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama her biriyle helallaştı. Adamlar baktılar. Helal olsun adama dediler ya. Helal ettim sana dediler, tamam mı? Canı görmeden dediler bunu. O an sana de yaptığı işin uygun olmadığı için Allah Teala döndü, iltica etti ve Cenab-ı Hak da affetti. Onun için de samimiyetle biz bunları yapıyorsak, samimiyetle yapıyorsak, inanıyorsak, bu dört mezhebin hükümlerinden birisi kendi mezhebimizde sıkıntı varsa öbürüsünü taklit ederek yaptığımız zaman da Allah-u Teala kabul ediyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamızla yine beraberiz ve sizlerden gelen sorulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, insanlara iyilik edenler, onların kusurlarını affedenler bu yaptıklarının karşılığını mutlaka görecekler mi? Ya da boşa mı gider?
2: Elbette görecekler. Elbette görecekler. Çünkü din büyükleri zaman zaman talebelerine böyle eden bulur, eden bulur, eden bulur buyururlarmış. Sevgili sonuçta ne eden ne bulur? İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. Yani herkes karşılığını görecek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirir, Zilzal suresinde. Zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de yine karşılık görecektir tabii. Onun için de mesela kulların affedici olması hep yeğlenmiştir. Affedici olun. Ya ben affettim ama arkadaş yani benim önümüne geçecek falan diye başlıyoruz aynı şekilde sorgulamaya. Halbuki Allah Teala kulların günahlarını affetmekte. Ve kerimdir, rahimdir, lütfu ihsanı da boldur, merhameti çoktur. Hatta Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde mealen, ey günahı çok olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah günahların hepsini affeder, o sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir. Buyurulmakta. Peygamber Efendimiz de Allah-u Teala merhameti 100 parçaya ayırdı, 99'unu kendi katında alıkoydu. Yeryüzüne bir tek parça indirdi, bu bir parça yüzünden mahlukat, yaratıklar birbirine merhamet ederler buyurmuştur. 99'u kendisinde. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyorlar ki gençlikte Allah-u Teala'nın kahrından, azabından korkmalı, titremeli, ihtiyarlıkta affına, merhametine sığınmalıdır buyuruyor. Onun için de yani kitaplarda anlatılırken Cenab-ı Hakk'ın mağfire sahibi olduğu, yüz rahmetinden birinin indiği, dolayısıyla Allah-u Teala ahlakıyla ahlaklanmalı. Peki affederse ne olur? Allah-u Teala affederse kendisi de affa uğrar. Bakın şöyle bir hadise nakledilir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek torunlardan Hazreti Hüseyin radıyallahu teala işte misafirleriyle beraber sofraya oturmuş. O anda hizmetçisi işte bir kap sıcak yemekle böyle geliyor. Fakat yemeği getirirken ayağı yere takılınca elindeki yemek Hazreti Hüseyin'in mübarek başına dökülüyor. Şimdi ben de düşünüyorum. Sen de düşün bakalım.
1: Bana sormayın. Yapacağım şey belli.
2: Başına dökülüyor. Tabii hizmetçiye terbiye için yüzüne sert bakıyor. Bir şey söylemiyor. Hani bu yaptığı nedir? Diye dönüp bakıyor, sertçe bakıyor. Fakat hizmetçi Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesini okuyor. Gadab etmezler diye geçiyor ayet-i kerime orada. Gadab etmezler. Kısmını okuyunca Hazreti Hüseyin tamam diyor. Gadabımı, öfkemi terk ettim buyuruyor. Sert bakınca öfkelendi diyor. Gadabını terk ederler. Yani iyi has Müslümanlar öfkelendiği zaman öfkesini yutar. Tamam diyor, yuttum. Tamam diyor. Fakat hizmetçi ayet-i kerimenin devamında insanlardan kusurlu olanları affederler. Ayet-i kerime. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazretleri diyor ki affettim. Tamam diyor, af da ettim. Ama hizmetçi de esaslı hizmetçiymiş. Ayet-i kerimenin yine devamında Allah-u Teala ihsan edenleri sever. Ve bu hizmetçi diye anlattık da aslında Hazreti Hüseyin'in kölesi bu. Köle bu. O zamanlar böyle kölelik vardı ya, köle bu. Bu ayet-i kerime devamını okuyunca Allah-u Teala ihsan edenleri sever deyince Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazretleri seni diyor kölelikten azat ettim, hürriyetine kavuşturdum. İhsan edenleri sever ya. Şimdi onun için bunlar yüksek. Hani kitaplarda hep anlatılıyor ya işte efendim ben iyi bir adam olmak istiyorum falan. İyi bir adam olmak için iyi kimselerle beraber olman lazım. Onlar toprak altında. Onların hayatları kitapları okunursa onlarla beraber olursun. İnsan mesela bunları okuyunca böyle bir kendine bakıyor bir de bana bakıyor. Onun için yüksek bunlar. Şimdi benim oğlum veya kızım veya hanımım ya da bir akrabam, bir kardeşim getirecek, sıcak bir tas çorbayı tepemden aşağı dökecek. Ne sen salak mısın, ne dengesiz adamsın, ne biçim şeysin falan, önüne baksana, ne biçim şey yapıyorsun da falan, yaktın da öldürdün de bittin de falan. Ha. Değil mi?
1: Evet.
2: Yapacağımız şey belli. Ama sadece sert bakıyor. O da caizdir yani. Hizmetçisi ve kölesine terbiye için sert takması. Ama köle de çok arifmiş. Allah-u Teala gadab etmezler buyuruyor. Ha diyor ki tamam, yuttum gadabımı, öfkemi gittim. Ama diyor insanlarda gördükleri kusurları affeder buyuruyor Allah-u Teala. Tamam diyor, affettim. Ama diyor ihsan ederler. Tamam, ihsanda da bulunuyor diyor. Seninkinden tamam, azat ettim. Hadi hürriyetine kavuşturdum. Vaktiyle gece gündüz içki içen zengin bir kimse varmış. Bir gün yine içki meclisini kurar ve kölesine 4 dirhem vererek gitmeye ve benzeri şeyler al getir der. Köle 4 dirhemi alır. İstenilen şeyleri almak için de çarşıya çıkar. Yolda din büyüklerden Mansur bin Ammar Hazretlerine rastlar. Yoksul bir kimse için yardım topluyormuş bu zatta Mansur bin Ammar Hazretleri. Oraya doğru yaklaşır. Mansur bin Ammar Hazretleri, kim bu yoksul kimseye 4 dirhem verirse, bu yoksul kim 4 dirhem verirse, bunun da efendisi ona 4 dirhem vermişti, verirse ona 4 tane dua edeceğim buyurur. Bunlar işten köle elindeki 4 dirhemi de o yoksul kimseye verir. Bunun üzerine Mansur bin Ammar Hazretleri, ne istiyorsun? İstediğini söyle, o istediğin olması için dua edeyim. Ben diyor köleyim, kölelikten kurtulup hürriyetime kavuşmayı istiyorum. Elini açıyor, öyle dua ediyor. Peki diyor ikinci isteğin ne? Bu 4 dirhemin yerine tekrar 4 dirhemim olsun istiyorum, dua ediyor. Peki diyor üçüncü isteğin, benim şu andaki sahibim efendim fasık bir kimse, onun tövbe edip bu günahlardan kurtulmasını istiyorum. Onun için de dua ediyor Mansur bin Ammar Hazretleri. Peki diyor dördüncü isteğin ne? Allah-u Teala beni, efendimi ve sizi burada bulunanları affetmesini istiyorum der. Mansur bin Ammar Hazretleri dua ederler. Köle elinde 4 dirhemi 4 dua karşılığında verdiği için eli boş olarak efendisinin yanına gelir. Adam bakar diyor ki ne oldu? Durumu anlatır. Böyle böyle diyor. 4 dua için 4 dirhem verdim. Efendisi sorar. İlk olarak ne istedin? Köle diyor ki hürriyetimi istedim. Seni diyor azat ettim. Peki ikinci olarak verdiğim 4 dirhem yerine 4 dirhem olmasını istedim deyince efendisi peki al sana 4 dirhem. Efendisi veriyor. Peki üçüncü olarak ne istedin diyor köle. Senin bu halden tövbe etmeni istedim diyor. O kimse diyor ki artık içki içmeyeceğim, şimdiye kadar olanlar için de tövbe ettim ve iyi bir Müslüman olmak için çalışacağım. Dördüncü olarak ne istedin diye soruyor adam kölesine. Köle de diyor ki Allah-u Teala beni, seni ve hepimizi affetmesini istedim der. Bunları işiten adamcağız diyor ki işte bu benim elimde değil, bunu ben yapamam. Fakat gece oluyor, uyuyor. Uykusunda gece bu şahıs bir rüya görür. Rüyasında kendisine sen elinden gelen 3 şeyi yaparsın da bizim her şeye gücümüz yettiği halde o bir şartı yapamaz mıyız? Seni de, köleni de, yanındakileri de, Mansur bin Ammar'ı ve orada bulunanları da affettik buyurulur. Affettik buyurulur. Ne oldu? İyilik eden iyilik buldu. İyilik eden iyilik buldu. Ha, kolay mıdır? Kolay mıdır? Yani 2 tane hadise anlattık. İkisinde de aynı şekilde köle var. Demek ki o zaman ki o köle olmadan da hani kabiliyet, kabahatleri çok yüksek. Zaten hürriyetlerine kavuşuyorlar.
1: Öyle adamların öyle kölesi oluyor demek.
2: Evet. öyle kölesi oluyor. Netice olarak iyilik yapana iyilik etmeli. Kötülük edeni de affetmelidir. İyilik edene iyilik etmeli. Kötülük edeni de affetmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Sana darılana git barış. Darıldın, git barış. Zulüm yapanı affet, kötülük yapanı iyilik et. Bu daha zor.
1: Evet.
2: Hani iyilik edene iyilik edebiliyorsun, kötülük yapanı da affedebiliyorsun. Ama kötülük yapana iyilik etmek, bu çok zor bir hadise. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ederlerken buyuruyorlar ki güzel huyların tamamı 360 adettir. Allah-u Teala bir kulunu severse veya o kuluna merhametle muamele ederse bu 360 güzel huydan bir tanesini o kuluna verir. O güzel huy da bir tane ama o güzel huy da onu cennete götürür buyuruyor. O 360 güzel huydan bir tanesi zikredilmiş orada. Kötülük edene iyilik etmek. Mustafa Bey, şimdi bu yiğitlik ister bu. Yani biz burada anlatıveriyoruz, naklediveriyoruz. Şimdi ben bazen iyilik edene bileceğim. İyilik etti işte, ne yapalım, bize bir yediriverdi falan. İlla minnet de diyeceğiz yani falan. Ona bile aynı şekilde böyle teşekkür bile etmiyoruz. Nereden nereye gelmişiz? Yani iyilik edene bile iyilik edemiyoruz. Nerede kaldı ki kötülük edene aynı şekilde iyilik edeceksin? Hadis-i şerifte bildiriliyor. Ama buna kavuşan, bunu elde eden zaten yani büyük insan oluyor. Şimdi zamanımızda mesela bu daha önceki Ehl-i Sünnet talimlerini inkar eden İmam-ı Azam Hübani Hazretleri'nin zamanı geçti canım. İmam-ı Gazze Hazretleri daha o zaman yaşadı canım falan diyenler var ya. İmam-ı Azam Hübani radıyallahu teala Hazretleri bir gün böyle yolda gidiyor, iki kimse de arkasından geliyor falan. Bir tanesi tanıyor, ha diyor, bu diyor İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife denen zattır. Tanıyor musun? Yok diyor, bilmiyorum. Bu zat diyor her gece 500 rekat namaz kılarmış. Mustafa Bey eve gidince İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri o geceden itibaren hep 500 rekat namaz kılarmış. Yarın mahşer günü bu mümin mahcup olmasın diye, yalancı durumuna düşmesin diye. Pes yani. Ha. Pes yani. Mesela bir hanım gelmiş, yaşlı bir hanım. İşte kocası ölmüş, oğlu ölmüş falan, yetimler var. Bir tane hırka gibi bir şey getirmiş falan. Bunu demiş satacağım. Tüccar da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Ne istiyorsun diyor. Mesela diyelim ki 50 lira. Diyor ki yukarı çık falan. 60, 80 çık çık diyor. 90 çık, 100 çık, 150 çık. 200 diyor, benimle dalga geçmiyorsun. Hayır hayır diyor, çık. İşte 300, 350 lira mı ne? Evet, duruma gelince tamam diyor. Şimdi diğerini buldu, al diyor. Halbuki kadın 50 lira istediydi. 50 lira istediydi. Ve ondan sonra o kadınca diyor ki ben diyor böyle kimse görmedim. Böyle kimse görmedim. Onlar böyle miydi? Böyle durup dururken İmam-ı Azam olunmadı. Yani adam şimdi oturduğu yerde böyle mangalda kül bırakmıyor. Onların zamanı geçti. Sen bundan hangisini yapabilirsin ki? Onun için efendim iyilik edene iyilik etmeli, kötülük edene de affetmeye çalışmalı. Kolay değil ama ideali bu.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: İnsanlar birbirlerine muhtaç olup birlikte yaşamaya mecburdurlar. Bey ve şira olmasaydı yeryüzünde nizam olmazdı. İslamiyet'te bey ve şira arz ve talep esasına göre yürür. İslamiyet ferdin iktisadi hürriyetine saygı gösterir. Hususi teşebbüslere ve sermayeye selahiyet verir. Bir kimse İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rahmetullahi aleyh sordu ki: "Vakitlerimi ibadet ile geçirmek istiyorum. Bana bir şey yaz da hep onu yapayım." İmam-ı Azam alışveriş bilgilerini yazıp verince, "Bu tüccarlara lazım olur. Ben evimde oturup ibadetle meşgul olacağım," dedi. Cevabında, "Yiyecek ve giyecek lazım olmayan kimse var mı? Ahkâm-ı İslamiyye'nin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur," buyurdu.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
6: Yakub-i Çerhi Hazretleri 4. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İnsanların itikat, amel, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile-i aliye denilen İslam alimlerinin 17.'sidir. İsmi Yakup bin Osman bin Mahmud'dur. Kabil yolu üzerinde Gazne yakınlarında Çerh köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1447 Hicri 851 senesinde Hılfetu'da vefat etti. Burası Hisar Şadman'a yakın sınır köylerinden bir köy olup kabri oradadır. Yakub-i Çerhi Hazretleri önce Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin, sonra onun seçkin talebesi ve halifesi olan Alaaddin-i Attar Hazretlerinin sohbetinde yetişip kemale geldi. Hocası Alaaddin-i Attar Hazretlerinin halifesi olup insanlara doğru yolu gösterdi. Onun en başta gelen talebesi ve halifesi de Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleridir. Yakub-i Çerhi Hazretlerinin yazdığı Fatiha, Tebareke ve Amme cüzleri tefsiri ve Farisi Risale-i Ünsiye adlı eserleri vardır. Bu eserleri Hindistan'da basılmıştır. Yakub-i Çerhi Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki: "Kötü din adamı, dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan İblisten, şeytandan daha zararlıdır. Çünkü iblis vesvese verdiği için mümin bir kimse onun düşman olduğunu bilir. İblisin isyan etmiş, sapıtmış bir düşman olduğunu asla unutmaz. İblise uyduğu takdirde asi bir kul olacağını anlar. Günahına derhal tövbe eder, Rabbinden af diler. Kötü din adamları, ulemâ-yı su ise hak ile batılı karıştırarak heva ve heveslerine, nefislerinin arzusuna göre hüküm verirler. Böylece doğru yoldan ayrılırlar. Kendilerine uyanların da yaptıkları boşa gider. İyilik yaptıklarını zannettikleri halde dalalete düşerler. Kötü din adamlarından Allah'a sığın ve onlarla bir arada bulunmaktan sakın. Sadık, iyi ve sağlam din alimleriyle birlikte bulun. Tanınmak ve afet olan şöhreti istemiyorsan, dünyadan yüz çevir. Nefis, kalbin hükmünü kabul ettiği andan itibaren, isyandan kurtulur, huzura kavuşur. Nefis, kalbin hükmünü kabul etmedikçe, kendi şirk ve küfrü nispetinde münakaşa ve mücadelesi devam eder. Allah-u Teâlâ bir kuluna ilim ve marifet ihsan ettiği zaman, insanlar o kul hakkında ikiye ayrılırlar. Bir, melek seciyeli, yumuşak tabiatlı ve itaatkâr olanlar. İki, haset edici, şeytani seciyeli olanlar. Ey doğruyu arayan kişi! Allah-u Teâlâ'nın ilim vererek seçtiği evliya kullarına muhtaç olduğunu bil. Onlara hürmetkâr ol ki selamete kavuşasın. Sakın onlara buğz edip haset eyleme ki böylece nefse ve şeytana teslim olmaktan kurtulasın ve rahmetten mahrum kalmayasın. Akıllıların sana sefih demeyeceği, cahillerin de seninle alay etmeyeceği şekilde giyin. Bütün hallerinde sana yardımcı olacak ve kemale götürecek arkadaşı seç. Alim ve kerimin gazabından, laimin, kınayıcının ve zalimin zararından korunacak kadar edepli ol. Devamlı taat üzere olmanı sağlayan itikat, ehli sünnet itikadı üzere ol. Hak'tan başka bir şeyi seçmeyecek ve sapmayacak kadar hakkı bilmek sana kâfidir. Batıldan sakınmanı sağlayacak kadar batılı tanıman sana yeter. Allah-u Teâlâ'nın merhameti vardır diyerek isyana kalkışma, kahrından da korkarak ümitsizliğe düşme. Allah-u Teâlâ'yı unutmuş ve zulmet içinde kalmış kimselerle arkadaşlık yapmak büyük bir felakettir. Nefis, müminin bineğidir. O halde nefsin uyması emredilen ilahi emirlere uy. Nefsi kötü ahlaktan men eyle. Serkeşliği adet edinmemesi için dikkatli ol. Çünkü böyle binekle esas memleketine, ahirete döndüğün zaman çok yorulursun. Cennet ile cehennem arasında gidip geldiğinde taşkınlık yaptığından dolayı pişman olursun. İyi bil ki kurulmuş köprüden geçmek için hazırlanan kimsenin bineği nefistir. Eğer nefis serkeşlik, taşkınlık yaparsa binicisini istenmeyen hallere düşürür. Eğer nefis yumuşak ise, ıslah olmuş ise, biniciyi maksadına ulaştırır. Böyle kimse, cehennemden uzaklaşıp, cennete giden kurtulmuşlardan olur. Bir zalime kalben meyleden kimseyi fitne ateşi sarar. Böyle kimse ancak Allahü Teala'nın yardımıyla kurtulur. Hakiki matlup, birini çekerse, kabul ederse, ona hiçbir şey mani olamaz. Nefis, günah deryasına dalmışsa, üzüntüler nasıl kalkar, nasıl yok olur? Tövbe ederek Rabbini razı edecek, Rabbine dönmek için çırpınan ve zahmetlere katlanan kul nerede? Seninle elbisen arasına, vücuduna, karınca, sinek, pire, bit girmesini istemezsin. Hatta böyle bir şey olursa, elbiseni sırtından çıkarıp attığın da vaki olur. Nasıl olur da, hakikatin ile, asıl maksat ile, arana başka bir şeyin girmesine razı olursun? Sakın Allahü Teala'nın lütfuna mazhar olmuş ve senden üstün kılınmış bir kimseye haset etme. Çünkü hasedin sebebiyle Allahü Teala'nın gazabına uğrayabilirsin. Suretin değişip kötü akıbetlere düşebilirsin. Nitekim Adem aleyhisselama haset edip böbürlenerek secde etmeyen iblis mel'un oldu. İblisin bu halinde senin için bir ihtar vardır. Şöyle ki, Hakk'a riayet eden, gerçek bir rehber gördüğün zaman, sakın ona haset etme ve ona itaat etmekten kaçınma, ona uy. Böyle yapmadığın takdirde, menfi hareketin sebebiyle, sendeki razı olunan güzel sıfatların tamamen silinip, gazabı celbeden kötü sıfatlara düşmene sebep olur. Fakat ehl-i sünnet itikadında olan, yetişmiş ve yetiştirebilen bir hidayet rehberine tabi olman, senin şeytani suretini melek suretine çevirir. O zaman gerçek kulluk zirvesine doğru yükselmeye başlarsın. Ey Ademoğlu! Sen iyi sıfatlara sahip olduğun müddetçe aslından ayrılmamış olursun. İyi sıfatların yerini kötü sıfatlara terk edersen, sendeki insani vasıf şeytani surete döner. Dünya serveti öyle acayip bir şeydir ki, elde etmek için çekilen zahmet ve devamlı yorgunluk huzuru kaçırır. Elden gittiği zaman da büyük üzüntüye sebep olur. Mü'min kul ancak yüzünün akıyla Rabbine kavuştuğu zaman rahat bulur. Dünya padişahları, ahiret padişahlarına muhtaçtırlar. Bu daha dünyada apaçık görülmektedir. Ahiret padişahları, dünyada zahitlerdir, dünyaya düşkün olmayanlardır. Onlar, Allahü Teala'nın ihsanına kavuşmuşlardır. Dünyaya düşkün olan, dünya ehlinin yanlış yolda oldukları, ölümden sonra, ahirette bütün fırsatlar elden kaçınca belli olacak. Fakat o zaman artık fırsat kaçmış, iş işten geçmiş olacaktır. Nasihati kabul eden, rezaletten kurtulur. Şehvetin esaretinden kurtulmuş olarak, bir kulübede oturman, şehvetin esareti altında bulunup, büyük bir sarayda oturmandan daha hayırlıdır. Çünkü nefsin esareti altında bulunursan, mahcup ve mahrum kalırsın. Marifet, tanıma nispetinde muhabbet, muhabbet nispetinde de yakınlık olur. Allahü Teala bir kulunu severse, onun kalbini razı olduğu kullarının sevgisiyle doldurur. İnsanoğlu ne zaman kalbini Allahü Teala'dan başka bir şeye bağlarsa, zelil ve rezil olur. Çünkü kölesine köle olmuştur. Kendi emrine verilen şeylere köle olmuştur. Kalbini Rabbine bağlayan kimse aziz olur. Çünkü kendini asıl gayesine döndürmüş olur. Sana Allahü Teala'yı unutturan, gaflete düşüren her şey düşmandır. Düşmanı terk edip Allahü Teala'ya sığınan kimse bütün varlığıyla Rabbine dönmüştür. Ey kişi! Kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman, bil ki çok zenginsin. Eğer bir kimse sana kaba ve ağır muamele ederse, sakın sen onun içinde bulunduğu aşağı dereceye düşüp de aynı şekilde muamele etme. Bilakis şerefli kimseye yakışan sıfatlarla muamele etmeye gayret göster. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurdu: de ki, herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. O halde kimin yolca daha doğru olduğunu Rabbin daha iyi bilir. Seni asıl maksattan, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktan alıkoyan bir şeyin muhabbetiyle meşgul olduğun müddetçe, kötü ahlaktan kurtulduğunu iddia etsen de bu doğru bir iddia olmaz. Allahü Teala kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa artık o kimsenin kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o zahiriyle halkla, batınıyla da Allahü Teala iledir. Yakub-i Çerhi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Nice zaman Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin hizmetinde ve sohbetinde bulundum. İcazet verdikleri güne kadar yanlarından ayrılmadım. Yanlarından ayrılıp yola çıkacağım zaman sana tarikat edebi ve hakikat sırrı olarak bizden ne erişmişse Allahü Teala'nın kullarına ulaştır, götür. Bu senin saadete kavuşmana sebep olur, buyurdu. Ayrıca halifesi Alaeddin-i Attar Hazretleri ile sohbet etmemizi emretti. Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin vefatından sonra ben uzun müddet Bedehşan'da kaldım. Alaeddin-i Attar Hazretleri ise Ciyaniyan'da bulunuyordu. Bana bir mektup yazarak Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin emrini hatırlattılar. Bundan sonra hemen Alaeddin-i Attar Hazretlerinin yanına gittim ve vefatına kadar sohbetlerinde kaldım. Vefatlarından sonra memleketime döndüm. Yakub-i Çerhi Hazretleri başka bir sohbetlerinde buyurdular ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mescide giren kimsenin dikkat etmesi gereken hususları bildirirken şöyle buyurmuştur: mescide sağ ayak ile girmelidir. Kelime-i şehadet getirmelidir. Namaz kılanın önünden geçmemelidir. Dünya işiyle uğraşmamalıdır. Dünya kelamı konuşmamalıdır. İki rekat namaz kılmadan mescitten çıkmamalıdır. Abdestsiz girmemelidir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Yüzün süsü kalbin nurudur. Bedenin rahatı semanın anahtarıdır. Mizanın ağırlığı Rabbin rızasıdır. Cehennem ateşine perdedir. İbn Abbas Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İblis'e "Ümmetimden kaç dostun var?" buyurunca İblis, ümmetinden dostlarım 10 tane olup şunlardır: 1- zalim devlet reisi, 2- malı nereden kazandığına aldırmayan zengin, 3- emiri zulmünde tasdik eden alim, 4- kibirli kimse, 5- ölçü, tartı ve başka hususlarda hainlik yapan tüccar, 6- karaborsacılık yapan kişi, 7- zina yapan kimse, 8- faiz yiyen, 9- malın nereden geldiğine önem vermeyen, 10- içki içen ve ona yardım eden kişi, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İblis'e, ümmetimden düşmanların kaç tanedir, buyurunca İblis şöyle dedi: ümmetinden düşmanlarım şunlardır. Ey Muhammed! Birincisi sensin. Ben sana kızıyorum. 2- ilmiyle amel eden alim. 3- Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarıyla amel eden Kur'an-ı Kerim hafızı. 4- 5 vakit namazda Allah için ezan okuyan müezzin. 5. Fakirleri, yoksulları ve yetimleri seven. 6. Merhamet sahibi. 7. Hakka tevazu gösteren. 8. Allahü Teala'ya taatte bulunan genç. 9. Helal yiyen. 10. Allah için birbirini seven iki mümin. 11. Cemaatle namaza rağbet eden. 12. İnsanlar uyurken geceliğin namaz kılan. 13. Sözünde ve işinde kendisini haramdan uzak tutan kimse. 14. Kalbinde kin, hile gibi bir şey olmadan insanlara nasihat eden. 15. Cömert kimse. Malının bir kısmını verip diğer kısmını bırakan seha sahibidir. Malının en çoğunu veren cud sahibi, zaruret haline göğüs gerip başkasını tercih eden İsar sahibidir. 16. Daima abdestli olan. 17. Ahlakı güzel olan. 18. Allahü Teala'nın rızık hususunda verdiği vaadi tasdik eden. 19. Mesture, örtünmüş olan dul kadınlara yardım eden. 20. Ölüme hazırlanan. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurdular ki, devamlı elde kalmayacak olan bir şeyin varlığıyla övünmek ve kendi başına da gelebilecek bir şeyden dolayı başkasını ayıplamak ahmaklıktır. Çünkü pek iyi bilirsin ki, başkasının başına gelen sana, senin başına gelen şey de başkasına reva görülebilir. Bunu iyi düşün. Dünyanın zevkleri ve lezzetleri boştur. Bunlara kavuşmak için dinini dünyaya değişenler, dininden taviz verenler, rüşvet vererek çerçöp satın almaya çalışmış sayılırlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün yanındaki eshabıyla giderken onları bir çöplüğün yanında uzun müddet durdurdu. Kokusundan rahatsız olup "Bizi neden burada durdurdunuz?" dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh çöplüğü göstererek buyurdu ki, insanların kavga ederek elde etmek istedikleri dünya, yani haram ve mekruhlar işte budur. Kamil şükrün hakikati, Allah'a yaptığı şükrün yine Allah'tan geldiğini kulun idrak etmesidir. İnsanlara yol gösteren hidayet rehberleri, Allahü Teala'nın hıfz ve emanında, koruması altındadırlar. Onların ağlaması ve sızlaması kendileri için değildir. Kendilerine tabi olanlar içindir. Ya hareketleriyle onlara nasıl amel edeceklerine dair örnek olurlar veya onlara şefaat talep ederler. Keşif, keramet her şeyi bilen Rabbinden, perdeler ise nefsinden gelir. O halde keşfe kavuşmak için nefsinden yardım isteme. Çünkü nefis gittikçe zulmete batırır. Allah'tan sıdk ile istediğin zaman vermez diye korkma. Çünkü Allahü Teala sıdk ile, ihlasla isteyene bol bol verir. Muhabbet sıfatı cimri, yumuşak olmayan, aceleci ve asi kullara verilmez. Allahü Teala kuluna inayette bulunmak istediği zaman şakilerin şekavet sebebini saadet sebebine çevirir. Kul günah işler, pişman olur, utanır ve yalvarır. Rabbinden uzak kalmanın, rızasına kavuşamamanın acısını tadar. Allahü Teala'nın rızası

0: gafil de olsa bu fazilete nail olur. Allahü Teala dağlar gibi melekler yaratır. Bu melekler salavat-ı şerifeyi okuyana dua eder. Kötü arkadaşları terk etmek istersen ilk önce kendindeki kötü ahlakı terk et. Nefsin sana herkesten daha yakındır. En yakına emr-i maruf yapmak daha önce gelir. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allahü Teala yalnız ona güvenenin her dileğini verir ve bütün insanları ona yardımcı yapar. Bugünkü konumuz ilmin önemi ve öğretmen hakkı. Sevgili dinleyiciler, dinimizde ilmin önemi ve öğretmenin hakkı çok büyüktür. Yaratılış gayesine uygun yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak lazımdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. İlim Çin'de de olsa talep ediniz. Hikmet, fen ve sanat, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız. Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Allah iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Kulları arasında Allahü Teala'dan en çok korkan alimlerdir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, alimler peygamberlerin varisleridir. Yer ve gök ehli alim için Allah'tan mağfiret diler. Bir alimin ölmesi, bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır. Dinde alim olanı Allah korur ve ummadığı yerden rızkını verir. Alimin çok ibadet edene üstünlüğü, 14. gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Bir alim bir şehirden gelip geçse, alimin o yere ayak basmasının hürmetine oradaki kabristandan 40 gün azap kaldırılır. Lokman aleyhisselam oğluna buyurdu ki, alimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Muhakkak ki Allahü Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir. İlim cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim, iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İnsan için haya, gözler için ziyadır. İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Allahü Teala ilim verdiği alimlerden de, peygamberlerden aldığı misak gibi, İlimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için söz almıştır. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, en güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp, din kardeşine anlatmaktır. Bu, aynı zamanda bir senelik ibadete de karşılıktır. Heves edilecek iki kimse vardır. Birincisi Allahü Teala'nın kendisine verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de Allah'ın verdiği serveti hayra sarf edendir. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. İlim yolunu tutana Allah cennet yolunu açar. Bir sabah bir mesele öğrenmek, 100 rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. Bir talebenin ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için bir öğreticiye ihtiyacı vardır.

Çünkü hadis-i şerifte ilim üstattan öğrenilir buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'de ise eğer bilmezseniz bilenlerden sorun buyuruldu. Öğretmenin ehemmiyetinin büyüklüğü buradan da anlaşılmaktadır. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için de sebeplere yapışmak, bir alimin gösterdiği yolda gitmek lazımdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, Allah'tan sakının ve onun rızasına kavuşmak için vesile, vasıta arayınız buyuruluyor. Bu ayeti kerimeden de bir öğreticiye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimsenin rehberi olmazsa şeytan ona rehber olur. Şeytan rehber olunca da kendisine tabi olanı uçurumdan uçuruma atar. Muhafız ve rehbersiz çöl yollarına çıkan kimse kendini tehlikeye atmış olur. Onun sonu sahipsiz yetişen bir ağacın haline benzer. Ağaç bakıp sulayan olmazsa çabucak kurumaya mahkumdur. Hatta bu ağaç imkan bulup büyüse de aşılanmamış olduğu için iyi meyve vermez. Bundan dolayı talebenin dayanağı da öğretmendir. Irmak kenarında yürüyen bir amanın rehberine tutunduğu gibi talebe de öğretmenine sarılmalı ve her haliyle onun sözünü dinlemelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İki şey sizde varsa hiç üzülmeyiniz. Biri bu parlak dinin sahibine uymak, ikincisi ilim öğrendiğiniz zatın büyüklüğüne inanmak ve onu sevmek. Allah-u Teala'ya sığınınız ve ona yalvarınız ki bu iki nimette gevşeklik olmasın. Bu ikisi olunca başka şeylerin düzelmesi kolaydır. Öğreten zata uymak, insanı çok şeylere kavuşturur. Onun yolundan sapmak çok tehlikelidir. Ana baba, çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi, Peygamber Efendimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Ahiret ateşinden korumaksa daha mühimdir. Bu sebeptendir ki, öğretmen hakkı, ana baba hakkından üstündür. Ana baba geçici olan şu hayatın varlığına, öğretmense ebedi saadetin teminine vesiledir. Ahirette ebedi hayatı kazandıracak olan ancak öğretmendir. Öğretmen demek ahiret ilimlerini ve dünya ilimlerini öğreten kimse demektir. Öğretmenin hakkı çoktur. Öğretmenini görünce hürmet etmeli, önünden yürümemelidir. Ondan önce söze başlamamalı, yanında sesini yükseltmemeli ve çok konuşmamalıdır. Üzüntülü zamanında sual sorup sıkıntı vermemelidir. İzin istemeden bir şey konuşmamalı, cevap verince itiraz ederek filan kimse şöyle diyor dememelidir. Huzurunda kimseyle gizli konuşmamalı, öğretmeni kendisine hitap ederken başka taraflara bakmamalıdır. Öğretmeni ayağa kalkınca konuşmayı kesip hemen onunla birlikte ayağa kalkmalıdır. Hastalanınca evine gidip hal ve hatırını sormalı, ziyaret etmeyi terk etmemelidir. Rızasını almaya uğraşıp duasını istemelidir. Hizmetini severek yapmalıdır. Talebenin nesebi, malı, makamı, şöhreti öğretmeninkinden çok olsa da yine ona karşı tevazu göstermelidir. Kısaca her yerde rızasını gözetmelidir. Kendisini azarlarsa nasihat bilmeli, incinmemelidir. Yakınlarına ve akrabasına da hürmet etmelidir. Hazreti Şabi anlatır. Bir gün binmesi için Zeyd bin Sabit'e katırını yaklaştırdım. O sırada Abdullah bin Abbas gelerek üzengiyi tutmak istedi. Bunu gören Zeyd, ey Resulullah'ın amcazadesi, üzengiyi bırak dedi. İbni Abbas, biz alimlere bu şekilde muameleyle emrolunduk dedi. Bunun üzerine Zeyd İbni Abbas'ın elini öpüp, biz de Resulullah'ın ehli beytine hürmet etmekle emrolunduk diye mukabelede bulundu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, hocasının evi tarafına ayağını uzatmazdı. Halbuki aralarında 7 sokak uzaklık vardı. Alimler buyuruyor ki, ilim talebesi, ilme ve ilim öğreten öğretmenine hürmet etmedikçe, öğrendiği ilmin faydasını göremez.''

0: Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, laf ile Müslümanlık olmaz. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ehemmiyet vermeyenin imanı gider.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İlim amel içindir. Ahmet Mekki Efendi büyük bir evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, ilim amel içindir. Yoksa mahşerde zordur hesabı o kişinin. Kuru ilim insanın yaramaz bir işine, sürükler sahibini cehennem ateşine. Kul günah işleyince duymuyorsa ızdırap, aklına gelmiyorsa ölüm, mizan ve hesap. Öncelerden namaza hazırlık yapmıyorsa, kalp kırıp gıybet yapıp iftira atıyorsa ve hele kul hakkından korkmuyorsa bir kişi, allame olsa bile haraptır yarın işi. Kalbi titremiyorsa her günah işleyişte, o kalp zehirlenmiştir. Nişanı budur işte. Beynine doldurduğu bilgi de bir vebaldir. Bu bir Müslüman için gayet kötü bir haldir. Zira Peygamberimiz buyurdu, İlahi ben sana sığınıyorum faydasız ilimden. Çünkü mahşer gününde sual edilecektir. Biliyordun, ne için yapmadın denecektir. Müminin imanının parlaklığı da hatta hassas davranmasıyla ölçülür icraatta. Herhangi bir Müslüman otururken, kalkarken, her işinde ve hatta alışveriş yaparken demeli ki, bu acep dine uygun iş midir? Yahut Allah için mi, yoksa gösteriş midir? Eğer dine uygunsa yapmalıdır o zaman. Yoksa vazgeçmelidir. Böyle olur Müslüman. Hadiste buyuruldu, elbette Allah sizin, yalnız yapış şekline bakmaz amelinizin. Onu ne maksatla yapıyorsanız eğer, ona göre o işe verir kıymet ve değer. Bakmayın siz buradan nutuk söyleyenlere. Bakın siz Allah için gözyaşı dökenlere. İslam'a hizmet etmek, evet, kıymetlidir pek. Lakin bu hizmetlere doğru olmaz güvenmek. Zira buyuruyor ki o Habibi Kibriya, Allah facirlerle de ettirir dini ihya. Öyleyse ihlas ile yapmalı ki hizmeti, yarın olsun mizanda bir değer ve kıymeti. İhlaslı ve ihlassız işleri insanların mahşerde iki kısma ayrılacaktır yarın. İhlassız amelleri görünce bir Müslüman, çok büyük pişmanlığı olacaktır o zaman. Pişman olacak ama faydası olmaz bunun. Zira geri dönüşü yoktur o yolculuğun. Her bir nefes insana o ebedi hayatın sonsuz saadetini verecek belki yarın. Ve her nefes insanı hiç dayanılamayan cehennem ateşine götürür belki o an.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM. TGRT FM Haber.
4: Ve pay piyasalarında yapay zeka çağı başlıyor diyor. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini sizlere aktaracağız değerli izleyiciler. Tekrar savaş mı etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Tweetleriniz de ekranlara gelsin. Başlayalım.
5: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarını birbirine bağlayacak dev ulaşım projesine finansman onayı geldi. İki havalimanı demiryoluyla birleşecek az sonra. Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk iddiası üzerine 6 ilde operasyon düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. Kamunun yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira zarara uğratıldığı öne sürüldü az sonra. Yatırımcının Mayıs ayında yüzü en çok mevduat faizinde güldü. TÜİK'in açıkladığı verilere göre döviz ve altın yatırımcısına kaybettirirken en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. Yıllık bazda ise zirvede yine külçe altın var. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
4: Hürmüz çevresinde Amerikan ordusuna ait Apache tipi bir helikopter İran tarafından düşürüldü. İki pilot sağ kurtuldu. Amerika'dan İran'a yanıt gecikmedi. CENTCOM İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı.
5: ABD İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait helikopteri vurdu, Trump saldırıyı doğruladı. ABD ordusu İran'a misilleme yaptı. Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopteri İran tarafından vuruldu. Helikopterin içerisinde bulunan iki pilot sağ olarak kurtuldu. Saldırı sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan açıklama geldi. Apache tipi helikopterin Türkiye saatiyle 2.33'te devriye gezdiği esnada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi. Helikopterdeki iki mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı. Trump saldırıdan saatler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek, Amerika'nın bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir ifadelerini kullandı. Trump'ın ardından da bir açıklama ABD Merkez Komutanlığı'ndan geldi. CENTCOM misilleme olarak İran'a karşı meşru müdafaa amacıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran medyası ise Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehrinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile tansiyon yeniden yükselirken ülkesinin diplomasi dilini tercih ettiğini ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye devlet vizyonudur dedi. Erdoğan, süreç başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, yeni kapıların açılmasına vesile olacak ifadesini kullandı.
6: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
7: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye'nin önünde yeni kapıların açılacağını belirtti.
6: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliğini sağlama konusunda attığı adımları değerlendirdi. Sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir dedi.
6: Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken, diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve siber güvenliğe de ayrı bir parantez açtı.
6: Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar ve füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Türkiye olarak bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz.
7: Erdoğan, veri güvenliğinin önemine de dikkat çekti.
6: Veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Gelinen noktada artık hepimiz şu gerçeğin farkındayız. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Teknolojik özelliği milli güvenliğimizi ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
4: CHP'de meclis grubunda konuşma yarışı krize dönüştü. Sokakta karşılıklı sloganlar grup salonunda hakimiyet için milletvekilleri arasında köşe kapmaca vardı. Kürsü gerilimi sokağa taştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tansiyonu yükseltmemek için meclise gitmekten vazgeçti. Dakika dakika yaşananlara bakalım.
2: Göreceğiz o zaman.
8: Bunlar, grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
7: İlk kez siyasi teamüller yerle bir edildi. Bir parti genel başkanının meclis grubunda konuşması engellendi. Kılıçdaroğlu'nun sağduyulu tavrı gerginliğin muhtemel bir çatışmaya dönüşme riskini önledi. Kendisi CHP genel merkezinde Özgür Özel mecliste grup toplantısı yaptı. Gerilim dün tavan yaptı. Özgür Özel taraftarı 4400 kişi meclis grubunu izlemek için meclise isim yazdırdı. Kılıçdaroğlu cephesi ise meclis başkanlığına 1400 ziyaretçi ismi bildirdi. Neredeyse 6000 kişinin mecliste karşı karşıya gelme ihtimali ortaya çıktı. Nitekim daha sabah saatlerinde meclis önünde tansiyon yükseldi.
9: Kapısındaki hareketlilik sürüyor. Özgür Özel destekçileriyle Kılıçdaroğlu destekçileri arasında karşılıklı sloganlaşma başladı.
7: Meclis başkanlığı artan gerilim üzerine devreye girdi. Takviye kolluk kuvveti istedi.
9: Meclisteki CHP grup toplantısı öncesi güvenlik önlemleri de artırıldı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibinin Dikmen kapısındaki bekleyişi sürüyor.
7: Daha sonra meclisten CHP grup toplantısına seyirci alınmayacak kararı geldi. Bu sırada içeride de salonda hakimiyet kurma mücadelesi vardı. CHP'li vekiller toplantıya 4 saat olmasına rağmen salona geldi.
10: Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri sabahın erken saatlerinden itibaren grup toplantısı salonunu doldurmaya başladı.
7: Vekiller vefatının seneyi devriyesi sebebiyle eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğraflarını da gruba getirdi.
10: Merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı Özgür Özel'in koltuğuna konuldu.
7: Özgür Özel de erkenden meclise geldi. Gözler meclise gelmesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Bu sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yaptı. Milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir dedi. O çağrı karşılık buldu. Kılıçdaroğlu meclise gelmekten vazgeçti. Rotasını CHP Genel Merkezi'ne çevirdi. Kılıçdaroğlu X hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Yaşananları halk ayaklanması çığırtkanlığı olarak niteledi.
11: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık çıkarma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız.
7: Kılıçdaroğlu şimdi kavga değil, omuz omuza durma vakti vurgusu yaptı. Bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum dedi. CHP grup toplantısını genel merkezde yapacağını duyurdu. Herkesi baba ocağına sahip çıkmaya davet etti.
12: Demokrasiye yer açan genel başkanımız.
7: CHP'de aynı gün iki farklı mekanda iki ayrı ismin grup toplantısı yapması siyasi tarihe bir ilk olarak geçti.
4: CHP tarihinde pavyonlarda kurultay pazarlığı yapılmadı dedi. Kirlenenleri kapının önüne koyacaklarını söyledi. İhraçların sinyalini verdi. Kürsü gerilimi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden seslendi. İsim vermeden Özgür Özel'e ve rüşvete bulaşanlara yüklendi.
13: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
7: İradesini parayla satanların Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri yok dedi. Kirli kim varsa onları kapının önüne koyacağız dedi. Kararlı ve mesajları netti.
13: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
14: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kavga beklentilerini boşa çıkardı. Sağduyulu davrandı. Grup toplantısını Baba Ocağı dediği genel merkezde yaptı.
13: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
7: Hedefinde şaibeli olduğu mahkeme kararıyla tescillenen kurultay vardı.
13: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
7: CHP'yi mahkeme koridorlarına mahkum eden o kurultayın perde arkasındakilere seslendi.
13: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
7: Kurultayda para alanlarda o paraları dağıtanlar da hedefindeydi.
13: Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
7: Kılıçdaroğlu yurt dışında Türkiye'yi şikayet ettiği gerekçesiyle isim vermeden Özgür Özel'e hedef aldı.
13: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
7: Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapıldığını belirterek gençleri uyardı.
13: Trollerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar.
7: Güçlü şekilde arınma vurgusu yapan Kılıçdaroğlu temiz bir kurultay sözü de verdi.
13: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
4: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerginlik sokağa taştı. İki CHP'li kadın karşı karşıya geldi. Şiddetli bir hain tartışması yaşandı. Özgür Özel taraftarı kadın Kılıçdaroğlu'na hakaret ve küfürler etti. Diğer kadın üzerine yürüdü. Arbedeyi çevredekiler önledi.
15: Hain. Olmaz bak biz.
16: Hain hain.
7: Kürsü gerilimi sokağa taştı. Kılıçdaroğlu ve özel taraftarı iki kadın karşı karşıya geldi.
15: Hain hain. Olmaz bak biz.
16: Hain hain.
7: Aralarında hain tartışması yaşandı. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Özgür Özel destekçileri vardı. Tansiyon bir türlü düşmedi. İki isim arasındaki gerilim sokağa tartışma olarak yansıdı.
17: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
16: Hain.
17: Diyemezsin ona.
16: Hain.
17: Diyemezsin.
16: Hain.
17: Hayır.
18: Tamam.
16: Kalleş.
7: Tansiyon düşmek bir yana daha da yükseldi. Araya çevredekiler girdi. Fiziki müdahale ihtimalini önledi.
16: Kalleş.
18: Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
16: Seni.
18: Tamam yapmayın.
7: Kılıçdaroğlu taraftarı kadın siz busunuz demekle yetindi. Tartışma diğer CHP'lilere de sıçradı.
18: Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun.
7: Neyse ki taraflar yatıştırıldı, birbirinden uzaklaştırıldı.
4: İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye İş Dünyası dergisi sektörün önemli isimlerini Serhat Şehri Kars'ta bir araya getirdi. Kars Ardahan Iğdır bölgesel kalkınma paneli düzenlendi. Üretim, turizm gibi pek çok farklı alanda önemli mesajlar verildi.

0: İş dünyasının kalbi bu kez Doğu Anadolu'nun kapısı Kars'ta attı. Kars, Ardahan, Iğdır yerel kalkınma panelinde üretim, ticaret ve yatırım potansiyelinin büyütülmesi için güç birliği mesajı verildi. Etkinliğe İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören tam destek oldu. Panelde iş dünyasının önemli isimleri ve sivil toplum kuruluşları buluştu. Bu kapsamda Kars Valisi Ziya Polat yatırımcılara seslendi.
1: Kars, Ardahan, Iğdır belli bir seviye açtı. Buraya yatırım yapmak isteyen tüm insanımızın yanındayız. Sadece yerli değil, yabancı da.
0: Vali Polat, bölgenin turizm potansiyelinin katlanarak artması gerektiğini vurguladı.
2: Gazi Kars özellikle kış aylarında bu sene 650 bini geçebilir. İnşallah sene 1 milyon turistimizi, yerli ve yabancı insanımızı burada ağırlayacağımızı düşünüyoruz.
0: TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprağ'ın moderatörlüğündeki toplantıda Kars Ardahan Iğdır Vakfı Kurucu Başkanı Profesör Doktor Esfender Korkmaz bölgenin üretim gücüne dikkat çekti. Kalkınma için yeni bir model üretilmeli dedi.
3: Devletin üreticinin ve çalışanın içinde olduğu bir yeni bir organizasyon. Üretici hem malını verecek hem istese de zaman zaman çalışabilecek.
4: İşte bizim hedefimiz budur. Hepimizin ortak bir sorumluluğu var. Kars'ın da, Ardahan'ın da, Iğdır'ın da geleceğe daha güçlü hazırlanmasını sağlamak.
0: Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan da bölgenin yatırım gücünün somut ekonomik değere dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
5: Bu toprakların kültürü bir değerdir. Bu nedenle coğrafi işaret çalışmalarını çok önemsiyoruz. Kars'ın kaşarı, gravyeri, kazı, ketesi ve birçok yöresel ürünü aynı aslında bir coğrafyanın havzasıdır. Üretici korunursa kırsal kalkınma güçlenir. Kırsal kalkınma güçlenirse bölge güçlenir.
0: Bölgenin ticaret ve lojistik açısından stratejik konumuna da değinildi.
6: Ardahan, Kars, Iğdır Türkiye'nin son noktası değil. Kafkasya'ya açılan kapısı, tersten bakarsak da Avrupa'ya açılan kapısı. Bugün dünya ticaretinde yaşanan dönüşümün merkezinde olacağımızı düşünüyorum.
0: Önemli mesajların verildiği panelde Kars, Ardahan, Iğdır'ın kalkınması için kamu özel işbirliğine dikkat çekildi. Verimli geçen toplantının sonunda kent ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi. Ayrıca İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören ve beraberindeki heyet Kars Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede bölgesel kalkınmanın Türkiye'nin ekonomik gücüne sağlayacağı katkılar ele alındı. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan grup toplantısı gerilimini değerlendirdi. Eleştiri oklarını Özgür Özel'e yöneltti. Bahçeli, Özel ateşe körükle gitmemeli, keskin sirke küpüne zarar verir dedi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
0: Eleştiri oklarını Özgür Özel'e yöneltti. CHP içinde yaşanan gerilimi sokağa taşıma girişimlerine tepki gösterdi.
8: Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin eski ve yeni yönetimine sağduyu çağrısında bulundu.
8: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
0: Bahçeli siyasete bakış açılarını Hazreti Ali'nin sözüyle anlattı.
8: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
0: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
8: Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesiyanik hezyanlarına kurban edemeyecektir.
7: Uyuşturucu testi pozitif çıkan Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve ünlü şarkıcı Mabel Matiz sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptılar. Ünal, bağımsız bir kuruluşla test yaptıracağını duyurdu. Mabel Matiz ise sonuçlarda bir yanlışlık var dedi. Alıştık belki aşkımız.
0: Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda test verdi. O test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medyadan yazılı açıklama yaptı. Sonuçlara güvenmediğini, kendisinin test yaptıracağını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. 10 ünlü ismin testi pozitif çıktı. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan yazılı açıklama yaptı.
9: Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım. Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim. Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.
0: Test sonucu Yağmur Ünal gibi pozitif çıkan Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca da sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
10: Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var.
7: Türkiye'nin yıllarca konuştuğu faili meçhul cinayetlerden birisi olan Çağla Tuğaltay cinayetinde dosyanın yeniden açılması hali umut oldu. Sosyal medyada ise hiçbir delil olmadan aileyi suçlayan YouTube yayıncısına dava açıldı.
0: 26 yıl önce evinde öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın faili meçhul dosyası yeniden açılmış. O dönemin şüphelileri bir bir mercek altına alınmış. Hayatını kaybeden şüphelilerin mezarlarında fethi kabir yapılmıştı. Tuğaltay dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. YouTube hesabından aileye yönelik söylemlerde bulunan YouTuber Pınar Karabulut'a dava açıldı. İddianameye göre Karabulut'un YouTube yayınlarında Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay'ı cinayetin faili olarak gösterdiği, anne ve babasını da olayla ilişkilendiren paylaşımlar yaptığı öne sürüldü. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şüpheliye ulaşılamaması nedeniyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2023 yılında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın halen uygulanmadığına dikkat çekildi. Öte yandan ailenin avukatı Buket Gül de Karabulut hakkında şikayetçi oldu. YouTube yayınlarında kendisine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını öne süren avukatın başvurusu üzerine ayrı bir soruşturma yürütüldü. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamelerde Karabulut'un yargılanması ve cezalandırılması talep edilirken dosyalar ilgili mahkemelere gönderildi.
7: Amerika Başkanı Donald Trump İran Savaşı için tarih verdi. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan edebiliriz dedi. Amerika Başkanı'na göre yakında bu konu kapanacak. İran'dan ise İsrail'i vurarak elini yükselttiği mesajı geliyor.
11: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: İran-İsrail çatışmasını durduran ABD Başkanı Donald Trump yakında zafer ilan edeceğiz dedi ve tarih verdi. Trump, İran'a karşı iki hafta içinde tam zafer ilan edebiliriz dedi. ABD Başkanı, İran'la anlaşma sürecinin çok iyi gittiğini söyledi. Ancak zaferin ABD'ye ait olduğu mesajını verdi. Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz ifadelerini kullandı. Trump önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız iddiasında bulundu. ABD Başkanı'na göre yakında İran konusu tamamen kapanacak. Trump anlaşma süreciyle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceğini de hatırlattı. İran'dansa İsrail'le yaşanan son çatışmada elini güçlendirdiğine dair mesajlar geldi. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf, kağıt üzerindeki ateşkesle sahadaki ihlaller arasındaki denklemi bozduk dedi.
11: Allahu Ekber.
0: Kalibaf, gerçek bir güven oluşturmadığınız sürece İran'ın cevabı bu olacaktır ifadelerini kullandı. İran, Lübnan saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'e füze saldırısı düzenlemiş, karşılıklı saldırılar 2 gün sürmüştü. ABD Başkanı Trump araya girerek tarafları ateşkese ikna etmişti. Bu arada Avrupa Birliği Hürmüz kriziyle bağlantılı olarak bazı İranlı kişi ve kurumları yaptırım listesine aldı. Yaptırım kararına karşı İran'dan sert bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Avrupa Birliği İran'ın haklarının büyük ihlal edicisidir dedi.
7: 4 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı geldi. İngiltere, Kanada, Fransa ve Norveç Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasında Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik yoğun şiddet nedeniyle İsrail'le bağlantılı çeşitli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağı duyuruldu.
12: Gazze, Lübnan, Batı Şeria, soykırımcı İsrail sınır tanımadan saldırdı. 4 ülke yaptırım kararı aldı. İngiltere, Kanada, Fransa ve Norveç, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da şiddeti finanse eden, kolaylaştıran ve gerçekleştiren İsrail bağlantılı kişi ve kuruluşlara karşı yeni yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. 4 ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra Avustralya'nın da yer aldığı ortak açıklamada adımların Filistinli sivillere yönelik yerleşimci şiddetinin korkunç seviyelerden sorumlu aşırılık yanlısı yerleşimcileri hesap verebilir kılmayı amaçladığı belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yerleşimci örgütlerin 4 lideri ve 21 şiddet yanlısı yerleşimcinin Fransa'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu yaptırımları kınadı.
7: Milli takım Dünya Kupası için Arizona'da kampa girdi. İlk antrenmanda binlerce Türk taraftar bizim çocuklara destek oldu.
0: Milli takım Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahibi gibi bizim çocuklar binlerce taraftarla antrenman yaptı. Amililer Dünya Kupası için Arizona'da kampa girdi. Türk taraftarlar ay yıldızlı futbolcuları yalnız bırakmadı. Millilerin ilk antrenmanı maçı aratmadı. Arizona'da 3000'den fazla taraftar tezahüratlarla destek oldu. Öte yandan milli takım kafilesinde tatsız bir olay yaşandı. Konvoya eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Milli takımdaki görevliler hemen yardıma koştu. Hafif yaralı polis hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle milli takım otobüsü 15 dakika bekledi.
7: Kars Ardahan Iğdır Eğitim Vakfı kurucusu ve akademisyen Profesör Doktor Esfender Korkmaz, Doğu Anadolu bölgesine yatırımlarına devam ediyor. Korkmaz doğup büyüdüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Karaçay üzerine köprü inşaat etti. Yıllardır ikiye kayı ayıran Karaçay artık modern ve güvenli bir geçişle aşılacak. Ardahan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esfender Korkmaz'a vefa örneği gösterildi. Üniversitede bulunan kütüphaneye Esfender Korkmaz'ın adı verildi.

0: Hayırlı hayırlı olsun.
1: Kurdeleler peş peşe kesildi. Kars Ardahan Iğdır Eğitim Vakfı kurucusu Profesör Doktor Esfender Korkmaz, Ardahan bölgesine katkı sağlayacak projenin açılışını gerçekleştirdi.
2: İnsan için en büyük sermaye insan sevgisidir. Yani para kazanılır kaybedilir ama insan kazanmak çok önemlidir.
1: Burası Ardahan'ın Çıldır ilçesi. Karaçay Çayı'nın üzerine uzanan bu köprü yalnızca beton ve çelikten oluşan bir yapı değil. Bir hayalin, bir vefa örneğinin ve memlekete duyulan bağlılığın sembolü. Profesör Doktor Esfender Korkmaz doğup büyüdüğü bölgeye Karaçay Çayı'nın üzerine köprü yapmaya karar verdi. Yapımı tamamlanan köprü düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.
2: Balık tutardık. Evimizde şurada hemen evde yemek olmayınca gelir buradan balık tutardık.
3: Şimdi üzerinden yaptığınız köprüden geçiyorsunuz.
2: Güzel doğmuş.
1: Yıllardır iki yakayı ayıran Karaçay Çayı artık modern ve güvenli bir geçişle aşılacak.
2: Yüreğimizin, imkanımızın yettiği kadar Çıldır'a dönük hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: Köprünün hemen yanında bulunan parkta Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın heykeli dikildi. Memleket sevdalısı Esfender Korkmaz'a bir de sürpriz vardı. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneye, Ardahan'ın yetiştirdiği önemli akademisyen ve iktisatçılardan Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın ismi verildi.
2: Bana bir sürpriz oldu. Toplumda bir yere gelmek çok kolay, çok zor değil. Çok kolay. Ama toplumda insanların o yerini muhafaza etmesi çok zor. İnşallah Allah bize güç verir. Toplumdaki bu yerimizi muhafaza ederiz.
4: Küçük bir armağan olarak isminiz, uzun yıllar emek ettiğiniz bilim sahasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kütüphanesinde yaşasın inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hoş sefa geldiniz.
5: Hayırlı olsun.
6: Ve bu haberle bu saat diliminin sonuna geldik. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
7: Amerika Birleşik Devletleri 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ülkeye girişine izin vermedi. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan hakem Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi. FIFA, Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ABD tarafından ülkeye alınmadığı için Dünya Kupası'nda düdük çalamayacağını açıkladı. Omar Artan, CAF Şampiyonlar Ligi'nde Esfar'la Mamelodi Sundowns arasında oynanan final rövanş maçında görev yapmış ve aynı zamanda CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti. Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı. Kaza Konya'da oldu. Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Kamyonetin altındaki elektrikli bisiklette sürüklenen 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yardımlarına çevredekiler koştu. Yaralı çocuklardan ikisi kamyonetin altından çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı. Neyse ki kimsenin hayati tehlikesi yok.
1: Raylara düştü, tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yaşadığı şok böyle görüntülendi. Yürekleri yakan olay İstanbul Fatih'te yaşandı. 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed Laley metro durağında yürürken dengesini kaybetti. Raylara düşen çocuğa Kabataş Bağcılar tramvay hattında ilerleyen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk tramvayın altında kaldı. Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik yer aldı. Vatandaşlar daha sonra olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Özbekistanlı çocuk için her şey çok geçti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yer sarsıldı, binalar çöktü. İnsanlar can havliyle sokaklara kaçtı. Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem geride ağır bir yıkım bıraktı. Felaketin merkez üssüne yakın bölgelerden gelen yeni görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. General Santos'ta bir restoranın bulunduğu binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar kameralara yansıdı. Bir anda yükselen toz bulutu yaşanan dehşetin boyutunu ortaya koydu. Şiddetli deprem bir ilkokulu da vurdu. Okulun çatısı çöktü. Öğrencilerin korkudan bahçeye çıktığı ve ileri geri sallandığı böyle kaydedildi.
0: TGRT FM.
5: Reklamlar.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.
2: Önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyiciler. Özellikle dün CHP'de yaşananlar son derece kritikti. Onlara bakacağız. 10 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Hemen başlıklarımıza bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye devlet vizyonudur dedi Erdoğan. Süreç başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, yeni kapıların açılmasına vesile olacak ifadesini kullandı. Ve CHP'de kürsü gerilimi, CHP'de meclis grubunda konuşma yarışı krize dönüştü. Sokakta karşılıklı sloganlar, grup salonunda hakimiyet için milletvekili arasında köşe kapmaca vardı. Kürsü gerilimi sokağa taştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tansiyonu yükseltmemek için meclise gitmekten vazgeçti. Ve Bahçeli özel ateşe körükle gitmesin dedi. Eleştiri oklarını Özgür Özel'e yöneltti Devlet Bahçeli. Özel ateşe körükle gitmemeli. Keskin sirke küpüne zarar verir dedi. Ve Amerika'dan İran helikopter misillemesi. Hürmüz çevresinde Amerikan ordusuna ait Apache tipi bir helikopter İran tarafından düşürüldü. İki pilot sağ kurtuldu. Amerika'dan İran'a yanıt gecikmedi. CENTCOM İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. Ve 4 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı, İngiltere, Kanada, Fransa ve Norveç Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasında Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerin Filistin'e yönelik yoğun şiddeti nedeniyle İsrail ile bağlantılı çeşitli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağını da duyurdu. Evet, önemli haberlerimiz var. Tekrar savaş mı? Orta Doğu karıştı. Amerika İran'a vurmaya tekrar başladı değerli izleyiciler. Siz de tekrar savaş mı etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Ekranlara gelsin yazdıklarınız. Başlayalım.
3: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarını birbirine bağlayacak dev ulaşım projesine finansman onayı geldi. İki havalimanı demiryoluyla birleşecek az sonra. Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk iddiası üzerine 6 ilde operasyon düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. Kamunun yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira zarara uğratıldığı öne sürüldü. Az sonra. Yatırımcının Mayıs ayında yüzü en çok mevduat faizinde güldü. TÜİK'in açıkladığı verilere göre döviz ve altın yatırımcısına kaybettirirken en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. Yıllık bazda ise zirvede yine külçe altın var. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararı sonrası bu kez Anavatan Partisi'nin 2023 yılındaki büyük kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme iptale sahte delege imzalarını gerekçe gösterdi.
4: Bilimle, akılla, fenle yolumuz açık, bahtımız aydınlıktır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra Anavatan Partisi kongresi içinde mutlak butlan kararı çıktı. Son kongre iptal edildi.
6: Özal'ın vizyonu ve liderliği partimizin temel değerlerini ve ilkelerini şekillendirmiştir.
5: İbrahim Çelebi 2011'de Anavatan Partisi'ni tekrar kurdu, genel başkan oldu. 24 Aralık 2023 kongresinde güven tazeledi. Ancak son kongrede usulsüzlük sebebiyle mahkemece iptal edildi.
4: Rahmetli Turgut Özal'ın düşlerini gerçekleştirerek yazdığı başarı destanı bizim için ilham kaynağıdır.
5: Davayı ANAP MKYK üyesi ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Serdar Kapıdağ açtı. Çelebi usule uygun olarak aday gösterilmedi dedi. Sahte delegelerin oy kullandığını iddia etti. Delilleri mahkemeye teslim etti. Kriminal inceleme yapıldı. Kongre için toplanan bazı imzaların sahte olduğu belirlendi. Mahkeme Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nin iptaline hükmetti. Sedat Kapıda YSK'dan 45 gün içinde partiyi kongreye götürmek üzere çağrı heyeti atanmasını talep edeceğini açıkladı.
2: Ağrı'da görev yapan 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Acı olayın ardından genç öğretmenin ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlar Koparan'ın mobbing ve fiziksel şiddet yaşadığı iddialarını destekler nitelikteydi. Başsavcılık ve Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
5: İzmirliydi. Henüz 24 yaşındaydı. Büyük umutlarla atandığı Ağrı'da ardında büyük bir sır bırakarak hayata gözlerini yumdu. Ağrı'da Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan'dan yakınları bir süre haber alamadı. Polise haber verildi. Evine

0: gidildi. Ölü bulundu. Genç öğretmenin geride bıraktığı ses kayıtları okulda yaşadığı dehşeti ve müdürün baskısını kanıtlıyordu.
1: Çocuklara falan da şiddet uygulayan biri.
0: O ses kaydında Irmak öğretmen okulda sistemli psikolojik baskıya uğradığını iddia etti.
1: Son mobbingler işte sizin dediğiniz gibi. Şimdi Nisan ayındayız, Eylül ayının planını istiyor. Telefonla arıyor bir şeyler diyor. Bir şey diyor. Sen basit bir insansın, sıkıntılısın gerçekten. Herkese tartışıyorsun. Ben diyor ki sen çocukluğunda ne yaşadın acaba? Sende aşağılık psikolojisi var.
0: Baskılar sadece psikolojik şiddetle sınırlı kalmadı.
1: Ben öderken hocam bana tokat attı. Ben de hocam onu uzaklaştırmaya çalıştım. Bir tane daha tokat attı.
0: Sendikalar darp edildikten sonra ulaşımsız bir okula sürgün edilen Kopara'nın reddedilen tayin dilekçelerini ve uğradığı mobbingi incelemeye aldı.
1: Milli Eğitim beni alıyor, onu bırakıyor. Ve beni hocam işte böyle ulaşımsız okula veriyor. O hala kendi yerine ve karşılaştığımızda kadın benim yüzüme bakıp kahkaha atıyor.
0: Sesini duyuramayan Irmak öğretmen, idareciler tarafından yalnız bırakıldığını şu sözlerle özetledi.
1: Milli Eğitim'e gittiğimde hocam o ilk anlatmış kaymakamı. Ben daha böyle görüşmeden, beni dinlemeden kaymakama kadar çıkmış olan. Çünkü hocam Milli Eğitim Müdürü'nün cep numarası direkt onda var zaten. Ben hemen ulaşamıyorum öyle. İlk geldim, bana böyle iğrenç bir şeymişim gibi falan bakıyor Milli Eğitim Müdürü.
0: Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şampiyonluk sözü için çalışmalara hız verdi. Yıldırım'ın teknik direktörlüğü Aykut Kocaman'ı getirmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım iki forvetle anlaşma sağladı. Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu transferinde ise son aşamaya geldi.
3: Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız.
0: Aziz Yıldırım 8 yıl sonra rekor oyla evine geri döndü. Şampiyonluk için kolları sıvayan Yıldırım'ın yol haritası belli oldu.
3: Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
0: Aziz Yıldırım ilk olarak teknik direktör Aykut Kocaman'ı açıklayacak. Futbol aklı Oğuz Çetin'le birlikte transferde gaza basılacak.
4: 2 tane santfor bu hafta açıklarız. Veya bilmiyorum bu hafta açıklarız. Ama prensipte anlaştık yani.
0: Fenerbahçe ilk transferini Vedat Muriç ile yapacak. Sarı lacivertler eski golcüsü için Mallorca ile 15 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Fenerbahçe'nin diğer golcüsü ise Serhu Girasi olacak. Dortmund'la 30 yaşındaki forvet için 35 milyon euro bonservis karşılığında anlaşıldı.
5: Ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil, şampiyonluk sözü veriyorum.
0: Aziz Yıldırım milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için de harekete geçti. 32 yaşındaki orta saha için Inter'le görüşmelerde sona gelindi.
3: Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.
0: Fenerbahçe'de Archie Brown'un takımdan ayrılacağı öğrenildi. Aziz Yıldırım sol bek için Grimaldo'yu hedefine aldı. Stoper için de öncelik Nathan Ake'ye verildi.
3: Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim.
0: Fenerbahçe'de kiralıktan dönen oyuncularla yabancı sayısı 20'ye çıktı. Aziz Yıldırım yeni transferlerin yanı sıra 10+4 kuralına göre gidecekleri de belirleyecek.
3: Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var.
2: Başkent Ankara'da sağanak ve beraberinde dolu etkili oldu. Caddeler suyla doldu, araçlar ilerlemekte zorlandı.
6: Yollar göle döndü, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Ankara'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkisini sürdürdü. Sağanak dolu yağışını da beraberinde getirdi. Yağış başta Çankaya olmak üzere Etimesgut ve Akyurt ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. O anlar böyle kaydedildi.
2: Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izinle ilgili emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme yıllık ücretli izin kullanan işçilerin izin süresine denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin hesabından düşülemeyeceğine hükmetti.
0: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yıllık izin hesaplamasına Yargıtay son noktayı koydu. Karara göre işçinin yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günleri izin süresinden sayılmayacak. İşverenle çalışanı karşı karşıya getiren yıllık izin dosyası Yargıtay'da incelendi. Bir işçinin toplam 28 günlük yıllık izin hakkı bulunduğunu işveren kayıtlarında da bu sürenin kullanılmış göründüğü belirlendi. Ancak izin tarihleri incelendiğinde bu süre içinde 4 hafta tatil gününün bulunduğu tespit edildi. Yüksek Mahkeme iş kanununun açık hükmüne dikkat çekerek hafta tatillerinin yıllık izin süresine dahil edilemeyeceğini vurguladı. Bu nedenle işçinin gerçekte 28 değil 24 gün izin kullandığı ve kullanılmamış 4 günlük yıllık izin hakkının bulunduğu sonucuna hükmedildi. Kararda iş yerinde haftada 6 gün çalışma düzeni bulunduğu için hafta tatili hesabının her hafta için bir gün üzerinden yapıldığı belirtildi. Böylece izin dönemlerine denk gelen hafta tatilleri ayrıca değerlendirilmiş oldu.
2: Yaz aylarında şöyle bir serinleyeyim diyenlerin şüphesiz ilk aklına gelenlerden biri limonata. Bir bardak limonatanın dışarıdaki fiyatı 80 liradan başlıyor, 300 TL'ye kadar çıkıyor. Evdeki maliyeti ne kadar bir bakalım.
7: Hem ferahlatıyor hem de tadı da güzel.
8: Şu an olsa yine içeyim ya.
7: Yaz günü içimizi ferahlatıyor.
9: Limonata yaz sıcaklarında serinletir sevmeyeni neredeyse yok. Dışarıdan alınan bir bardak limonata 80 TL ama 260 TL'ye kadar da çıkabiliyor. En son aldığınız hani yüksek diyebileceğiniz ne kadar verdi?
10: 120 liraydı o bardak.
9: 120 liraydı.
10: Evet.
9: Ben 80 TL'ye aldım.
10: Ucuz almışsınız.
11: Dışarıda limonata fiyatları 80 lirayla 300 lira arasında değişiklik gösterebiliyor.
9: Ciddi bir makas farkı.
10: Bir bardak için tabii ki çok yüksek bir miktar.
7: Pahalı oluyor ama içimize de sinmiyor.
10: Daha çok evde yapmayı tercih ediyorum. Su, limon, bir de şeker.
9: İşte malzemeler bu kadar. Peki maliyet ne kadar?
12: 200 gram su, 1,5 adet limon, yarım portakal, 30 gram şeker, portakalsız da olur. Şeker miktarı arttırmak lazım. Yapacağımız miktarın yarısını bu şekilde doğruyoruz.
9: Bunları yoğuracağız şimdi.
12: 200 miligram su ilave edeceğiz. Servis edilmeye hazırız.
11: Bir bardak 300 milim için kullandığımızı farz edersek 1,5 limon koyduk. 150 TL bir kilo fiyatından 28 TL limon. Yarım portakal kullandık. 3 liralık 30 gram şeker kullandığımız zaman 1,5 TL şeker maliyetimiz var. Su ise 10 litre yazdık litre fiyatını. O da 200 milim kullandığımız için 2 TL gibi.
9: Yani bir bardak limonatanın maliyeti 34,5 TL.
11: En yüksek maliyetli limonata tariflerinden biri olduğunu söyleyebilirim.
9: Peki siz ben alırım limonumu evde limonatamı yaparım mı diyorsunuz yoksa hiç uğraşamam dışarıdan içerim mi diyorsunuz?
13: Bence ev. Kendim yapıyorum evdekiler daha ekşi oluyor.
14: Annem yapıyor çok güzel limonata.
15: Ben her şeyi evde severim.
10: Dışarıdakini daha çok seviyorum.
9: Herkes tam tersini söyledi.
10: Evde de dışarıda da fark etmiyor.
2: Değerli izleyiciler, Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Sinemalardan teknolojik hamle, sinemadan seyirci hamlesi. Dijital platformlara giden seyirciyi çekmek isteyen sinema sektörü yataklı salonlardan 6.000 liralık butik seanslara uzanan lüks yatırımlara güveniyor diyor. Sinema salonları uzaklaşan seyirciyi geri kazanmak için teknolojik perdeler ve lüks yatağa geçti. Walt CineZone CEO'su Hakan Aşkar, teknolojik yatırımların temel amacının sinemayı evdeki ekran tecrübesinden ayrıştırmak olduğunu söylüyor. SİSAY Başkanı Serkan Günay ise teknolojinin seyirci sayısına yeterince etki etmediğini savunmuş. LGS'ye sayılı günler kala öğrencilerde heyecan, velilerde stres var. Uzmanlar sınav sürecinde ailelerin baskıcı tavırlardan uzak durması gerektiğini belirtirken öğrencilerin son günlerini daha sakin ve kontrollü geçirmesini öneriyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez sınav arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtacak.
16: Sınavdan önce öğrencilerimiz özellikle sınava kadar kalan bir zaman içerisinde günlerini daha rahat geçirmeleri gerekiyor.
0: Sınava artık sayılı günler kaldı. Uzmanlardan öğrenci ve velilere kritik uyarılar geldi.
16: Sınavdan önce velilerin öğrenciye sürekli sorgulaması, sınavı bir amaç olarak sürekli önüne koyması son derece yanlıştır.
0: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav öncesinde heyecan arttı. Eğitim uzmanları sınav sürecinde hem öğrencilerin hem de ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.
16: Son günü öğrenci kesinlikle herhangi bir bilgi çalışmasın, herhangi bir deneme yapmasın. Çıkmış sorulara bakayım diye düşünmesin. Tamamen ailesiyle veya da arkadaşıyla birlikte gün geçirsin.
0: Peki öğrenciler son günlerde nasıl hareket etmeli?
16: Öğrencinin mutlaka sınavdan bir gün önce gidip okulunu görmeli. Öğrencinin cumartesi günü gideceği sınavda saat 9.30'da sınava gireceği için bugünden sonra her gün 7.30'da kalkmalı. Yani o günün provasını yapmalı peş peşe kalan günlerde.
0: Öte yandan bu yıl sınavda bir ilk de uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı sözel ve sayısal oturum arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere beslenme paketi dağıtacak.
15: TGRT FM.
17: Şimdi reklamlar.
18: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
20: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Trump saldırıdan saatler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek Amerika'nın bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir ifadelerini kullandı. Trump'ın ardından da bir açıklama ABD Merkez Komutanlığı'ndan geldi. CENTCOM, misilleme olarak İran'a karşı meşru müdafaa amacıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran medyası ise Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehrinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile tansiyon yeniden yükselirken ülkesinin diplomasi dilini tercih ettiğini ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.
4: Ve Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Amerika'dan İran'a misilleme, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen Amerikan savaş helikopterini düşürmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Amerika Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatıyla İran'a meşru müdafaa saldırıları başlatıldığını duyurdu. İran medyası birçok bölgede patlama sesleri duyulduğunu belirtti. CHP'de yaşanan yönetim krizinin faturasını basına kesmeye kalktılar. Demokrasi kelimesini dilinden düşürmeyen Özgür Özel taraftarı siyasi oliganlar, basın özgürlüğünü yok saydılar. Millet adına yayıncılık yapan TGRT Haber ekibi ve diğer gazetecilere saldırdılar. Meclis önünden gelen o çirkin saldırı görüntülerine bakalım.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk kavgası meclise taşındı. Meclis grubunda kim konuşacak tartışması kriz çıkardı. Ama iç siyasi hesaplaşmanın faturasını siyasi holiganlar gazetecilere çıkarmaya kalktı. Meclis önünde canlı yayında gazetecilere saldırdı. TGRT Haber ekibine de müdahale edildi. Muhabir Burcu Kahriman ve kameraman Burak Taş'tan bir anda öfkeli kalabalığın arasında kaldı. Tartışma fiziki müdahaleye dönüştü.
6: Bizim içimize girme kardeşim.
7: Biz arkadaşım ben görevimi yapıyorum. Tamam, ya.
5: Bizim... Güvenlik güçleri araya girdi.
8: Hadi!
5: Saldırganlar hakaretler yağdırdı.
7: Küfür ediyorlar mı? Küfür ediyorlar. Kimse bana satalım.
5: Meclise ziyaretçi alınmayacağı açıklanmasına rağmen dağılmadılar. Provokasyonlara devam ettiler.
9: Yalan, yalan. Hepiniz yalancısınız, yalan.
5: CHP'li Gürsel Tekin TGRT Haber'e konuştu. Grup toplantısı bu şekilde devam mı edecek sorusuna cevap verdi.
10: Bu ne zamana kadar böyle devam edecek?
11: İlk ve son olacak.
5: İşte bu sözler Özgür Özel yandaşlarını kızdırdı. Telefonla konuşan kişi yönlendirilmiş gibi birden harekete geçti. Muhabir Sait Kahraman'a yöneldi. Yayını sabote etmek istedi.
12: Çevik kuvvet ekipleri önlemlerini arttırmış durumda.
10: Yayındayız.
5: Öfkeli Özgür Özel taraftarları diğer yayın kuruluşlarına da yöneldi. Tartakladılar, yayın yapmalarına engel olmaya çalıştılar.
13: Görüyorsunuz.
14: Abi gel buraya. Sakin ol.
5: Bazıları işi ahlaksızlığa döktü. Milyonlara karşı canlı yayına rağmen terbiyesizce küfür niteliğinde el hareketi yaptı.
15: Bunu da.
5: Demokrasi adına mücadele ettiğini iddia edenler çirkin saldırılarla gerçek yüzlerini gösterdi.
4: CHP'ye karşı milliyetten getirelim. CHP'de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi grup kürsüsü için yaşanan çekişme parti içindeki yol ayrımı ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi. CHP'de hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in dün 13.30 için grupta konuşacağını duyurması üzerine sabahtan itibaren partililer meclis dikmen kapısı önünde toplandı. Sık sık sloganlı atışmalar yaşandı. Yumruklaşmaya ramak kalan ABD'ye güvenlik görevlileri ayırdı. Tansiyonun yükselmesi üzerine devreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş girerek Kılıçdaroğlu'nu sağduyuya çağırdı. Bu çağrı sonrası Kılıçdaroğlu meclise konuşma ısrarından vazgeçti ve grup toplantısını genel merkeze çekti. Meclise grubu Özgür Özel toplarken Kılıçdaroğlu genel merkezi partilere seslendi. Böylece CHP'de bir salı krizi daha atlatılmış olsa da tarafların gün içinde yaptığı açıklamalar partinin ayrışma işinde olduğunu gösterdi değerli izleyiciler. CHP'de yaşanan grup krizine partinin önemli isimlerinden devlet eski bakanı Mehmet Sevigen de tepki gösterdi. Özgür Özel'in grupta konuşma ısrarının yanlış olduğunu vurgulayan Mehmet Sevigen, benzer olayların yaşanmaması için Kılıçdaroğlu yönetiminin gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.
0: Sen gece milletvekili çoğunluğu var diye gidip kurul odasını kapatmak, orayı işgal etmek, danışmanlarını götürmek. Bak orada 40 tane milletvekili var, geri kalan hep danışman. Dışarıdan herkesin aldığı misafirler. Böyle bir görüntü Özgür Bey'in hoşuna gidiyor mu acaba? Ben merak ediyorum.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden devlet eski bakanı Mehmet Sevigen grup toplantısı krizini TGRT Haber'e değerlendirdi. Ortaya çıkan tablodan Özgür Özel'i sorumlu tuttu.
0: Gelerek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye zarar ederler, yazık ederler. Ayrılmak istiyorsan da dersin ki arkadaş biz anlaşamıyoruz, benim arkadaşlarımı ben koruyacağım. Benim arkadaşlarım hırsızlık yapmamış, yolsuzluk yapmamıştır diyor ya. Bir an önce ayrılmakta fayda var diye düşünüyorum yani.
5: Peki bundan sonraki grup toplantılarında da kim konuşacak, krizi yaşanacak mı? Sevigen, Özgür Özel ve arkadaşlarının yanlış bir yol izlediğinin altını çizdi. Benzer olayların tekrarlanmaması için Kılıçdaroğlu yönetiminin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.
0: Yanlış yapıyorlar. Ümit ediyorum ki akıllarını başlarına gelir. Ama Kemal Bey de ve arkadaşları da eğer bu olaya böyle müdahale etmezlerse İnanın bu partiyi de yönetmekte zorluk çekerler. Şimdi bu arkadaşlar bir an önce halletmeler lazım. Ama halledemedikleri zaman da ne olacak? Yine tekrar başka bir eylem yapacaklar. Tekrar başka bir eylem yapacaklar. Ve bu eylem gitgide büyüyecek.
5: Sevigen kurultay sürecine de değindi. Mevcut delege yapısıyla kurultaya gitmenin mümkün olmadığını belirtti.
0: Vallahi ümit ederim bu hafta bu işler çözülür. Eğer bu hafta bu işler çözülmediği anda bilin ki bu parti yönetilmez şekle gelir. Bir an önce bu işlerin çözülmesi lazım. Bir hafta müddetleri var. Ya bu arkadaşlar akıllarını başlarına alırlar, oturup konuşurlar. Çünkü Kemal Bey kurultaya takvim açıkladı. Diyor ki ben kurultay yapacağım. Sırtını alıp bu partiyi evine götürmeyecek.
4: CHP'de yaşananları siyasal savrulma olarak niteledi. Özgür Özel'in Silivri ziyaretlerine işaret etti. Hiçbir siyasal mevki vesayet kabul etmez dedi. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atiye gündemi değerlendirdi.
13: Kendi içlerindeki bu kavgayı sokağa, meclise, milletin gündemine taşımaları kabul edilebilir bir durum değil. Bir siyasal savrulma yaşıyorlar.
5: CHP'nin iç hesaplaşmasının sokağa taşındığına işaret etti. Bu kabul edilemez dedi.
13: Her hafta Silivri'ye gidiliyor. Orada hapistekilerden gündemler alınıyor. Hafta içi başka konular gelişiyor. O zaman da bocalıyorlar. Hiçbir siyasal mevki vesayet kabul etmez.
5: İsim vermedi. Özgür Özel'i eleştirdi. Silivri'nin yönlendirmesiyle hareket ettiğini belirtti.
13: İstanbul'dan itibaren oluşturulan ve Türkiye'ye çeşitli ahlaksızlıklar üzerinden yayılan, Türkiye'de siyaseti zehirlemeye çalışan bu şebekenin nerede imkan buluyorsa orada vesayet oluşturma girişimidir. Ve bugün onun tesiri kalksa, yani bu vesayete hayır deseler, çok daha farklı bir siyasal tablo görebiliriz.
5: AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atiye açıklamalarda bulundu.
13: Cumhuriyet Halk Partisi dün kurtarıcı olarak gördüğünü bugün hain diyen bir anlayışa sahip. Sadece aktörler, koltuk mücadelesi, orantı kim paylaşacak, bu koltuğa kim gelecek, bu kısır tartışmalar milletimizi hiç ilgilendirmiyor.
5: Altı beldedeki yerel seçimde AK Parti'nin fark attığına da dikkat çekti.
13: Böyle bir siyaset anlayışı olamaz ki. Yerel seçimdeki elde edilen sonucu görmezden gelmek, yokmuş gibi farz etmek için yine çelişkilerin, problemlerin ortaya çıkarıldığını biz gözlemliyoruz.
5: Büyükgümüş, 2028 seçimleri öncesi AK Parti'nin kendisini tazelediğinin altını çizdi.
13: Bizde değişim bir gelenektir. Bu AK Parti'nizin Türkiye'de siyasete getirdiği bir model.
4: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ağbaba'nın tutuklu şoförü ek bir ifade verdi. Elden para teslim ettiğini ve gelen hediyeleri anlattı.
15: Allah memleketi yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
5: Kaynağı belirsiz paralar, şaibeli konuşmalar, tutuklu şoför ek ifade verdi. Yolsuzlukları bir bir anlattı.
16: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
5: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili yolsuzluk iddiaları her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz haftalarda Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı tutuklanmıştı. İfadesinde birçok yolsuzluğu ifşa etmişti. Cumalı ek bir ifade daha verdi.
15: Demokrasi var, seçim var, Tele1 var. Değerli arkadaşlar, bir kumpas da var.
5: Cumalı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen tutuklu iş insanı Turgut Koç'la ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.
15: Allah
17: memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
5: İlk iddiası Turgut Koç'la ilgili. Koç'un 2015 yılında belediyelerden ihale almak için kendi üzerine paravan bir şirket kurduğunu ileri sürdü. Bu şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi'nden de ihale alındığını söyledi. Tutuklu şoför şirketi 2016 yılında Koç'a resmen devrettiğini belirtti.
16: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
5: Bir de para trafiği mesajlaşması vardı. İddiaya göre Cumalı 100 bin doları teslim alıp Ağbaba'ya götürdü. Ağbaba'nın 16 Ocak 2024'te kendisine para nerede diye mesaj attığını, sonrasındaki sesli görüşmenin içeriğini ise hatırlamadığını öne sürdü. Gökhan Cumalı lüks hediyelere de ayrı bir parantez açtı. Cumalı CHP Genel Merkezi'ndeki lüks hediyelerle ilgili de ilginç bilgiler verdi. Ağbaba'ya çok sayıda viski hediye geldiğini ve kendisinin de başkalarına viski hediye ettiğini dile getirdi. Gökhan Cumalı'nın ifadesinde bir de Özgür Özel detayı vardı. Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in danışmanları Gülen Göksu Ercan ve Mine Aytop'a 2 adet telefon hediye ettiğini söyledi.
4: MHP'de değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Büyük kurultay öncesi bu kez de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları görevden alındı. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın fesliyle başlayan süreçte feshedilen il teşkilatı sayısı 19'a çıktı.
18: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri!
19: Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır.
5: MHP'de görevden alma depremi sürüyor. Büyük kurultay öncesi bu kez de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi.
18: Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey.
5: Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe ve il kongreleri hızla tamamlanacak. 7 Mart 2027'de 15. olağan kurultay yapılacak. Bu önemli sürece gidilirken teşkilatlardaki değişim rüzgarı da sürüyor.
19: Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.
5: MHP teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyurdu. MHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine ise Enes Emengen atandı. Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli ile birlikte görevden alınan teşkilat sayısı 19'a yükseldi.
20: Biz kardeş bizim.
4: İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye'de İş Dünyası dergisi sektörün önemli isimlerini Serhat Şehri Kars'a bir araya getirdi. Kars Ardahan Iğdır Bölgesel Kalkınma Paneli düzenlendi. Üretim, turizm gibi pek çok farklı alanda önemli mesajlar verildi.

0: İş dünyasının kalbi bu kez Doğu Anadolu'nun kapısı Kars'ta attı. Kars Ardahan Iğdır Yerel Kalkınma Paneli'nde üretim, ticaret ve yatırım potansiyelinin büyütülmesi için güç birliği mesajı verildi. Etkinliğe İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören tam destek oldu. Panelde iş dünyasının önemli isimleri ve sivil toplum kuruluşları buluştu. Bu kapsamda Kars Valisi Ziya Polat yatırımcılara seslendi.
1: Kars Ardahan Iğdır Belgeseli'yi açtı. Buraya yatırım yapmak isteyen tüm insanımızın yanındayız. Sadece yerli değil, yabancı da dahil.
0: Vali Polat, bölgenin turizm potansiyelinin katlanarak artması gerektiğini vurguladı.
2: Gazi Kars özellikle kış aylarında bu sene 650 bini geçebilir. İnşallah sene 1 milyon turistimizi, yerli ve yabancı insanımızı burada ağırlayacağımızı düşünüyoruz.
0: TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprağ'ın moderatörlüğündeki toplantıda Kars Ardahan Iğdır Vakfı Kurucu Başkanı Profesör Doktor Esfender Korkmaz bölgenin üretim gücüne dikkat çekti. Kalkınma için yeni bir model üretilmeli dedi.
3: Devletin üreticinin ve çalışanın içinde olduğu bir yeni bir organizasyon. Üretici hem malını verecek hem istese de zaman zaman çalışabilecek.
4: İşte bizim hedefimiz budur.
5: Hepimizin ortak bir sorumluluğu var. Kars'ın da, Ardahan'ın da, Iğdır'ın da geleceğe daha güçlü hazırlanmasını sağlamak.
0: Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan da bölgenin yatırım gücünün somut ekonomik değere dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
6: Bu toprakların kültürü bir değerdir. Bu nedenle coğrafi işaret çalışmalarını çok önemsiyoruz. Kars'ın kaşarı, gravyeri, kazı, ketesi ve birçok yöresel ürünü aynı aslında bir coğrafyanın havzasıdır. Üretici korunursa kırsal kalkınma güçlenir. Kırsal kalkınma güçlenirse bölge güçlenir.
0: Bölgenin ticaret ve lojistik açısından stratejik konumuna da değinildi.
7: Ardahan Kars'ıdır. Türkiye'nin son noktası değil. Kafkasya'ya açılan kapısı, tersten bakarsak da Avrupa'ya açılan kapısı. Bugün dünya ticaretinde yaşanan dönüşümün merkezinde olacağımızı düşünüyorum.
0: Önemli mesajların verildiği panelde Kars Ardahan Iğdır'ın kalkınması için kamu özel işbirliğine dikkat çekildi. Verimli geçen toplantının sonunda kent ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.
8: Çok teşekkürler.
0: Ayrıca İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören ve beraberindeki heyet Kars Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede bölgesel kalkınmanın Türkiye'nin ekonomik gücüne sağlayacağı katkılar ele alındı. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
9: NBA finalinde tribünün hedefinde Amerika Başkanı Donald Trump vardı. Dev ekranda görüntülenen Trump, binlerce taraftar tarafından dakikalarca yuvalandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump NBA finalinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Trump New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan final serisinin 3. maçını izledi. Ancak salona girdikten sonra dev ekranda görüntülenen ABD Başkanı bir anda tribünlerin hedefi oldu. Binlerce taraftar ABD Milli Marşı sırasında ekrana yansıyan Trump'ı dakikalarca yuvaladı. Salondaki protesto sesleri uzun süre devam ederken dikkat çeken görüntüler kameralara da yansıdı. Yuhalamalar Trump görüntüsünün ardından ABD bayrağının ekrana gelmesiyle sona erdi. Taraftarlar daha sonra New York Knicks oyuncularını coşkuyla alkışlarken rakip San Antonio Spurs oyuncularını ise yüksek sesle protesto etti. Görevde bulunduğu süre boyunca ilk kez bir NBA final maçını tribünden takip eden Trump karşılaştığı soğuk karşılama sonrası mücadeleyi izledi ve maçın ardından salondan ayrılarak Beyaz Saray'ın yolunu tuttu. NBA finaline sahadaki mücadeleden çok tribünlerden yükselen bu protesto damga vurdu.
9: Orta Doğu'da tansiyon tam düştü derken İsrail'in saldırıları ortamı yeniden geriyor. Son olarak Lübnan'ın güneyindeki Tire kentine İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti.
0: İsrail Orta Doğu'da savaş peşinde koşuyor. İsrail ordusu ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Tire kentine hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Saldırı İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Son olarak İran, İsrail'in Lübnan'a saldırmasını bahane göstererek Tel Aviv'i balistik füzelerle hedef almıştı. Bunun üzerine bölgede tansiyon yükselmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise araya girerek tarafları ateşkese ikna etmişti. Gözler şimdi bölgeden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
9: Dünyanın dört bir yanında aşırı sıcaklar ve iklim kaynaklı felaketler etkisini artırıyor. Latin Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya uzanan tablo küresel ısınmanın etkilerini yeniden gündeme taşıdı.
0: Bilim insanlarına göre 2026 yılı dünya tarihinin en sıcak yıllarından biri olabilir. Birçok kıta halkı adeta kavruluyor. Aşırı sıcak kaynaklı yangınlar ve felaketler yaşanıyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sıcaklık 41 dereceyi aştı. Avustralya'nın güneydoğusundaysa sıcak hava dalgası orman yangını riskini kritik seviyeye çıkardı. Meksika kıyılarında normalde farklı sularda yaşayan bir fil fokunun sahile çıkması, uzmanlara göre ısınan okyanusların etkisiyle değişen ekosistemlerin işareti oldu. Kenya'da kuraklık hayvancılığı vururken Malawi ve ABD'de su kaynaklarındaki çekilme ciddi uyarılar veriyor. Araştırmacılar Kuzey Yarımküre'de kış koşullarının bile değiştiğini, göllerin buz tutma döngülerinin bozulduğunu belirtiyor. Avrupa ve Güney Asya'daysa sıcaklık rekorları kırılıyor, altyapılar zorlanıyor, can kayıpları artıyor. Uzmanlar mevcut gidişatın devam etmesi halinde iklim krizinin günlük yaşamı kalıcı şekilde yeniden şekillendireceği uyarısında bulunuyor.
9: Küresel piyasalarda doların yönüne ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Morgan Stanley, Fed'in faiz artırımından kaçınması halinde dolar üzerinde baskının artabileceğini değerlendirdi.
0: Dolar yatırımcıları dikkat! Dev Banka'dan korkutan tahmin geldi. ABD Merkezli Yatırım Bankası Morgan Stanley küresel piyasalardaki son hareketliliklerin değerlendirildiği bir rapor yayımladı. Analizde küresel risk iştahının yeniden yükselmesi ve Fed'in faiz artırımı yönünde yeni adımlar atmaması halinde doların değer kaybı baskısıyla karşı karşıya kalabileceği iddia edildi. Morgan Stanley değerlendirmesinde Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırmasının beklendiğini hatırlattı. Stratejistler, diğer merkez bankalarının adımlarıyla faiz farklarının daralmasının ve risk iştahındaki toparlanmanın dolar üzerindeki baskıyı artırabileceğini öngörüyor. Morgan Stanley stratejistleri dolar endeksinin önümüzdeki dönemde 94 seviyesine kadar düşebileceğini tahmin ediyor.
9: Ekonomiden getirelim. Yeni sezon maliyet baskısıyla açıldı. Konaklama sektörü pazar kaybetmemek için maliyet yükünün önemli bir bölümünü üstlenmek zorunda kalıyor. Yıllık 65 milyar dolara aşan döviz geliriyle dünya liginde ilk 3'te yer alan Türkiye turizmi yeni sezona yüksek enflasyon ve maliyet baskılarıyla girdi. Ekonomi gazetesine konuşan konaklama sektörü temsilcileri Türkiye'deki reel değerlemenin sektörünün rekabet gücü ve karlılığı üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söylüyor. TUROB Başkanı Müberra Eres'in yüksek enflasyon yatay kur denklemine rağmen otelcilerin pazar payı kaybetmemek için döviz bazında fiyat artışa gidemediklerini belirtirken AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu TL bazındaki fiyat artışlarının maliyet artışını karşılamadığına dikkat çekmiş. Kars Ardahan Iğdır Eğitim Vakfı kurucusu ve akademisyen Profesör Doktor Esfender Korkmaz Doğu Anadolu bölgesine yatırımlarına devam ediyor. Korkmaz doğup büyüdüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Karaçay üzerine köprü inşa etti. Yıllardır iki yakayı ayıran Karaçay, artık modern ve güvenli bir geçişle açılacak. Ardahan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esenler Korkmaz'a vefa örneği gösterildi. Üniversitede bulunan kütüphaneye Esenler Korkmaz'ın adı verildi.
0: Kurdeleler peş peşe kesildi. Kars Ardahan Iğdır Eğitim Vakfı kurucusu Profesör Doktor Esfender Korkmaz, Ardahan bölgesine katkı sağlayacak projenin açılışını gerçekleştirdi.
3: İnsan için en büyük sermaye insan sevgisidir. Yani para kazanılır kaybedilir ama insan kazanmak çok önemlidir.
0: Burası Ardahan'ın Çıldır ilçesi. Karaçay Çayı'nın üzerine uzanan bu köprü yalnızca beton ve çelikten oluşan bir yapı değil. Bir hayalin, bir vefa örneğinin ve memlekete duyulan bağlılığın sembolü. Profesör Doktor Esfender Korkmaz doğup büyüdüğü bölgeye Karaçay Çayı'nın üzerine köprü yapmaya karar verdi. Yapımı tamamlanan köprü düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.
3: Balık tutardım. Evimizde şurada hemen evde yemek olmayınca gelir buradan balık tutardım.
10: Şimdi üzerinden yaptığınız köprüden geçiyorsunuz.
3: Güzel doğmuş.
0: Yıllardır iki yakayı ayıran Karaçay Çayı artık modern ve güvenli bir geçişle aşılacak.
3: Yüreğimizin, imkanımızın yettiği kadar Çıldır'a dönük hizmet etmeye devam edeceğiz.
0: Köprünün hemen yanında bulunan parkta Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın heykeli dikildi. Memleket sevdalısı Esfender Korkmaz'a bir de sürpriz vardı. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneye, Ardahan'ın yetiştirdiği önemli akademisyen ve iktisatçılardan Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın ismi verildi.
3: Bana bir sürpriz oldu. Toplumda bir yere gelmek çok kolay, çok zor değil. Çok kolay. Ama toplumda insanların o yerini muhafaza etmesi çok zor. İnşallah Allah bize güç verir. Toplumdaki bu yerimizi muhafaza ederiz.
11: Küçük bir armağan olarak isminiz, uzun yıllar emek ettiğiniz bilim sahasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kütüphanesinde yaşasın inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hoş sefa geldiniz.
12: Hayırlı olsun.
9: Şimdi Yaprak Hırka Yıldız ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
13: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Haftanın tam ortasındayız. Yarın da Merkez Bankası'nın toplantısı var. Özellikle birazdan faize ilişkin tahminleri de ekranlara getireceğiz. Ama öncelikle isterseniz döviz piyasalarına bir bakalım.
9: Bakalım.
13: Dolar ekranlara geliyor. Dolar da 46 liranın üzerindeki seyir devam ediyor. Bugün de ibrenin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Euro 53 lira 32 kuruşta. Gram altın cephesinde 6209 lira seviyeleri var. Sert düştü. Sıcak verileri birazdan paylaşacağım. BIST 100'e baktığımızda dün %1'e yakın bir kayıp vardı. 13.741 puanda yeni güne başlayacak. Devam edelim çeyrek altınla. Çeyrek altın 10.574 lirada. Yarım 21.147 lira. Tam 42.165 lirada. Devam edelim kripto paralarla. Bitcoin ekranlara geliyor. Sert düşenler arasında kripto paralar da var. Tıpkı altın gibi. 61.264 dolarda Bitcoin, Litecoin 42 dolar, Ethereum 1625 dolar, Ripple 1 dolar 11 sent seviyelerinde.
9: Evet, piyasalar böyleydi. Şimdi Orta Doğu'da yumuşayan hava petrol fiyatlarını aşağıya çekti diyor şimdilik ama inşallah hep böyle kalır.
13: Yani umarız öyle kalır. Çünkü biliyorsunuz bu helikopterin düşürülmesi meselesi ki Amerika karşılık verdi. Fakat çok uzun sürmeyeceği yönünde kısa süreli gerilimler olduğuna yönelik de tabii ki yorumlar paylaşılıyor. Diğer taraftan Amerika'nın İsrail'i ikna etme çabaları var Lübnan konusunda. Burada da en azından şimdilik seyrin ılımlı olduğunu söyleyebiliriz. Öte taraftan artık Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin normale dönmesi için yoğun bir çaba harcandığını da biliyoruz. Buradan da olumlu sinyaller gelirse eğer birazcık daha normalleşme görebiliriz. Fiyatlar tabii ki az önce bahsettiğim haber akışları neticesinde Brent petrolde geriledi. Hatta 89 dolara kadar gerileyen bir Brent petrol gördük biz. Diğer taraftan sabah baktığımda da 91 doların biraz daha üzerinde olduğunu söyleyelim. İşte bunu dün de bahsetmiştik. Tabii ki savaş sürdüğü sürece de enerji fiyatlarını konuşacağız. Çünkü bizim ağırlıklı gündemimiz ekonomide enerji fiyatları ve tabii ki onun oluşturduğu maliyetler ve enflasyon tabii ki. Dolayısıyla sıkı takipteyiz. Genel itibariyle biraz gerilim olduğunda işte 100 dolar sınırına yaklaştığını görüyoruz. Ilımlı açıklamalar geldiğinde de dün olduğu gibi işte 89 dolar, 90-91 dolar seviyelerine geri çekildiğini de görüyoruz. Ama tabii burada piyasaların normalleşmesi için Hürmüz Boğazı açılsa bile biliyorsunuz biraz vakit alacak. Zaten tüm otoriteler de bunu söylüyor. Öte taraftan tabii petrol fiyatlarında biz bu ılımlı açıklamalarla birlikte bir miktar gerilemeyi gördük ama hala tansiyon yüksek olduğu için emtia cephesinde maalesef sert düşüşler var. Altında özellikle ons'ta ekranlara az önce de geldi ama ons'ta şu an itibariyle 4189 dolar seviyelerini görüyoruz. Yani bu seviyelere düşmez deniliyordu ama işte gördü. Bu sabah itibariyle de neredeyse %10'a yakın bir düşüş olduğunu söyleyelim altının onsunda. Gram cephesinde de biz bu düşüşleri görüyoruz. Biraz tabii ki doların yükselmesiyle birlikte sınırlı kalsa da gram altın 6335-36 lira seviyelerinde serbest piyasada. Şu anda ekranlara gelen rakamın biraz daha üzerinde olduğunu söyleyebiliriz serbest piyasa rakamlarının. Yani piyasalar tamamıyla odaklanmış durumda. Diğer taraftan tabii petrol fiyatlarında bir dengelenme olursa FED biliyorsunuz bu ayki toplantısında yüksek ihtimalle pas geçecek. Ama bu toparlanma baskıyı azaltacağı için bir faiz indirimi de gündeme gelebilir diyor otoriteler. Ama yani mevcut koşullarda şu an için güç olsa da tamamıyla işte az önce bahsettiğim bu Hürmüz Boğazı meselesine dayanıyor hepsi.
9: Peki Bank of America'dan Merkez Bankası tahmini var. Faiz konusunda ne diyor Bank of America?
13: Yani yarınki toplantı için şunu söylüyor. Zaten birçok analist yurt içinde de keza öyle. Pas geçeceğinden yana yani %37'de sabit bırakacak Merkez Bankası. Bu tür öngörüler var. Uzunca bir süredir sıkı para politikası zaten uyguluyor. Ana hedefi zaten bizde de iç piyasanın da enflasyon odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu ticari açıkta Mayıs ayı performansı ve bir önceki ay performansı fena değil diyor Bank of America Türkiye için. Dolayısıyla bu ay için tahminleri pas geçeceği yönünde. Her şey düzelirse yani Temmuz ayı ile birlikte daha farklı bir senaryoyu konuşacak olursak o zaman da tekrar o daha önce başlatmış olduğu indirim sürecini devam ettirir diye de öngörüler paylaşılıyor.
9: Peki Trump'ın kripto stratejisi kazanan her zaman aile oldu.
13: Evet. Yani biliyorsunuz ki yani özellikle bu başkanlık öncesinde de kendi tokenları çıktı. Meme tokenlar olarak geçiyor. Ailenin tokenları. Bunu tabii duyuruyorlar. Kendileri çok ufak bir alım yapıyorlar. Bir yandan da Trump ismine özellikle ticari anlamda güvendiği için Amerikan vatandaşları ya da yatırımcılar hızlı bir şekilde akın ettiler ailenin çıkardığı kripto paralara. Ama orada sert düşüşler de yaşandı. Dolayısıyla çok fazla kazanmadılar. Hatta zarar edenler olduğunu biliyoruz. Fakat burada kazanan kim? Trump ve ailesi. Zaten tokenların da sahibi olan aile olduğunu söyleyebiliriz. Kar edenler olduğunu da açıklayanlar var. Onların da rakamı söyleyeceğim. 5 kişi olduğunu söyleyelim. Ama yine de şöyle söylüyor yatırımcı. Yani çok uzunca bir süredir aile ticaretle uğraştığı için burada biz önümüzdeki süreçte tekrar bir toparlanmayı görebiliriz. Umudu da var. Ama genel itibariyle kriptoları ekranlara getiriyoruz. Orada da işte bu savaş nedeniyle çok büyük düşüşlerin olduğunu da görüyoruz.
9: Peki. Teşekkürler Yaprak.
13: Ben teşekkür ederim.
9: Evet değerli izleyiciler Yaprak Kırkayıldız'dan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte Ahmet'le Ankara'nın gündemine bakacağız. Yine önemli haberlerimiz var. 10 dakika ara.
12: T TGRT FM.
14: Şimdi reklamlar.
15: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz. TGRT FM. Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.

0: kürsü gerilimi sokağa taştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tansiyonu yükseltmemek için meclise gitmekten vazgeçti. Bahçeli özel ateşe körükle gitmesin diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'de yaşanan grup toplantısı gerilimini değerlendirdi. Eleştiri oklarını Özgür Özel'e anlattı. Bahçeli özel ateşe körükle gitmemeli, keskin sirke küpüne zarar verir dedi. Ve Amerika'dan İran'a helikopter misillemesi. Hürmüz çevresinde Amerikan ordusuna ait Apache tipi bir helikopter İran tarafından düşürüldü. İki pilot sağ kurtuldu. Amerika'dan İran'a yanıt gecikmedi. CENTCOM İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlediğini açıkladı. Ve dört ülkeden İsrail'e yaptırım kararı. İngiltere, Kanada ve Fransa ve Norveç Dışişleri Bakanlıkları ortak açıklamasında Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerin Filistin'e yönelik yoğun şiddet nedeniyle İsrail'e bağlantılı çeşitli kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağını duyurdu. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini bu saat diliminde de ekranlarınıza getireceğiz. Tekrar savaş mı etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Onlar da ekranlara gelsin. Başlayalım.
1: İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarını birbirine bağlayacak dev ulaşım projesine finansman onayı geldi. İki havalimanı demiryoluyla birleşecek az sonra. Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk iddiası üzerine 6 ilde operasyon düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. Kamunun yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira zarara uğratıldığı öne sürüldü. Az sonra. Yatırımcının Mayıs ayında yüzü en çok mevduat faizinde güldü. TÜİK'in açıkladığı verilere göre döviz ve altın yatırımcısına kaybettirirken en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. Yıllık bazda ise zirvede yine külçe altın var. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da iklim değişikliği zirvesine katıldı. Bakan Kurum önemli açıklamalarda bulundu.
2: Bugün Bonn'da COP31 eylem gündemini sizlerle paylaşmak üzere bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.
3: Kürsüdeydi.
2: Bu çerçevede COP31 eylem gündemi altında 10 öncelikli tema belirledik.
3: Eylem gündeminden ve hedeflerden bahsetti.
2: Hedefimiz iklim kaynaklı şokları önceden öngören, bu şoklara uyum sağlayan ve hızla toparlanabilen sağlık sistemlerini, altyapılarını desteklemektir.
3: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Almanya'daydı. Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda sunum yaptı.
2: İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve arazi bozulumu arasında daha güçlü bir sinerji kurmak için sektörler arası yine ortak eylemleri destekleyeceğiz.
3: Bakan Kurum, COP31 eylem gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: COP31'in, değerli dostlar, temel yaklaşımı açıktır. Başlık üretmek değil, uygulamayı daha da hızlandırmak. Niyet beyan etmek değil, sonuç almak. Ve iklim eyleminin sonuçlarını şehirlerde, tarlalarda, evde, sanayide, enerjide, okulda, hastanede, insanın hayatında hissedilir hale getirmek istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçiliklerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
3: Yeni büyükelçiler belli oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görevleri duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Buna göre Tahran Büyükelçiliği'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçiliği'ne Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Muscat Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hüseyin Ergani, Amman Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hakan Karaçay, Mogadişu Büyükelçiliği'ne Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan, Aşkabat Büyükelçiliği'ne Orta Asya ülkeleri sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şener Cebeci, Kuveyt Büyükelçiliği'ne Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Can Oğuz, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usler, Üsküp Büyükelçiliği'ne Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ın görevlendirilmesine karar verildi. Ayrıca Bujumbura Büyükelçiliği'ne Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi

0: Elçi Haydar Kerem Divanlıoğlu, Cibuti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Hüseyin Özdemir, Doha Büyükelçiliğine Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Lahey Büyükelçiliğine Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Gaborone Büyükelçiliğine AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Elçi Vesime Ela Beş Kardeş Karagöl, Hartum Büyükelçiliğine Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Banjul Büyükelçiliğine Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Gökmen, Helsinki Büyükelçiliğine Manama Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak görevlendirildi. Kiev Büyükelçiliğine Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kinshasa Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Senem Güzel, Kişinev Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Nazmiye Başaran, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Elçi Raziye Bilge Koç Yiğit, Manama Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Doktor Necati Sancak Tutan, Manila Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Kaan Esener, Maputo Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ayça Oşapoğlu İnam, Nairobi Büyükelçiliğine Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Selin Özaydın, Seul Büyükelçiliğine Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Tallinn Büyükelçiliğine Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü Büyükelçi Habba Yonca Gündüz Özçeri, Windhoek Büyükelçiliğine Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi Fikriye Aslı Güven getirildi.
1: Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk iddiası üzerine 6 ilde operasyon düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. Kamunun yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira zarar uğratıldığı öne sürüldü.
2: Yolsuzluk iddialarının adresi bu kez bir üniversiteydi. Ekipler harekete geçti, deliller tek tek incelendi. Şafak vakti operasyonun düğmesine basıldı. Yolsuzluk iddialarının adresi İzmir Ege Üniversitesi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ihale ve doğrudan temin alımları mercek altına alındı. İddiaya göre kurum yöneticileriyle bazı şirket temsilcileri organize şekilde hareket etti. İhale süreçlerinde rekabet şartları ortadan kaldırıldı. Kamu kaynakları belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve sayıştay raporlarındaki tespitler doğrultusunda usulsüz işlemler nedeniyle kamunun yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. Bu veriler sonrası düğmeye basıldı. İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabancayla çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Şimdi Ahmet'le Ankara'nın gündemine bakalım. Ahmet, günaydın.
3: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım Ahmet.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir programı var. İlk olarak saat 12'de Paris'in grup toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan grupta yapacağı konuşmada iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ve şüphesiz CHP'de yaşanan son olaylara ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerini paylaşmasını bekliyoruz. Grup toplantısının ardından da saat 14'te MYK toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve güncel meseleleri bir kez de kurmaylarıyla masaya yatıracak.
1: Peki Ahmet, şimdi önce MHP'den başlayalım, sonra CHP'ye gelelim. CHP'de 3 teşkilat daha feshedildi. Toplam il sayısı 19 oldu. MHP ile bir başlayalım Ahmet.
3: Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi de kurultaya gidiyor. 7 Mart 2027'de 15. Olağan Kurultayını yapacak Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla bu kurultay sürecine giderken de teşkilatlarda bir yenilenme başladı. Bazı il teşkilatları feshediliyor ve yeni görevlendirmeler yapılıyor. Dün de işte önemli bir gelişme daha yaşandı. Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il başkanlıkları feshedildi ve yeni isimler göreve getirildi. Böylece Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli ile birlikte görevden alınan teşkilat sayısı 19'a yükseldi. Bu zamana kadar hangi il teşkilatları feshedildi onları da hemen seyircilerimize paylaşalım. İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli. Böylece MHP'de 19 il teşkilatı feshedilmiş oldu. Bana gelen bilgilere göre bu fesihler önümüzdeki dönemde de önümüzdeki süreçte de devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki. Ahmet, gelelim CHP'ye. CHP'de köşe kapmaca var. Dün CHP artık ikiye bölündü. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları olarak bölündüler. Dün meclise köşe kapmaca vardı. Kemal Bey çok diretmedi. O genel merkeze geldi. Ne söyleyeceksin dün CHP'de olan bitenle ilgili?
3: Gerçekten CHP'nin içine düştüğü durumu göstermesi açısından ibretlik bir durum. Şimdi CHP'de artık fiilen iki yönetim olduğunu, iki başlık olduğunu zaten konuşuyorduk, söylüyorduk. Ancak dünkü grup toplantısında yaşananlar bunu bir kez daha teyit etti. Ve Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden kopuşunun artık önümüzdeki süreçte kaçınılmaz olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdi dünkü tartışmalar neden yaşandı? Özgür Özel aslına bakılırsa Manisa'ya gidecekti. Yine akşam saatlerinde gitti ancak grup toplantısını yapmayı planlamıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı duyurusu yapınca Özgür Özel de programını değiştirdi. O da yine her zamanki gibi salı günü saat 13.30'da meclisteki o salonda grup toplantısı yapacağını açıkladı. Ve endişeli ve gergin bir bekleyiş başladı. Şimdi her iki isim de aynı saatte aynı günde grup toplantısı yapacağını duyurdu. Öncelikli olarak grup salonunda bir köşe kapmaca yarışı yaşandı. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri işte bazıları geceyi mecliste geçirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren de işte kapı 9'da açılır açılmaz yer tutmaya başladılar. Hem Kılıçdaroğlu taraftarları hem Özgür Özel taraftarları meclisin kapısına geldi. Orada bir gerginlik yaşandı. Aynı zamanda karşılıklı sert açıklamalar, suçlamalar gerçekleşti. Meclis başkanlığı devreye girdi. Güvenlik açısından grup toplantısına meclise ziyaretçi alınmayacağını açıkladı. Bu isabetli bir karardı. Yoksa şu anda ekranlara da yansıyor. Her iki liderin taraftarları birbirine karşı sert söylemlerde bulunuyorlar. İşte itiş kakış yaşanıyor. Eğer o isimler, o kişiler meclise girseydi, grup toplantısında karşı karşıya gelselerdi istenmeyen bambaşka görüntüler yaşanabilirdi. Zaten dün de bu endişemizi dile getirdik. Neyse ki yapılan müdahaleyle bu gerçekleşmedi. Tansiyonun yükselmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu bir adım attı ve grup toplantısını genel merkezde toplayacağını açıkladı. Özgür Özel mecliste yaptı grup toplantısını. Kemal Kılıçdaroğlu da parti genel merkezinde yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi. CHP tarihinin hiçbir yerinde pavyonlarda kurultay pazarlığı yapılmamıştır dedi. Ben isterdim ki grup toplantısını mecliste yapalım ama gerilim oluşturuldu dedi. Ben bazı noktalarda işte tolerans gösteriyorum ancak bir noktaya gelinceye kadar o toleransı gösteririm. Sonra da kusura bakmayın derim dedi. Arınacağız, arınacağız, kirlilikten arınacağız mesajını verdi. Kirli kimse, kim o kirliliğe bulaşmışsa kapının önüne koyacağız dedi. Böylece de önümüzdeki süreçte artık ihraçlar düğmesine basacağını mesajını vermiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Başka mesajları da vardı. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğim dedi. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapamayacak, kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanamayacak, dolarlar havada savrulamayacak dedi. Trollerin dolduruşuna gelmesinler uyarısında bulundu Özgür Özel ve arkadaşlarına. Güçlü bir biçimde bir kez daha arınma mesajı verdi ve kurultay, o çok tartışılıyor, Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sürecini de başlatacağını ifade etti. Ben kurultayı toplayacağım dedi. Ancak ahlaklı, erdemli bir kurultayı toplayacağım ve bu şekilde kurultayı gerçekleştireceğim mesajını verdi. Yani önümüzdeki süreçte artık Kemal Kılıçdaroğlu disiplin sürecini başlatıyor. Bugün saat 13'te de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. O MYK toplantısından bazı isimlerin disipline gönderilmesi noktasında tavsiye kararı çıkabilir ve bu noktada da artık önemli adımlar atılabilir.
1: Peki. Ahmet, mecliste dün tabii bizim kanalımız SGRT Haber'e saldırı vardı. Diğer kanallara da saldırı vardı. Hakikaten inanılır gibi değil. Yani Özgür Özel taraftarları, yani sırf herhalde yayınları beğenmiyor diye bize, diğer gazeteci arkadaşlara saldırdılar ve yaptıkları çok ayıp, herhangi bir özür de gelmiyor.
3: Yani gerçekten hani Özgür Özel ve arkadaşları her fırsatta basın özgürlüğünden, demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahsediyorlar. Ancak onların anladığı kendi görüşlerinin dile getirilmesinden ibaretmiş anladığımız kadarıyla. Yani orada arkadaşlarımız görev yapıyorlar. İşte dün burası meclisin önü, meclis dikmen kapısı. Hem Kılıçdaroğlu taraftarları var, hem de Özgür Özel taraftarları var. Onlar da grup salonuna girmeyi bekliyorlar. Ancak o sırada işte muhabir arkadaşlarımız, hem Sait Kahraman hem de Burcu Kahriman orada yayınlar yapıyorlar. Oradaki atmosferi TGRT Haber seyircilerine aktarmaya çalışıyorlar. Ancak Özgür Özel yandaşları, onun destekçileri orada TGRT Haber'e müdahale ediyorlar. Şu an itibariyle ekranlara yansıyor işte. Muhabir arkadaşlarımızın yayın yapmasına, oradaki atmosferi aktarmasına engel oluyorlar. Yani orada muhabir arkadaşlarımız görevini yapıyor. Gazetecilik faaliyetini yerine getiriyor. Kimseye bir karşıt görüş ileri sürmüyor. Sadece oradaki ortamı anlatıyorlar. Yani orada basın emekçisi olarak görev yapıyorlar. Ancak buna bile tahammül edilmiyor. Arkadaşlarımızın yayın yapması engelleniyor. İşte canlı yayınlara müdahale ediliyor, önüne geçiliyor. Arbede yaşanıyor, itiş kakış yaşanıyor. Şu anda da o görüntüler ekranlara geliyor zaten. Yani gerçekten demokrasiye, ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine yakışmayacak görüntüler. Mesela Sait Kahraman şu anda o da ekrana geldi. Orada yayın yaparken arkada bir kişi telefonla konuşuyor. O şu anda işte evet ekranda görünüyor. Telefonla konuşuyor. O sıralarda da işte bizim TGRT Haber'de canlı yayın var. Gürsel Tekin de bizim yayınımıza katılıyor. Oradan talimat almış gibi oradan birileriyle konuşuyor. Gürsel Tekin'e laf atıyor orada, bizim yayınımıza katıldığını biliyor. Anlaşılıyor ki oradan birisi talimat veriyor ona telefonda. İşte Gürsel Tekin TGRT Haber'de konuşuyor. Orada da TGRT Haber muhabiri yayın yapıyor. Susturun onu ya da engel olun şeklinde muhtemelen bir talimat geliyor. Ve o da o talimatın gereğini yerine getiriyor. Yine dün orada kriminal tipler toplanmış. Şimdi baktığımızda CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları girerken yine Sait orada yayın yapıyordu. Böyle sakallı kriminal bir tip Sait'i engelliyordu. Dün yine orada o. Hem Burcu Kahriman'a müdahale ediyor hem de diğer basın mensuplarına müdahale ediyor. O kişinin de zaman zaman Özgür Özel'in parti otobüsü üzerinde konuşurken arkasında olan bir kişi olduğunu da tespit ettik. Yani bunları sahaya kim yolluyor, hangi talimatla yolluyor, basın mensuplarına kim saldırtıyor, bunların da tespit edilmesi lazım. Bundan da vazgeçilmesi lazım. Yani bunlar yanlış şeyler. Sadece TGRT Haber muhabirlerine değil, diğer gazeteci arkadaşlarımıza da orada müdahaleler oldu. Ancak en çok hedef alınan TGRT Haber muhabirleriydi. Niye? Gerçekleri en hızlı, en objektif bir biçimde, CHP'de yaşanan gelişmeleri en hızlı biçimde TGRT Haber duyuruyor. Özgür Özel ve arkadaşları da anlaşılıyor ki bundan rahatsız oluyor ve gazeteci arkadaşlarımızın üzerine kriminal tipler sürülüyor. Bundan bir an önce vazgeçilmesi lazım. Emniyete de ve savcılığa da buradan bir çağrıda bulunalım. O kriminal tiplerde bir an önce tespit edilip gerekli hukuki işlemler yapılsın.
1: Peki. Devlet Bahçeli'den de Özgür Özel'e bir uyarı var Ahmet. Bahçeli Özel'e ateşe körükle gitme dedi ama herhalde artık Özgür Özel taraftarları, hatta Özgür Özel'in kendisi bunu artık pek fazla dikkate almayacak.
3: Şimdi artık Özgür Özel ve arkadaşları CHP'den kopuşun yapı taşlarını döşüyorlar. Kademe kademe, aşama aşama gerginliği yükselterek işte bize artık burada yaşama şansı verilmiyor, iyice ipler koptu denilerek bir kopuş yaşamayı planlıyorlar. Yeni partiyi zaten hazırladıklarını söylemişlerdi. Özgür Özel dedi ki biz iki partiyi yedekte tutuyoruz. Birincisi yeniden sıfırdan bir parti kurulması, öteki ise seçimlere yetişmemesi halinde, bir baskın seçim halinde seçime girme yeterliliğine sahip olan bir partiyi teslim alarak ya da o partiyi alarak yola devam etme kararını zaten vermişler. Ancak tabii bunun için de bir gerekçe oluşturmaları gerekiyor. Ne olacak? İşte grup toplantısı krizi olacak, başka krizler olacak, yönetim krizi olacak. Bütün bunlara gerekçe göstererek ya da disiplin süreçlerini ve ihraçları gerekçe göstererek bunları söyleyerek yeni bir partiye geçecekler. Şimdi onun yapı taşları, yol haritası oluşturulmuş durumda. Tabii MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu kapsamda Özgür Özel'e önemli uyarıları vardı. Devlet Bahçeli dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir dedi. Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır dedi MHP lideri. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir dedi. Bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır ifadesini kullandı. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir uyarısında bulundu. Dolayısıyla bu yaşananların sokak hareketlerine dönüşmesinden duyduğu endişeyi de MHP lideri Devlet Bahçeli dile getirdi. Ve bu noktada da Özgür Özel'e birçok uyarıda bulunmuş oldu.
1: Peki, var mı eklemek istediklerin Ahmet?
3: Tabii bugün gözler AK Parti grup toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli. Bugün yine CHP'de MYK toplantısı olacak. Saat 13'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK'da bazı isimlerin ihraç edilmesi ya da disipline sevk edilmesi noktasında tavsiye kararı alınması bekleniyor. Yarın da yine parti meclisinin toplanması bekleniyor. Dolayısıyla parti meclisinde de bakalım Kılıçdaroğlu bazı isimlerin disipline gönderilmesi noktasında düğmeye basabilecek mi? Çünkü parti meclisinde de farklı dengelerin olduğu biliniyor. İşte parti meclisi de ikiye bölünmüş durumda. Bazı isimler Özgür Özel'e yakın, bazı isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın. Yani CHP'deki o tartışma, iç karışıklık daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki. Sağ olasın Ahmet.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kaçırılan Osmanlı 23. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu koz olarak kullanmak için Albay Fedon vasıtasıyla Karaca Gazi'nin yanında bulunan oğlu Halil'i kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı çocuğu kurtarmak için Fedon'un peşinden Bizans'a giderler. Fakat Fedon, zimmetine geçirdiği külliyatlı miktardaki altınlarla birlikte çocuğu sakladığı yerden alarak gizliden Vatikan'a giderek Papa'ya satar. Papa da Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere bir kiliseye teslim eder. Fedon'u yakalamak için vazifelendirilen binbaşı Andrea, Fedon'un sakladığı altınları bulunca geriye Bizans'a götüreceği yerde zimmetine alarak izini kaybettirir. Çok geçmez, Halil baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Aradan uzun bir zaman geçer. Bir gün imparatorun en yakın adamı General Febüs'e Albay Fedon'dan gelen haber üzerine Febüs, sarayın güvenini kazanmış İbrahim'i de yanına alarak Napoli'ye çocuğu almaya gider. Öte yandan uzunca bir zaman gemilerde forsa hayatı yaşayan Karaca Gazi'nin bulunduğu gemideki tayfalar isyan çıkarınca onları bastırır. Gemi sahibi de kendisini serbest bırakır. Cenova'ya gelen Karaca Gazi burada Fedon'un gasp ettiği altınları alıp kaçan binbaşı Andre'yi yakalar.
1: Ve sen de hazineye tek başına sahip olmak için İmran'a da herhangi bir pay vermeden kaçıp gittin. Hı?
2: Keşke verseydim. Hatta hepsini ona verseydim. Ama hazine birden gözlerimi kamaştırmıştı.
1: Bu durumda Fedon senden kendi parasını almış bulunuyor.
2: Doğrusunu söylemek gerekirse öyle oldu. Ama bu paranın üzerinde benim nasıl hakkım yoksa onun da yoktur. Eğer senin yardımınla bunları geri alacak olursam yarı yarıya paylaşmaya söz veriyorum.
1: Para yerin dibine batsın. Bana para değil, çocuk lazım.
2: Nasıl istersen. Önce o namussuzu ele geçirmeliyiz ki yapacağımızı yapalım.
1: Az önce bir şey söyledin ki doğru değildir. Ben ne imparatoru ne de General Ragas'ı öldürmedim.
2: Ne? Sen öldürmedin mi? Peki kim öldürdü?
1: İmparatoru General Ragas, Ragas'ı da Fedon öldürdü.
2: Ya.
1: Eğer onları öldürecek olsaydım Bizans sarayına girdikten hemen sonra öldürürdüm. Her neyse, bunun artık bir önemi yok. Beni şu anda ilgilendiren tek şey Sultanımız Orhan Gazi'nin oğlunu bulmak. Tabii çocuğu bulduktan sonra da Fedon'u sağ bırakacak değilim. Çünkü her türlü kirli işin altında bu aşağılık adam yatıyor.
2: Sen hele çocuğu bul da gerekirse Fedon'u ben de öldürürüm. Hem de seve seve. Namussuz herif. Soydu soğana çevirdi beni.
1: Anlaşılan parasızlık çekiyorsun. Hı?
2: Bütün servetim bir tek altındır.
1: Dert etme. Bende yeteri kadar para var. Sana burada bir oda ayırtalım. Yemeği de burada yiyebilirsin. Sonra hesaplaşırız.
2: Çok teşekkür ederim Aristo. Hele o namussuzu bulalım. Benim için yapacağın masrafın 10 mislini ödemezsem dünyanın en namussuz adamı olayım.
1: Tamam tamam. Al şu keseyi. İçinde 10 altın var. Cebinde bulunsun.
2: Sağ ol. Artık seni karşıma Allah'ın çıkarmış olduğundan zerre kadar şüphem kalmadı.
1: Şimdi bütün zekanı topla. O namussuz adamı önce burada arayalım. Sonra da gerekirse Napoli'ye, hatta Roma'ya da gideriz. Tamam?
2: Olur. Bir köle gibi hizmetinizdeyim.
1: Tamam.
3: Karaca Gazi, Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i araya dursun. Manastırdan kaçıp bir ailenin yanına sığınan küçük Halil, bir yıla yakın oduncu kulübesinde kalmıştı. Oduncu, Halil'e ölen oğulları Pietro'nun adını vermişti. Şiddetli geçen bir kışta, ihtiyar karı koca arka arkaya ölüverince, Halil evi satıp eline geçen 8 altınla Cenova'ya gitti ve orada iş aramaya başladı.
4: İş mi arıyorsun sen?
5: Evet efendim. Burada bana boğaz tokluğuna bir iş verecek olursanız sabahtan akşama kadar çalışmaya hazırım.
4: Adın ne senin?
5: Pietro.
4: Kaç yaşındasın?
5: 10 yaşındayım.
4: Yaşından büyük gösteriyorsun. Peki elinden ne iş gelir?
5: Odunculuk yaparım.
4: Anan baban yok mu senin?
5: Yok. İkisi de bu kış öldü.
4: Başka akrabaların filan?
5: Hiç kimsem yok.
4: Bak, temiz yüzlü bir çocuğa benziyorsun. Buraya daha çok Bizans'tan gelen tüccar ve yolcular uğrar. Seni burada çalıştırmak isterim ama okuma yazma bilmen gerek.
5: Ben okuma yazma biliyorum efendim. Sonra Bizans dilini de bilirim biraz.
4: Nereden biliyorsun?
5: Annem Bizanslıydı. Ondan öğrenmiştim.
4: Pekala, seni işe alıyorum. Benim katibime yardımcılık edeceksin. Ayrıca sana verilecek işleri de yaparsın.
5: Çok teşekkür ederim efendim.
4: Yalnız bak, sana peşin peşin söyleyeyim. Ben çok sert bir adamım. Tembellerden, huysuzlardan hiç hoşlanmam. Bunu gördün mü kolundan tuttuğum gibi kapı dışarı ederim, seni bilesin.
5: Merak etmeyin efendim. Sizi memnun etmek için elimden gelen gayreti göstereceğimden hiç şüpheniz olmasın.
4: Umarım dediğin gibi olur.
6: Yorga!
7: Buyurun Bay Vasili.
6: Buraya gel.
7: Buyurun.
4: Benden ne zamandan beri bir katip istiyordun? Al sana bir yardımcı. Adı Pietro. Okuma yazması var. Artık onu çalıştırmak sana düşüyor. Her işi yaptırabilirsin. Yalnız öğretmen lazım. Sakın onu tembelliğe alıştırıp kendine benzeteyim deme ha. Hadi bakalım.
7: Emredersiniz Vasili cenapları. Gel benimle Pietro.

0: konuştuğun hep böyle sert midir?
1: Sen onun öyle konuştuğuna bakma, iyi bir adamdır. Esas sert olan onun vekili Aristo'dur.
0: Aristo da kim?
1: Aristo buranın fedaisi. Güçlü, kuvvetli, vurduğunu deviren çok sert biri. En azılı kabadayıların bile hakkından geliyor. Müthiş kuvvetli, çok yaman bir kılıç ustası.
0: Gerçekten mi?
1: Bir keresinde 4 serseriyle kılıç kılıca gelmiş, hepsini de tepelemişti.
0: Vay!
1: O burada çalışmaya başladığından beri azılı külhan beylerin buradan ayağı kesildi.
0: Aferin Aristo'ya.
1: Aferin ama ben hiç sevmiyorum onu.
0: Neden?
1: Herkesin işine karışıyor. Biraz dalga geçeni işten kovuyor. Bana bile fazla şarap içtiğim için kızıyor. Bu gibi adamlar böyledir işte. Kraldan çok kralcı olurlar. Patrona yaranmak için başkalarının ekmeğiyle oynamaktan çekinmezler. Geldiği zaman ne kötü bir adam olduğunu göreceksin zaten.
0: Şimdi burada yok mu?
1: Yok. Bir ay önce bir arkadaşıyla beraber Roma'ya gitti. Ama dönmesi yakındır.
2: Kolay gelsin. Nasıl? İşlere alışabildin mi Pietro?
0: Alıştım efendim.
2: Aferin sana. Yorgo, nasıl? Pietro işine yarayacak mı?
1: Evet. Okuma yazması çok iyi. İnci gibi de yazısı var. Az çok hesap kitaptan da anlıyor. Ne söylesem hemen kavruyor. Yumuşak başlı, terbiyeli.
2: Yalnız dikkat et, çocuğu şaraba alıştırayım deme ha. Biliyorsun Aristo her nedense şarap içene çok bozuluyor. Bu yüzden sana da kaç sefer laf etti değil mi?
1: Bilmez olur muyum?
2: Aristo dün gece geldi. Şimdi uyuyor. Aristo'nun adını duydun değil mi Pietro?
0: Duydum efendim. Bay Yorgo nasıl biri olduğunu anlattı bana.
2: Aristo benim vekilim olur. Odası benim odamın yanındadır. Bana nasıl itaat ediyorsan ona da öyle itaat edeceksin. Çok sert bir adamdır. Ona benzemez. Bir tokat attı mı 10 adım öteye düşersin. Onu hiç kızdırmamaya bak.
0: Peki efendim.
2: Hadi göreyim seni. Ben aşağı iniyorum.
1: Yandık. Artık rahat huzur vermez bize. Sabahları zihnim açılsın diye bir bardak şarap içiyordum. Şimdi onu da içemeyeceğim.
0: Siz de içmeyin. Hem içki içmek iyi bir şey değil ki. Ben bir sefer bile denemedim. Şey gibi görünüyor gözüme.
1: Ne gibi?
0: Neyse söylemeyeyim. Kötü bir şey gibi işte.
1: Sen çocuk olduğun için öyle gelmiştir. Hele biraz büyü, bak ne kadar hoşlanacaksın.
0: Hayır, ben büyüdüğüm zaman da içmeyeceğim.
1: İyi, ne yaparsan yap. Aç şimdi şu defteri ve çalışmaya başla. Dünden kalmış hesaplar var. Bunları bitirmemiz lazım.
3: Merhaba.
1: Eyvah, geldi işte. Hoş geldiniz Aristo cenapları. Yolculuğunuz nasıl geçti?
3: İyi. Bu çocuk da kim?
1: Benim yardımcım.
3: Sen mi getirdin onu buraya?
1: Hayır, patron getirdi.
3: Ne zaman?
1: 10 gün kadar oluyor.
3: Böyle içkili kumarlı bir yerde bu yaşta bir çocuk çalıştırılır mı?
1: Bunu patrona söyleyin.
3: Adın ne senin?
0: Pietro.
3: Nerelisin?
0: Romalı.
3: Anan baban kimin kimsen yok mu?
0: Yok.
3: Kaç yaşındasın?
0: 10.
3: Burası senin yaşında çocukların çalışacağı bir yer değil. Başka bir iş bul kendine. En iyisi memleketine dön. Söylerim patrona, sana olan hesabını öder.
0: Benim alacağım filan yok. Boğaz tokluğuna çalışıyorum zaten.
3: Ne? Boğaz tokluğuna mı? Patron Vasili böyledir işte. Bedava adam buldu mu kim olsa alır. Bu defterdeki yazılar senin mi?
0: Benim.
3: Nereden öğrendin okuma yazmayı?
0: Babamdan ve köy papazından.
3: Yazın bu şarapçı katipten daha iyi. Ama yine de burada kalamazsın. Köyüne dönmen gerek. Bunun için sana para vereyim.
0: Hayır, istemem. Param var benim.
3: Tuhaf şey. Nasıl istemezsin? Para bu.
0: Ben tanımadığım bir adamdan hakkım olmayan bir parayı alamam. Hele senin paranı hiç alma.
3: Şuna da bak hele. Ben burada patronun vekiliyim.
0: Ne olursan ol. Ben seni tanımıyorum.
3: Oğlum, bu para senin burada çalışmanın karşılığıdır.
0: Olsun, istemiyorum.
3: Oo, bu ne kabadayılık böyle?
0: Kabadayı olan ben değilim, sensin. Beni işimden kovan bir insandan sadaka almam.
3: Bak yavrum, seni işten çıkarıyorsam bunu yine senin iyiliğini düşündüğüm için yapıyorum. Yoksa bana ne? Sen çok genç ve tecrübesiz olduğun için burada nasıl tehlikelerin seni beklediğini bilemezsin. Senin yaşında köyde büyümüş kimsesiz çocuklar için büyük şehirlerde bin bir türlü tehlike vardır. Hiçbir şeyin farkında olmadan felaketlere uğrarsın.
0: Ben kendimi korumasını bilirim. Köyümde hiçbir şeyim yok. Zaten herkes işsiz. Orada karnımı doyuracak bir iş bulsam hiç kalkar da buraya gelir miydim? Sen kovarsan yine burası gibi başka bir yerde iş arayacağım.
3: Bunlar çocukça laflar. Köyüne dönmek senin için en iyisi.
0: Dönmeyeceğim.
3: Amma da dik kafalıymışsın. Sana anan baban hiç terbiye vermedi mi?
2: Ne oldu Aristo? Pietro sana karşı bir terbiyesizlikten bulundu yoksa?
3: Neden böyle çocuk yaşta kişileri işe alıyorsun Vasili? Burası onun çalışacağı yer mi?
2: Öyle söyleme Aristo. Pietro çok çalışkan bir çocuk. Kısa zamanda işleri de öğrendi. Katibin ayyaşlığı yüzünden elleri öyle titriyor ki yazdığı okunmuyor. Halbuki Pietro'nun yazısı çok düzgün.
3: Madem katip sarhoş, kovar yerine aklı başında başka birini alırsın.
2: Bu kadar da değil. Ayrıca çok zeki ve ahlaklı bir çocuk. Zaten onu gece çalıştırmıyorum. Akşam olur olmaz odasına çekiliyor. Gece odasından çıkmayı yasakladım ona.
3: Tamam, peki öyleyse. Onun iyiliğini istediğim için işten çıkarmak istemiştim ama madem öyle kalabilir.
2: Güzel. Gel şimdi benim odama gidelim. Sana verecek bazı haberlerim var.
3: Hadi. Peki.
1: Nasıl? Ben sana demedim mi? Ne aksi bir adam olduğunu gördün işte. Gelir gelmez seni kovmaya kalkıştı. Bereket versin ki patron imdadına yetişti.
0: Senin de durumun pek parlak değil. Patrona seni kovup başkasını almasını söyledin.
1: Evet. Mutlaka yerime getireceği kişiden rüşvet alacaktır.
0: Aristo böyle bir şey yapar mı acaba?
1: Onun yapmayacağı şey yoktur.
0: Şimdi ona birkaç altın verecek olsam benimle uğraşmaktan vazgeçer mi?
1: Kaç altının var?
0: 7-8 altınım var. Bunun 5 tanesini verebilirim.
1: 5 altının ne kıymeti var? Alır da kafana atar. En azından 50 altının olmalı ki kabul etsin.
0: Nereden bulacağım ben 50 altını?
1: Kasadan alabilirsin.
0: İyi ama kasadaki paralar patronun.
1: Evet ama nereden fark edecek? Sonradan yerine koyarsın.
0: Nereden koyacağım?
1: Hesaplarda ufak tefek yanlışlıklar yaparsın. Bile bile toplama ve çıkarma hataları gibi. Ben sana bunun yolunu gösteririm. 2 aya varmaz açık kapanır.
0: Yok olmaz. Ben böyle bir şey yapmam.
3: Söyle bakalım Vasili, bana vereceğin haber nedir?
2: Senin kimden haber var?
3: Kimden?
2: Canım kimden olacak? Sen şu Bizans'ta Fedon'u aramıyor muydun? Ondan bahsediyorum.
3: Öyle mi? Nasıl bir haber?
2: Onu görmüşler.
3: Nerede?
2: Bir arabada. Yanında da çok genç ve güzel bir kadın varmış.
3: Gören kim?
2: Müşterilerden biri. Onu Bizans'tan tanıyormuş, selam vermiş. Fakat Fedon ya onu tanımamış ya da tanımazlıktan gelmiş ki selamına karşılık bile vermemiş.
3: Gördüğü yer neresi Vasili? Çok teşekkür ederim. Biz Hergele'yi Roma'da arıyoruz. Oysa buradaymış. Bana bu müşteriyi tanıtır mısın?
2: Memnuniyetle. Bizans'tan yeni geldi. Ticaret yapıyor.
3: Demek gördüğü kişinin Fedon olduğundan hiç şüphesi yok.
2: Hayır yok. Onun Fedon olduğundan emin. Gel seni onun yanına götüreyim.
3: Kaç gün olmuş onu göreli?
2: 3-4 gün.
3: İyi, gidelim. Beni Fedon'dan alacağı olan biri olarak tanıt. O zaman adam onu niye aradığımdan şüphelenmez. Tamam mı?
4: Üzerinde yakaları kürklü ipek bir elbise vardı. Bu çeşit elbiseleri ancak çok zengin asilzade.

0: Adeler giyer.
1: Buna şaşmamak gerek. Zengin bir insan olduğuna göre elbette onlar gibi giyinecektir.
0: Yanında genç ve güzel bir kadın da vardı. Bir ara albayla göz göze geldik. Hemen şapkamı çıkarıp selam verdim. Ama o başını çevirerek selamıma karşılık vermedi. Kibar birine böyle davranmak yakışmazdı tabii. Ondan borç para isteyecek de değildim.
1: Albayın sakalı var mıydı?
0: Yok, hayır. Ne sakalı ne de bıyığı vardı.
1: Peki arabası nasıldı?
0: Sarı renkte, çift atlı güzel bir arabaydı.
1: Anlıyorum. Bana vermiş olduğunuz bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Madem ki böyle asilzadeler gibi yaşıyor, özel arabalarda güzel kadınlarla dolaşıyor, parası bol demektir. Bana olan borcunu herhalde öder. Andrea, kalk çabuk.
2: Ha? Ne var, ne oluyor Aristo?
1: Uyumanın sırası değil, çabuk kalk. Hergele'yi yakaladık.
2: Ne? Albay Fedon'u mu?
1: Ondan başka bu dünyada Hergele var mı?
2: Ya, neredeymiş?
1: Kibarlar Mahallesi'nde.
2: Gördün mü kendisini?
1: Hayır, görmüş olsam seni uyandırmak için vakit kaybeder miydim?
2: Peki kim görmüş?
1: Bir cam tüccarı, sarı özel bir arabadaymış. Yanında da genç ve güzel bir kadın varmış. Anlaşılan şimdi de bu parayı güzel kadınlarla yiyor.
2: Peki evini de biliyor mu bu camcı?
1: Hayır.
2: İyi de biz onun evini nasıl bulacağız?
1: Kibarlar Mahallesi'ne giderek soracağız. Hadi çabuk ol. Güneş batmadan önce onu elimize geçirmiş olmalıyız.
3: Kaçırılan Osman'la adlı oyunun 23. bölümünü dinlediniz. 24. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
10: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasına da geldik. Sıcak bir gün bugün. Yavaş yavaş böyle bir yağmur beklentisi oluştu galiba batıda. Uzun süre yağmur yağmayınca Kurban Bayramı'nda yağış bekleniyordu, gelmedi. Hala yağmur beklentimiz var ama cuma akşamından itibaren hafta sonu özellikle Marmara'yı etkileyecek bir yağışın eli kulağında diyor uzmanlar. Hatta böyle sosyal medyada konuşuyorlar. Şey, ne varsa yine Balkanlar'da var. Serin hava oradan geliyor, yağmur oradan geliyor. Evet, bekledik bir hayli. İnşallah bereketli olur diyelim. Tabii biz bulunduğumuz yer için konuşuyoruz ama İstanbul için bu güneşli günlerin yerine gelecek yağmurlu günler. Bazı yerlerde hiç eksilmedi. Karadeniz'de yağış var, Doğu Anadolu'da öyle, İç Anadolu bölgesinin büyük bir kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi yağış almaya devam ediyor. Bu içinde bulunduğumuz günlerde ise özellikle batıda havanın biraz daha sıcak olacağını söylemiştik. Daha çok üçüncü yarısı serin geçecek beklentisi vardı. Hava sıcaklıkları açısından baktığımızda evet, yağmur geliyor hafta sonu ama sıcaklıklar pek değişmeyecek. Serinlemeyi Haziran'ın son 10 gününde biraz daha fazla hissedeceğiz.

Mesela biz batıda yağmur beklerken dediğim gibi Karadeniz'de yağışlar devam ediyor. Bu yağışların özellikle mesela Giresun'da son bir ayda oldukça etkili yağışlar var ve toprak kaymasına yol açtı. Bu sebeple de heyelanlar sebebiyle de 68 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığı ifade ediliyor toprak kaymasına karşı. Yani biz bir taraftan da dediğim gibi yağmur gelsin biraz serinleyelim derken yağmurun hiç kesilmediği yerler de var.

İstanbul'da yol durumuna bakarak başlayalım güncel bilgilere. 162'lik bir trafik yoğunluğu var. Şu an itibariyle Anadolu yakası daha kalabalık, %76'ya ulaşmış durumda. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu Avrupa yakasında %53'lerde. Kazalar, araç arızaları var çok kritik noktalarda. Aslında Anadolu yakasındaki bu yoğunluğun sebebi 3 ayrı kaza, bunlardan ikisi Anadolu yakasında, bir tanesi Kavacık Göksu Beykoz yönünde sol şeritte, bir diğeri ise Üsküdar Ferah Caddesi'nden Kısıklı yönüne, buradan yukarı çıkacak olanları olumsuz etkiliyor. Bir kaza var Avrupa yakasında, Büyükçekmece Kumburgaz yönünde. Bu da Büyükçekmece'den Kumburgaz yönü Edirne istikametinde gidenleri olumsuz etkiliyor. Bir araç arızası var Haramileri Beylikdüzü yönünde sağ şeritte, bölge çok yoğun. Bir diğer araç arızası Haliç'te Ortaköprü'de Ok Meydanı yönünde. Araç arızası kaldırıldı ama bir yoğunluk var. Bugün E5 çok yoğun. Biraz önceki araç arızası Beylikdüzü'nde bölgeyi yoğunlaştırmış durumda. Beylikdüzü Avcılar arası yoğun, Florya yoğun, Şirin Evler yoğun. Sonrasında Mertel'le beraber başlayan yoğunluk Ok Meydanı'na kadar devam ediyor. Firuzköy Isparta Kule arası TEM'de yoğun. Hastal Seyrantepe trafiği de var. Bu arada Avrupa yakasında bir diğer kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında Seyrantepe yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir kaza ve buradaki yoğunlukta köprüye kadar ulaşmış durumda. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Altunizade arasında çok ciddi bir yoğunluk var. Şu anda bu bölge ciddi anlamda renk değiştirmiş durumda, kırmızıya dönmüş. Bir diğer köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir ile beraber yoğunluk başlıyor. Sonra biraz açılıyor ama Ümraniye'den itibaren köprü girişine kadar, çıkışta da kaza sebebiyle bir yoğunluk var. Dolayısıyla Seyrantepe yol ayrımına kadar oldukça ciddi bir yoğunluk bu bölgedeki sürücüleri bekliyor. TEM'den E5 istikametine çok ciddi bir bağlantı yolunda çok ciddi bir akış var. E5 de çok yoğun. Kartal'dan Uzunçayır'a kadar çok ciddi bir, çok gerçekten bugün inanılmaz derecede yoğun Anadolu yakası. Allah kolaylık versin. Avrupa yakasındaki bu kaza ve araç arızası noktalarındaki yoğunluklar olmasa neredeyse bir yaka kıpkırmızı, diğeri yeşil görünecek. %62 şu andaki yoğunluk. Dediğim gibi Anadolu yakasında yoğunluk giderek artıyor. %76'yı bulmuş durumda şu an itibariyle. Allah kolaylık versin trafikte olanlara. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da dün hava şöyle bir bulutlanır gibi oldu. Yağmur mu geliyor dedik ama hemen açtı. Bugün de yine parçalı bulutlu bir gün var. Şu anda sıcaklık 26 dereceye doğru gidiyor. 28 dereceyi göreceğiz gün içinde. Nem %61 civarında. Son 1-2 gündür biraz daha düşük, rüzgarın etkisiyle kuzeye dönünce rüzgar nem de etkisini azalttı. Cuma akşamı itibariyle yağmuru yavaş yavaş bekleyebiliriz. Cumartesi, pazar günü hem hava biraz serinleyecek hem de gök gürültülü sağanak yağış gelecek. Cumartesi günü yağış var. Pazar günü yok ama pikniğe gidecek olanlar için tabii gideceğiniz yerler ıslanmış olacak. Dolayısıyla açık alanda bir piknik, eğer hani şöyle serelim örtülerimizi çimlerin üzerine diyorsanız biraz zor olabilir. Bu arada kene konusunda da dikkatli olun lütfen. Pikniğe gidecek olanları genel olarak hafta sonu için uyarmış olalım. Piknik yerleri ilaçlanıyor elbette ara ara, özellikle de işte belediyelerin piknik yerleri ya da bakanlığa bağlı piknik yerleri. Ama bunun dışında siz bir orman, çok güzel yeşillik bir yer, girelim burada bir şeyler yiyelim, atıştıralım, yani arabada durmak yerine hadi şurada bir yürüyelim diyorsanız dikkatli olun. Keneye karşı mutlaka uzun kollu giyinin. Uzun paçaları, pantolon ya da eteğiniz uzun olsun, paçaları mümkün olunca çorapların içine sokun. Görüntü olarak hoşunuza gitmese de sağlık açısından elzem bir durumdan bahsediyorum. Cumartesi yağmur geliyor İstanbul'a ama pazar günü yağmur yok. Şimdilik durum böyle. Başkente geçelim. Ankara'ya bakalım. 19 derece sıcaklık Ankara'da. Bugün gök gürültülü sağanak yağış var. Yağış şu saatlerde etkili ve mesai çıkış saatine kadar da devam edecek. Birkaç gün öncesinden söylemiştik yağışın geleceğini. Sonra hava 1-2 gün ısınacak ama cumartesi, pazar, özellikle pazartesi günü çok ciddi anlamda serinleyecek. 28-29 derecelerde olan, hatta
Cuma günü 31 dereceyi görecek olan sıcaklık pazar günü 10 derece birden düşecek. Pazar günü serin olacak. Sabah kalktığında Ankaralılar şöyle bir yürüyelim dediklerinde yağmurda fark etmez, insan çok keyifle çok güzel yürür. Bir dışarı çıkalım, bir işimiz var halledelim dediklerinde üşüyecekler, haberleri olsun. İzmir'e geçelim, bakalım İzmir için ne söyleyeceğiz. İzmir'de sıcaklık şu anda 27 derece, gün içinde 33 dereceyi görecek hava sıcak. Cumartesi 30 dereceye düşecek ama onun dışında hafta sonu 30-31 derecelerde yağış beklenmiyor İzmir için de hatırlatmış olalım. Ve haritamızı açalım. Bugün İç Anadolu bölgesinin tamamında Bolu Kastamonu arasında, Karadeniz'de Ordu'dan itibaren doğuya doğru, Doğu Anadolu'nun tamamında, Güneydoğu'da Hakkari'de, Ege'nin içlerinde, göller bölgesinde, Akdeniz'in kuzeyinde yağış var. Bugün Adana yağış alacak, yine Osmaniye yağış alacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise sıcaklıklar yüksek. Adıyaman ve Diyarbakır, buna tabii Urfa'yı da ekleyelim, 36-37 dereceleri görecekler. Bugün Aydın'da 36 derece, yani Güneydoğu'yu aratmayan sıcaklıklar var. Yarından itibaren bu yağmurlar Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'ya çekilecek. Göller bölgesinde batıda etkili. Yine Çankırı yağış alacak Perşembe. Onun dışında yağış yok ama Güneydoğu'da artık 37-38 dereceleri göreceğiz. Ve bu sıcaklıklar çok da değişmeyecek. Yani düşer mi diye merak edenler için söyleyelim. Cumartesi gününden itibaren ise hemen hemen tüm Türkiye'nin yağış almaya başlayacağını, pazar günü batı kıyıları hariç, yine Güneydoğu hariç tüm Türkiye'de yağış beklendiğini hatırlatalım sizlere.

Hafta sonu sınava hazırlanıyoruz. Son birkaç gün artık uzmanlardan da uyarılar sıklaşmaya başladı. Dikkatli olun, aman çocuklarla iletişim biçiminize dikkat edin, onları çok fazla kırmayın, onları çok fazla zorlamayın diyor uzmanlar. Biz de bu konuyla ilgili olarak bir misafir ağırlayacağız ikinci bölümde. Aslında hafta boyunca bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bu içinde bulunduğumuz hafta LGS haftasında içinde bulunduğumuz sınav keşke olmasa duygusunu biraz değerlendireceğiz. Uzmanlar bize görüş verecekler. Konuyla ilgili olarak yine Türkiye, böyle biraz uzaktan baktığımızda Türkiye'de neden bu kadar çok sınav var sorusuna

Aslında cevap arayacağımız bir haftadayız. Özellikle bu kadar küçük yaştaki çocuklar için bu kadar sınav doğru mu? Onu da beraber bulmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Evet, İlhas Eğitim Kurumlarından Genel Müdürümüz sevgili Hakkı Okur bizimle birlikte olacak hocamız. Hocamızla hem İlhas Eğitim Kurumlarının çocukları sınava nasıl hazırladığını konuşacağız. Ama en önemlisi burada acaba çocuk içinde bulunduğu yaş ve ergenlik dönemi sebebiyle çocuklara nasıl yaklaşmalıyız da konuşacağız. Sınav takvimini konuşacağız. Cumartesi günü sınav var. Ondan sonra nasıl bir bekleyiş içinde olacağız? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sonuçları nasıl okumak lazım? Bunların hepsini ikinci bölümde değerlendireceğiz.

Ne pişireceksiniz akşama, şöyle bir bakalım takvim yaprağımız bize ne önermiş, bana da ne önermiş. Bakalım belki bize buradan bir şeyler çıkartırız. Ezo gelin çorbası, fırında tavuk, muhallebi demiş takvim yaprağı. Ben tavuk yeni yendiği için buradan bir öneri alamayacağım bugün. Ama eğer bir ara verdiyseniz tavuğa, belki yemek isteyebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Fırında sebzesiyle birlikte tavuk hakikaten çok lezzetli oluyor. Yapanlar, güzel yapanlar için söyleyelim. Böyle bir üzerine pişirme kağıdı, içi kağıt, üzeri folyolu, pişirme kağıdıyla pişirip sonra biraz kağıdı açıp hani suyunu buharlaştırıp üzerine kızartırsanız daha lezzetli olabilir. Böylece daha çabuk da pişer. Fırında çok hızlı bir şekilde sıvı kaybı yaşanıyor. Dolayısıyla sararak pişirmek, fırında pişirme kağıtlarıyla sararak pişirmek yine tavsiye edilenler arasında, şöyle bir aklınızın ucunda bulunsun diye hatırlatayım. Bu arada bir sınava girecek çocuğunuz varsa ne pişireyim sorusunun muhatabı bence bu çocuklardır. Onlara bir sormak lazım. Ne pişirmemi istersin, ne yapayım sana, tercih ettiğin, istediğin bir şey var mı diye sorabilirsiniz. Şimdi ben size onların çok seveceği bir güzel tatlı tarif edeceğim. Son dönemde sosyal medyada çok konuşuluyor. Hem hafif hem lezzetli hem de fresh bir tatlı. Aşağı yukarı 200 mililitrelik bir su bardağını ölçü olarak alarak yapalım. Bu benim hep yaptığım bir muhallebi. Ama bu muhallebinin içinde ekstradan limon suyu ve limon kabuğu var. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bir bakalım. Süt, krema ve limon kabuğunu bir taşım kaynatıyoruz. İçinden sonra kabukları alıyoruz. Ne kadar süt? 4 kişilik bir aile için, yani 4 porsiyon için veriyorum bu ölçüyü. Siz bunu artırabilirsiniz. 2 su bardağı süt, 1 limonun kabuğu, 200 mililitrelik standart bir kutu krema. Bunları bir taşım kaynatıyoruz. İçinden kabukları alıyoruz. Sonra muhallebilerde hep yaptığımız dışarıda iç malzemesini hazırlamak. Yani onu katılaştıracak malzemeyi hazırlamak. Yumurtamızı, 2 yumurtamızı, 1,5 çay bardağı kadar toz şekerimizi, 2 yemek kaşığı mısır nişastamızı, glutensiz bu aynı zamanda, ve 1 limonun suyunu, eğer daha ekşi olsun derseniz biraz daha fazla, güzelce karıştırıyorsunuz. İyice çırpılıyor, şeker güzelce eriyor. Sonra temperleme usulü dediğimiz kaynattığımız sıvıdan biraz alıp yumurtalı harca karıştırıyoruz. İkisinin sıcaklığını yavaş yavaş eşitliyoruz. Sonra yavaş yavaş çırpmaya ara vermeden bir süzgeçten geçirerek muhallebi yaptığımız tencereye aktarıyoruz. Ve orta ateşte, çok altı sıcak olmayacak, orta ateşte kremamız kıvam alana kadar, tatlımız kıvam alana kadar pişiriyoruz. Üzerine ne isterseniz onu koyabilirsiniz ama bu tatlının geleneksel servisinde üzerinde bir parçacık krem şanti var, kaymak var. Ama ben öyle ağır bir şey olsun istemiyorum derseniz sadece bu haliyle de servis edebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Paket krem şantiler kullanmak istemeyenlere, bir çay bardağı krema 2 yemek kaşığı pudra şekeriyle çırpıldığında ne hafif lezzetli bir krema elde edilebilir.

Diğer ara sınıflardaki çocuklar için de yavaş yavaş artık sınavların bittiği, karnelerin alınması için heyecanla beklenen günlere dönüldü. Onları da mutlu edecek sınav dönemi sonrasında ağızlarının tadını yerine getirecek hafif bir tatlı. Umarım beğenir yaparsınız. Bu arada dondurmayı çocuklar çok seviyor. Dışarıdan paketli aldığımız dondurmaların içinde her zaman bizi mutlu eden şeyler yok. Peki biz acaba kendimiz evde hızlıca çocukların sevebileceği, bizi de mutlu edecek, tatmin edecek bir dondurma yapabilir miyiz? Aslında dondurma yapmak çok kolay. Yapmanız gereken birkaç malzemeyi dondurmak, sonra da birkaç kez çırpmak. Ne var malzemelerimizin içinde? Süt kreması var. Biraz önce süt kremasından bahsettik, aklıma da aslında oradan geldi. Süt kreması var. İçinde meyvenin kendisi var. Biraz kıvamı yoğun olsun derseniz bir olgun muz koyabilirsiniz. Şeker yerine bal koyabilirsiniz. Bunları güzelce çırpın. Sonra kapağı kapatıp dondurucuya kaldırın. Derin bir kabın içinde yaparsanız bu işlemi, çırpması daha kolay olacaktır. Blenderle daha kolay çırpacaksınızdır. Çubuk blender kullanın lütfen. Sonra bu kabı çıkartın. Şöyle mesela iyice donduğundan emin oldunuz, 12 saat ya da bir gün sonra güzelce bir çırpın. Tamamen pürüzsüz oluncaya kadar. İçine istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz bu arada. Ben muz kıvam için koydum ama siz içine biraz böğürtlen koyun, içine biraz çilek koyun, tam mevsimindeyiz. İçine biraz kayısı koyabilirsiniz, şeftali koyabilirsiniz. Limon parçaları koyabilirsiniz, limon suyu koyabilirsiniz. En çok da orman meyveleriyle güzel oluyor. Çünkü çok da güzel bir rengi oluyor. Bir kez daha çırpın ve dondurucuya kaldırın. Sonra bir kez daha çırpın ertesi gün ve yine dondurucuya kaldırın. Evet, anında servis edeceğiniz bir tatlı değil ama birkaç gün sonra elinizde ev yapımı çok güzel bir dondurma olacak. O yüzden yaparken bunu böyle birkaç kutu birden yapmak lazım ki işte birini diyelim ki muzlu yaptınız, ötekini limonlu yaptınız, diğerini sade yaptınız. Birine mesela çikolata koydunuz, kakaolu yaptınız. Bunların hangisi çocuklar tarafından isteniyorsa, seviliyorsa onu kullanabilirsiniz. Böyle donmuş sorbe kıvamında, böyle bildiğimiz geleneksel işte salepli yumurtalı bir dondurma kıvamında değil ama çok lezzetli. Sizi mutlu edeyim gibi en azından dışarıdan bir şey almaya mecbur bırakmayacak. Çocukları mutlu edecek. İçindekiler kısmıyla sizi tamamen tatmin eden bir tatlı yapmış olacaksınız.

Bereketli bahardan sonra size güzel haberlerim var. Geçen sene kuruyan, kuşların konmadığı, etki alanını kaybetmiş, böyle kurak bir görüntüye sahip pek çok küçük göl yağan yağmurlarla yeniden eski güzel yeşil ve yaşayan görüntüsüne kavuştu. Onlardan bir tanesi Konya ve Karaman arasındaki Akgöl, son yağışlardan sonra yeniden kuşların odak noktası olmuş sevgili dinleyiciler. Başta flamingolar olmak üzere, ki o flamingo dediğinizde böyle size yabancı bir şey gibi gelebilir ama bizim türkülerimize allı turna olarak girmiş. Başta allı turnalar olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa da yeniden ev sahipliği yapmaya başlamış. İnsanı hakikaten mutlu eden görüntüler bunlar. Bu haberi sevinirken üzüldüğümüz bir haberi de paylaşalım. Bugün yine haberlere yansıyan bir görsel. Ukrayna'da kuşlar yuvalarını normalde çalı çırpıyla, ağaçlardan topladığı parçalarla yapar ama savaştan kalan kablolarla yapmaya başlamışlar. Çok ürkütücü, çok üzücü bir görüntü hakikaten. Bunu da böyle paylaşmak istedim. Bir taraftan güzel şeyler olurken maalesef bir taraftan da bizi üzen böyle gelişmeler de yaşanıyor. Savaşın bitmesini istiyoruz diyoruz ya, sadece biz istemiyoruz ki, kuşlar da savaşın bitmesini istiyor. Yani yetkililere buradan seslenelim. Hepimiz bu dünya mutlu olmak için, daha iyi yaşamak için barışa ihtiyaç duyuyoruz.

0: Sizin de aklınızda aynı soru var değil mi? Kim bu savaşın yetkilisi? Kim acaba? Kime derdimizi anlatalım? Niye savaşıyorsun? Gel bir anlat derdini diye kime soralım? Ya da yapma kardeşim bak, binlerce milyonlarca çocuk hayatını kaybetti. Anasız babasız kaldı. İnsanlar evlerinden barklarından oldu. Kuşlar bile hayat biçimlerini değiştirdi. Yapma. Savaş iyi bir şey değil. Kime diyelim bunu? Hadi gelin düşünelim de. Belki dualarımızla, düşüncelerimizle o yetkili kişinin kalbine gireriz de şu savaşın bitmesi için bir adım atarlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, sadece yakın çevremizi, etraf coğrafyamızı söylemiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun keşke savaşlar bitse. Keşke bireysel olarak da savaşlarımız bitse. Sokakta birbirimizle kavga etmekten ne anlıyoruz bilmiyorum. Bunda kim ne derse desin ya, niye başkasını etkilemiyor da Ali'yi Veli'yi etkilemiyor da Ahmet'i Mehmet'i etkiliyor bu sosyal medya, bu işte yapay zeka görüntüleri, bu savaş oyunları demeyin. Neden biliyor musunuz? Sizi etkilemiyor olması, başkalarını etkilemediği, etkilenen o insanların yaptığı davranışlardan da sizin etkilenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Yani sizin çocuğunuz etkilenmiyor. Ama benim çocuğum etkilenmiyor. Benim çocuğum çok, çok iyi yetiştirdim çocuğumu. Tamam peki. Ama diğeri etkilenmiş, okulda aynı sınıfta yan yana oturuyorlar. Şimdi sizin çocuğunuz oyundan etkilenmese de oyundan etkilenmiş bu çocuktan doğrudan etkileniyor. Davranışlarından, bakışından, tacizinden, şiddetinden, bazen kalemini sormadan almasından, silgisini sormadan almasından, yani zannettiğiniz kadar izole yaşamıyoruz, zannettiğimiz kadar kapalı değil çevremiz. Dolayısıyla sizin çocuğunuzun etkilenmemesi etkilenmiş başka çocuklardan etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Hadi gelin bu işi el birliğiyle çözelim. Bu işi aile çözer. Bu işi öğretmenin üstüne atmayın. Bu işi sosyal medyanın üstüne atmayın. Bu işi devletin üstüne atmayın. Bu işi aile çözer. Bu işi ana baba çözer. O yüzden hep söylediğimiz bir cümleyi tekrar edelim. Çocuğunuzdan haberdar olun. Çocuğunuzun ne yaptığından, kiminle konuştuğundan, sosyal medyada nasıl vakit geçirdiğinden, evinde bilgisayar karşısındayken kiminle ne konuştuğundan, hangi oyuna girdiğinden haberdar olun. Habersiz anne baba günün birinde öyle büyük, öyle can acıtıcı bir sürprizle karşılaşır ki geriye dönüp baktığında düzeltme şansı maalesef bulamaz. Efendim biz bugün çocukları konuşmaya devam edeceğiz ikinci bölümde. Enes Eğitim Kurumları Genel Müdürü sevgili Hakkı Okur hocamız bizimle birlikte olacak ve yaklaşan YGS'yi konuşacağız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
8: TGRT FM Haber.

0: Amerika Birleşik Devletleri 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ülkeye girişine izin vermedi. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan hakem Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi. FIFA, Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ABD tarafından ülkeye alınmadığı için Dünya Kupası'nda düdük çalamayacağını açıkladı. Omar Artan, CAF Şampiyonlar Ligi'nde Esfar'la Mamelodi Sundowns arasında oynanan final rövanş maçında görev yapmış ve aynı zamanda CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti. Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı. Kaza Konya'da oldu. Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Kamyonetin altındaki elektrikli bisiklette sürüklenen 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yardımlarına çevredekiler koştu. Yaralı çocuklardan ikisi kamyonetin altından çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı. Neyse ki kimsenin hayati tehlikesi yok.
1: Raylara düştü, tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yaşadığı şok böyle görüntülendi. Yürekleri yakan olay İstanbul Fatih'te yaşandı. 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed Laley metro durağında yürürken dengesini kaybetti. Raylara düşen çocuğa Kabataş Bağcılar tramvay hattında ilerleyen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk tramvayın altında kaldı. Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik yer aldı. Vatandaşlar daha sonra olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Özbekistanlı çocuk için her şey çok geçti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yer sarsıldı, binalar çöktü. İnsanlar can havliyle sokaklara kaçtı. Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem geride ağır bir yıkım bıraktı. Felaketin merkez üssüne yakın bölgelerden gelen yeni görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. General Santos'ta bir restoranın bulunduğu binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar kameralara yansıdı. Bir anda yükselen toz bulutu yaşanan dehşetin boyutunu ortaya koydu. Şiddetli deprem bir ilkokulu da vurdu. Okulun çatısı çöktü. Öğrencilerin korkudan bahçeye çıktığı ve ileri geri sallandığı böyle kaydedildi. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar devam ederken binlerce kişi evlerine dönmeye korkuyor. Sokaklarda ve açık alanlarda bekleyen bölge sakinleri yeni bir sarsıntı ihtimaline karşı endişeyle geceyi dışarıda geçiriyor.
2: İlk defa bu kadar güçlü bir şey yaşadım. Gerçekten gözlerimden yaşlar süzülmesini engelleyemedim. Çocuklarımı ve yeğenimi düşündüm. Ya onlara bir şey olsaydı?
1: Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı General Santos'ta çok sayıda bina ağır hasar aldı. Yıkılan duvarlar, çöken çatılar ve enkaza dönen iş yerleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Sarsıntılar yalnızca Filipinler'de değil, Endonezya'nın Manado kentinde de hissedildi. Depremin ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi. Can kaybı artarken arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Korku, panik ve gözyaşıyla mücadele eden bölge halkı ise bir yandan yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor, diğer yandan yeni artçıların tedirginliğini yaşıyor.
0: Doktorculuk oynayıp hastalarını muayene ediyordu. Sahte doktorun muayenehanesinde ultrason cihazı bile vardı. Skandal olayın adresi Mersin'in Erdemli ilçesi oldu. Polis ekipleri yabancı uyruklu MB'nin kendini doktor olarak tanıttığı ve evinde çok sayıda yabancı uyruklu kişiyi muayene ettiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapıldı. Muayenehaneye dönüştürülmüş evin kapısı açıldı. Polis gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Evden oksijen cihazı ve ultrason cihazı gibi tıbbi cihazlar çıktı. 20 koli ilaca ve elde edilen paraya da el konuldu. Sahte doktor emniyete götürüldü. Sınır dışı edilecek.
1: Bisiklet sürüyordu. Bir anda fenalaştı. Ecel bisiklet üstünde yakaladı. Üzücü olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. 74 yaşındaki Kemal Kocabey bisikletiyle seyir halindeydi. Ancak yaşlı adam aniden rahatsızlandı. Dengesini kaybederek bir anda yere devrildi. Yerde yatan yaşlı adamı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kocabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Alttan geliyor koku diye. Ama oradan geliyor.
1: Mahalleyi kötü koku bastı. Vatandaşlar kanalizasyon zannetti. Çürümüş ceset çıktı.
3: 10 gündür falan koku gittikçe şiddetleniyordu.
1: Bağcılar'da 10 gündür çevreye kötü koku yayılıyordu. Günlerdir süren ağır koku gizemini çocuklar çözdü.
3: Mosmor oldu, çürümeye dönmüş sinekler falan, koku acayipti.
1: Boş arazide oynayan çocuklar panelvan aracının çevresinde çok sayıda sinek olduğunu fark etti. Bagaj kapısını açan çocuklar çürümüş cesetle karşılaştı.
3: Burada görünen aracın içinde koku geliyor. Çocuklar da merak ediyor. Kapısını açtıklarında bakıyor, ceset var.
1: Büyük korku yaşayan çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin 42 yaşındaki Ferhat Kılıç Aslan'a ait olduğunu tespit etti.
3: Mahallede tanıdık, bildiğimiz bir kişi. Bobi diye lakaplı. Etkisi bir arkadaş.
1: Mahalleyi kokutan ceset kesin ölüm nedeni için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

0: Türkiye'den Suriye'ye uzanan bir kurbağacılık hikayesi. Hasan Dulaimi savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de uzun yıllar kaldı. Savaş bitince Hama kırsalındaki memleketine döndü. Ve bir kurbağa çiftliği kurdu. Kurbağacılık sektörü Hama'nın Gap Ovası'nda bir zamanlar çok canlıydı. Fakat Dulaimi'nin bundan haberi yoktu. Savaşla birlikte ova sakinlerinin neredeyse tamamı göç etti. Dulaimi ise kurbağa yetiştiriciliğini Türkiye'de öğrendi. 2014 ile 2019 yılları arasında Türkiye'de kurbağa toplayıcılığı yaptı. Suriye'ye döndüğünde Gap Ovası'nın eski potansiyelini fark etti ve sektörü yeniden canlandırmaya karar verdi. Şimdi yaklaşık 2 dönümlük alanda binlerce kurbağa yetiştiriyor. Dulaimi'ye göre Lübnan ve Türkiye'den şirketler de projeyle ilgilenmeye başladı. Hasan Dulaimi savaşın harabeye çevirdiği bölgede şimdi yeni mesleğiyle yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Kurbağalar yalnızca gıda sektöründe değil, bilimsel laboratuvarlarda da kullanılıyor.
1: Kanseri yendim diye kutlayabileceğim çok kişi de yok. Ben de ne yapıyorum bakın.
0: 3 saniyelik bir sızı hayatını değiştirdi. Meme kanseri olduğunu öğrendi. Aylar süren zorlu tedavinin ardındansa aldığı temiz raporu trafikte kutladı. Bu Antalya'da yaşayan 45 yaşındaki Esengül Karaman'ın hikayesi. 3 saniyelik bir sızıyla başladı. Meme bölgesinde hissettiği kısa süreli ağrıyı önemseyip doktora gitti. Yapılan tetkiklerde meme kanseri olduğu ortaya çıktı.
1: Benim kitlem kesinlikle ele gelmiyordu. Bunda farkındalık yaratmak istiyorum. Ufacık bir sızıntı ya da sızlama da olsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Hastalık ilk evrede yakalandı. Önce ameliyat oldu, ardından 13 kür kemoterapi ve 15 kür ışın tedavisi gördü. Saçları döküldü, zor günler yaşadı ama umudunu hiç kaybetmedi.
1: Ben yokmuşum gibi yaşadım. Sürekli mutlu oldum. Çok ağladım, çok üzüldüm. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor ama yokmuş gibi davrandım. Yani sürekli gezdim, dışarı attım kendimi.
0: Aylar süren mücadelenin sonunda beklediği haberi aldı. Doktoru artık sağlıklı bir kadından hiçbir farkın yok dedi. İşte o an hayata yeniden başladığını hissetti.
1: Temiz raporumu aldım şu an. O yüzden çok mutluyum.
0: Bu mutluluğu paylaşmak istedi ama Antalya'da kutlama yapabileceği kalabalık bir çevresi yoktu. O da sıra dışı bir yol seçti. Aracını pembe balonlarla süsledi ve arkasına bu notu astı. Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basın. Kornalar peş peşe çaldı. Yabancı insanların desteği onun için unutulmaz bir anıya dönüştü.
1: Kutlayabileceğim kimse olmayınca ben de böyle bir yazı yazıp gezmek istedim. Bütün Antalya halkı çok teşekkür ediyorum. Mutlu oldum onlar kornaya basarken.
0: Karaman'ın bir mesajı da var. En küçük ağrının bile ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.
1: İnsanlar kesinlikle vücudunu dinlesin. En ufak bir yerinde sızıntı, ağrı, halsizlik, yorgunluk varsa mutlaka doktora başvurmalı. Bazı konularda sağlık konusunda insan kendisine bencil olmalı bence.
0: (Gülüyor) 2026 Dünya Kupası için ABD'ye giriş yapan Senegal milli takımı oyuncuları havalimanında dedektörlerle arandı. Turnuva öncesi yaşanan bu uygulama kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş tepki topladı. Görüntülerde sporcuların bir sandalyeye oturtulup ardından dedektörlerle arandığı, sonra da ayağa kaldırılarak mahkumlar gibi ellerini kaldırmalarının istendiği görülüyor. Sosyal medyada yer alan görüntüler sporculara yönelik muamelenin kabul edilemez olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi. Bazı çevreler uygulamayı orantısız güvenlik protokolü olarak değerlendirirken futbol dünyasından da sert tepkiler geldi. Olayın ardından gözler FIFA ve ABD yetkililerine çevrildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken tartışmaların turnuva hazırlıklarını gölgeleme riski taşıdığı belirtiliyor. ABD polisi geçtiğimiz günlerde Özbekistan futbol takımı kafilesini de aynı şekilde orantısız kontrolden geçirmiş. Bu durum sert tepkilere neden olmuştu. Dünya Kupası heyecanı başlamadan yaşanan bu görüntüler spor diplomasisinde yeni bir krizi tetikledi.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best, best, best, Allianz'dır, best, best, best, Allianz.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Ehliyet Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hocamız Hakkı Okur bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl bir his hocam sınavda olmak? Genel olarak hani öğrenci açısından baktığınızda sınavda olmak nasıl bir his? O hissi anlayarak bir yayına girelim istiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz çocuklarımızdan bir şeyler isterken yapabilirsin, başarırsın, derece yapacaksın dediğimizde aslında ne hissettiklerini önemsemiyoruz.
1: Evet.
0: Sadece bir şey bekliyoruz onlardan.
1: Evet. Şimdi tabii sınav demek bir çalışmanın sonucunu ölçen bir şey. Fakat sınav esnasında şu anda yayında olduğu gibi iki farklı düşünceyle iki farklı duygu yaşayabiliriz. Bir tanesi Hülya Hanım'la sohbet ediyoruz.
0: Evet.
1: Diğeri şu anda bizi işte şu kadar kişi dinliyor. Canlı yayında hata yaparsak ne olur? Bir anda tamamen farklı bir
0: duyguya
1: geçebiliyoruz. Onun için öğrencilerimiz şimdi hafta sonu LGS sınavına girecekler. Bu LGS sınavında onların böyle motivasyonunun yerinde olması lazım. Sınavda bu bakış açısının onları tedirgin etmeyecek şekilde olması lazım ki odaklanma ve soruları yapma, hatırlama daha yüksek oluyor. Birebir bir bağlantı var.
0: Aslında çocuklar bilmiyor değiller ama o faktörü stresi yönetemedikleri için bildiklerini de unutuyorlar. Ya da şıklar arasında belki bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Şimdi bu cumartesi günü çocuklar için önemli bir gün. Aslında baktığınızda bu sınav kaç yaşında çocuklar giriyor? Ortalama yaş olarak kaç yaşında bu çocuklar?
1: Bunlar 14-15 yaşlarında. Yani 13-15 yaş aralığı diyelim. Ortaokuldan liseye geçiş sınavı.
0: Tam da ergenlik.
1: Evet, evet. Yani onların şimdi tabii sınav öncesinde onları rahatlatacak bir şekle girmek gerekiyor. Evlerde işte şimdi her sınav öncesi konuşulur. Ne yenilir, ne içilir, ne giyilir, nasıl hazırlanır gibi. Şu kalan 3-4 günde çok fazla baskı altına almamak lazım. Çünkü çocuklar neredeyse 2 yıldır aslında bu sınava çalışıyorlar.
0: Mesela bugün ders çalışılır mı? Bugün artık çarşamba.
1: Yani yeni bir konu çalışılmaz. Çünkü yeni konu son 2-3 gün kaldığında bu sefer sanki eksik konularım var
0: duygusu
1: uyandırır. O da geri çeker. Artık o çalışmalar şu an akıllarına gelmiyor gibi olabilir ama sınav esnasında eğer heyecanını yönetebilirse, motivasyonunu, moralini düzgün tutabilirse hepsi gelecek. Tabii fiziki olarak da hazır olmak lazım. Mesela o gün hiç alışık olmadığı bir kahvaltı, işte uğur getirsin diye yediği bir şey, bunlar çok çok çok tehlikeli.
0: Riskli.
1: Hatta hani her gün nasıl okula gidip geliyorsa hani üzerinde ne giyilir işte çok hava sıcaktır, soğuktur, katlı giymesi lazım. Bu gibi şeyleri zaten uzmanlar hep anlatıyorlar.
0: Okullarda da söylüyorlar değil mi çocuklara? Yani tabii. Çok kalın bir şey giymek yerine iki kat bir şey giy, sınırsan çıkartırsın.
1: Evet, evet,
0: tişörtün
1: evet,
0: üstüne ince bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Gerekirse çıkartılabilir.
1: Ve uyku düzeni. Ben birinci sıraya koyarım. Uyku düzenini düzgün tutturamayan, uykusunu 8 saat almamış bir öğrenci, bir çocuk hata yapma riski çok artıyor.
0: Hele de bu son dönemde zaten stres sebebiyle de biraz uykusuz
1: yani
0: kalacaklar.
1: Yani orada işte
0: galiba
1: mavi ışık, uykuyu engelleyen o telefon, tablet gibi, bilgisayar gibi o bakışlar biraz azaltmak lazım.
0: En azından yatağa uykuyu girmeden bir saat önce bir seyreltmekte, yavaşlatmakta fayda var.
1: Kesinlikle.
0: Burada da bir sınav öncesi artık cumartesiden bahsediyoruz. Bu arada bir son dakika bilgisi herhalde değil mi? Cuma günüyle ilgili.
1: Yani şey vardı, aslında pazar günüydü sınav, planlanmış olanı. Fakat pazar günü Avustralya milli maçı olduğu için Dünya Kupası, bu arada milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. O sebepten sınav bir gün önceye alındı, cumartesi gününe 13'üne. Tabii sınav öncesinde de bir tatil olması için cuma gününü de ilk ve orta öğretim öğrencilerine bir gün verildi tatil olarak. O gün tatil yapacaklar. 13'ünde de sınava girecekler.
0: Bir gün dinlenecekler.
1: Evet.
0: Ertesi gün bakın Milli Eğitim Bakanlığı bile ertesi gün sınava gireceğiniz günü bir gün öncesiyle tatil yapıyor ki dinlenin evet, diye. Evet. Ama işte o son gün, son dakikaya kadar elinde kitapla bir şeyler ezberlemeye çalışan, test çözmeye çalışan çocuklar var. Dediniz ki bu çok kritik bir bilgi. Evet. Eğer yeni bir konu çalışıyorlarsa hiç girmesinler o işe. Tabii. Çünkü o eyvah çok eksik konum var duygusu tabii, oluşturabilir. Ama eğer bildikleri bir konuyu bir tekrar edeyim, iki tane de soru çözeyim diyorlarsa ona ne yani diyorsunuz?
1: Çok... Çok büyük bir faydası olmuyor ama hani böyle hafif bir içi rahat etmesi için daha kendini güvende hissedecekse daha hafif ve kolay sorular çözülebilir. Ama çok şey yapmıyoruz yani böyle bir çalışma yapması sana önermiyoruz.
0: Aslında o kadar kişisel ki nasıl ders çalıştıkları, nasıl anladıkları, nasıl hafızalarını aldıkları, sonra onu sınavda nasıl çağırdıkları o bilgiyi o kadar kişisel ki. Peki eğitim de bu kadar kişisel mi hocam, okullardaki eğitim?
1: Eğitim kişisel olmak zorunda. Ya şöyle, şimdi her öğrencinin öğrenme çeşitliliği vardır, farklıdır yani. Hı hı. Mesela bir kişi işte bakınca, görünce daha iyi öğrenir. Bir kişi duyunca daha iyi öğrenir. Bunun gibi birisi yazarak öğrenir. Diğeri işte başka birisi anlattığında daha iyi öğrenir. Bazıları yalnız çalışmayı sever. Bu kişiye göre, çocuğa göre değişir. Öğrencinin bu kişisel farklılıklarına da dikkat ederek bir öğretim programı ve destek vermek gerekiyor. Okulların en çok yapması gereken şeylerden bir tanesi o. Hı hı. Hani biz mesela şimdi İhlas Koleji'nde son döneme gelindiğinde özellikle YKS'de, üniversite hazırlıkta daha çok ön plana çıkar. Hani LGS'de de vardır. Fakat YKS çok daha fazla konunun, çok daha fazla senenin sorumlu olduğu bir ve daha fazla kişinin girdiği bir sınav. Yani LGS'de şu an 1 milyonun biraz üzerindedir. Fakat YKS'de 3 milyonun üzerinde öğrenci sınava giren var. Oradaki çalışma temposunda son, özellikle son aylarda öğrencilerin konu eksiği olup olmaması, işte çalışma düzeni, nasıl çalışacağıyla alakalı rehberlik ve danışmanlarımız onlara danışmanlık yapar. LGS'de de aynı durum söz konusu. Yani son iki aya girdiğinde bir öğrencinin işte tekrar bir konu anlatımı ihtiyacı var. Çünkü onlar haftalık kontrol edilerek neyi eksik olduğu çıkarılır. Bu çalışmalara kısım kısım alınır. Hı hı. Şimdi bir kısmı sadece kendi çalışmasıyla, sadece çözemediği soruları öğretmenine sormasıyla yetinir ve bu onun için yeterlidir.
0: İlerler.
1: Evet, ilerler. Hı. Zaten çalışmalar bitmiş, son aşamaya gelmiş. Bir kısmı hala konu eksiği vardır. O konuların öğretmeni tarafından tekrar anlatılıp yönlendirilmesi gerekir. Bu farklılıkları mutlaka öğrenci bazlı olarak değerlendiriyoruz.
0: Ve
1: o da başarıyı getiriyor.
0: Getiriyor. Onu söyleyecektim. Evet. Bu aslında bu kişiselleştirme çocuğun kendini iyi hissetmesine evet, de yol açıyor. Evet. Hele de ergenlik dönemindeki bir çocuk için evet ben bunu biliyorum evet, duygusu evet, herhalde onun
1: Hülya
0: için
1: Hanım,
0: çok
1: öyle
0: kıymetli.
1: Vakalar var ki yani karşılaşıyoruz az da olsa. Öğrenci sınava girdiği anda o tedirginlik, endişe deneme sınavında bile ortaya çıkıyor. Yani toplu bir yerde sınava girmesi, hı hı, yani bu döneme kadar onların halledilmesi gerekiyor. Yani bir şekilde önce işte belki özel bir odada tek alınıp daha sonra böyle peyderpey bazı bölümlerin orada yani bir uzman desteği gerekiyor. Hı hı. Bunların da göz ardı edilmemesi gerekiyor.
0: Sınavın öncesi, artık ki öncesini evet, bitirdik evet, çalışma kısmı. Evet. Bu şu noktadan sonra artık bilginin üstüne bir şey evet, eklemek çok mümkün değil.
1: Değil.
0: Sınav sırası ve sonrası var elimizde. Evet. Bunun iyi yönetilmesi başarıyı ne kadar etkiler?
1: Çok etkiler. Şöyle ki, şimdi iki tane oturum olacak. LGS'den bahsedelim. YKS zamanında ondan bahsederiz.
0: Peki.
1: İki tane oturum olacak. Sözel bölüm ve sayısal bölüm sırasıyla. Sözel bölüm saat 9.30'da start verilecek herkes sınıfında. Orada Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce'den 50 soru sorulacak ve 75 dakikaları var. Orada soru çözerken şeyi de anlatayım. Sayısal bölüm 45 dakika aradan sonra sayısal bölüme girecekler saat 11.30'da ve matematik ve fenden 20'şer soruyla muhatap olacaklar ve 80 dakika süre verilecek. Burada biraz daha fazla.
0: Evet, 2'şer dakika aşağı evet, yukarı soru başı.
1: Şimdi burada soru çözerken genel olarak söylüyorum. Mesela işte matematik fene kısmına geldiğinde sayısalda belki önce fen sorusunu çözmesi onu daha çok rahatlatacaksa, daha kolay geliyorsa, işlem basamakları daha az ise oradan başlayabilir. Yani yer değişikliği yapabilir. Fakat hiçbir zaman iki tane bölüm arasında gitgeller yapmasınlar. Hem soru yapabilirler ve tek bir derse odaklanmadığı için sıkıntı olabilir. Mesela taktiklerden bir tanesi bu. İkincisi soruyu bütün bölümü çözüp sonra optik kodlamayı sakın yapmasınlar. Çünkü orada da birbirine karıştırıp farklı yerleri kodlamalar olabilir.
0: Soru soru mu gidecekler?
1: Soru soru gidecekler, evet. Ama şöyle olabilir. En fazla sayfanın sorulan çözdükten sonra o sayfanın optik forma işaretleyerek gidebilirler.
0: Şöyle düşünüyor öğrenci. İşte burada soruyu cevaplayacağım, sonra döneceğim, formdan tekrar bulacağım. Bu durumda
1: i̇şte
0: zaman kaybedebilirim.
1: Sırayla gittiğinde çok bulmuyor aslında. Sırayla
0: hemen
1: gittiği için, evet.
0: Boş olanı işaretleyecek.
1: Üçüncü olarak da söyleyebileceğim şey, bir soruyla hiçbir zaman inatlaşıp vakitini kaybetmesinler. Vakitlerini harcamasınlar. Çünkü mesela zor sorular, kolay sorular olabiliyor ve yer değişikliği olabiliyor. Yani daha birinci soruda veya ilk sorularda zor bir soru varsa dakikalarca onunla uğraşıp diğer soruları yapamama, kolay olanları yapamama riski ortaya çıkar. Çünkü bölüm içinde mesela Türkçe de olsa, matematik de olsa, hangi bölüm olursa olsun soruların birbirine bir ağırlığı yok. Yani kolay olan soruyla ama bölüm içinde. Kolay olan soruyla zor olan soru aynı puanı getirecek. O yüzden zor soruyla çok uğraşıp dakikalarını harcamasınlar. Tabii tabii, daha kolay aynı puana ulaşabilecek. Zor soruyla karşılaştığı zaman ne olacak? Ona bir işaret koyacak. Diğer sorulara geçecek ve sonda vakit kaldığı için tekrar o soruya dönüş yapacak. Bu şekilde ilerlerlerse en azından o aynı puanı getirecek kolay soruları kaçırmamış olurlar. Fakat dersler arasında tabii ağırlık var. Yani Türkçe, matematik ve fende 4 kat şeye göre, İngilizce, din kültürü ve inkılap tarihine göre 4 kat daha fazla puan getiriyor.
0: Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmayacaklar, evet. Ki çocuklar zaten bunu biliyorlar.
1: Evet.
0: Bu sırada dışarıda bekleyen anne babalar var elbette.
1: Evet.
0: Çocuk sınavı bitirdi.
1: Evet.
0: Yapabileceğini yaptı. Dışarı çıktı. Bu andan itibaren
1: konu
0: anne
1: kapandı.
0: Babanın bitti mi?
1: Konu kapandı kesinlikle.
0: Oradan çıkıp pikniğe mi gideceğiz mesela?
1: Yani
0: gibi.
1: Pikniğe gidin, başka yere gidin. Ama şey, soruların üzerinde konuşmamak. Artık o çünkü
0: hiç mi sormayacağız canım? Nasıl geçti kızım
1: ya,
0: oğlum?
1: Nasıl geçti diye sorabiliriz.
0: Hiç mi ilgisiz mi daha yok?
1: İlgisiz
0: mu
1: değil. Nasıl geçti dersiniz? Zaten mesela çok başarılı geçmiş bir çocuk, oynaya zıplaya böyle büyük bir heyecan, böyle bir neşe içinde çıkıyor.
0: Ve anlatıyor.
1: Zaten siz sormasanız da anlatacak ama nasıl geçti diye sorarız. Fakat o işte o soru nasıldı, matematik sordu, bu sene işte Türkçe'yi şöyle yaptılar falan, bunlara girmeye hiç gerek yok. Sonuçta o sınav verilmiştir ve çalışmasının karşılığını herkes inşallah alacak. O yüzden onun üzerine çok irdelemek şeyi arttırıyor. Kaygıyı arttırıyor. Kaygı artık sınav geçti, kaygı olsa ne olur demeyin. Önemli olan çocuğumuzun sağlığı.
0: Evet.
1: Onun psikolojik durumu,
0: hayattaki
1: motivasyonu.
0: Hayattaki tek sınav değil ki hocam. Daha ne
1: kesinlikle
0: sınavlar göreceğiz. Dolayısıyla
1: kesinlikle
0: aslında sınavlara nasıl yaklaşmak gerektiğini de çocuk bunlarla öğreniyor.
1: Evet.
0: Bizim burada kaybetmememiz

0: gereken bir aile içi iletişim
1: tabii ki,
0: var.
1: Tabii ki.
0: Bu sınav geçer, başka bir sınav gelir ama tabii. Eğer biz kendi aile içi iletişim sınavımızı kaybedersek
1: onun telafisi çok zor.
0: Yok. Peki sınav sonrası süreci konuşalım. Bir bekleme evet. sürecine gireceğiz. Çocuklar tatile girecekler.
1: Farklı olan aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Bu sene isteyen öğrenciler için o iki sınav arasında bir ikram evet. paketi
0: beslenme
1: kondu.
0: Var.
1: Evet, beslenme. Onu isteyen kişilere onun
0: mesela ne verirsiniz? Almalı mı öğrenci bunu? Böyle bir hafif bir şey atıştırmalı mı? Dikkatini dağıtır mı? Yoksa tam
1: yani
0: tersi?
1: Çok ağır şeyler yok içinde. Fındık.
0: Küçük bir bar var.
1: Böyle bar gibi. Evet. Bu şekilde.
0: Su var. Biraz ceviz üzüm var. Yenebiliriz yani. Yani sakıncası yok.
1: Tercih gibi. Sebebi. Yani olabilir.
0: Seven olabilir. Çocuklar için.
1: Evet.
0: Hoşuna gidebilir. Sınav sonucunu beklerken çocukla iletişimimizi evet. bozmadan
1: evet.
0: Sonuç açıklandığı güne gelelim. Gerçi o gün belki sizi yine misafir ederiz evet. ama kısaca artık programın sonunda ne önerirsiniz sonuç açıklanmaya yakın günlerde ne yapmak lazım?
1: Yani o şeyden sonra sınavdan sonra aslında ikinci anne babaların öğrenciyle beraber bir sınavı başlıyor. O da işte okul tercihleri.
0: Hı hı.
1: Okul tercih ederken hangi lise seçilecek, nasıl seçilecek? Mesela okul tercihi yaparken puana bakılmaz. Okulların işte tercih yapılacaksa onların yüzdelik dilimlerine bakılır. Hı hı. İşte %1'lik, 2'lik, 3'lük neyse o şekilde yapılır. Sınavın açıklanma zamanı 10 Temmuz olarak takvimde var.
0: Hı hı.
1: 10 Temmuz'a kadar okullar gezilebilir. Hangi okullar hem özel okul hem devlet okulu tarafında düşündükleri...
0: Okullar açık mı buna?
1: Açıklar.
0: Açık mı yani?
1: Açıklar.
0: Evet, bu gezme okul evet. açık olabilir mi? Fikri açık mı? Bir sorun olmuyor herhalde değil mi? Gezmek, görmek,
1: yo, olmuyor. Özellikle devlet yani okullarında. Ben hem yani ister özel okul olsun isterse devlet okulu olsun hepsinde bu konuda hazırlıkları ve şeyleri var.
0: Hmm.
1: Yani yardımcı oluyorlar.
0: Öğrenci odaklıyız
1: evet.
0: o zaman burada.
1: Evet.
0: Peki. Bu takvime göre siz 10 Temmuz görünüyor dediniz ama genelde sanki biraz daha erken mi açıklıyorlar?
1: Ya şimdi bazen takvim açıklanmayabiliyor.
0: Hı hı.
1: Erken açıklanma ihtimalini de göz önünde bulunduralım ama 10 Temmuz'da açıklanır diye tahmin ediyorum.
0: Ondan
1: 13'ünde
0: sonra.
1: İşte birkaç gün sonra 24'üne kadar tercihler yapılacak.
0: İlk tercihler bunlar.
1: Evet. Yani o tercihlerde tabii önce sınavsız alan yerleri işaretliyorlar. O olmadan sınavlı yerler açılmıyor çünkü.
0: Bu önemli.
1: Evet, sırayla gidiyor.
0: Önce sınavdaki puanıyla evet. bir yere yerleşemezse.
1: Evet, yerel yerleştirme diyorlar.
0: Nereye yerleşeceğini seçiyor. Sonra evet. diğer panel açılıyor.
1: Sonra diğer panel merkezi yerleştirme. İşte orada da bir 10 okul seçebiliyor. Veya en son kısımda da pansiyonlu bir okul seçilecekse 5 tane de orada müsaade ediliyor.
0: Bunları konuşacağız daha vaktimiz var. Şimdi aslında sınava ve sonrasındaki o bekleme sürecine odaklanacak evet. belki aileler. Hepsine başarılar diliyoruz.
1: Evet,
0: emekleri zayi olmaz inşallah.
1: Yani çocukların yaşlarını dikkate almak lazım.
0: Hı-hı.
1: Onların psikolojik durumunu, manevi durumunu dikkate almak lazım. Yani sadece sınav başarısı düşünerek hareket edersek yanlış yaparız. Telafisi zor olan şeylerle karşılaşırız. O yüzden tüm anne babalara bu konuda daha ılımlı, sakin, özellikle son dönemde çocuğumuza sevgimizi ve desteğimizi gösterecek tarzda bir yaklaşım tavsiye ediyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Diğer sınav takviminde de yine birlikte olacağız üniversite öğrencilerine yardımcı olabilmek
1: evet,
0: için.
1: Evet, ben teşekkür ederim. Çok sizinle program çok keyifli.
0: Çok teşekkür
1: sizin
0: ederim.
1: Sizin tecrübeniz çok farklı.
0: Estağfurullah hocam. Evet. Bizim yayına girmeden önce biz de konuşuyorduk hocamla 20 yıldan fazla süredir farklı evet. projelerde, farklı işlerde burada kolejde birlikte çalıştık ve bu 20 yıl içinde hep aslında başarının evet. aile birliği olduğunu vurguladık.
1: Kesinlikle.
0: Siz yayına gelmeden önce de ben aslında ailenin ne kadar kapsayıcı olduğunu ve problem çözümünde topu devlete, okula, öğretmene atmak yerine önce aile içinde evet. bir düzgün iletişim kurmanın kıymetli olduğunu konuşuyordum. Belki bir günde bunu konuşuruz.
1: Olur, hay hay.
0: Çok
1: olur.
0: Teşekkür ederim. Bütün öğrencilere
1: ben
0: başarılar diliyorum.
1: Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun.

0: şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz bugün yine. Profesör Doktor Rıfat Eralp Ulusoy bizimle birlikte, kardiyoloji uzmanı kendisi. Biraz sigaradan konuşacağız. Neden sigaradan uzak durmalıyız? Başladıysak nasıl kurtulabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Siz de kendi hayatınızda belki bir dönüm noktasındasınız. Karar almaya çalışıyorsunuz. Bu kararı pozitife döndürebilmek için biz de elimizden geleni yapacağız. Hocam merhaba.
1: Merhaba efendim. Herkese selam, sevgi, hürmetler. Buyurun.
0: Bir mukabele, sağ olun hocam. Sigaradan bahsedeceğiz. Sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor ama biz biraz daha tıbbi bakış açısıyla sigara neden zararlıdır, içinde bizi hasta eden ne vardır diye soralım.
1: Efendim şimdi sigara tabii ki zararlı. Hepimiz sigaranın zararlarını kabaca biliyoruz. Sigaranın öncelikli olarak, ben kalp damar hastalıkları uzmanı olduğum için sizlere kalp damar hastalıkları yönünden biraz bahsetmeye çalışayım. Sigara hepimizin de bildiği gibi içerisinde bir sürü nikotin, kanserojen madde, katranlar ve benzeri dumanların bulunduğu, malzemelerin bulunduğu total bir yapı. Bu ilk çağlardan biridir. İnsanoğlunun bulup kendi kendini bile bile zehirlediği ve ne yazık ki bağımlılık yaratan nikotinik dediğimiz nikotin reseptörlerimizin vücudumuzda protein yapıda bulunan bölgelerin bu duruma ihtiyaç duyması, açlık duyması sonucunda bağımlılık yaratan bir şeydir. Sonuçta sigara hepimiz için son derece sağlığımıza zararlı. Bunu yani insanlarımız milyonlarca kere dinlemişlerdir ama bir kez de benden dinlesinler. Çünkü buradaki esas problem hem bağımlılık yaratması hem damarlarımızı bile bile tıkaması, tıkadığının dışında mevcut damarlarımız içerisinde sessiz duran plakalar diyoruz biz, darlıklar yaratan ufak tefek darlıkların da ilerlemesini agreve etmesi. Bunlar hepimiz tarafından bilinen durumlar. Ayrıca sigaranın yani damar sertliğini ilerletmesi dışında yüksek tansiyona da neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Şöyle ki, içilen bir sigara aşağı yukarı vücutta 1 saat kadar temizlenmesi sürüyor. Bu 1 saatlik periyot esnasında öncelikli olarak kalp atışlarımız hızlanıyoruz. Yani sizlere biraz sigaranın fizyolojik etkilerinden bahsedeyim.
0: Bizim vücudumuzda ne yapıyor?
1: Evet, bizim vücudumuzda ilk sigara içmeye başladık. İlk sigara içen herkeste olduğu gibi hafif hafif böyle bir yüzüne doğru sıcaklık vurduğunu, bu bizim tansiyonumuzun yükselmeye başladığını bize ifade eder. Arkasından kalp atışlarımızın hızlanması bizim yavaş yavaş çarpıntıyla karşılaşmakta olduğumuzu bize ifade eder. Çarpıntı iki nedenle oluşur. Bir tanesi sigaranın kendi yarattığı fizyolojik nikotinik etkiden dolayı. Bir tanesi de sigaranın bizim akciğerlerimizde yarattığı bir kısım solunum yüzeyimizi bozması. Yani vücudumuzun gaz alışverişini, yani karbondioksit oksijen değişimini bozması sonucunda karbondioksitin vücudumuzda birikip kalbimizin bunu atmak için daha fazla çalışmasına bağlı bir çarpıntı periyodu gelişir. Aşağı yukarı da içilen her bir sigarada kabaca bizim tansiyonumuz 1 saat kadar, yani kan basıncımız kabaca 1 saat kadar yüksek durur. Dolayısıyla gün içerisinde bir paket sigarada kaç tane var bilmiyorum ama mesela 24 saatte 20 tane sigara içen bir insan hep yüksek kalacak.
0: Hep bir birim yüksek.
1: Evet, bir. Demek ki bir saat aşağı yukarı 20 saat yuvarlak basit matematiğe vurursak 20 saat tansiyon hastası olmadığı halde yüksek tansiyona maruz kalacak. Ancak bu durum ilerleyen yıllarla beraber bir kısım akciğer alanının kaybolması, bir kısım yani akciğer alanı derken gaz alışverişi yapan akciğer alanının sigaraya bağlı özellikle akciğerlerimizi açık tutan bizim sürfaktan dediğimiz yapılar var. Bu yapıların erimesi ve gazların yerini, yani bizim vücudumuzda bulunması gereken gazların, yani oksijenin olması gereken yer yerine karbondioksitin ve diğer kanserojen gazların birikmesi, katranların oluşması sonucunda gaz yüzey alanımızın azalması, arkasından da tansiyonumuzun yükselmesi. Bizim zaten sizlere kara bir tablo çizdim ama yani yeterince anlatmıştır ne olduğunu.
0: Şimdi bu tabloya baktığınızda o özellikle bir saatlik periyotta sigaranın tansiyonu yükseltiyor olması, düşünün ki saat boyunca birden fazla sigara içiyorsa insan, bu etki belki daha da artacaktır. Bir de tansiyon hastasıysa bu kişi, biliyor veya bilmiyor durumda. Tabloyu daha da karartacak hakikaten. Şimdi bir sorun var, damarlar üzerindeki etkisiyle ilgili. Şimdi bizim vücudumuz kana ihtiyaç duyuyor. Ona damarlar kan taşıyor, kalp pompalıyor. Ve bizim hep temiz kana ihtiyacımız var. Biz diyoruz ki çevre kirliliği, binaların kirliliği, oturduğumuz yerin havalandırılmaması zaten yeterince kötü etkiler. Bir de biz buna kendi elimizde sigara dumanını eklediğimizde ciddi anlamda yaşam kalitemizi yükselten, bizi hızlı yaşlandıran bir ortam oluşturuyoruz kendi elimizle.
1: Şimdi şöyle, ben bizim en çok kalp krizleri yönünden size iki tane tablo çizeceğim. İnsanlar bunlara çok dikkat etsinler. Bir tanesi, soğuk bir kış akşamı elinde ağır yükler, paketlerle beraber restoran kapısından çıkan ve yediği ağır yemeğin üzerine restoran kapısında bir sigara yakan kişi. Bu birinci tablo. Yani soğuk bir kış akşamı dışarı çıktınız, restoranın kapısının önüne ağır bir yemek yediniz. Diyelim yoğun, böyle etten, proteinden zengin bir yemek yediniz. Üstüne de kapı önünde bir tane keyif için sigara yaktınız.
0: Çok yapılan bir şey bu.
1: Evet, bu birinci en büyük, zaten kalp krizlerinin en büyük oluşturduğu tablolardan bir tanesi. Yani buna bağlı kalp krizleri ağırlıklı olarak bir şekilde başına geliyor insanların.
0: Fotoğrafı. Yani krizden önceki fotoğraf.
1: Evet, birinci fotoğraf bu. İkinci fotoğrafta mesela bir soğuk, gene kış günü, dikkat ederseniz hep soğuktan bahsediyorum. Soğuk çünkü en öldürücü fiziki koşullardan bir tanesi. Soğuk bir kış günü yine bir kapımızın önünde biriken karları küredikten sonra "oh işim bitti" deyip arkasına bir tane sigara yaktığımız zaman bunlar kalp krizini, hele ki biz biliyoruz ki saat 6 ile 11 arasında vücudumuzun uyandığı saatler, bizim vücudumuzu uyandıran sinir sistemimizin en baskın olduğu, yoğun olduğu saatler. Yapılan klinik araştırmalarda da sabah 6 ile öğlen 11 arası en çok kalp krizinin izlendiği saatler. Bu saatlere insanlarımız çok dikkat etsinler. İlk başta söylediğim iki tane tabloya da son derece dikkat etsinler. Bunların hiç şakası yok. Yani bir restoran kapısında ağır yemek sonrası yakılan sigara veya kapınızın önünde veya ağır bir egzersiz sonrası yakılan...
0: Tabii.
1: Mesela halı sahaya gittiniz. Dikkat edin, kaç tane halı saha haberi okudunuz? Halı sahada adam futbol oynuyor, her taraf açılıyor, ufak tefek darlıkları var ama o ana kadar ses yok. Fakat bir sigara içiyor, tansiyon biraz yükseliyor, çatlaması gereken plakalardan birisi çatlıyor, damarı tıkıyor ve kalp krizi. Sonuçta artık nereden olursa, kalp krizi de olabilir, beyin tıkanıklığı olabilir, nereye etkilerse efendim.
0: Şimdi içinde bulunduğumuz mevsim, hani aman kış değiliz diyebilir insanlar ama onu biraz ağır yemek olarak düşünelim.
1: Ağır yemek, ağır egzersiz.
0: Şimdi yaz, daha geç saatte yemek yiyeceğiz. Önümüz Ramazan, yemek saatlerimiz daha ileriye gidecek. Ağır bir iftardan kalktınız, evet. Ya da ağır bir yemekten kalktınız. Arkadaşlarınız da biraz da uzadı. Üzerine içilen sigara, ki maalesef bizim sigara içmeyenlerin en büyük şikayeti bu. Açık alanda bile olsanız o yemeğini bitirmiş, ağır da bir yemek yemiş, biraz da yayılmış. Üstüne sigara içiyor ama siz daha yemeğinize yeni başlıyorsunuz belki. Neyse, bu belki bizim haklarımız açısından konuşulacak bir şey ama nasıl bir mekanizma var ağır egzersiz, ağır yemek ve hava şartlarıyla kalp krizi ve sigara arasında, o köprüde neler yaşanıyor, nasıl etkiliyor sigara insan vücudunu bu tabloda?
1: Şimdi hepimiz biliyoruz ki sigara damarları büzüştürücü etkisiyle ve kalp atışını bir şekilde öncelikle hızlandırıyor, daha sonra damarların, özellikle ufak tefek plaklarla tıkalı damarların üzerindeki ve içindeki kan akışkanlığını bozuyor. Kanın daha yoğun bir şekilde akmasına veya kan akımının yoğunlaşması sonucunda yavaşlamasına ve arkasından da vücudumuzdaki akciğerlerimizde oksijen karbondioksit değişimini bozması sonucunda, düşünün ki oksijeni az gelen, daha yoğunlaşmış olan, akımı yavaşlayan, bir de yüksek basınçla akmaya çalışan bir sistem düşünün. Yani ne kadar olumsuzluk varsa hepsini size şu anda saydım. Saydım. Dolayısıyla 40 yaşını geçen insanlarda da damar sertliğinin ne olursa olsun, ne kadar iyi yaşarsanız yaşayın, ufak tefek bir şekilde de olsa başladığını biliyoruz. Hepimizin damarlarında ufak tefek darlıklar vardır. Ancak bunlar belli bir rakamın, belli bir oranın üzerine çıktığında ses verirler. Dolayısıyla elimizdeki sigarayla lütfen bu uyumakta olan damarlarımızın içerisindeki devi uyandırmayalım. Çünkü bu sigaranın yaratmış olduğu yüksek basınç, kanın akışkanlığının bozulması, akciğer kapasitemizin azalması, damarlarımızın büzülmesi. Bakın henüz daha akciğer kanserinden bahsetmedim. Yani bu aşağı yukarı bize zorla kalp krizini, beyin krizini, göz kaybetmemizi, ne bileyim böbreklerinizle ilgili, yani damar sistemine ulaştığı her yeri bozabilecek potansiyele sahip bir fiziki koşul. Ve biz bunu kalp hastalıklarında majör, yani esas ana bir risk faktörü olarak sayıyoruz.
0: Sigara kalp krizine davetiye çıkartıyor kısacası.
1: Evet, kesinlikle kalp krizine davetiye çıkarıyor. Bir diğeri de şöyle söyleyeyim. Sigara içildiği zaman yapılan klinik çalışmalar, özellikle İngiltere'de yapılmış klinik çalışma, İngiliz halkıyla ilgili yapılmış olan çalışmalarda sigaranın içilmeye başladıktan itibaren insan ömründen yaklaşık 10 yılı çaldığını.
0: Ne kadar hızlı süreç?
1: Yani şöyle söyleyeyim, şu kadarlık yıl içme diye bir şey yok. Sadece ne kadar devam ederseniz o kadar tehlikeli. Ancak yapılan araştırmalarda orta yaşlarda bu işe başlamış olanların yaklaşık 50'li 60'lı yaşlara geldiğinde, yani orta yaşlar dediğimiz 25-30'lu yaşlarda başlayan insanların 50'li 60'lı yaşlara geldiğinde ömürlerinden yaklaşık bir 10 yılı kaybettiğini İngilizler bildirmiş bize.
0: Bu ortalama ömür olduğu kadar metabolik yaşla da ilgili diye düşünüyorum ben. Çünkü sigara içenler hakikaten daha yaşlı görünüyorlar.
1: Bu doğal, çünkü sigaranın kendisi zaten damarları büzücü, damarları bozucu etkisi olduğu için ne kadar cildinize giden damar varsa, ne kadar sizi beslemeye, hayati organlarınızı devam ettirmeye çalışan damarlar varsa hepsini tıkıyorlar. Sadece bu değil, hücre fonksiyonlarımızda, beyin çalışmamızdan tutun da görmemize kadar hepsini bozuyor. O yüzden sigara bizim için son derece sağlığa zararlı. Yani sigara içtiğiniz müddetçe ömrünüzden yaklaşık bir 10 yılı eksik yaşayacağınızı bilmeniz gerekir.
0: Peki bu mesajdan sonra diyelim ki bırakmaya karar verdiler. Sizin tecrübeniz ne söylüyor? Karşınıza bir hasta geldiğinde de sigarayı bırakmalısın dediğinizde kolayca bırakabiliyorlar mı?
1: Efendim, ben şimdi halkımızın ağzıyla bir cevap vermek istiyorum buna. Yani sigarayı bıraktığınız zaman bu işten yırttığınız anlamına gelmez. Yani sigarayı bıraktığınız zaman bu işten tamamen kurtulmanız için kabaca vücudun sigaradan kurtulması aşağı yukarı bir yaklaşık 5 ila 10 yıllık periyodu gerektirir. Yaklaşık 5 yılda ancak vücuttan sigaranın izleri tamamen silinebilir. O da günlük yaşantınıza, kilonuza, şekerinize, kolesterol değerlerinize ve diğer vücut fiziki durumunuza, yani bel çevrenizden tutun da kilonuza kadar, beden kütle indeksinize kadar rakamlarınız iyi gider ise. Bunun dışında vücudunuzdan içtiğiniz, diyelim sigara içtiniz, atıyorum 20 yıl içtiniz. 20 yıl içtikten sonra ben tamam arkadaş bıraktım, bütün sigaranın zararlarını öğrendim, bırakıyorum dediğiniz an bile hemen bu işten kurtulamazsınız. En az aşağı yukarı bir 5 yıl vücudunuzdan sigaranın hem kendisinin hem zararlarının temizlenmesi aşağı yukarı bir sürer. Bu kadar zaman sürer.
0: Ama yine de bu vazgeçmek için pişman olmaya değecek bir sebep değil. Yani ben bırak çok istiyorum bırakmayı ama zaten 5 yıl 10 yıl vücudum anca temizlenecek. Benim de var mı acaba 5 yılım 10 yılım içtiğim kadar içeyim demeye asla hiç kimse

0: kaldığımız yerlerde, mesela bu demin saydım, bankamatik önleri, duraklar, efendim kapalı alanlar, mesela restoranlarımız artık özel yerler tahsis ediyorlar. Bu tür yerlerde insanların birbirlerine daha saygılı olması, birbirlerine daha toleranslı davranmaları, bu nedenle sigaranın ortak alanlarımızda, yani kaçamayacağımız ortak alanlarımızda içilmemesinin çok yararlı olduğunu. Çünkü birinci elden içmeseniz bile ikinci elden sigara içseniz o da aynı etkiyi demin saydığım gibi maalesef gösteriyor.
1: Pek çok kişi sadece pasif içici olduğu için hasta oluyor. Düşünün, bir restoranda çalışıyor bir kişi, eskiyi konuşalım, içmediği halde servis yapmak, çalışmak zorunda olduğu için o dumana maruz kalıyordu. Bırakabiliriz, bırakanlar var, örnekleri var, başarmış olanlar var. Yeter ki insanlar istekli olsunlar. 10 yıl onlar için çok değerli. Onlar o 10 yıllarından vazgeçse bile biz anne babamızın, çocuklarımızın, eşlerimizin bizimle geçireceği 10 yıldan vazgeçmek istemiyoruz hocam.
0: Efendim haklısınız, cümlelerinizde son derece doğru şeyler söylüyorsunuz. Ben gene bir iki küçük istatistikle hani cümlelerimi ifade etmeye çalışıyorum. Yani belanın büyüklüğünü ifade etmeye çalışıyorum. 1970'li yıllarda yine İngiltere'de bakmışlar ki 100 erkekten 35 yaşındaki hepsi bu sigara içme nedeniyle %42 ölüm olmuş. Yani sigara içenlerin %42'si orta yaşlarda bir şekilde ortadan kaybolmuşlar.
1: Bu yaş erkek için çok kritik bir yaş zaten.
0: Kritik bir yaş. Yani yani 70 yaşınızdan sonra vücudunuzda birçok kalsifikasyonlar vesaireler başlıyor. Ama en kritik yaşlarımız bizim 40 ila 60 yaş arası. Vücudumuzdaki bütün plakların en çok yumuşak olduğu, en çok yırtılmaya ve damarlarımızı tıkamaya muktedir olduğu yaşlarımız bunlar. Bu yaşlarımızı sakin ve sıhhatli bir şekilde geçirmek istersek yapacağımız şeyler zaten programın başında da ifade ettiğim gibi kilonuzdan tutun şekerinize, bel çevrenizden tutun ne bileyim kolesterol, tansiyon değerlerinize kadar, ki özellikle tansiyon çok önemli. Bunlar hepsi esas risk faktörleri. Bunların içerisinde en önemli risk faktörlerinden bir tanesi de sigara. Zaten sigara ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda büyük savaş açmış durumda. Onun da desteği var. O nedenle lütfen sigara içen ve sigara ile uğraşmakta olan insanlar, ki zaten firmaların kendisi de bunu kabul etmiş durumdalar. Bütün bu programı dinleyen dinleyicilerimiz lütfen sigaraların üstüne baksınlar. Sigara paketinin üstünde sigara içeni öldürür diyor. Sigara sadece içini değil, etrafında o dumanı soluyanı da öldürür. Onu da hiçbir zaman unutmasınlar.
1: Hem kendilerini hem başkalarını riske atmasınlar hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sevgiler, hürmetler, herkese saygılar efendim.
1: Hem Türkiye Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Alp Ulusoy bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM Haber.

0: Amerika Birleşik Devletleri 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ülkeye girişine izin vermedi. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan hakem Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi. FIFA, Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ABD tarafından ülkeye alınmadığı için Dünya Kupası'nda düdük çalamayacağını açıkladı. Omar Artan, CAF Şampiyonlar Ligi'nde Esparla Mamelodi Sundowns arasında oynanan final rövanş maçında görev yapmış ve aynı zamanda CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti. Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı. Kaza Konya'da oldu. Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Kamyonetin altındaki elektrikli bisiklette sürüklenen 3 çocuk 4 kişi yaralandı. Yardımlarına çevredekiler koştu. Yaralı çocuklardan ikisi kamyonetin altından çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı. Neyse ki kimsenin hayati tehlikesi yok.
1: Raylara düştü, tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yaşadığı şok böyle görüntülendi. Yürekleri yakan olay İstanbul Fatih'te yaşandı. 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed Laley metro durağında yürürken dengesini kaybetti. Raylara düşen çocuğa Kabataş Bağcılar tramvay hattında ilerleyen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk tramvayın altında kaldı. Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik yer aldı. Vatandaşlar daha sonra olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Özbekistanlı çocuk için her şey çok geçti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yer sarsıldı, binalar çöktü. İnsanlar can havliyle sokaklara kaçtı. Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem geride ağır bir yıkım bıraktı. Felaketin merkez üssüne yakın bölgelerden gelen yeni görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. General Santos'ta bir restoranın bulunduğu binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar kameralara yansıdı. Bir anda yükselen toz bulutu yaşanan dehşetin boyutunu ortaya koydu. Şiddetli deprem bir ilkokulu da vurdu. Okulun çatısı çöktü. Öğrencilerin korkudan bahçeye çıktığı ve ileri geri sallandığı böyle kaydedildi. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar devam ederken binlerce kişi evlerine dönmeye korkuyor. Sokaklarda ve açık alanlarda bekleyen bölge sakinleri yeni bir sarsıntı ihtimaline karşı endişeyle geceyi dışarıda geçiriyor.
2: İlk defa bu kadar güçlü bir şey yaşadım. Gerçekten gözlerimden yaşlar süzülmesini engelleyemedim. Çocuklarımı ve yeğenimi düşündüm. Ya onlara bir şey olsaydı?
1: Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı General Santos'ta çok sayıda bina ağır hasar aldı. Yıkılan duvarlar, çöken çatılar ve enkaza dönen iş yerleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Sarsıntılar yalnızca Filipinler'de değil, Endonezya'nın Manado kentinde de hissedildi. Depremin ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi. Can kaybı artarken arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Korku, panik ve gözyaşıyla mücadele eden bölge halkıysa bir yandan yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor, diğer yandan yeni artçıların tedirginliğini yaşıyor.
0: Doktorculuk oynayıp hastalarını muayene ediyordu. Sahte doktorun muayenehanesinde ultrason cihazı bile vardı. Skandal olayın adresi Mersin'in Erdemli ilçesi oldu. Polis ekipleri yabancı uyruklu MB'nin kendini doktor olarak tanıttığı ve evinde çok sayıda yabancı uyruklu kişiyi muayene ettiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapıldı. Muayenehaneye dönüştürülmüş evin kapısı açıldı. Polis gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Evden oksijen cihazı ve ultrason cihazı gibi tıbbi cihazlar çıktı. 20 koli ilaca ve elde edilen paraya da el konuldu. Sahte doktor emniyete götürüldü. Sınır dışı edilecek.
1: Bisiklet sürüyordu. Bir anda fenalaştı. Ecel bisiklet üstünde yakaladı. Üzücü olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. 74 yaşındaki Kemal Kocabey bisikletiyle seyir halindeydi. Ancak yaşlı adam aniden rahatsızlandı. Dengesini kaybederek bir anda yere devrildi. Yerde yatan yaşlı adamı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kocabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Alttan geliyor koku diye. Ama oradan geliyor.
1: Mahalleyi kötü koku bastı. Vatandaşlar kanalizasyon zannetti. Çürümüş ceset çıktı.
3: 10 gündür falan koku gittikçe şiddetleniyordu.
1: Bağcılar'da 10 gündür çevreye kötü koku yayılıyordu. Günlerdir süren ağır koku gizemini çocuklar çözdü.
3: Mosmor oldu, çürümeye dönmüş sinekler falan, koku acayipti be.
1: Boş arazide oynayan çocuklar panelvan aracının çevresinde çok sayıda sinek olduğunu fark etti. Bagaj kapısını açan çocuklar çürümüş cesetle karşılaştı.
3: Burada görünen aracın İçinde koku geliyor. Çocuklar da merak ediyor. Kapısını açtıklarında bakıyor, ceset var.
1: Büyük korku yaşayan çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin 42 yaşındaki Ferhat Kılıç Aslan'a ait olduğunu tespit etti.
3: Mahallede tanıdık, bildiğimiz bir kişi. Hobi diye lakaplı. Bir arkadaş.
1: Mahalleyi kokutan ceset kesin ölüm nedeni için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

0: Türkiye'den Suriye'ye uzanan bir kurbağacılık hikayesi. Hassan Dulaimi savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de uzun yıllar kaldı. Savaş bitince Hama kırsalındaki memleketine döndü. Ve bir kurbağa çiftliği kurdu. Kurbağacılık sektörü Hama'nın Gap Ovası'nda bir zamanlar çok canlıydı. Fakat Dulaimi'nin bundan haberi yoktu. Savaşla birlikte ova sakinlerinin neredeyse tamamı göç etti. Dulaimi ise kurbağa yetiştiriciliğini Türkiye'de öğrendi. 2014 ile 2019 yılları arasında Türkiye'de kurbağa toplayıcılığı yaptı. Suriye'ye döndüğünde Gap Ovası'nın eski potansiyelini fark etti ve sektörü yeniden canlandırmaya karar verdi. Şimdi yaklaşık 2 dönümlük alanda binlerce kurbağa yetiştiriyor. Dulaimi'ye göre Lübnan ve Türkiye'den şirketler de projeyle ilgilenmeye başladı. Hasan Dulaimi savaşın harabeye çevirdiği bölgede şimdi yeni mesleğiyle yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Kurbağalar yalnızca gıda sektöründe değil, bilimsel laboratuvarlarda da kullanılıyor.
1: Kanseri yendim diye kutlayabileceğim çok kişi de yok. Ben de ne yapıyorum bakın.
0: 3 saniyelik bir sızı hayatını değiştirdi. Meme kanseri olduğunu öğrendi. Aylar süren zorlu tedavinin ardındansa aldığı temiz raporu trafikte kutladı. Bu Antalya'da yaşayan 45 yaşındaki Esengül Karaman'ın hikayesi. 3 saniyelik bir sızıyla başladı. Meme bölgesinde hissettiği kısa süreli ağrıyı önemseyip doktora gitti. Yapılan tetkiklerde meme kanseri olduğu ortaya çıktı.
1: Benim kitlem kesinlikle ele gelmiyordu. Bunda farkındalık yaratmak istiyorum. Ufacık bir sızıntı ya da sızlama da olsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Hastalık ilk evrede yakalandı. Önce ameliyat oldu, ardından 13 kür kemoterapi ve 15 kür ışın tedavisi gördü. Saçları döküldü, zor günler yaşadı ama umudunu hiç kaybetmedi.
1: Ben yokmuşum gibi yaşadım. Sürekli mutlu oldum. Çok ağladım, çok üzüldüm. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor ama yokmuş gibi davrandım. Yani sürekli gezdim, dışarı attım kendimi.
0: Aylar süren mücadelenin sonunda beklediği haberi aldı. Doktoru artık sağlıklı bir kadın hiçbir farkın yok dedi. İşte o an hayata yeniden başladığını hissetti.
1: Temiz raporumu aldım şu an. O yüzden çok mutluyum.
0: Bu mutluluğu paylaşmak istedi ama Antalya'da kutlama yapabileceği kalabalık bir çevresi yoktu. O da sıra dışı bir yol seçti. Aracını pembe balonlarla süsledi ve arkasına bu notu astı. Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basın. Kornalar peş peşe çaldı. Yabancı insanların desteği onun için unutulmaz bir anıya dönüştü.
1: Kutlayabileceğim kimse olmayınca ben de böyle bir yazı yazıp gezmek istedim. Bütün Antalya halkı çok teşekkür ediyorum. Mutlu oldum onlar kornaya basarken.
0: Karaman'ın bir mesajı da var. En küçük ağrının bile ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.
1: İnsanlar kesinlikle vücudunu dinlesin. En ufak bir yerinde sızıntı, ağrı, halsizlik, yorgunluk varsa mutlaka doktora başvurmalı. Bazı konularda sağlık konusunda insan kendisine bencil olmalı bence.
0: (Gülüyor) 2026 Dünya Kupası için ABD'ye giriş yapan Senegal milli takımı oyuncuları havalimanında dedektörlerle arandı. Turnuva öncesi yaşanan bu uygulama kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş tepki topladı. Görüntülerde sporcuların bir sandalyeye oturtulup ardından dedektörlerle arandığı, sonra da ayağa kaldırılarak mahkumlar gibi ellerini kaldırmalarının istendiği görülüyor. Sosyal medyada yer alan görüntüler sporculara yönelik muamelenin kabul edilemez olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi. Bazı çevreler uygulamayı orantısız güvenlik protokolü olarak değerlendirirken futbol dünyasından da sert tepkiler geldi. Olayın ardından gözler FIFA ve ABD yetkililerine çevrildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken tartışmaların turnuva hazırlıklarını gölgeleme riski taşıdığı belirtiliyor. ABD polisi geçtiğimiz günlerde Özbekistan futbol takımı kafilesini de aynı şekilde orantısız kontrolden geçirmiş. Bu durum sert tepkilere neden olmuştu. Dünya Kupası heyecanı başlamadan yaşanan bu görüntüler spor diplomasisinde yeni bir krizi tetikledi.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyon, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 31, Bursa 28, Konya 24, Afyon 25, Denizli 30, Antalya 29, Adana 31, Zonguldak 21, Samsun 22, Trabzon 23, Kayseri 26, Erzurum 21, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle Menkıbeler. Ebu'l-Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh. Sırat Köprüsü. Ebu'l-Hüseyin Nuri alim ve veli bir zat. Ediyordu gençlere çok öğüt ve nasihat. Talebesinden biri sordu ki ona bir gün, "Efendim, aslı nedir bu Sırat Köprüsü'nün?" Denir ki, "Kıldan ince ve kılıçtan keskindir." İş bu ifadelerden ne anlamak gerektir? Buyurdu ki, "Evladım, sırat haktır elbette. Cehennem üzerinde kurulur ahirette. Müminler kolaylıkla geçerek bu köprüden cennete girecektir, bunu müteakiben. Velakin kâfirlerin ayakları kayarak cehennem ateşine düşerler hor olarak. Gerçi Sırat Köprüsü denilse de ismine, benzemez bildiğimiz dünya köprülerine. Zira dar-ı ukbada her ne ki varsa eğer, dünyada olanlara sadece adı benzer. Mesela bir talebe olmak için muvaffak, imtihan köprüsünden geçirilir muhakkak. Halbuki hiç köprüye benzemez imtihanda. Çok kişi geçtiğinden köprü denir buna da. Sırat Köprüsü'nden de geçer bütün insanlar. Müminler kolay geçip ateşten kurtulurlar. Lakin kâfir olana gelir bu güç ve ağır. Ayakları kayarak ateşe yuvarlanır. Mahşer günü müminler sırata girdiği an, kimi yavaş, kimi de hızlı geçer oradan. Kimi yıldırım gibi ilerlerken sıratta, kimi de gider sanki hızlı koşan bir atta. Günahı çok olup da ameli olmayan pek, geçer sırat üstünde sanki emekleyerek. Velakin mümin olan gitse de düşe kalka, imanı hürmetine halas olur mutlaka. Kim titiz davranırsa dinin emirlerinde, rahat ve kolay geçer sıratın üzerinde. Bu hususta ne kadar gösterirse çok dikkat, sırat ona o kadar olur geniş ve rahat. Kim gevşek davranırsa İslam'a tabiyette, sırat o kimseye de daralır o nispette. Hasılı bu dünyada dinin emirlerinde gösterilen gayret ve titizlik nispetinde sırat köprüsü dahi olur rahat ve geniş. Dünyada dine uygun yaşamaktır bütün iş. İslam'a tam olarak uymak için bir kimse kılı kırk yarar gibi titizlik gösterirse kurtarır bu kişiyi dinde bu titiz hali. Geçer sırat üstünden uçan bir kuş misali. bir başka Müslüman da fazla incelemezse, dine tam uymak için titizlik göstermezse, o da mahşer gününde pişman olur muhakkak. Zira geçer sırattan bir hayli zorlanarak.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür. Ve her kim de o öfkeyi salıverirse ilk yanan kendisi olur. Zira öfkenin zararı sahibinedir buyuruyor Hazreti Ali Kerimallahu Hoca.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Dinleyicimiz kapattı galiba. İkinci dinleyicimizi alalım. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: İlkin Osman Hoca'dan dua alabilir miyim?
3: Allah Teala iki can saadeti versin, doğru yolda bulundursun, ahir zaman fitnelerinde muhafaza eylesin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Amin. Allah Teala razı olsun.
3: Amin.
4: Hocam bir iki sorum olacaktı da hemen sorayım. Birincisi, birisi diyelim ben şu işim olsa koç adayacağım dese başkasına kestirebilir mi? Diyelim kan tutuyordur mesela. Birinci sorun bu. İkincisi de hocam, mürted olanın orucu bozulur mu?
3: Peki efendim.
1: Peki, teşekkürler. Size de iyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Alo.
1: Buyurunuz.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Hocam benim tek bir sorum var ama.
3: Dinliyoruz.
5: Organ nakli hakkında bilgi almak istiyorum hocam.
3: Peki efendim.
5: Olsun, iyi günler. Hadi, sağ olun.
1: Teşekkürler. Size de iyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun, hayırlı günler. Buyurun.
6: Hayırlı, ben miyim hocam?
1: Evet, buyurunuz.
6: Hocam benim birkaç sorum var size ama.
1: Hemen başlayın.
6: Şimdi ben hani siz söylüyorsun hani mesela birisi size kötülük etse hani dedikodusunu yapınca hani günahları şey oluyor, siliniyor, şey yapıyor diyorsun, hani ona geçiyor diyorsun hani. Evet. Ama o bize kötülük ediyor, bizi fiilen yapmış oluyor ama bizi mesela hani lafta kalıyoruz. Ama o yani şey ne yapıyor? Bunun günahı ne? Bunu soracağım. Bir de hocam ben bir şey daha soracaktım. Kredi kartı konusunda, bu kredi kartını geçen hafta ben size sormuştum. Bu çocuk ödememiş bunları. Bu borç kalmış. Onu soracaktım bir de size. Bu bunun malları bana biraz bir şeyle bıraktı, vermişti hani, anlatmıştım ben size. Bu para ödememiş, bu kredi kartını yatırmıyor.
3: Neyi soruyorsun burada şimdi?
6: Yok, bana ver diyor şeyle, haram mı diye, onun için hani kredi kartını almış ya.
3: Ha, anladım.
6: Şimdi bana verdi onlardan biraz bir şeyle. Peki. O bana haram mı?
1: Peki, teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
7: Hayırlı günler hocam.
1: Buyurun.
7: Öncelikle bir dua istiyorum da Osman hocamdan. Solumuz için, çocuğumuz için, kendim için, bütün Müslümanlar.
3: Rabbim size de evlatlarınıza da din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
7: Amin. Rabbim daha çoğunu sizler versin hocam. Allah razı olsun.
3: Teşekkür ederiz. Buyurun.
7: Şimdi hocam bazen bizim hayvanlarımız oluyor. Hayvanlarımıza böyle sefer diye veya bir şeyle bir isim koysak bir mahsuru var mı? İsim, ne gibi isimler koyabiliriz hayvanlara? Bunu sorayım dedim hocam.
3: Peki efendim.
1: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
3: İlk dinleyicimiz mesela ben dağlakta bulundum dedi, koç keseceğim dedim dedi. Ama beni kan tutar, kesemiyorum, başkasına vekalet verip kestirebilir miyim? Gösterebilir tabii, mahsur yok. Şimdi ibadetler içerisinde vekaleti yapılanlar var. Adak, el, para veya yiyecek yiyecek vermeyi adamızsa veya da hayvan kesmeyi adamızsa birisine vekalet verir. Bunları yapabilir. Ancak işte şu işim olursa 10 gün oruç tutacağım dedi. Mustafa Bey sana şu kadar para vereyim de benim şu adak oruçlarımı tutuver diyemem.
1: Parasız?
3: Parasız da diyemem.
1: Parasız da tutamam ben.
3: Tamam. Namaz öyle. Şu işim olursa işte 100 rekat namaz kılacağım dedi. Abi ya ben şey yapamıyorum, ben sana 3-5 kuş vereyim de şunu, ama benim bu adamı yerine getir, olmaz.
1: Masraflar için.
3: Aa, efendim?
1: Masraflar için diyor 3-5 kuş.
3: Masraflar için. Ama şu işim olursa şu kadar sadaka vereceğim dedi. Şu işim olursa şu kadar para vereceğim dedi. Şu işim olursa bir koç kesip dağıtacağım dedi. Bütün bunlar için zekat verirken de, kurban keserken de vekaletle yaptırabiliyorsun bunları. Hatta haccı bile. Ama oruç tutmakta, namaz kılmakta vekalet geçerli değil. Vekalet geçerli. Ancak nerede geçerli? İskat yapıyoruz ya. İskatta adam vefat etti, artık onu yapacak herhangi bir şans söz konusu değil. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği, hadis-i şerifte bildirdiği şekilde namaz için, oruç için, zekat için, kurban için, sadaka-i fıtır için, hani bir mezhebinde sadaka-i fıtır da vacip ya, onlar için, bunların iskatını yapmak için vefat edenin oğlu, hanımı, kızı, ne bileyim kardeşi, yeğeni, hatta saadeti ebediye de ölenin yakınlarının hiçbirisi bu meseleyle alakalı değil. Senin onunla bir ilgin varsa, bir yakınlığın varsa, onun da aynı şekilde iskatını o kimse onların izni olmadan da yapabilir mi?
1: Arkadaş da yaptırabilir yani. Arkadaş.
3: Yaptırabilir. Hatta söylemek de mahsur yok. Adam biraz vefat etti. Hani zaman zaman diyoruz ya, tek eski bir aslındayken program yapıyordu Cevat babuna. Doktordu kendisi. Yani çocukları pek şey değildi ama kendisi yakinen tanıyorduk. Emre abiyi seviyordu. Ondan sonra namaz kılıyordu. Hatta TGRT'ye gelmesine vesile olan hadise de bir Ramazan-ı Şerif'ti. Kendisi anlatmıştı. Bir televizyon kanalında bir kadın doktor oruç zararlı diye anlatıyormuşmuş. Çünkü açlık zararlı. Ben dedi kaç defa dedi aradım, beni bir türlü bağlamadılar dedi. İşte o zaman da ben sormuştum. Dedim niye dayanarak söylüyor? Açlık dedi zararlıdır. Dedim oruç tutunca da aç oluyorsun. Farklı o dedi. Nasıl farklı dedim. Aç insanın beyni dedi. Devamlı söyledi. Sindirim sistemlerine ben senin için yiyecek arıyorum diyor. Bulduğum zaman içecek, yiyecek, susuzsa su
1: sürekli
3: arıyor.
1: Sürekli uyarı gönderiyor.
3: Uyarı gönderiyor ve bu uyarılar neticesinde dedi, mide dedi, teyakkuza geçiyor dedi, salgıya iniyor. Bu salgı çok tehlikeli dedi. Avrupa'daki ve Amerika'daki ilim adamları, onlar da oruç kültürü ve inancı olmadığı için dedi, oruç üzerinde de araştırma yapmamışlar. Aç insan üzerinde yapmışlar bu araştırmayı dedi. Bu doktor hanım da dedi, aç insan deyince, ha oruçta aç diye sen de sordun ya dedi. Onun üzerine benzetiyor dedi. Dedim orucun ne farkı var? Ha dedi, aç insan da dedi, beyin dedi, devamlı surette yiyecek arıyorum diye ikaz gönderiyor ama oruçta kimse için öyle değil dedi. Yani soruyor dedim. Beyin dedi sahur vakti, yani imsakta bütün aynı şekilde sindirim sistemleri, iç organların hepsine talimat veriyor. Yarın güneş batana kadar zırnık yok diyor. Bu talimatı alan iç organların, senin midende, ince bağırsağında, kalın bağırsağında, karaciğerinde, böbreklerinde hepsi dedi revizyona geçiyor dedi. Onun için oruç çok faydalı. Heh, dedim Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Oruç tut sıhhatlı. Farkı oymuş. Ha niye anlattım bunu? Tuttum ben iskatını yaptım adamcağızın. Babam yaşında birisiydi. İskatını yaptım. Hüsnü'den
1: bir akrabalığınız yok.
3: Hayır, akrabam da değil, bir şey değil. Geldi, netice itibariyle program yaptı.
1: İş arkadaşı en fazla.
3: Ha, iş arkadaşı. Dolayısıyla yani adamın o hali benim hoşuma gitmişti. Din gayreti var çünkü. Yani diyor, oruç zararlı değil diyor. Açlık zararlı. İkisini birbirinden ayırt eden özellik, o tabii ki doktor olması sebebiyle de araştırmış, şey yapmış falan, net bir şekilde anlatıyordu. Tuttum ben onun iskatını yaptım. Anan olsun, baban olsun, onun yerine namaz kılamazsın, onun yerine oruç tutamazsın. Peki vekalet verirse zekatını verebilirsin, vekalet verirse kurbanını kesebilirsin, vekalet verirse sadakasını yerine getirebilirsin, vekalet verirse vekalet verirse vekaletle aç olanları doyurabilirsin. Bunlar yapılabilir. Adak hayvanda ince kestirebilir misin? Kestirebilirsin. Bir de dinleyicimiz dedi ki mürtedin orucu bozulur mu? Mürtedin imanı gitti artık, oruç sahip olmaz.
8: Orucu bozulur mu derken oruçlu olduğu halde imanı gidince,
3: imanı gidince
8: onu soruyor. Ha, oruçluyken.
3: Ha, otomatik olarak iman gittiği için oruç bir işe yaramıyor.
8: Yani, oruç da bozuldu yani. Ha,
3: sıhhaten bozmasa bile faydası olmaz. Çünkü Allah-u Teala iman edenlerin oruç tutmasını emretti. Onda iman yok ki. Ha, öyle aç kalırsa bunun bedene faydasını görür. Sağlık açısından görür. Ama ahirette ha sen oruç tuttun, Allah için tuttun. Allah'a da ne inkar etti, mürtet oldu. Çünkü onun emirlerine karşı geldi. Bir şey ifade etmiyor. Mesela kitaplarda mürtet olan bir kimse, yani abdest bozan bir şey yapmadı. Mesela tercih edilen kavil, bu kimsenin tekrar tövbe edince tekrar usul abdest alması ve tekrar aynı şekilde abdest alıp namaz kılması gerekiyor. Peki mürtet olduğu dönemde kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir mi? Gerekmez. Yalnız bir de Müslüman olup da Müslüman'dan dönenin daha önceki yaptıkların hepsi siliniyor ya. Enteresan bir şey. İbadetleri siliniyor.
8: Mürtet olunca.
3: Evet, mürtet olunca siliniyor. Allah Teala muhafaza buyursun.
8: Hepimizin. Yalnız bu kritik bir konu. Şimdi dinleyicimizin sorusundan da onu anladım ben. Birisi oruç tutuyor. Oruç tutuyorsa imanı var demektir.
3: Hı-hı.
8: Bir hareketinden dolayı bir başkası sen mürtet oldun diye hüküm veremez yani burada.
3: Ha, bunun kafasını karıştırdılarsa yani, bunun kafasını tabii. Karıştırdılarsa ve bu kimse mesela orucu ehemmiyetsiz kabul etmiyor, ondan sonra faydasına da dinin emrin olduğuna da kalbinden inancı var ama samimi bildiği veya din adamı zannettiği veya aynı şekilde böyle sakallı sarıklı öyle piyasada çok ya, eskiden de varmış mesela, o abdut denen adam da sarıklı sakallı cübbeli ama din düşmanı. Cemalettin Efkani'de sarıklı sakallı ama din düşmanı. Şeyhülislam Musa Kazım İttihat-ı Terakki döneminde Şeyhülislamlığa getirmişler. Mason herisi. Yani kitapsız kafir bunlar. Mason da komünist de kitapsız kafir demektir. Öyle yazıyor kitaplarda. Dolayısıyla böyle bir durumu yoksa, çünkü başka konularda onu hatırlattığın iyi oldu. Başka konularda mesela bakıyorsun arıyor, siz de arıyor buradakiler bir şey yapıyor. Dinliyorsun yani adamcağızın öyle dinden uzaklaşma, dinden gitme diye bir şeysi yok. Belki vesveseli de olabilir de.
8: Bir başkası için bunu söylüyorsa o da yanlış yani.
3: O da yanlış ve bazen de şöyle oluyor. Şimdi ayıplamasınlar beni diye başkası için söylüyor. Yani. Kendi başından geçeni aynı şekilde söylüyor. Yani. Hatta bir tanesi böyle mail yazıyordu. Birisinin işte böyle falan. Şey yapınca en sonunda dedi hocam dedi. Ben dedi birisi üzerinden şey yaptım da dedi aslında o benim dedi.
8: O bendim ya.
3: O bendim dedi. Benim başımdan geçti. Allah'a da eğer bir yardımcımız olsun hepimizin için. Hepimiz için tabii ki. Zamanımız az ama organ nakli hakkında. Organ nakli mahsuru yok. Ama kitaplarda mesela Saadet-i Ebedi kitabında da insan şey değil. Muhterem olduğu için mal değil. Mal olmadığı için de alınıp satılamaz.
8: Organları da alınıp satamaz.
3: Organları da alınıp satılamaz. Alınıp satılamayan şey hediye de edilemez. Bağışladım diyor yani hediye ettim. Bağışlama olmaz. Ama nakilde şey yok diyorsunuz, o nasıl olacak? Orada şu ifade kullanılıyor. Ben öldükten sonra organlarımı aynı şekilde yani faydalı olmak için alabilirsiniz diye izin verir deniliyor. İzin verebiliyor. Aynı kapıya çıkmıyor. Çıkmıyor. Aynı kapı değil. Öbürsüne hediye ediyorsun. Dini bildirilmiş olduğu bir yeri. Yani mülk olan, İslamiyet'in mülk dediği, malım dediği şeyler insan şeyi benim senin ama sen sahip değilsin arkadaşım. İslamiyet aynı şekilde ona mülk demiyor. Dolayısıyla organ bağışlama kelimesini kullanmamalı. Böyle kullanıyorlar. Yanlış kullanıyorlar. Kitaplara bakarak diyemiyor ki. Birisi işte kendi aklına göre konuşan birisine soruyor. Yok canım ne mahsuru, bağışla falan. Ne diye et bana mahsuru yok. Adam cahil. Cahil olunca bize küçükken öyle derlerdi babaannemler ve annemler kuşakları. Allah Teala rahmet eylesin. Boş tenekeden çok ses çıkar. Hakikaten öyleydi ya boş tenekeden. Dolu teke inşaat bum bum diyecek. Ama boş tenekeye vurdum yedi mahalle duyar. Yedi mahalle duyar. Hatta şey derdi babaannem rahmetli. Oğlum derdi öleler vardı. fingirdek derlerdi falan. Buna tenekeye dokun, oynamaya başlar derlerdi.
8: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
9: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kaptanın işine karışılmaz. Eğer bir işin, bir hizmetin başlangıcı ve devamı üzüntüsüz ve çilesiz ise, onun yıkılması kolay olur. Bir iş de çile içinde devam ediyorsa, ömrü çok uzun olur. En güzel örnek dinimiz İslamiyet'tir. Peygamber Efendimiz, "Benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi" buyuruyor. Onun getirdiği İslamiyet de kıyamete kadar devam edecektir. Dine hizmette başarının sırrı, bu işini kendine dert edinmektir. Dertsiz insandan hayır beklenmez. Hizmet aşkının ateşi alevlenip hem kendini hem de etrafını yakmalıdır. İşini kendine dert edinmeyen kimselerden lider olamaz. Birlik ve beraberlik içinde olmalı. Bizim dinimizde bir el kalkar, bir el iner, ikinci bir el kalkmaz. Yani emirin dediği olur. Emir istişare eder ama son kararı yine o verir, ikinci bir lider olmaz. Dine yapılan hizmetin sorumlusu bu büyüklerdir. İcra başı onlardır. İyisi de kötüsü de, hayrı da sevabı da onlara aittir. Bize düşen görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bir kişi söyler, ötekiler de bunu uygular. Başarı ancak böyle gerçekleşir. Bizim vazifemiz yeni şeyler bulmak değil, büyüklerin emirlerini uygulamak için elimizden geleni yapmaktır. Büyük bir zata başarısının sebebi sorulunca, "İşimi hep iş bilmeyenlerle yapıyorum" cevabını verir. Soran kimse şaşırınca, "İşi bilen danışmayı düşünmez, kendi bilgisine güvenir, aklına göre karar verir, yanlış iş yapar. Bilmeyense her şeyi danışır, danışınca da yanlış yapmamış olur" der. Eğer enerji gelmezse motor çalışmaz. Hizmetlerde de büyüklerin himmeti gelmezse bu işler yürümez. Onun için yaptığımız hizmetler yürüyorsa kendimizden bilmemeliyiz. Büyüklerin dine hizmet için uğraştığı işlerden, ticaretten zerre kadar şahsi menfaatleri olsaydı hiç kimse onları sevmezdi. İşin başındakinin niyeti ve parayı sarf ettiği yer önemlidir. Çünkü koca gemide o kadar çalışan olmasına rağmen sonunda gemi kaptanın dediği yere gider. Gemilerde tek yetkili kaptandır. Gemi karadan idare edilmez sözü çok önemlidir. Bunun için bu büyükler her zaman işinin başında olmuşlardır. Bir işin ciddiyeti ancak o işi yapanların ciddiyetine bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar ciddi olursa olsun, eğer biz ciddi olamazsak o iş yine askıda kalır. Eksik, bozuk başlanan bir işin sonucu da eksik ve bozuk olur. Bir hizmet vermek üzerine kurulmuşsa hiç korkmamalı. Ama almak üzerine kurulmuşsa, araya menfaat girmişse orada mutlaka çekişme olur ve orada kirli işler döner. Bir emirin yardımcıları, danışmanları ne kadar güçlüyse ve orada istişare ne kadar ihlasla, menfaatten uzak ve hizmete dayalı şekilde yapılırsa, başarı da o nispette güzel, sıkıntısız ve üzüntüsüz olur. Hazreti Ali'ye ilk iki halife zamanında olmayıp da Hazreti Osman'ın ve sizin zamanınızda karışıklığın çok olmasının sebebi nedir diye sorarlar. O da, "Onların danışmanları bizdik, bizim danışmanlarımızsa sizsiniz" der. Danışmanlar ne kadar çok sıkıntı verirse başarı o kadar az olur. Sultan II. Abdülhamit Han, tıpkı Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han gibi yüce bir padişahtı. Ama bozuk dönemde olduğu için danışmanları da bozuktu. Halbuki diğer padişahların kendileri gibi danışmanları da büyüktü. Emirin verdiği işleri yapamıyor veya yaptıramıyorsak ya kendimizde, ya işimizde veya usulümüzde bir uygunsuzluk var demektir. O zaman bunları kontrol edip işe yeniden başlamak gerekir. Her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadisi şerifine uygun hareket etmeli. İşlerimizi yaparken, teklif getirirken yeni alternatifler üretmeli. Daima yeni durumlara uyum sağlamalı. Bir yerde takılıp kalmamalı. Ahir zamandayız. Başarılı olmak için genelde herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıdır. Başkalarının düzeninde onun yaptığı işte yarışana fırsat vermezler. Başkasıyla değil kendi işimizle uğraşmalıyız. Bir toplulukta insanlar birbirleriyle uğraşmaya başlarlarsa bu yıkımın başlangıcı olur. İnsanları doğrultmaya çalışmakla vakit kaybetmeden kendimizi düzeltip işimizi doğru yapmaya çalışmalıyız. Büyüklerin yolunda dinimize hizmet etmek için çalışmak zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. Tek başına ayakta durulmaz, kenetlenmek gerekir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Evet, üçüncü dinleyicimiz gıybet alakalı bir şey söyledi de anladığım kadarıyla hani gıybet diyor sevapları götürüyor. Yani daha doğrusu ben birisinin kötülüyorsam gıyabında benim sevaplar ona gidiyor, onun aynıcaki günahları bana geliyor. Peki diyor, mesela bizden duyuyor, gidiyor başkasına aynı şekilde yapıyor, o zaman ne oluyor? Öyle bir şey söyledi. Yani bizden duyup da gidip başka birisine gıybetini yaparsa. Kitaplarda gıybet eden deniyor. Bu senden duymuş, o birisinden duymuş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Kim neyi yapıyorsa. Yok hani benim sormak istediğim, anlatmak istediğim o değil de hani bizim hakkımızda böyle iftira gibi şeyler söylüyor bir arkadaşla bunu müzakere ediyoruz. Ona da yazmış kitaplarda. Mesela ben geliyorum, ya Mustafa abi böyle böyle bir durum var falan, böyle bir şeyler yapıyor, seninle istişare ediyor. Yani nasıl biliyor izleyelim de bu arkadaş bundan vazgeçsin veyahut da aynı şekilde buna doğrusunu nasıl ulaştırabiliriz? Yapılan şeyi anlatabiliyorum. Onu kötülemek, onu gıybet etmek maksadıyla söylemiyorum bunu. Bu gıybet olmaz deniyor. Ama hiç yani hol yok, yumurta yok derler ya, ortaya atılmış. Ya Mustafa abi biliyor musun işte o Ali var ya, ya senin hakkında falan böyle böyle söylemişler, öyle duyumlar alıyorum. Sen tanıyor mu onu falan filan. Sen de aynı şekilde o kulvara girdiysen, ya geldi öyle kulağıma falan işte, ben de ona çok kızıyorum, yapma ya falan, bana da demiş ya falan. Ana ha, bir saat aynı şekilde.
8: Daha önce de aklıma gelmişti, o öyle şeyler yapabilir. Beklenir.
3: Tam gaz gidersin. O yani gıybet olur. Peki o zaman ne oldu şimdi? Sen de dahil oldun, ben de dahil. İkimiz de gıybet ediyoruz sana. Değil mi?
8: Olanı söylüyoruz ama.
3: Ha, olanı söylüyoruz tabii. Zaten kitaplarda buyuruyor ki olmayanı söylesen iftira olur. İftira olur. Allah Teala muhafaza buyursun. Yalnız madem ki o konu açıldı, gıybet konusunda kitaplarda buyuruyor ki ya Rabbi tövbe ettim, bir daha yapmayacağım. Tamam hani söz verirsin gıybet etmeyeceğim diye söz verirsin de, ama daha önce yapmış olduğunu o gıybetleri böyle tövbe ettim demek suretiyle Allah Teala affetmiyor. Niye? Çünkü gıybette kul hakkı var. Gıybette kul hakkı var. Yani diyeceksin punduna denk getirip aynı şekilde onu kendisini şey yapıp helallaşman lazım. Hani bazen fitne çıkmaması için falan iyilik edersin ona, ondan sonra bir hediye götürürsün. Ya zaman zaman karşılaşıyoruz, konuşuyoruz, insanlık hali. Ya ben ya sen, ikimizden birisi daha önce gidebilir, aynı anda da ölmeyebiliriz, o ayrı mesele. Ya helallaşalım falan, ben sana hakkımı helal ettim, sen de bütün haklarını helal et. Ya bu şekilde böyle olunca da o da ruhsattır. Yani fitneye sebebilecek bir şey yapıldıysa veya söylendiyse yani arayı daha çok soğutmamak bakımından bu şekilde de böyle söylenebilir buyuruluyor. Yok efendim bizimki öyle değil. Yani bu şekilde de olsa, başka şekilde de olsa ulaşmak mümkün değil. O zaman yapacak tek bir şey var. Okuduğun Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı. Hanefi mezhebinde her gün kıldığın 5 vakit namazın sevabından da, ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te tuttuğun farz oruçlardan da, diğer zamandan da verdiğin sadakalardan da, yaptığın hayır hasenat, ikramlar, yiyecek ne varsa, bunlardan hasıl olan sevapları böyle bir şey yaptığın zaman, mesela evvela Peygamber Efendimiz'e, sonra bütün peygamberler, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, bütün Evliya-i Kiram, İslam alimleri ve hususen üzerimde hakkı olanlara diye. Bunu dinine pelesenk haline getirmen lazım. Peki ne olur? Mesela Mustafa Dokuz'un bende diyelim ki 100 gram alacağı var. Ama ben devamlı dua ede ede onun amel defterine 1 kilo sevap göndermişim. Yani mahşer günü açılacak falan. Osmanlı'da benim bu kadar alacağım var falan. Hemen melekler bir dakika derler. Bak bakayım bu 1 kilo sevap sen yaptın mı? Bak, yok yapmadım. Senin alacağına karşılık dünyada gönderdi bunu.
8: Fazla fazla.
3: Fazla fazla gönderdi. Fazlalığı geri alayım öyle bir şey de yok. Hepsi gidiyordur. Peki fazla olsun canım, Allah-u Teala bir kulu kurtulsun. Dolayısıyla yani Ehl-i Sünnet talimleri fıkıh kitaplarında, İlmihal kitaplarında bu üçüncü şekli de bildirmişler. Dolayısıyla efendim ben ne yapacağım şimdi, öldüm de bittim de falan filan yok. Hani şimdi zamanımızda yapay zeka ile sorular soruluyor, bilmem ne yapılıyor falan da. Netice itibariyle Mustafa Bey bir akıl mahsulü veyahut da zeka hafıza mahsulü. Hatta huzura doğru da bir sorumuz vardı yani. Bir konu işlemiştik ya orada. İşte her şeyi akla dayandırmak. Evet. Hani siz de orada dediniz yani herkesin aklı bir değil. Eşit değil çünkü konuşuyoruz piyasada falan. Doğru, herkesin aklı aynı şekilde bir değil. Dolayısıyla bugün bilgisayarda hani kitap yüklüyoruz, arıyoruz falan. Bir kimse onun üzerinde çalışmış, gayret etmiş. Bizim bilmediğimiz şeyleri çözmüş, elde etmiş ve ona göre program yapmış. Biz bir şey yazıyoruz, o oraya yüklediğimiz kitaptaki bilgiler geliyor. Yapay zeka da aynı yoldan çıkıyor netice itibariyle ona göre. Ama şimdi netice itibariyle ben kendi aklıma, zekama, hafızama göre program yapmışım. İnsan mahsulü bu, insan mahsulü. Benden daha üstün, akıllı, ondan sonra pratik zekası olan birisi geldi. Ya dedi bu bir işe yaramaz. Veyahut da bir mesele hakkında, mesela şimdi oluyor, bize geliyor. İşte yapay zeka, işte tam ilmihal saatte bir diye sorduk. Bu neticeler hasıl oldu. Tamam mı? Hani dini konularda araştırma yapan için destek veriyor o tip programlar. Fakat netice itibariyle yapay zeka, adam sen telefonda konuşuyorsun veyahut da WhatsApp'tan veyahut da bir şeyden, bilgisayardan maille görüşüyorsun, yazışıyorsun, o yazışmalarda veya telefonda konuşmada adamın altyapısını veyahut da aynı şekilde durumunu fark ediyorsun. Yapay zeka onu fark edemez ki. Mesela gördü kitapta bir hüküm, bunu söylemek hani dedi ya, mürtet olunca aynı şekilde oruç bozulur falan diye mürtet zannediyor kendini mesela. O da baktı sen mürtet oldun deyiverdi yapay zeka.
8: Tabii.
3: Nitekim hani ilk çıktığı sırada şeyde Yunanistan'da kadın yapay zekaya soruyor. Kahve içmişler, kahve falan gibi bir şey yaparken yapay zeka demiş kocan seni aldatıyor. Boşanmaya gitmişler o sana.
8: Tabii intihara sürüklenen gençler var. Yapay zeka teşvik ediyor.
3: Tabii.
8: Ne yapayım diyor çocuk, intihar et diyor. Yani bunun en güzel çözümü bu.
3: Başka bir çözüm de yok. Evet. Dolayısıyla Allah-u Teala yarattığı şeyleri, işte Emel abilerim o buyurdukları, efendim ödev hazırlayacağım yapay zekaya, doktora hazırlayacağım.

0: izi alır mısın? Alırsın. Bu sebeple gıybet konusunda da bir şey sorarsın, bir şey sorarsın efendim işte şey yapabilir ama kitaptan okuyunca mesela olur. Bir de bu dinleyicimiz dedi ki kredi kartı işte dedi, oğlu galiba şeydi daha önce sormuştu falan. Bu dedi ödememiş kredi kartlarını, ben de ona hediye ettim. Efendim onun yaptığı seni ilgilendirmez, sana haram olmaz, onun için düşünme onu. Geçelim son dinleyicimizin sualine. Hayvanlara isim konur mu? Mübarek isimleri koymazsın. Mübarek isimleri koymazsın. Mesela şeyde sırf Şaban kelimesini hafifletmek ve şeyden gözden düşürmek için inek Şaban tabirini kullandılar. Filmler bile yaptılar Yeşilçam'da. Tabii o filmleri yapanlar toprak altında. Bunun hesabı sorulmaz mı onlar? Elbette sorulur. Şimdi tekrar dünyaya gelmiş olsa ağzına bile almaz onu. Yani dolayısıyla hele mübarek isimleri, şeyleri, insan isimlerini falan hayvanlara koymak hiç uygun değil. Başka bir isim koyabilirsin. Başka bir isim koyabilirsin. Yani bugün insanlar aynı şekilde kaya koyuyor, yağmur koyuyor, bilmem şey koyuyor falan. Sen de dersin yonca dersin, tamam mı? Pancar dersin falan. Neyse işte pamuk dersin. Yani ona benzer bitkiler isimler.
1: Güzel iri bir keçin varsa Rambo dersin. Bir mahsuru yok değil mi
0: yani
1: hocam?
0: Yani konabiliyor.
1: Evet. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki camilerin üstü ve altının da boş olması lazım diye yazıyor kitaplarda. Hani
0: doğru.
1: Caminin üstü de mübarektir. Altı da öyle. Atalarımız buna uymuşlar zaten yaptıkları camilerde. Ama şimdi mecburen yapılan mescitler var. Camiler var. Apartman gibi ya da bina, plazaların içinde var. Burada da var mesela. Altı üstü dolu. Bu durumda bunlar yani uygun olur mu olmaz mı diye bir soru.
0: Zaten Cumhuriyet döneminde yapılanların hiçbirisi uygun değil. Yani kitaplara uygun değil. Ama namaz kılınmaz mı? Kılınır. Namaz kılınmaz mı? Kılınır. Çünkü Selçuklular da Osmanlılar da o edebe riayet etmişler. Yani Selçuklu'nun yaptığı camilerin altında hele mağaza neyse buna benzer şeyler rastlamazsınız. Tuvaletler yan taraftadır, bahçededir. Osmanlı'nkinde de öyledir. Çünkü İslamiyet'i iyi biliyorlar da ona iyi uygun. Üstünü işte imama hocaya işte hoca evi yapalım falan üstüne yapmaz, yan tarafa yapar.
1: Kubbeyi onun için yapmışlar mesela.
0: Tabii kubbeyi yani
1: üstüne bir şey yapılmasın falan diye.
0: Dolayısıyla onlar ona riayet etmişler. Allah-u Teala da onlara uzun kurdukları devletleri ömürler vermiş. Din-i İslam. Şimdi bakıyorsun aynı şekilde neredeyse çok özür dilerim de caminin altında pavyon açacak duruma getirmişler. Eğer parayı çok veriyorsa oraya da kiralayabilecekler. Geçenlerde vardı öyle. İşte oraya dedik şeyde camiye alıştırmak için caminin altında bir yer var. Bunlar orada müzik çalıyorlar dedi. Bir arkadaştan dinledim. Gittim dedi ya son cemaat mahallinde altı dedi. Müzik çalıyorlar orada. İşte kadınlar kendi aralarında gün yapıyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Çalıyorlar. Üstü cami. Altında şakır şakır. Müftülüğe şikayet ediliyor. Müftülük de diyor ki işte kadınlar camiye alıştırmak için yapıyoruz onu. Canım o zaman erkekleri de alıştırmak için dansöz koyun, tamam mı? Gelsinler aynı şekilde. Hatta caminin içine koyun. Koyuyorlardı nitekim. Caminin içinde bile. Bir sebebi koyduk da bizi mahkemeye verdiler diye. Bir söyledik de bizi mahkemeye evet, verdiler diye. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Şeyin doğrusu kitaplarda öyle yazıyor. Dinleyicimizin söylediği gibi yazıyor. Ama şey olarak söyleyiver. Namaz kılınmaz mı? Kılınır. Evlerde mesela namaz kılıyoruz.
1: Cami hükmünde değil zaten.
0: Değil. Müminin evi mescit hükmünde şeklinde ifade geçiyor da o şekilde değil. Üst kattaki mesela namaz kılıyorsa onun üstündeki de namaz kılıyordur. Benim altımdaki mesela o da namaz kılıyordur. Dolayısıyla herkes birbirinin üstünde. Katlar var şimdi, apartman katlar. Bu da zani şey söyleyiver kıyamet alametlerinden. Rahmetli babaannem, annem de söylerdi, babaannemler kuşaklar daha çok. Oğlum derdi babaannem, bina ve zina çoğalacakmış. Ya hadis-i şerifte geçiyor biliyor musun? Ya dedim bu ecdat eğitimde nasıl bir şey? Köye giriyor köyde. Tamam dedem alim ve veli bir zatmış ama kadın kocasına pek istifade etmez, edemez. Ama kültür olarak babaannemin bütün emsalleri bunu biliyor. Onların hepsine girmiş. Yaygın eğitim diyorlar ya, hakikaten yaygın eğitim. Dolayısıyla ya şurada yan tarafımızda bir kuyumcu kent var. Alt katta cami var, üst katta hoparlör takmışlar.

0: yapılı mescitler ona tabi oluyorlar.
1: Koridorlarda falan da duyuluyor ses.
0: Öyle mi?
1: Cuma günleri falan.
0: Allah hatırla sonumuzu hayır eylesin.
1: Amin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: TGRT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Yoğun gündemin detaylarını paylaşıyor olacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi kısaca bir başlıklarımıza göz atalım. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda konuşacak. Vereceği mesajlar son derece önemli. Bilindiği üzere hem iç siyasette hem de dış gelişmeler anlamında önemli bir süreçten geçiyoruz. Hem ABD-İran savaşı, bir taraftan CHP'de yaşanan gelişmeler, dakikalar sonra grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyor olacağız. Evet, dün gözler tabii CHP'deydi. Bir taraftan CHP Genel Merkezi'ni takip ettik. Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde partilere hitap etti. Önemli mesajlar verdi. Bir kez daha kirlerden arınacağız dedi. Arınma mesajı verdi. Yeniden aslında CHP'yi şu an için konuşulan ve bir kez daha oturup düşünmemiz gereken tüm başlıklardan arındıracağız dedi. Bugün de yine CHP MYK'sı toplanıyor. Birazdan ona ilişkin detayları da Ankara'dan alıyor olacağız. Tam bir tabii hangi konular var? Özellikle MYK toplantısı, ihraçlar olacak mı, olmayacak mı? Dün CHP'deki sıcak gelişmeleri takip ederken bunları da konuşmuştuk. CHP ilişkin tüm gelişmeleri birazdan gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve bir süredir son derece düşük yoğunluklu devam eden ABD-İran savaşı son iki gündür hareketli. Bilindiği üzere pazar gecesi İran'dan ABD'ye füze atışları gerçekleşmişti. Ardından ABD'den de İran'a gerçekleşti. Bir taraftan İsrail, bir taraftan ABD, bir taraftan İran. Sahada son durum ne? Gelişmeler süreci nereye doğru götürür? Bunlara da bakıyor olacağız. Başlıklarımız böyleydi. Hemen detaylara geçelim. CHP tarihinde pavyonlarda kurultay pazarlığı yapılmadı dediği kirlenenleri kapının önüne koyacaklarını söyledi. İhraçların sinyalini verdi. Kürsü gerilimi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden seslendi. İsim vermeden Özgür Özel'e ve rüşvete bulaşanlara yüklendi.
7: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
8: İradesini parayla satanların Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri yok dedi. Kirli kim varsa onları kapının önüne koyacağız dedi. Kararlı ve mesajların etti.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
9: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kavga beklentilerini boşa çıkardı. Sağduyulu davrandı. Grup toplantısını baba ocağı dediği genel merkezde yaptı.
7: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
8: Hedefinde şaibeli olduğu mahkeme kararıyla tescillenen kurultay vardı.
7: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
8: CHP'yi mahkeme koridorlarına mahkum eden o kurultayın perde arkasındakilere seslendi.
7: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
8: Kurultayda para alanlarda o paraları dağıtanlar da hedefindeydi.
7: Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak.
8: Kılıçdaroğlu, yurt dışında Türkiye'yi şikayet ettiği gerekçesiyle isim vermeden Özgür Özel'e hedef aldı.
7: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
8: Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapıldığını belirterek gençleri uyardı.
7: Trollerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar.
8: Güçlü şekilde arınma vurgusu yapan Kılıçdaroğlu temiz bir kurultay sözü de verdi.
7: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
6: CHP'de yaşanan grup krizine partinin önemli isimlerinden devlet eski bakanı Mehmet Sevigen'den tepki geldi. Özgür Özel'in grupta konuşma ısrarının yanlış olduğunu vurguladı Sevigen. Benzer olayların yaşanmaması için Kılıçdaroğlu yönetiminin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.
5: Sen gece milletvekili çoğunluğu var diye gidip kuru odasını kapatmak, orayı işgal etmek, danışmanlarını götürmek. Bak orada 40 tane milletvekili var, geri kalan hep danışman. Dışarıdan herkesin aldığı misafirler. Böyle bir görüntü Özgür Bey'in hoşuna gidiyor mu acaba? Ben merak ediyorum.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden devlet eski bakanı Mehmet Sevigen grup toplantısı krizini TGRT Haber'e değerlendirdi. Ortaya çıkan tablodan Özgür Özel'i sorumlu tuttu.
5: Gelerek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye zarar ederler, yazık ederler. Ayrılmak istiyorsan da dersin ki arkadaş biz anlaşamıyoruz, benim arkadaşlarımı ben koruyacağım. Benim arkadaşlarım hırsızlık yapmamış, yolsuzluk yapmamıştır diyor ya, bir an önce ayrılmakta fayda var diye düşünüyorum yani.
8: Peki bundan sonraki grup toplantılarında da kim konuşacak, krizi yaşanacak mı? Sevigen, Özgür Özel ve arkadaşlarının yanlış bir yol izlediğinin altını çizdi. Benzer olayların tekrarlanmaması için Kılıçdaroğlu yönetiminin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.
5: Yanlış yapıyorlar. Ümit ediyorum ki akıllarını başlarına gelir. Ama Kemal Bey de ve arkadaşları da eğer bu olaya böyle müdahale etmezlerse İnanın bu partiyi de yönetmekte zorluk çekerler. Şimdi bu arkadaşlar bir an önce halletmeler lazım. Ama halledemedikleri zaman da ne olacak? Yine tekrar başka bir eylem yapacaklar. Tekrar başka bir eylem yapacaklar. Ve bu eylem gitgide büyüyecek.
8: Sevigen kurultay sürecine de değindi. Mevcut delege yapısıyla kurultaya gitmenin mümkün olmadığını belirtti.
5: Vallahi ümit ederim bu hafta bu işler çözülür. Eğer bu hafta bu işler çözülmediği anda bilin ki bu parti yönetilmez şekle gelir. Bir an önce bu işlerin çözülmesi lazım. Bir hafta müddetleri var. Ya bu arkadaşlar akıllarını başlarına alırlar, oturup konuşurlar. Çünkü Kemal Bey kurultaya takvim açıkladı. Diyor ki ben kurultayı yapacağım. Sırtını alıp bu partiyi evine götürmeyecek.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısıyla ilgili yaşananlar sonrası bugün saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Tabii dün yaşanan kürsü krizi sonrası nasıl bir yol izlenecek, ihraçlar yaşanacak mı? CHP Genel Merkezi'ne dönelim. Muhabirimiz Burcu Kahraman karşımızda. Burcu, tabii bugün MYK'ya ilişkin gelişmeleri senden dinleyeceğiz ama ben sana bir kez daha çok geçmiş olsun diyeyim. Dün yayında yaşananları gerçekten çok büyük bir öfkeyle, bir kadın olarak, bir anne olarak da gerçekten çok kınayarak takip ettik. Geçmiş olsun diyeyim. İşinizi son derece başarılı yapan iki genç arkadaşımız ne yazık ki o çirkin saldırılara maruz kaldınız. Bugün neler bekleniyor CHP'de, genel merkezde Burcu?
10: Teşekkür ederim Gülden Kalecik. Tabii bugün gözler CHP'de MYK toplantısında olacak. Saatler 13'ü gösterdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Gündemde ise ihraçlar olacak. Tabii toplantıda dün yaşanan grup toplantısı krizi ele alınacak. Grup toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu meclise alınmamıştı. Bu da ele alınacak grup toplantısında. Tabii ihraçlar da gündeme gelecek. Yine kurmayların bazı açıklamaları var. Önceliğimiz milletvekili grubu olacak. MYK'nın vekilleri doğrudan disipline sevk etme yetkisi var ifadelerini kullanıyor kurmaylar kulislerdeki bilgilere göre. Dün de tabii parti içinde gerilim yaşanmıştı. Parti içindeki gerilim meclisin dikmen kapısına yansımıştı ve orada hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler hem Özgür Özel'i destekleyenler karşı karşıya gelmişti. Tabii bu iki grup arasında karşılıklı sloganlar atılmıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu olayların daha büyümemesi açısından CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısını gerçekleştirmişti. Yine Özgür Özel de mecliste grup toplantısını yapmıştı ve orada ikisi de konuşmuştu. Tabii Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim çıkışı var. Yine kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz ifadelerini kullanmıştı. İşte bu grup toplantısının, bu konuşmasının ardından da ihraçlar gündeme geldi. Bugün MYK'da bu ihraçların konuşulacağı, ihraçların masaya getirileceği ifade ediliyor. Peki kulislere yansıyan 10 isim var ihraç edileceklerine dair. O isimler kimler? Onları da aktarayım. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Aktuğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Ümit Dikbayır gibi isimlerin bu ihraç listesinde yer aldığını ifade edelim. Tabii gözler şimdi MYK'ya çevrilmiş durumda. Yarın da parti meclisi toplantısı olacak. Aslında 1 Haziran'da yapılacaktı parti meclisi ama 11 Haziran'a, yani yarına çekilmişti mutlak butlan kararı sonrası. Tabii ilk kez iki tarafta parti meclisinde karşı karşıya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu hem sosyal medya hesabından hem de genel merkezdeki dün yaptığı konuşmada kurultay çağrısını yapmıştı. Kurultay sürecini başlatacaklarını söylemişti. Tabii Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini başlatmasını bekliyoruz. Yine Özgür Özel'in de olağanüstü kurultay çağrısının yapılmasını beklediğini, hedeflediğini ifade edelim. Tabii gözler bugün yapılacak MYK toplantısında olacak. Ne gibi kararlar çıkılacak? Saatler 13'ü gösterdiğinde o toplantı gerçekleşecek. Yaklaşık bir saat sonra gözler 13'ü gösterdiğinde MYK toplantısında olacak diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım.
6: Peki, çok teşekkür ediyoruz Burcu Kahriman'a, CHP Genel Merkezi'nden bizlerle paylaştığı detayları. Şimdi dönelim bir kez daha. CHP'de yaşanan yönetim krizinin faturasını basına kesmeye kalktılar. Demokrasi kelimesini dilinden düşürmeyen Özgür Özel taraftarı siyasi holiganlar basın özgürlüğünü hiçe saydılar. Millet adına yayıncılık yapan TGRT ve ekibi ve diğer gazetecilere saldırdılar. İşte meclis önünden gelen o çirkin saldırı görüntüleri.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk kavgası meclise taşındı. Meclis grubunda kim konuşacak tartışması kriz çıkardı. Ama iç siyasi hesaplaşmanın faturasını siyasi holiganlar gazetecilere çıkarmaya kalktı. Meclis önünde canlı yayında gazetecilere saldırdı. TGRT Haber ekibine de müdahale edildi. Muhabir Burcu Kahriman ve kameraman Burak Taş'tan bir anda öfkeli kalabalığın arasında kaldı. Tartışma fiziki müdahaleye dönüştü.
11: Bizim içimize girme kardeşim.
12: Biz arkadaşım, ben görevimi yapıyorum. Tamam, ya.
8: Bizim... Güvenlik güçleri araya girdi.
12: Hadi!
8: Saldırganlar hakaretler yağdırdı. Meclise ziyaretçi alınmayacağı açıklanmasına rağmen dağılmadılar. Provokasyonlara devam ettiler.
13: Yalan, yalan. Hepiniz yalancısınız, yalan.
8: CHP'li Gürsel Tekin TGRT Haber'e konuştu. Grup toplantısı bu şekilde devam mı edecek sorusuna cevap verdi.
14: Bu ne zamana kadar böyle devam edecek?
15: İlk ve son olacak.
8: İşte bu sözler Özgür Özel yandaşlarını kızdırdı. Telefonla konuşan kişi yönlendirilmiş gibi birden harekete geçti. Muhabir Sait Kahraman'a yöneldi. Yayını sabote etmek istedi.
16: Çevik kuvvet ekipleri önlemlerini arttırmış durumda.
17: Gürsel
16: Tekin,
17: gelsin.
16: Tamam, yayındayız şu
17: anda. İşte yayın için söylüyorum.
16: Tamam, yayındayız.
17: Gürsel Tekin, gelsin.
8: Öfkeli Özgür Özel taraftarları diğer yayın kuruluşlarına da yöneldi. Tartakladılar, yayın yapmalarına engel olmaya çalıştılar.
18: Görüyorsunuz.
19: Abi gel buraya.
20: Lanet, lanet.
8: Bazıları işi ahlaksızlığa döktü. Milyonlara karşı canlı yayına rağmen terbiyesizce küfür niteliğinde el hareketi yaptı. Demokrasi adına mücadele ettiğini iddia edenler çirkin saldırılarla gerçek yüzlerini gösterdi.
6: Atlas Çağlayan cinayetinde adalet günü geldi, çattı. 14 yaşındaki cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı. Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü de oradaydı. Emsal bir karar istiyorum dedi. Adliye önünde yüzlerce kişi Atlas için bir araya geldi. Savcı mütalasını açıkladı. Sanık hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istedi.

0: Atlas için adalet istiyoruz. Benim yavrumun kanını yerde bırakmayın. Bunu yapanlar cezasını çeksin.
1: Evladıma söz verdim dün. Bugünden sonra da hep arkasında duracağım. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim bu mücadeleden.
2: Atlas'ın adalet mücadelesi başladı. Katili ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi önünde ise yüzlerce kişi tek ses oldu.
3: Atlas Çağlayan'ın ailesini yüzlerce kişi yalnız bırakmadı. Atlas için adalet istiyoruz pankartlarıyla. Yüzlerce kişi Bakırköy Adliyesi'nin önüne geldi.
4: Ben Almanya'dan geldim. Atlas için ses olmaya geldim. Atlas hepimizin yavrusu. Emsal karar istiyoruz. Aileler de cezalansın istiyoruz.
1: Emsal kararı istiyoruz.
2: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşma öncesi acılı anne Gülhan Ünlü açıklamalarda bulundu.
1: Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü biz çocuklarımızı gidip mezarına bakıyoruz.
3: Aynı acıyı yaşayan ailelerde Atlas Çağlayan'ın ilk duruşması için yine adliyeye geldiler. Efendim aynı acıyı yaşadınız
5: evet,
3: siz de.
5: Evet aynı yaşı. Biz de Atlas Çağlayan için geldik. Bir nebze de olsun yardımcı olmaya geldik. Benim oğlum da bir ay önce katledildi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
6: Öfkemiz artıyor. İnanın biz her gün ya mezarlıklardayız, ya psikolog, ya da böyle adliyelerdeyiz.
7: Yasanın değiştirilmesini istiyoruz ve adalet istiyoruz.
2: Duruşmada sanık 14 yaşındaki E.Ç. savunma yaptı. Sanık savunmasının ardından duruşma tanık ifadeleriyle devam etti. Yargılama sırasında acılı anne ile Atlas'ın teyzeleri salondan çıkarıldı.
8: Neden diye söylüyoruz. Bir sebebi yok ona göre. O zaten o gün onun için yola çıkmış. Her şeyi inkar ediyor.
2: Atlas'ın teyzeleri ise sanığın ailesine sert tepki gösterdi. Davada savcı mütalasını verdi. Sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki duruşma 8 Eylül 2026 tarihine ertelendi.
1: Evladıma söz verdim dün. Bugünden sonra da hep arkasında duracağım. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim bu mücadeleden.
2: Anne Gülhan Ünlü ilk duruşma sonrasında da konuştu.
1: Dosyada bir sürü eksik var. Dosyada bunların kendi aralarında konuştukları madde var, kullanımı var. Bunun için de ayrı bir dava açılmış bizim dışımızda.
9: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüne ilişkin skandal iddialar devam ediyor. Genç öğretmenin şiddete uğradığı ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin yazılan tutanağa dolaşıldı. İddiaların odağındaki okul müdürü ise önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.
10: Henüz 24 yaşında hayatının baharındaydı. Severek seçtiği meslekte hayatı zindan oldu. Mobbinge uğradı, şiddet gördü. Acı ölümü o skandalları bir bir ortaya çıkardı.
11: Çocuklar falan da şiddet uygulayan biri.
10: Ağrı'da Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulunmuştu. Genç öğretmenin ortaya çıkan ses kayıtları uğradığı psikolojik ve fiziki şiddeti ortaya çıkarmıştı.
11: Son mobbingler işte sizin dediğiniz gibi. Şimdi Nisan ayındayız. Eylül ayının planını istiyor. Telefonla arıyor bir şeyler diyor. Şey diyor. Sen basit bir insansın. Sıkıntılısın gerçekten. Herkesle tartışıyorsun. Bana diyor ki sen çocukluğunda ne yaşadın acaba? Sende aşağılık psikolojisi var.
10: Irmak Ayşe Koparan'ın kendisine şiddet uygulayan okul müdürü Melahat İleri ile ilgili yazdığı tutanak ortaya çıktı. O tutanakta Irmak öğretmen okul müdürü tarafından hakarete uğradığını ve şiddet gördüğünü açık bir şekilde beyan etmişti. Daha önce ortaya çıkan ses kayıtlarında da bu durumu anlatmıştı.
11: Ben öyle derken hocam bana tokat attı. Ben de hocam onu uzaklaştırmaya çalıştım. Bir tane daha tokat attı.
10: O tutanakta tanık olarak müdür yardımcısı ve iki öğretmenin de imzası vardı.
11: Milli Eğitim beni alıyor, onu bırakıyor. Ve beni hocam işte böyle ulaşımsız okula veriyor. O hala kendi yerinde ve karşılaştığımızda kadın benim yüzüme bakıp kahkaha atıyor.
10: Skandalla ilgili iddialar büyürken valilikten de bir açıklama geldi. Olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Sorumluların hesap vereceğini söyledi.
12: Normal olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacak.
10: İddiaların odağındaki okul müdürü Melahat İleri ise gözaltına alındı. İfade veren İleri daha sonra serbest bırakıldı.
9: Türkiye'nin yıllarca konuştuğu faili meçhul cinayetlerden biri olan Çağla Tuğaltay cinayetinde dosyanın yeniden açılması aileye umut oldu. Sosyal medyada hiçbir delil olmadan aileyi suçlayan YouTube yayıncısına dava açıldı.
10: 26 yıl önce evinde öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın faili meçhul dosyası yeniden açılmış. O dönemin şüphelileri bir bir mercek altına alınmış. Hayatını kaybeden şüphelilerin mezarlarında fethi kabir yapılmıştı. Tuğaltay dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. YouTube hesabından aileye yönelik söylemlerde bulunan YouTuber Pınar Karabulut'a dava açıldı. İddianameye göre Karabulut'un YouTube yayınlarında Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay'ı cinayetin faili olarak gösterdiği, anne ve babasını da olayla ilişkilendiren paylaşımlar yaptığı öne sürüldü. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şüpheliye ulaşılamaması nedeniyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2023 yılında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın halen uygulanmadığına dikkat çekildi. Öte yandan ailenin avukatı Buket Gül de Karabulut hakkında şikayetçi oldu. YouTube yayınlarında kendisine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını öne süren avukatın başvurusu üzerine ayrı bir soruşturma yürütüldü. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamelerde Karabulut'un yargılanması ve cezalandırılması talep edilirken dosyalar ilgili mahkemelere gönderildi.
9: İstanbul Şişli'de 10 yıl önce işlenen Aynur Kambur cinayeti yıllar sonra aydınlatıldı. Katil zanlısı da dahil 3 şüpheli gözaltına alındı ve gerçekler kan dondurdu.
2: Sır perdesi 10 yıl sonra aralandı. Aynur Kambur dosyasında gerçekler katilin adım adım işlediği cinayet gibi ortaya çıktı. Bir döneme damga vuran dans grubu Mezdeke'nin üyesiydi Aynur Kambur. 24 Mart 2016 tarihinde İstanbul Şişli'deki evinde silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. 2017 yılında Kambur'un ablasının başvurusu üzerine akrabaları Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar incelemeye alındı. Şüpheliler yıllar önce Aynur Kambur'u bizim sülaleden dansöz çıkmaz diyerek tehdit etmişti. Yapılan HTS incelemelerinde Fazlı Kar, Serdar Kar ve ABD'de bulunan Yüksel Kar'ın telefonlarının cinayetten önce kapandığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar da açılmadığı tespit edildi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alındı. Katilin avcılardan metrobüse bindiği anlaşıldı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tam 4000 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye inceledi. Katilin izini sürdü. İstanbul kart kayıtlarının incelenmesi sonucu katilin Bülent Gündüz olduğu saptandı. Bülent Gündüz de Kar kardeşlerin uzaktan akraba olduğu, bir dönem beraber çalıştıkları da ortaya çıktı. Bülent Gündüz ve azmettirici kardeşler Fazlı Kar ve Serdar Kar gözaltına alındı. Katil zanlısı Bülent Gündüz itirafta bulundu. İfadesi kan dondurdu.
13: Aynur bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyordu. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım.
2: Cinayette kullandığı silahı Beşiktaş'ta denize attığını anlatan Bülent Gündüz'ün daha önce yaralama ve silah bulundurma suçlarından kaydı olduğu da ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Güllek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aynur Kanbur cinayetinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz çalışması sonucu aydınlatıldığını belirtti. Bakan Güllek, tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir ifadelerini kullandı.
9: Avrupa'nın savunma alanındaki en büyük projelerinden biri daha başlamadan sona erdi. Almanya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirmeyi planladığı yeni nesil savaş uçağı programı taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi.
2: Avrupa'nın savunma rüyası kabusa döndü. Milyarlarca avroluk savaş uçağı projesi çöktü. Avrupa'nın gökyüzündeki en büyük güç gösterisi olması planlanan dev savaş uçağı projesi resmen dağıldı. Almanya ve Fransa'nın yıllardır üzerinde çalıştığı Avrupa savunmasının geleceği olarak görülen yeni nesil savaş uçağı programı şirketler arasındaki sert çıkar çatışmalar yüzünden yok oldu. Berlin ve Paris yönetimleri 100 milyar avroluk projeyi sonlandırma konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Avrupa'nın ABD'ye karşı savunma alanında bağımsızlığını güçlendirmesi beklenen en kritik girişimlerden biri tarihe karıştı.
14: Die Ukraine kann sich in ihrem Kampf gegen die russische Aggression.
2: Kararın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karadağ'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'ndeki kritik görüşmesinde netleştiği öğrenildi. İki liderin projede yaşanan tıkanıklığın artık aşılamayacağı konusunda ortak görüşe vardığı belirtildi.
9: Pedofili ve cinsel istismar suçlamalarıyla dünya gündemine oturan Jeffrey Epstein dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan yüzden fazla yazışma, Epstein'in genç kadınlara ulaşmak için kurduğu ağ gözler önüne serdi.
10: Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in karanlık dünyasına ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. Washington Post'un ulaştığı yüzden fazla e-posta yazışması Epstein'in moda ve mankenlik sektörü üzerinden genç kadınlara ulaştığını ortaya koydu. Belgelere göre New York'ta modellik ajansı sahibi Ramsey Alcoy yaklaşık 10 yıl boyunca çok sayıda genç kadını Epstein'le tanıştırdı. Yazışmalarda kadınlara ait fotoğrafların Epstein'e gönderildiği ve görüşmelerin organize edildiği görülüyor. Belgeler ayrıca İsveç, Rusya ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren bazı mankenlik ajansı temsilcilerinin de bu an içinde yer aldığını ortaya koyuyor. Bazı mesajlarda kadınlar hakkında cinsel içerikli ifadelerin kullanıldığı da dikkat çekiyor. En küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu. FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemeleri sonucunda Epstein'in ölümünün intihar olduğu açıklanırken, kamuoyunda yıllardır süren tartışmalarsa yeniden alevlenmiş durumda.
9: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti grubuna dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan kürsüden önemli mesajlar verecek. Sevgili izleyiciler, ekranlara taşıyalım. Birazdan konuşmasına başlıyor Sayın Cumhurbaşkanı.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları, çok kıymetli misafirler, AK Parti grup toplantımızın açılışında sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ve burada yapacağımız değerlendirmelerin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin farklı köşelerinden toplantımızı teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Heyecanlarından, coşkularından, ahde vefalarından dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde AK Parti grubundaki şu muhteşem kardeşlik tablosunun herkese, özellikle de siyaseti marjinalize etmeye çalışanlara örnek olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramı sonrasındaki bu ilk buluşmamız vesilesiyle hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin Cenab-ı Hak katında makbul ve mebrur olmasını niyaz ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, yola çıktığımız ilk günden beri milletle bütünleşmemiz katlanarak, güçlenerek hamdolsun devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aziz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin sağlamlığına hafta sonu bir kere daha şahitlik ettik. Halkımız pazar günü Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'taki 6 beldede belediye başkanlarını ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yapılan ara seçimlerde 6 beldenin 4'ünde AK Partimizin, birinde ise ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ipi göğüslemiştir. Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza atmıştır. Öncelikle hemşerilerinin takdiriyle belediye başkanı olarak seçilen Tokat Bağtaşı beldesinde Mustafa Karadağ, Tokat Yolüstü beldesinde Mustafa Altın'ı, Gümüşhane Tekke beldesinde Kemalettin Demirkıran'ı, Nevşehir Mustafa Paşa beldesinde Mustafa Özer'i canı gönülden tebrik ediyor. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tokat Kuşçu beldesi belediye başkanlığına seçilen Hikmet Temizel'e tebriklerimi iletiyorum. Belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize beldelerine hizmet yolunda Rabbimden üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşlarımıza da partimize ve ittifakımıza yönelik teveccühleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni ve muhabbeti asla boşa çıkarmayacak milletimize olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödemenin gayretinde olacağız. Yine 7 Haziran Pazar günü ülkemiz genelinde 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ise ihtiyar heyeti için sandık kuruldu. Demokrasimizin temel
yapı taşları olarak gördüğümüz muhtarlarımızı da yürekten tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bakınız burada 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablonun önemli bir yönüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Malumunuz bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri üst perdeden konuşarak kendilerince bir gündem oluşturma çabasındaydılar. Otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. Ne konuşan var, ne seçimler hakkında yorum yapan var, ne de galeyana getirdikleri vatandaşlarımızdan çıkıp özür dileyen var. Aslında benzer bir yüzsüzlüğe biz 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında da şahit olduk. O günleri hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Nelerle karşılaşmadık ki? Geride olduklarını çok iyi bildikleri halde utanmadan çıktılar, öndeyiz diyerek halkımıza yalan söylediler. Kampanya döneminde sipariş anketler vasıtasıyla seçmenlerini manipüle etmeye kalktılar. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra bile yanıldıklarını kabul etmek yerine milleti suçladılar, hatayı kendilerinde değil milletin tercihlerinde aradılar. Yaşadıkları ağır ezimete rağmen siyasetin, sosyal medyanın yankı odalarından ibaret olmadığını bir türlü anlayamadılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese ve her şeye kesen bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz. Siz kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz. Siz cuntacıların ve suç örgütlerinin vesayetinden kurtulamazsanız daha çok yenilgi tadar, daha çok hüsrana uğrarsınız. Bakın, her zaman ifade ediyorum. Sorun sadece bunların siyasete bakış açılarında, siyaset tarzlarında, bunların çirkin ve çirkef üsluplarında değildir. Esas sorun bunların zihniyetindedir. Bunların faşizan ideolojisindedir. Sorun bunların sokakla kurdukları bağın harbi ve hasbi, sahici ve samimi olmamasındadır. Sorun bunların milleti mümeyyiz görmemelerinde, Anadolu irfanını hafife almalarındadır. Sorun bunların siyaseti halka hizmet vasıtası olarak değil, şahsi kariyer ve kazanç kapısı olarak görmelerindedir. Çeyrek asra yaklaşan rekabetimiz, bütün bunlar boyunca defalarca yenildiler, defalarca yanıldılar. Fakat bir kez olsun zihniyetlerini değiştirmeyi denemediler. Kıymetli kardeşlerim, son günlerdeki tavırlarına bakılırsa
pek değiştirecek gibi de durmuyorlar. Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yargı kararları çerçevesinde suhulet ve sükunetle çözmek yerine kimi zaman bizi, kimi zaman mahkemeleri, kimi zaman da medyayı suçlayarak yine kendilerine toz kondurmuyorlar. Oysa biz ilk günden itibaren hep şunu dedik. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.

Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası

tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiş.

Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi bulaştırmadık. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. Aklı ile ağzı arasındaki rabıta kopmuş olan çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Esasen milletimizin arzusu ve bizden beklentisi de bu yöndedir. Biz kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz. Nitekim bunu yapıyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabbeti, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Bakın açık söylüyorum. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Siyasette polarizasyonu artıracak adımlardan herkes uzak durmalıdır. Burada şu gerçeğin de bilinmesinde fayda görüyorum. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bugüne kadar bizim şahıslarla işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü AK Parti hareketi olarak bizim mücadelemiz kişilerle değil, CHP'nin halk düşmanı, milli irade düşmanı ideolojisiyledir. Bizim mücadelemiz başörtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan 28 Şubat zorbalarıyladır. Bizim mücadelemiz milletin inancına, kutsalına, değerlerine dil uzatan, millete tepeden bakan Jacoben zihniyetledir. Bizim mücadelemiz hacca gitmek için yardım isteyen vatandaşa boş ver, Araplara paranı kaptırma diyen
gafillerledir. Bizim mücadelemiz milletin kaynaklarını siyasi ikballerine basamak yapan yağmacılarladır. Bizim mücadelemiz batılı patronlarından aferin alabilmek için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır. Bizim mücadelemiz ellerine fırsat geçse Türkiye'yi tek parti karanlığına tekrar götürecek faşizm hevesleri.

Bizim mücadelemiz mehter marşından rahatsız olanlarla, okullarımızda Ramazan etkinliklerine tahammül edemeyenlerle, laikliği siper alarak milletin inanç değerlerine ateş edenlerledir. Bizim mücadelemiz Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten mankurtladı. Bu makamlarda olduğumuz müddetçe mücadelemiz devam edecektir. Değerli yol arkadaşlarım, şunu bir kere daha sizlere ve aziz milletime hatırlatmak durumundayım. Tembel muhalefetten, vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez. Türkiye'nin güçlü, dirayetli, başarılı, istikrarlı bir iktidar kadar vizyon, ufuk ve hassasiyet sahibi muhalefete de ihtiyacı var. Bizimle eser, hizmet ve projede yarışacak muhalefet arayışımız son 23 yıldır makes bulmadı. Ama buna rağmen umutlarımızı tüketmiş değiliz. Er veya geç Türkiye'nin hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşacağına yürekten inanıyorum. Biz o gün gelene kadar kendimizle yarışmaya devam edeceğiz. Rakiplerimiz kendi kısır çekişmeleriyle meşgulken, her zaman söylediğim gibi biz sadece işimize bakıyoruz. Özellikle dış politikada 2026 senesini en verimli şekilde değerlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Geçen hafta sonu İstanbul'umuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Forumu 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının ve 5000'den fazla katılımcının iştirakiyle ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. 2026 yılı inşallah Türkiye'nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün doruğa çıktığı bir sene olacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da tertiplenecek NATO Liderler Zirvesi'ne büyük önem atfediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdı. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu. Biz de Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı

geçtiğini göreceğiz. Şimdi isterseniz hükümetlerimiz döneminde zirve diplomasisinde nereden nereye geldiğimize şöyle bir bakalım.

0: Türkiye son yıllarda artan gücü ve etkinliği sayesinde diplomasinin merkez ülkelerinden biri haline geldi. Dünyadaki her meselede gözler Ankara'ya ve Türkiye'nin tavrına çevriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, gücünü ve etkinliğini düzenli olarak artırdı. Tıpkı NATO'nun 2026 Ankara zirvesi nedeniyle olduğu gibi 2004 İstanbul zirvesinde de gözler Türkiye'deydi. O günlerde de bölgemizin ve dünyanın önündeki kritik konular Türkiye'de ele alındı. Bugün de Türkiye, bölgemizin ve dünyanın kritik süreçlerinden geçtiği bir dönemde önemli bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvede Türkiye'nin barışı, huzuru ve istikrarı önceleyen diplomasi anlayışının ağırlığını hissettirmesi bekleniyor. 2002 sonrası Türkiye birçok defa önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. 2015 yılında Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi de onlardan biriydi. G20 Antalya Zirvesi'nde bölgemizde yaşanan krizler ve çözüm önerileri gündeme taşındı. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi diplomasinin kalbi Türkiye'de attı.
1: İnsani sorunlar bakımından son derece ciddi sonuçları olan mülteci krizi konusunda da uluslararası dayanışma ve işbirliği gittikçe daha büyük önem kazanıyor.
0: Türk ve İslam dünyasının önemli toplantıları yine Türkiye'de gerçekleşti. 2016'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin yanı sıra Filistin davası ve Kudüs konulu olağanüstü toplantılarda İslam dünyasının sesi Türkiye'den yükseldi.
1: Müslümanlar olarak Harem-i Şerif'in ve Kudüs'ün muhafazası için daha fazla gayret göstermeliyiz.
0: Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri Türkiye'de düzenlenen toplantılarda atıldı. Bugün işbirliği zeminini günden güne güçlendiren teşkilatın 13. Liderler Zirvesi de yine Türkiye'de düzenlenecek.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
0: Türkiye'nin insani diplomasi adımlarının kıymeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ilk Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin haklı tezleri bir kez daha dünyaya İstanbul'dan ilan edildi.
1: Mevcut sistem insanlığın acil sorunları karşısında ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sorunlara çözüm üretemeyen sistemin yükünü sadece belli ülkeler omuzluyor.
0: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da söz sahibi. Türkiye'nin samimi gayretleri dünyanın dikkatini çekiyor. Bu kapsamda 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı da bu yıl Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye ayrıca Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Antalya diplomasi forumlarından Ukrayna-Rusya, Somali-Etiyopya müzakerelerine kadar birçok özel toplantı vesilesiyle gözler defalarca Türkiye'ye döndü. 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak. Türkiye'nin gücü ve etkinliği arttıkça Türkiye'de düzenlenecek büyük zirvelerin sayısı da artacak.
1: Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.

Kıymetli milletvekilleri, değerli yol ve dava arkadaşlarım, coğrafyamızda ne yazık ki krizler ve savaşların ardı arkası kesilmiyor. Gazze'den Lübnan'a yönümüzü nereye dönsek mazlumların yüreklerimizi dağlayan feryatlarıyla karşılaşıyoruz. İsrail kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Filistin'e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırım sistematik bir şekilde devam ediyor. Bakınız, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde 73 bin masum insan katledilmiştir. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımını gerçekleştiren İsrail aynı anda İran'a saldırmış, yetmemiş, aynı anda Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3700'e, yaralıların sayısı ise 11400'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girmiştir. Siyonist yönetim tam anlamıyla bir çıban başı, bir fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk üretmektedir. İsrail'in bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına maalesef dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan, aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade
etmeyeceğiz. Şimdi Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse, bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

Değerli arkadaşlarım, İsrail uluslararası toplumun sessizliğinden cesaret alarak son derece şımarıkça bölgemizin topyekün huzura, barışa ve güvenliğe ulaşmasına engel olmaktadır. İsrail'i hukuk çizgisinin içine çekmek artık sadece belli ülkelerin değil, insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. İran'a ve Lübnan'a yönelik saldırılar sadece bölge ülkeleri üzerinde değil, küresel ölçekte de olumsuz bir etki oluşturmuştur. Dolayısıyla İsrail'in saldırgan tutumu bölgemizle birlikte insanlığa yönelik bir tehdittir. Bundan 85 sene önce Hitler karşısındaki sessizlik ve tepkisizlik dünya genelinde 80 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Gözü dönmüş bir caninin çılgınlığın faturasını tüm insanlık ödemişti. Bugün aynı hata tekrarlanmaktadır. Gazze kasabı Netanyahu ve kabinesinin soykırımları da tıpkı Hitler'e yapıldığı gibi büyük bir sessizlik ve tepkisizlikle izlenmektedir. Şunu kimse unutmasın ki ateş büyüdüğünde sadece bölgeyi yakmakla kalmaz, kıvılcımlar dünyanın her yerine düşer. Nasıl bugün Hürmüz'deki çözümsüzlüğün bedelini tüm dünya ödüyorsa, şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölge ile birlikte tüm insanlık çekecektir. Avrupa'da İspanya'nın gösterebildiği cesaret ve sağduyulu tutumu başka ülkelerin de göstermesi tarihi bir sorumluluktur. Bugün Gazze'de devam eden soykırımın kanı buna tepkisiz kalanların eline yüzüne bulaşmıştır. İran'da, Lübnan'da başlayan, Suriye'yi, Akdeniz'i, Afrika'yı tehdit eden bu saldırganlığın sonuçlarından da yine tepkisiz kalanlar mesul olacaktır. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır. Komşularımızla, dost ve kardeşlerimizle, barışa inanan tüm ülkelerle el ele verecek, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için tüm kapıları zorlamaya, diplomatik tüm yolları denemeye sabırla devam edeceğiz. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimize de buradan dayanışma mesajlarımızı gönderiyor. Her zaman yanlarında olan Türkiye'nin bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğini tekrar vurgulamak istiyorum.

0: Aziz milletim, kıymetli milletvekili kardeşlerim, Allah'a hamdolsun bu sene yağışlar açısından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Öyle ki son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Bugün itibariyle barajlarımızdaki doluluk oranı geçen yıla göre %26 artarak %81 seviyesine çıkmıştır. Hem yağışların üretim için olumlu seyretmesi hem de tarımsal üretimimize yönelik yaptığımız planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek bir rekolte bekliyoruz. Hatta tarihi bir üretim rekoru da inşallah bu sene kırabiliriz. Hububat hasat dönemi ülkemizin birçok yerinde başlamıştır. Mevcut tahminlerimize göre buğday üretimimiz geçen yıla göre %27, arpa üretimimiz %50 artacaktır. Geçen yıl kuraklık nedeniyle dekar başına 276 kiloya kadar düşen buğday verimini bu yıl ortalama 400 kilo olarak öngörüyor. Hatta Trakya, Çukurova gibi bölgelerimizde 700 kiloya varan verimler bekliyoruz. Toprak mahsulleri ofisimiz geçen hafta alım fiyatlarını açıklamıştır. Aynı şekilde ofisimiz 20 milyon ton depo kapasitesi ve 600'ün üzerinde alım merkeziyle hububat alımları için hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak. Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır. Ayrıca ofis ürün teslimini müteakip 21. günden itibaren ürün bedeli ödemelerine de başlayacaktır. Yeni hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimizi ilgilendiren bir hususu daha burada paylaşmak isterim. Son dönemde bölgelerimizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde artışlar yaşanmıştır. Bu da çiftçilerimizin maliyetlerine olumsuz yansımıştır. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyoruz. Destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz. Şimdiden hayırlı, bereketli olsun diyorum. Bir diğer haberimiz bölgesel kalkınma yatırımlarına yöneliktir. Geçen yıl başlattığımız yerel kalkınma hamlesi programının ilk çağrısı kapsamında 303 projeyi desteklemeyi kararlaştırdık. Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayine, farklı sektörlerdeki 185 milyar liralık özel sektör yatırımları ile yerelde kalkınmayı hızlandıracak şehirlerimizin potansiyelini harekete geçireceğiz. Aynı programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına yapılan toplam 1156 başvuruyu ülkemizdeki yatırım iştahının bir işareti olarak görüyoruz. Toplam 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip başvuruların değerlendirmelerini en kısa sürede bitirip sonuçlarını paylaşacağız. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce pazar sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımıza başarılar temenni ediyorum. Önce grup aşamasında devamında inşallah sonraki turlarda milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum. Aynı şekilde cumartesi günü LGS sınavına girecek tüm evlatlarımıza da Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Yasama faaliyetlerinde sizlere başarılar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz bir güzel haberimiz daha var. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz Bey bugün AK Parti grubu da katılacaklar. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Grubumuza katılımları için tebrik ediyorum. Grup başkanımız Abdullah Güler Bey'i ve genel başkan vekillerimizi kürsüye davet ediyorum. Yakında olan İstanbul milletvekillerimizden de lütfen sahneye teşrif ederseniz. Buyurun lütfen. İstanbul İl Başkanımız, Kadın ve Gençlik Kolu Başkanımız eğer buradalarsa buyursunlar başkanım.
0: Geldim.
1: Ersin Beyaz Bey'e hoş geldiniz diyorum. Tekrar tebrik ediyoruz grubumuz adına.

0: teşekkür ediyoruz. Şimdi belediye başkanlarımızı, önce Gümüşhane ilimizin milletvekili, il başkanı ve teşkilattan arkadaşlarımızla beraber seçimi kazanan Kemalettin Demirkan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses... Sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Aslında Süper Lig'i tamamladık. Kupa maçlarımız bitti. Avrupa maçları bitti. Sadece Dünya Kupası'na odaklanmamız gereken bir süreçti. Evet. Ama Fenerbahçe'de gündem tüm hızıyla devam etti. Hafta sonunda bir seçim gündemi vardı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun kazananı Aziz Yıldırım oldu. Sarı Lacivertli Kulübün efsane başkanlarından olan Yıldırım 17.245 oy alarak 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturdu ve kulübün 35. başkanı oldu. Yıldırım'ın rakibi olan Hakan Safi ise 9.927 oy aldı. Öncelikle bu kadar yüksek bir katılım bekliyor muydunuz? Çünkü katılım rekoru da kırıldı aynı zamanda. 27.000 evet. küsür bir
1: 28
0: katılım vardı. 28.000'e
1: yaklaşan evet bir katılım.
0: İkinci sorumda Aziz Yıldırım'ın bu kadar fark atacağını bekliyor muydunuz?
1: Yani şöyle sondan başlayalım. Sosyal medyada bir Hakan Safi rüzgarı estirildi. Bütün taraftarlar şunlar işte bu yanlış anlaşılmasın ama paralı troller denilecek çevreler sürekli Hakan Safi'nin ismini pompalayıp durdu. Açıkçası yani biz de etkilendik tabii doğal olarak. Sanki kafa kafaya gidecek bir seçimmiş gibi öyle bir algı oluştu. Ancak tabii kongre üyeleri bu duruma pek karşılık vermedi belli ki. Sonuçta bayağı ciddi bir fark oldu. Kendi adıma şahsen ben bu kadar ciddi bir farkın olacağını düşünmüyordum. Ama tabii Aziz Yıldırım'ın kazanması konusunda 3 aşağı 5 yukarı herkes yani Aziz Yıldırım bir şekilde kazanır görüşü hakimdi, onu görebilirim, söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu kadar ciddi bir fark, yani 17 bine 9 bin %65'e yakın bir rakam oluyor herhalde. Hı hı. Ciddi bir fark. Onun haricinde katılımın yüksek olmasının sebebi belki son zamanlarda işte malum 12 senedir şampiyon olamamasının bence büyük etkisi var. İnsanlar işte her sene neredeyse Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi yapılıyor. İşte Ali Koç, Ali Koç'tan sonra Saadettin Saran, ilk döneminde yine Ali Koç Aziz Yıldırım'la malum seçim yarışına girmişti. Son olarak bence Aziz Yıldırım bu konuda çok istekliydi, çok hırslıydı. Yani yıllardır iki kere denedi, artık üçüncüsünü de kazandı. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Yani çok söylenecek bir şey yok. Aziz Başkan efsane bir başkan. Fener Türk Sporu'nda çağ atlatan bir başkan. Çünkü statların yenilenmesi, modernizasyonu, artı gelirlerin artırılması, yıldız oyuncuların transfer edilmesi konusunda öncü olan bir başkan. Tabii bilmiyorum artık ne olur ne biter. Onu ilerleyen dakikalarda herhalde görüşürüz.
0: Şöyle bir tez vardı seçimden önce. Eğer katılım 20 bine aşarsa rüzgar Hakan Safi'den yana eser ve Hakan Safi kazanır maçı
1: seçimi
0: başkanlığı diye. Çünkü yeni üyelerin daha çok Hakan Safi tarafında olduğu söylentileri vardı. Hani genç başkan isteniyor diye. Bu arada 9000 yeni delege ilk kez oy kullandı. Ama yine Aziz Yıldırım'a yazdı zannediyorum bu da.
1: Tabii Hakan Bey'in oyu 9.927 toplamda. Yani bütün oyları verseler bile sonuçta çok olası değil ama yani şöyle söyleyeyim, Hakan Safi'nin seçim çalışmalarında sürekli oyunculardan bahsetmesi, sürekli para yön planda tutması, yani bir proje sunmayıp onu alacağım, bunu alacağım, şunu yapacağım, bunu edeceğim, para bende var, para problem değil, Fenerbahçe için her türlü paraya veririm şeklindeki söylemleri bence karşılık bulmamış, yani öyle görünüyor çünkü inandırıcılığı biraz zayıf gibi geldi. Mesela örnek olarak söylüyorum, Luis Suarez açıkladı, Sporting kulübü hemen resmi siteden bildiri yayınlayıp tabii alabilirsiniz, 80 milyon euro bonservis bedeli var, serbest kalma bedeli var, öderseniz tabii ki

0: Luis Suarez'i alabilirsiniz dedi. Merih Demiral'ı açıkladı. Merih Demiral için yine kulübü, biz daha yeni sözleşme uzattık, hiçbir şekilde satmayız, nereden çıktı bu dedi. Keza Hakan Çalhanoğlu ismini açıkladı seçime saatler kala. Yine Inter kulübünün sportif direktörünün açıklaması oldu. Daha bir yıllık sözleşmemiz var dedi. Yani şu anda ismi aklıma gelmeyen birkaç oyuncu daha var.
1: Bunun Greenwood için açıklamıştı.
0: Greenwood keza aynı şekilde. Greenwood konusunda da 50 milyon euro talep edildi. Açıkçası oyuncularla ilgili hani resmi bir ıslak imzalı bir belge var mı elinde bilmiyorum ama çok inandırıcı bulunmadığı bir gerçek yani.
1: Belge olduğunu söyledi ama futbolda da böyle bir kural yokmuş bu arada. Oyunculardan ön sözleşme gibi bir ıslak imzanın geçerliliği yokmuş.
0: Protokol
1: bu da çok tartışıldı. Belki, evet, yani. Bir de ödemeler çok tartışıldı. İşte kuralları aşıyor bu kadar yüksek maliyetler diye. Başkan onun ödemesini nasıl yapacağını da bence net bir şekilde karşı tarafa geçiremedi, açıklayamadı. Çünkü onun kafasında bir proje vardı, işte imaj hakkı üstünden, sponsorluk üstünden bir şekilde halledilecekti. Ama bunun da anlatımını sağlayamadı. Belki bu da etkili oldu.
0: Ya evet, yani sonuçta söylüyorsunuz ama nasıl yapacağınız konusunda bir açıklamanız yok. Alacağız, yapacağız. Nasıl yapacaksınız? Yapacağız. Yani inandırıcılık o anlamda zayıf oluyor. Bir de talip olduğumuz oyuncuların kulüpleri kesinlikle vermeyiz. Verirsek de 80 milyon euro zaten serbest kalma maddesi var şeklinde söylemler. Finansal fair play çok önemli bir konu. UEFA bu konuda çok hassas. İşte Manchester City kulübüne 2 yıl ceza verdi bu konuda. Manchester United'a verdi, Barcelona'ya verdi. Şimdi hali hazırda Kerem Aktürkoğlu meselesinden dolayı Fenerbahçe'ye de para cezası, hatta puan silme cezasından bile bahsediliyor. Ve bunun müsebbibi, yani yanlış anlaşılmasın ama, Hakan Safi'nin çıkıp Kerem'in parasını ben veriyorum dedikten sonra bu ortaya çıktı ve UEFA bununla ilgili soruşturma başlattı. Yani siz dışarıdan bir oyuncuya para veremezsiniz normal şartlarda. Sadece imaj hakları ve şey konusunda verebilirsiniz ama kulübün de oyuncunun aldığı ücreti minimum, yani bir önceki sezon aldığı para kadar alması gerekiyor. Ama bir bakıyorsunuz Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de asgari ücretle oynuyormuş Hakan Bey'in söylediğine göre.
1: Peki yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti ve değerli insanlardan oluşan bir yönetim kurulu kurduklarını dile getirdi Yıldırım. Şampiyonluk sözü veriyoruz. Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Bu stadı büyütmek için çalışmalara başlayacağız dedi. Ben bunu değinmek istiyorum. Çünkü tanıtım toplantılarında da, kongre üyeleriyle buluşmalarında da hazırlanan videolarda Nihat Bey'le stat için çalışmalara hemen başlanacağı ve Mayıs'ta Şampiyonluk Kupası'nın Kadıköy'de kaldırılacağı söylenmişti. Aziz Bey'in aday olduğu zamanlarda da şöyle bir söylenti de çıktı. Stadın Maltepe'ye taşınarak kapasitenin 100 bine çıkartılması. Sanki iki seçenek sunuldu ama buna çok fazla tepki geldi. Şu anda Kadıköy'de kaça çıkacak?
0: 64.500 civarı bir rakam söylemişti kendisi. Nihat Özbağ'ın bu işin başında olacağını, işte locaların artırılacağını, yıllık gelirin 45-50 milyon doları euroyu bulacağını belirtmişti. Tabii bu şampiyonluk yarışı yapılırken özellikle şampiyonluk sözü verdi ve malum şu andaki seçim bir yıllık bir seçim, olağanüstü olduğu için tüzük gereği. Yani bir yıl içerisinde buna başlayıp bitirmek, o süreçte şampiyonluk yarışı yapmak, bu işin bir de maliyet kısmı var. Çünkü oradaki zemin biraz aşağı indirilecek, yol kenarındaki işte şeyler yukarıya taşınacak, tribünler, hani işin maddi tarafı da var, vakit de dar, ortada bir şampiyonluk hedefi de var. Yani bilmiyorum, belki sezon sonuna kalabilir o iş, belki diyecekler ki evet biz projemizi yaptık ettik ama önceliğimiz şampiyonluk, şampiyonluktan sonra biz buna başlayacağız şeklinde bir, yine bir seçim yatırımı olarak bunu öne sürebilirler. Yani şu an için ben çok yani yapılabilir yapılmaz demiyorum ama şu şartlarda çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki başkan adaylarından Hakan Safi gördükleri kadarıyla yenildiklerini söyleyerek stat'tan ayrıldı. Fenerbahçe'nin sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi transferlerin ve yatırımların sözünü verdim. Bunların da kontratlarını yapmıştım. Fenerbahçe camiası eskiden yan olmayı seçiyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum.

0: Ben Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim ifadelerini kullandı. Sandıklar açılırken çoğunluğun Aziz Yıldırım'da olduğunu öğrendi. Bu açıklamayı yaptı basın mensuplarına ve sonrasında stadı terk etti. Bu da değişik şekilde yorumlandı. Keşke sonucunu bekleyip kürsüye Aziz Başkan'la çıksaydı diyenler oldu.
1: Tabii yani.
0: Haklıdır, kırgınlığı vardı diyenler oldu. Sitem ettiğini söyleyenler oldu şu eskiden yana olmayı seçiyor Fenerbahçe camiası dediği için.
1: Ben, siz nasıl yani eskiden yana olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Aziz Yıldırım iki kere seçime girdi. İkisini de kaybetti Ali Koç'a karşı. Hani eskiden yana olsa Aziz Yıldırım orada da kazanırdı. Buradaki problem bence Hakan Bey'in inandırıcılığının zayıf bulunması. Yani niye ikna edemediği konusunda bence oturup onu düşünmesi ve onu tartması lazım. Demek ki söylemleriniz karşılık gerçek anlamda bulmuyor. Belki evet insanlar diyor alacakmış, edecekmiş, yapacakmış ama inandırıcılık konusunda bence bir eksiklik var orada. Eğer tekrar Fenerbahçe başkanlığı düşünüyorsa ve aday olacaksa bu konuda bence bir çalışma yapması lazım.
0: Oy kullanmaya gelenler arasında eski Fenerbahçe teknik direktörü, son bir aydır ismini çok sık zikrettiğimiz Aykut Kocaman da vardı. Mikrofonları uzattılar hemen ve hoca, umarım bu seçim verimliliği artırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. Ben de son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmamama rağmen, hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim ve bu durumdan son derece şikayetçiyim dedi. Böyle söyledi ama bugün yarın Sayın Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı açıklayacağını söylüyorlar. Hatta belki seçimden önce açıklayacaktı. Bir nabız ölçüldü. Bir taraftan tepki geldi. Hoca 7-8 yıldır hiçbir şey yapmıyor ve 12 yıldır şampiyonluk kutlamayan bir takımın başına bu hocayı getirmek ne kadar doğrudur diyenler oldu. Belki o yüzden sessiz kaldı Sayın Başkan ama aldığım son duyumlara göre de yani her an açıklanabilir.
1: Tabii şu anda mazbata töreni olacak birazdan. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı olacak ikinci kez. Ondan sonra muhtemelen bugün de açıklayabilir, yarın da açıklayabilir ama yani çok çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, hani olağanüstü bir durum yaşanmazsa Aykut Kocaman önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak. Tabii Aykut Kocaman'ın geçmişte neler söylediğine de bakmak lazım. Fenerbahçe takımıyla ilgili söylemlerinde hep yapıcı mesajlar vardı, yani onu söylemek lazım çünkü sürekli hiçbir şekilde oyuncuları eleştirmedi, oyuncularla ilgili oyuncuların kalitesinin yükseldiğini ancak yönetim anlamında oyuncuların korunamadığını, taraftarın oyuncuları yıprattığını, sanki böyle bir özgüven eksikliği yaşandığını onu anlatmaya çalıştı sürekli. Ben yani Aykut Kocaman göreve gelirse, ki gelecek gibi görünüyor ama yine de hani gelirse diyelim, ben Fenerbahçe'de çok büyük bir değişimin olacağını düşünmüyorum. Nedir Fenerbahçe'nin ihtiyacı? Santrafor, herkesin malumu. İşte stoper tandeme bir, hani ne diyelim ona, rotasyonda bir oyuncu. Bir de sol bek. Fenerbahçe'nin çok büyük bir ihtiyacı yok. Çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi kadroda radikal hani önceki sezonlar gibi 13 futbolcu gelecek, 15 futbolcu gelecek, gidecek gibi şeklinde bir olay yaşanmayacak.
0: Ve Vedat Muriç hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu oyuncuyla da anlaşıldığı yönünde haberler var. Onun da açıklanması bekleniyor her an için.
1: Ya Vedat Muriç yani pivot santrafor tipi oyuncu. Ayrıca duvar olabilen, pas kanalları açabilen, orta sahaya doğru gelip yani Edin Dzeko'nun ne diyelim biraz daha genci ama tabii Edin Dzeko kalitesi elbette yok, onu da söylemek lazım. Bence çok iş yapar. Birinci forvet midir? Olabilir. Hani o şey için söylemiyorum ama tabii rakibinizde Osimhen varken hani Vedat Muriç birinci forvet çok yeterli kalır mı? O konuda biraz soru işareti olabilir. Ama sonuçta La Liga'da Mbappe'nin ardından ikinci, yani gol kralları listesinde ikinci sırada olan bir oyuncudan bahsediyoruz. 25 golü var. Elbette iş yapar.
0: Oy kullanmaya gelenler arasında Acun Ilıcalı da vardı. Eski yönetim kurulundan kime oy vereceğimi boş verin, 8 yıldır hiçbir maça gelmeyen, Fenerbahçe'yi SPK'ya şikayet eden, 621 milyon borç bırakan kişiye, bana iftira atan kişiye oy vermeyeceğim dedi. Aziz Başkan'ı kastetti burada. Ali Koç da son güne kadar hiçbir şekilde tarafını belli eden bir açıklama ya da bir resim vermemişken o akşam
1: seçim gecesi,
0: ilk seçim gecesi Hakan Safi ile kendi yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte yemekte buluştu. Böyle bir Hakan Safi'nin yanında da fotoğraf vermiş oldu. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani tabii kongrelerine de açıkçası sormak lazım. Ben emin değilim ama sanki acaba Ali Koç'la ilgili hani orada bir resim verdi diye Hakan Bey'e biraz mesafeli olan olmuş olabilir mi bilemiyorum. Ama sonuçta tabii Hakan Bey de sonuçta Ali Koç'un yönetim listesinde bir yöneticiydi. Hı hı. Yani Fenerbahçe camiası öyle tanıdı onu. Dezavantaj olmuş olabilir o konuda, dediğim gibi böyle bir durum olabilir.
0: Peki Fenerbahçe futbol takımının 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sarı Lacivertli futbol takımı 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak. Fenerbahçe aynı zamanda bu tarihler arasında 3 hazırlık maçına çıkacak. Maçlar ise şu şekilde: 8 Temmuz'da Fenerbahçe Admira Vaker'le, 11 Temmuz'da Pogon'la ve 14 Temmuz'da da LASK'la karşı karşıya gelecek. Nasıl değerlendirirsiniz hem kamp bölgesini hem hazırlık maçı?
1: Yani muhtemelen bir şirketle anlaşılmış. O şirketin yaptığı bir etkinlik bu, hazırlık programları. Tabii yeni gelen teknik heyet ve tabii ki başkan bu sözleşmeye devam ettirecektir. Hayırlı olsun. Sonuçta Fenerbahçe'nin en önemli durumu Şampiyonlar Ligi. Aslında hani şampiyonluk elbette önemli ama bence Fenerbahçe'nin atladığı, ıskaladığı konu Şampiyonlar Ligi. Yani çünkü 12-13 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen bir Fenerbahçe var. Ki mali olarak çok büyük bir kayıp bu. Normal şartlarda Süper Lig şampiyonluğunda elde edebileceğiniz gelir yani 3-4 milyon euroyu geçmiyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde her sezon 30 milyon, 35 milyon, 45 milyon euroya kadar çıkabilecek, hatta daha da ileri turlara giderseniz 100 milyon euroyu bulacak gelirler var. Bu çok önemli bir gelir kapısı ki Galatasaray bu konuda arayı o anlamda çok daha fazla açmaya başladı Fenerbahçe açısından.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta da bir haber. Teknik direktör Vincenzo Italiano'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş. Son olarak ülkesinin Bologna takımını çalıştırmış 48 yaşındaki İtalyan adam. Ne söylersiniz? Yani, bu arada beğenenler de oldu. Bologna'yı çalıştırdığı için son Beşiktaş'ın seviyesi artık buna düştü diyen bir kesim vardı. Bir de işte Fiorentina'yı da çalıştırmış, şöyle bir teknik adam falan diye övenler de oldu. Siz hangi taraftasınız?
1: Yani açıkçası ben çok tanımıyorum bu teknik adamı, ama tabii benim tanımamam iyi bir teknik adam olmadığı anlamına gelmez. Çünkü şöyle İtalyan medyasından takip ettim biraz. İtalyanlar şaşkın. Yani nasıl olur? Yani Vincenzo Italiano nasıl yani Türkiye'ye gider? İtalya'da çok popüler bir teknik adammış. Yani yükselen bir yıldızmış. Milan talipmiş hatta. 3 milyon euro ücret alıyormuş. Onların yorumlarını söylüyorum. 6 milyon euroya herhalde Beşiktaş'a gittiğini düşünüyorlar. Tabii Beşiktaş bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ücreti konusunda, ama bilemiyorum tabii. Hayırlısı olsun diyelim. Onu yani çok dediğim gibi tanıdığım, bildiğim bir teknik adam değil. Zaten 48 yaşında kendisi. Muhtemelen yani Milan seviyesi, Juventus seviyesi talip olduklarına göre, hatta İtalya milli takımının başına geçmesi ile ilgili bile görüşler varmış. İtalyan medyası, İtalyan spor kamuoyunda yapılan yorumları söylüyorum. Herhalde muhtemelen iyi bir teknik adam ki bu kadar talibi var.
0: Siyah beyazlı kulüpten de bir açıklama yapıldı. Futbolcular bu sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelecek. Yeni sezonun ilk antrenmanı ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ve yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edilecek. Değerlendirmeniz nedir? Bu arada bu İtalyan teknik adamın geldiği zaman da daha imzaya atmadan ekibinden bir iki kişiyi gidip Slovakya'ya gönderdiği, aslında disiplinli bir insan olduğu ve orayı da hani nasıl bir diye bir ortam koklaması yaptırdığı söylentiler arasında.
1: Yani tabii sonuçta başarı için çok çalışmak lazım. Yani sonuçta Beşiktaş'a geliyorsunuz, bir sözleşme imzalayacaksınız, hemen bir an önce şey başlamanız lazım. Ne kadar erken hareket edersiniz o kadar öne geçersiniz bazı konularda. O yüzden önemli adım. Demek ki başarılı bir teknik adam duruşu var. Yani onu söylemek lazım. Hayırlısı olsun. Yani sonuçta Beşiktaş sezonu erken açmak zorunda. Avrupa elemeleri var malum. 2-3 eleme oynayacak. Türkiye Kupası'na elendi. Ligde durumu iyi olmadı. Hayırlısı olsun Beşiktaş için.
0: Beşiktaş'ta transfer planlaması da netleşti. Siyah beyazlar en az 7 oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hazırlanan planlamada kaleci, stoper, sol bek ve orta saha öncelikli mevkiler olarak öne çıktı. Siyah beyazların sol kanat bölgesine 2 oyuncu transfer etmeyi planladığı öğrenildi. Ayrıca kadroya 1 santrafor takviyesi de yapılması gündemde. Şimdi mali açıdan da bakıldığında, bir de 1-2 sezondur başarısız gittiğinde 7 oyuncuyu kadrosuna katmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğru karar mı? Çünkü bunu sadece Beşiktaş için, onun özelinde söylemiyorum. Az önce bahsettiğiniz şey, Galatasaray'ın bir Şampiyonlar Ligi geliri var. Ama diğer takımlarımızda bu da yok. Ve giderek borçlarını artırıyorlar. Ne söylersiniz?
1: Ya tabii işte o seviyeye gelmek için, onları yakalayabilmek için yapılan çalışmalar, ama işte eğer doğruysa bilmiyorum. Ben bir hocaya 6 milyon euro yılda vermek yani benim için sorun değil. Benim cebimden çıkmayacak, ama işte dengeli harcamak, dengeli kullanmak paraları ki hani UEFA'nın finansal fair play sopası elindeyken biraz daha dikkatli adım atmak lazım diye düşünüyorum o konuda. Yani tamam, 7 oyuncu gelecek, 7 oyuncu gidecek. Peki o 7 oyuncunun sizi istenilen başarıya getireceğine emin misiniz? Ya da ne kadar getirebilir? Ki geçen seneki Beşiktaş kadrosuna baktığınızda çok olağanüstü eksikler olduğunu ben düşünmüyorum. Tamamen yönetimsel bazda, hatta teknik adam bazında bazı sıkıntılar oldu. Bilmiyorum. Bana göre ben Beşiktaş'ın, hani sportif direktör olsam, Beşiktaş'ın daha büyük önce

0: masaysa beklenmiyor. Sözleşmede bir değişiklik olmayacak. Sadece maaşa zam yapılacak. Hı. Dünya Kupası'ndan sonra iki oyuncuyla da görüşmelerin yapılacağı söylenmekte. Ne söylersiniz?
1: Yani Abdülkerim'in maaşı, hani belki başarı var sonuçta, 4 yıldır üst üste şampiyon Galatasaray. Orada bir ödüllendirme de olabilir. Tabii yabancı oyuncular euro üzerinden aldıkları için maaşlarını kur farkından dolayı çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ama yerli oyuncular da böyle bir jest yapıyorlar, önemli. Uğurcan Çakır için zaten hani gelir gelmez çok etkisini gösterdi Galatasaray'da. Şampiyonlukta bence önemli kurtarışları var. Yani çok maçta takımını ipten alan kurtarışlar yaptı. Muhtemelen Dünya Kupası'nda da inşallah çok başarılı olur ve transfer gözlerinden biri de olabilir. O açıdan bunun düşünülmesi iyi.
0: Bir diğer haber John Duran'dan geldi ama bu sefer renkler sarı lacivert değil, sarı kırmızı. Temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'a gelmek istediğini ilettiği söyleniliyor. Galatasaray'ın ise Icardi'nin olası ayrılığında yabancı santrofor için Kolombiyalı futbolcuyu listesine eklediği gelen haberler arasında. Ne söylersiniz?
1: Yani benim aldığım bilgi, Icardi ile hiçbir şekilde artık, yani bir süre verildi, eğer kabul edersen et, etmezsen biz artık yolumuza bakacağız, sen de yoluna bak dendi. Ben devam edeceğini sanmıyorum Icardi ile. John Duran meselesi de John Duran'ın nasıl anlatayım, yapısal, yani kendi iç dünyasıyla ilgili bir sıkıntıları var. Yani oyunculuğuyla ilgili değil, hayata bakışı biraz sıkıntılı. O yüzden öyle bir çekincesi var yönetimin. Hem Okan Hoca'nın, ikisi birlikte. Galatasaray'ı zarara sokmayacak şekilde, yani her an sözleşmeyi feshedebilecek şekilde, yani problem çıkardığı takdirde hiçbir şekilde mağduriyet yaşamayacağı şekilde bir sözleşme belki olabilir önümüzdeki günlerde, ama şu an için birinci planda değil.
0: Peki yine Icardi'nin takımda kalmadığı denklemde transfer komitesi golcü rotasyonunu da güçlendirecek. Bu bağlamda da liste başlarında Kolo ve Vlahovic yer alıyor. Birisi Paris Saint Germain'in oyuncusu. Sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçirmiş Kolo, yeni sezonda da kadrosunda düşünmüyor Tottenham. Paris ekibi ise oyuncuyu zorunlu satın almayla kiralamak istiyor. Sarı kırmızılı yöntemi Fransız futbolcu için düşüncesi ise satın alma opsiyonunu kiralama. Listedeki bir diğer isim de Dusan Vlahovic. Juventus'la sözleşmesi sona erdi Sırp futbolcunun. İtalyan ekibinde kalmayacak. Yönetim öncelikli olarak düşünse de nedir?
1: Yani şu an için çok acelesi yok Galatasaray'ın transferde. Biraz daha öncelikli hedeflerine yöneliyor. Açıkçası mesela Can Uzun öncelikli hedeflerinden bir tanesi.
0: Evet, biraz yabancı kuralından dolayı Hı-hı. yerlilere de evet. yönelmiş durumda.
1: Yani Can Uzun'un hem yüksek potansiyeli var. Yani o açıdan da istiyor biraz. Hani yarın öbür gün oyuncunun satışından da ciddi bir gelir elde edebilir. O yüzden Can Uzun'u düşünüyor. Can Uzun hem santrafor da oynayabiliyor. Yani öyle bir özelliği de var. Birinci öncelik o, daha sonra diğer oyunculara biraz da Dünya Kupası'nın durumuna göre, gidişatına göre şekillendirecek. Ki Galatasaray'ın vakti var, yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından, daha doğrusu lig aşamasından katıldığı için biraz daha eli rahat o konuda.
0: Trabzonspor'a bakalım. Yeni sezon transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı Bordo Maviler. Yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendiriyor Trabzonspor. Geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Ernest Muçi'nin bonservisini alarak transferi resmiyete kavuşturdu. Karadeniz ekibi Cabral ve orta saha oyuncusu Ruslan'la da sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor yerli rotasyonunu güçlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili yönetimin Çaykur Rizespor'la sözleşmesi sona eren Samet Akaydın için girişimlerini devam ettiriyor. Aynı zamanda eski oyuncusu Melih Kabasakal için de Gaziantep Futbol Kulübü ile temas halinde olduğunu öğrendik. Ne söylersiniz bu oyuncularla ilgili?
1: Trabzonspor toplamda 6 oyuncu, yanlış hatırlamıyorsam, kadrosuna kattı. Geçen sezon en büyük problemi Fatih Hoca'nın rotasyonda kullanabileceği oyuncu sayısının azlığıydı. Sürekli öyle sakatlıklarda yaşanan problemden dolayı bazı oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak durumunda kaldı. Geçen sezon şampiyon olamadıysa, yani şampiyonluk neredeyse son 4-5 haftaya kadar zorluyordu. Bunun sıkıntısını yaşadı açıkçası. Yani çok elinde oyuncu bolluğu yoktu. Bu sene o oyuncu bolluğunu daha çok yaşayacak gibi görünüyor.

0: Önümüzdeki sezon ben Trabzonspor'un daha iyi seviyede olacağını düşünüyorum.
1: Aynı zamanda kulüp Muhammed Şam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı. Ne söylersiniz?
0: Yani geçen sezon çok faydalanamadığı bir oyuncu. Zaten yine de bayağı bir oyuncu aldı.
1: A milli takıma bakalım. A milli futbol takımı Venezuela karşısında kazandı. Dünya Kupası öncesi son provaydı ve takılmadık. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A milli futbol takımı Venezuela ile karşı karşıya geldi. Maçı kazanan taraf 2-1'lik skorla biz olduk. Öncelikle bir maç değerlendirmenizi alarak başlayalım, buyurun.
0: Yani şok bir golle geriye düştük ama hiç panik yapmadan çok rahat bir şekilde dilediğimiz zaman golü bulabileceğimizi hissettirdiğimiz bir maç oldu. Zaten maç boyunca oyunun kontrolü, topun kontrolü bizim elimizdeydi. Tabii buradan alınacak dersler var bence. Hani gol yollarında bir sorunumuz yok. Üretken oyuncularımız var ama takım savunması anlamında özellikle birebirlerde, adam kaçırmalarda, kontrollerde bazen hafif panik yaşıyoruz. Ona biraz daha dikkat edersek çok iyi bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum.
1: A milli futbol takımının gollerini 44. dakikada Barış Alper Yılmaz, 54. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'da ise fileleri 14. dakikada Mendoza havalandırmıştı. Şöyle bir tatlı atışma oldu Barış'ın golünde. Arda benim golüm değil mi hakeme soracağım gibi bir şeyler söylüyor. Barış da hadi oradan gibi bir şeyler söylüyor. Ben dokunmasaydım girmeyecekti diye ama top da zaten girecekti gibi de duruyor. Böyle aralarında tatlı bir atışma oldu. Arda da daha bir gençliğin hırsını vermiş olduğu şeyle kısa bir kızgınlık yaşadı. Şimdi zannediyorum sahada.
0: Orta kornerden yaptığı ortada top arka direkten geriye döndü. Yani elbette Barış'a değmese bence de koyulmazdı zaten ama tabii o pozisyonda herkes şaşırdı, savunma şaşırdı, kaleci şaşırdı. Onda bir Barış'a alt şey oldu, ne diyelim, avantajı oldu.
1: Peki A milli futbol takımı D grubu ilk maçında 14 Haziran pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Maç değerlendirmeniz nedir? İlk maçımız bizi zorlayacak mıdır? Biliyorsunuz şu anda da Arizona'dalar ve 40 derece hava.
0: Evet. Yani tabii bütün takımlar için aynı şeyler var açıkçası. Yani bu yani Haziran ayında Amerika'da sıcak bölge zaten orası. Kolay olmayacak. Avustralya biraz daha fizik ağırlıklı, uzun boylu bir takım. Teknik kapasiteleri bizim kadar yüksek değil. Ama ben tekniğim, fiziği daha çok yendiği maçları biliyorum, gördüm. Yani teknik fiziğe karşı her zaman bence üstündür. O açıdan ben sorun olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi az önce de bahsettim. Topun kontrolü bizde olduktan sonra mutlaka çözüm üretecek oyuncularımız var. Birçok oyuncumuz var. İşte Arda Güler'den Hakan Çalhanoğlu'na, işte Barış Alper'den Kerem Aktürkoğlu'na, Kenan Yıldız'a çok oyuncumuz var. Mutlaka çözüm üretiriz. Sadece ani geçişlerde ve hani eşleşmelerde hata yapmayalım. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. Ben iyi bir Dünya Kupası geçireceğimizi düşünüyorum. Beklentim de minimum çeyrek final diyorum.
1: Sadece izleyiciler için bizim için biraz zorlayıcı olabilir. Evet. Hem pazar günü bizim off günlerimiz ve sabah 7'de. Yalnız buna rağmen böyle etkinlik listeleri düşmeye başladı karşıma. Çok güzel açık alanlarda da birlikte izlenebilecek programlar düzenlenmiş İstanbul'da ve başka yerlerde. Mesela başka bir şehirde, yazlık bir bölgede, Antalya'ydı yanılmıyorsam, bir antik tiyatroda izlenilecek ve hiç ücret verilmeden. Böyle etkinliklerde birlikte izlemek de güzel. Bence sabahın 7'si 5'i demeyecek insanlar, toplu bir şekilde
0: gruptan sonra
1: izlemek isteyeceklerdir.
0: İşte diyelim son 32, son 16 eşleşmeleri, çeyrek finaller, onlar biraz daha 22'ye denk geliyor. O daha zevkli olabilir akşam saati, hani karanlıkta. Hı hı. Ama sabahta umarım, dediğim gibi ben çok problem olacağını düşünmüyorum. Gruptan bir şekilde bence çıkarız. Yani 1-2 mutlaka oluruz.
1: Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Tüm desteklerimiz onlarla. Haftaya da yine maç sonucunu konuşacağız. Bir programın daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: Rica ederim.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: gösterdiğinde toplantı başladı. Yaklaşık yarım saattir de toplantı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının gündeminde ise ihraçlar olacak. Tabii dünkü yaşananlar, dünkü gerilim de, meclisin dikmen kapısındaki gerilim de yine tüm boyutlarıyla masada yer alacak, ele alınacak, değerlendirilecek. İhraçların da gündemde olacağını ifade edelim MYK toplantısında. Tabii grup toplantısının bundan sonra nasıl yapılacağı da yine masada yer alacak, başlıklar arasında olacak. CHP kurmayları da önceliğimiz milletvekili grubu olacak. MYK'nın vekilleri doğrudan disipline sevk etme yetkisi var ifadelerini kullanmıştı ihraçlarla ilgili olarak. Tabii dün de parti içinde bir gerilim yaşanmıştı. Meclisin dikmen kapısında yaşanmıştı o gerilim ve meclisin dikmen kapısında hem Kılıçdaroğlu destekçileri hem Özgür Özel destekçileri karşı karşıya gelmişti ve Özgür Özel mecliste grup toplantısını yapmıştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan olaylar sonrası CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısında konuşmuştu ve meclisteki iki taraf arasında gergin dakikalar yaşanmıştı. Bugün de yine Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK o gerilimin ardından toplanma kararı aldı ve dünkü toplantısındaki ifadelerini hatırlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzlukla ilgili konuşmuştu. Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim ifadelerini kullanmıştı. Yine kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz ifadelerini kullanmıştı Kılıçdaroğlu. İşte bu açıklamaların ardından da ihraçlar olur mu sorusu gündeme gelmişti. İhraç listesinde yer alan isimler kulislere yansıdı. 10 isim yer aldı o kulislerde ve Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Aktuğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır o listede yer alan isimler olarak kulislere yansımıştı. Bugün de yine MYK'da ihraçlar gündeme gelecek mi? Tabii biz de bu soruların yanıtlarını arıyor olacağız. Saatler 16'yı gösterdiğinde de parti sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yapacak. Orada bu sorunun cevabı da netleşmiş olacak. Bir diğer başlıkta parti meclisi olacak. Parti meclisi normalde 1 Haziran'da toplanacaktı. Mutlak butlan kararı sonrası 11 Haziran yani yarın toplanacak. Orada da yine hem olağanüstü kurultay, olağan kurultay nasıl şekillenecek? Bu karara varılacak. Tabii Kılıçdaroğlu hem sosyal medya paylaşımında hem de genel merkezdeki toplantıda kurultay sürecini başlatacaklarını ifade etmişti. Tabii Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini yürütmesi bekleniyor. Ancak Özgür Özel'in ekibinin de parti meclisinden olağanüstü kurultay için karar çıkmasını hedeflediği ifade ediliyor. Tabii gözler bugün hem MYK'da olacak, yarın parti meclisinde olacak ama 16'da parti sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yapacak. İşte orada ihraçlar olacak mı, olmayacak mı, bu soruların cevabı aranacak.
1: Teşekkürler Burcu. Kolay gelsin. Devam edelim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istendi. Bursa'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet gibi suçlarına yönelik Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 862 sayfalık iddianame Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, imar kirliliğine neden olma ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Soruşturma kapsamında dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede diğer 61 kişinin farklı oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrı Överle iki şüpheli tutuklandı.
2: Antalya Spor eski başkanı Sinan Boztepe şikayet etti. Masak rüşveti belgeledi. Antalya SGK İl Müdürü

0: Mehmet Tanrı Över rüşvet soruşturmasında tutuklandı. Antalya SGK İl Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturmasında dosyaya giren ifade, para transferleri, HTS kayıtları ve mali inceleme raporlarında milyonlarca liralık rüşvet iddiaları yer aldı.
1: Allah razı olsun kendilerinden.
0: Antalya Spor eski başkanı Sinan Boztepe, Antalya Spor'un SGK borçlarının yapılandırılması ve kulübe borcu yoktur yazısı verilmesi karşılığında kendisinden 1 milyon lira talep edildiğini öne sürdü. Dosyaya giren bilgilere göre paranın 800 bin liralık bölümü elden teslim edilirken kalan 200 bin lira ise şüphelilerden birinin hesabına gönderildi. MASAK raporlarında söz konusu paranın farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Soruşturmada yer alan bir diğer müşteki ise SGK'daki işlemlerinin çözülmesi için kendisinden 2 milyon lira istendiğini iddia etti. İddiaya göre para aracı olarak kullanılan bir kişiye kafede teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrı Över, Murat Akkaş ve Ramazan Bulut çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari bir şüpheli her yerde aranıyor.
2: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüne ilişkin skandal iddialar devam ediyor. Genç öğretmenin şiddete uğradığı ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin yazılan tutanağa da ulaşıldı. İddiaların odağındaki okul müdürü ise önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.
3: Henüz 24 yaşında hayatının baharındaydı. Severek seçtiği meslekte hayatı zindan oldu. Mobbinge uğradı, şiddet gördü. Acı ölümü o skandalları bir bir ortaya çıkardı.
4: Çocuklar falan da şiddet uygulayan biri.
3: Ağrı'da Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulunmuştu. Genç öğretmenin ortaya çıkan ses kayıtları uğradığı psikolojik ve fiziki şiddeti ortaya çıkarmıştı.
4: Son mobbingler işte sizin dediğiniz gibi. Şimdi Nisan ayındayız. Eylül ayının planını istiyor. Telefonla arıyor bir şeyler diyor. Şey diyor. Sen basit bir insansın. Sıkıntılısın gerçekten. Herkese tartışıyorsun. Bana diyor ki sen çocukluğunda ne yaşadın acaba? Sende aşağılık psikolojisi var.
3: Irmak Ayşe Koparan'ın kendisine şiddet uygulayan okul müdürü Melahat İleri ile ilgili yazdığı tutanak ortaya çıktı. O tutanakta Irmak öğretmen okul müdürü tarafından hakarete uğradığını ve şiddet gördüğünü açık bir şekilde beyan etmişti. Daha önce ortaya çıkan ses kayıtlarında da bu durumu anlatmıştı.
4: Ben öğretmen hocam bana tokat attı. Ben de hocam onu uzaklaştırmaya çalıştım. Bir tane daha tokat attı.
3: O tutanakta tanık olarak müdür yardımcısı ve iki öğretmenin de imzası vardı.
4: Milli Eğitim beni alıyor, onu bırakıyor. Ve beni hocam işte böyle ulaşımsız okula veriyor. O hala kendi yerine ve karşılaştığımızda kadının yüzüme bakıp kahkaha atıyor.
3: Skandalla ilgili iddialar büyürken valilikten de bir açıklama geldi. Olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Sorumluların hesap vereceğini söyledi.
5: İhmal olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacak.
3: İddiaların odağındaki okul müdürü Melahat İleri ise gözaltına alındı. İfade veren İleri daha sonra serbest bırakıldı.
2: Şimdi de dış gündeme bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Hürmüz'de savaş provası yaptı. Önce ABD Başkanı Donald Trump bir Amerikan Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü, buna karşılık vereceklerini söyledi. Saatler sonra İran'ın Hürmüz kıyılarında 3 nokta vuruldu. Karşılığında Tahran Körfez'deki ABD üslerine hedef aldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz Boğazı'nda savaşa tutuştu. İki ülke arasında önce karşılıklı tehditler ardından saldırılar peş peşe geldi. Fitili ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması oldu. Trump, İran'ın ABD'ye ait bir Apache helikopterini Hürmüz Boğazı üzerinde haksız yere düşürdüğünü iddia etti. ABD Başkanı buna bir cevap vermeleri gerektiğini söyledi. Kısa süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yani CENTCOM'dan saldırı duyurusu geldi. CENTCOM, İran'a yönelik meşru müdafaa

0: saldırıları başlattıklarını duyurdu. İran basını Hürmüz kıyısındaki Kenş, Bender Abbas ve Sirik adasının hedef alındığını açıkladı. İran Devlet Televizyonu Sirik'teki iki su deposunun vurulduğunu, bazı bölgelerde içme suyunun kesildiğini duyurdu. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi.
1: Allahu Ekber!
0: ABD saldırısına karşı İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yöneldi. İran basında yansıyan bilgilere göre Kuveyt ve Bahreyn'den şiddetli patlama sesleri geldi. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu kritik açıklamayı yaptı. İran ordusu Ürdün'deki ABD'ye ait El Azra küssüne uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlediklerini açıkladı. Ayrıca İran basını Erbil'deki Amerikan hedeflerine de saldırı düzenlendiğini iddia etti. Saldırılardan hemen önce ve sonra İran yönetiminden sert açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, yabancılar sınırlarımızda gezinirse başına bunlar gelir mesajı veren bir paylaşım yaptı.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyon, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 31, Bursa 28, Konya 24, Afyon 25, Denizli 30, Antalya 29, Adana 31, Zonguldak 21, Samsun 22, Trabzon 23, Kayseri 26, Erzurum 21, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: durumu.
1: Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun var.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burası TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana kumanda masasında, sevgili İbrahim var bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak sevgili dinleyenler. Saat başına kadar burada olacağız. Ve tabii ki her çarşamba olduğu gibi değerli hocamız bizlerle birlikte, eğitimci yazar Murat Tunalı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
0: Merhaba hocam, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz hocam, çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Özellikle LGS sınavının adayı olan öğrencinin velileri, anneleri, babaları istim üstündeler şu anda böyle.
0: Tabii bir iki gün kaldı çünkü. Tabii bugün çarşamba, bir iki gün kaldı.
1: Aynen, cumartesi günü Allah nasip ederse sınava girecekler. Dolayısıyla onları bir parça rahatlatan, bir parça onlara iyi gelecek şeylerden bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Onun haricinde bugün şöyle bir düşündüm, başarılı çocuklar, özellikle karne süreci başladı, yavaş yavaş artık notlar giriliyor. Bazı ebeveynler çocuklarının neden akademik anlamda başarılı olmadıklarını düşünüyorlardır. Bazıları işte yeterli başarıyı elde edemiyor, ne yapsak bir türlü olmuyor diye düşünenler vardır. Ben de şey düşündüm, yani başarısız çocuklar için ne yapılabilir? Başarılı çocukların aileleri neleri farklı yapıyor? Bunları biraz ele almak istedim ki yol gösterici olsun, fayda sağlasın diye düşündüm. Ama evvela özellikle sınava girecek olan öğrencilerin velileri için birkaç şeyde hatırlatmada bulunmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi sınav yaklaştığı için artık çocuklara çok fazla sınavla ilgili soru sormak, onları tedirgin edici şeylerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü her halükarda bütün öğrenciler sınav dendiği zaman ister istemez bir gerilim yaşıyorlar. Eğer yeteri kadar çalışmadığını düşünürse, şimdi mesela bir grup öğrenci var, ne yaparsa yapsın çocuk yeterli olmadığını düşünüyor. Yani sınava giriyor, ders çalışıyor, konuları öğreniyor. Hatta netleri de çok çok iyi. Ama yine de kendisini yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu öğrenilmiş bir durumdur. Dışarıdan suni ortamda, işte toplumsal olaylarda, pek çok şeyde. Zaten genel olarak baktığımızda ben eğitimlerde de gözlemlerim, anne babaların açısından çocuklar hep yetersizdir, hep böyle eksiktir, hep sürekli bir şeyleri yeterince yapmamışlar görünürler. Anne babayı tatmin etmek bir parça öğrencilerin gözünde zordur görünür. Bu nedenle çocuklara özellikle sınava çok az bir zaman kalmışken işte sınavla ilgili şeylerden bahsetmek yerine ona kafasını dağıtacağı, kendini daha mutlu hissedeceği, kendisini daha rahat hissedeceği konulardan bahsetmek gerekiyor. Bir de geçen programlardan birinde söylemiştim diye hatırlıyorum. Özellikle sınav olunacak okula, sınıfa ve sıraya bir tespit yapmak gerekiyor, gitmek gerekiyor. Bu konuyla alakalı özellikle çocukların velileri, çocukları daha şimdiden o okulun ortamını, atmosferini, sınıf ortamını tanımlasın diye gidilebilir, gözlemlenebilir ki o sınav günü sabahı o telaşla İşler ters gitmesin. En azından neyle karşılaşılacağını bilsin çocuk. Bu konuda bir fikir oluştursun ki ne yapacağını bilerek hareket ettiğinde o günün sabahında bir parça güveni kendine daha fazla gelecektir diye düşünüyorum. En azından yolun ne kadar süreceğini, işte ne bileyim yolda nelerle karşılaşılacağını bilir, buna göre hareket eder diye düşünüyorum. Bir de böyle yeteri kadar başarılı olmadığını düşünen öğrenciler için yeniden sıfırdan konular öğrenmek, yeni konulara çalışmak çok doğru bir yaklaşım değil.
0: Ben de onu diyecektim hocam. Çünkü artık herhalde bu son hafta, hatta son birkaç gün ders çalışmaktansa sınav stresi ve sınav gülüğüyle ilgili nasıl doğru adımlar atabilirim, ona yoğunlaşmak gerekiyor ailecek muhtemel olarak.
1: Şöyle düşünün, şimdi bir işin muhasebesi vardır. Hı-hı. Hani ticaret yaparsınız, alırsınız, satarsınız. Örnek veriyorum, bir pazar tezgahında artık akşam olmuş, yani son bir saat kala pazar kapanacaktır. O vakitten sonra pek çok pazarcı artık tezgahı toplamanın derdindedir. Yani mal satmanın derdinde değildir. Bu da onun gibi. Şu anda artık ne kadar ders çalışılıyor olsa da çok faydası olmayacaktır. Nedeni ne? Faydasının olmamasının. Bir, heyecan ve gerilim çocuklara sağlıklı bir şekilde öğrenmenin önüne geçer. Yani o öğrenme sürecini sağlıksız kılar. Çünkü çocuğun aklında kalmaz yeni öğrendiği bilgiler. Tedirgin ve gerginlikle öğrendiği şeyler, o panik haliyle öğrendiği şeyler aklında kalmayacaktır. Elbette okur, anlar, sindirir ama ilişki kurmak, sorularla bağlantı kurmak noktasında biraz daha fazla hatalar yapmasına neden olabilir yeni öğrendiği bilgilerin. Çünkü eski bilgilerle çeliştiğinde, yeni hatalar yaptığında, sürpriz hatalar yaptığında çocuk daha fazla hata sayısının, yanlış soru sayısının arttığını düşünerek, kaş yaparken göz çıkardığını düşünüp daha fazla gerilime sebebiyet verebilir. O yüzden sıfırdan yeni konular, yeni şeyler öğrenmek üzere ders çalışmaya oturmak çok doğru bir yaklaşım değil. Zaten pek çok uzman da bunu söyler. Ama ne yapılabilir? Yine gerçek sınav gibi deneme sınavından her gün bir tane oturup çözülebilir. Hatta o deneme sınavını sanki gerçek sınava giriyormuş gibi ortamda, hiç sınavdan kalkmadan, sınav anını hayal ederek, gerçek sınav atmosferini kafasında canlandırarak, hayal kurarak, eğer sınava gireceği okulu, sınıfı da belirlediyse oranın argümanlarını görsel anlamda kafasında canlandırarak evindeki deneme sınavını biraz daha böyle seremonileştirebilir. Bu ne işe yarar? Aynı zamanda gireceği sınavla ilgili heyecan ve kaygı durumunu biraz daha kontrol altına almasını sağlayabilir. Bunun haricinde çocuk o anda yaşayacağı duyguları girizgahını, başlangıcını yaptığı için gerçek sınava girdiğinde daha az sancı çeker, daha tanıdık gelmiş olur o duygular.
0: Evet.
1: O sebeple hani yapacağı şeylerden bir tanesi bu olabilir. Ders çalışmayabilir ama deneme sınavı olarak o deneme sınavını biraz daha az lay lay lomla, yani işte dur su içeyim, kalkayım, tekrar oturayım, dur işte biraz mola vereyim, Türkçe ile matematik arasında biraz dinleneyim, 10 dakika dinlendikten sonra tekrar, bu şekilde değil de, hani gevşek bir durumda değil de, biraz daha disiplinli, biraz daha böyle sanki gerçek sınavmış gibi hareket ederek böyle bir şey yapabilir. Bunun haricinde özellikle yediğine içtiğine 2-3 gün içerisinde, son 2-3 günde uykusuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü son günlere yaklaştıkça çocuğun heyecan ve kaygı durumu daha fazla uykusuz kalmasına, uyuyamıyor olmasına sebebiyet verebilir. O nedenle özellikle son günlerde akşamları yediği şeyler, işte izlediği filmler, diziler, oynadığı oyunlar psikolojik olarak halit ruhiyesini önemli oranda etkileyecektir. Önemli ölçüde etkileyecektir. Bunlara dikkat edebilir. Yani vücudunun aldığı besinler haricinde zihninin aldığı besinlerde, zihnin beslendiği, zihin dünyasının beslendiği kaynaklara da dikkat etmesi gerekir öğrencilerin. Özellikle ebeveynler bu konuda çok çok dikkatli olsunlar. Ama şuna da kesinlikle yapmasınlar şu durumu da. Mesela çocuk yıl boyunca telefonla haşır neşir olmuş. Belli saatlerde serbest kullanım hakkı vardır. Örnek veriyorum, akşam 8-9'dan sonra çocuk artık dersini yapmış. Kendi başına rahat ediyor ve cep telefonunda da onun açısından içerik olarak ona zarar vermeyen, psikolojik anlamda, pedagojik anlamda onun dünyasına uygun olan, annesinin babasının müsaade ettiği oyunları oynuyorken kalkıp da olağan dışı bir durum varmış gibi annesinin babasının işte senin sınavına 3 gün kaldı, çok dikkat etmen lazım, bu oyunları oynama deyip o son 3 günü anormalleştirirse çocuğun gözünde, anormal hale getirirse, bu sefer çocuk ister istemez hani daha fazla uykusuz, daha fazla gergin, daha rahat hissedebilir. Yani günü normalleştirmek gerekiyor. Ben hatırlıyorum çocukluğumda Hande Hanım, sınava gireceğim. Mesela o sınava hazırlanmışım bir yıl boyunca. O günün sabahı ve akşamına dikkat ediyorum. Mesela markete gidiyorum, bakkala

gidiyorum, ekmek alacağım. Oğlum Murat bak, yarın sınava gireceksin, sakın heyecanlanma tamam mı, derdi bakkal. Ne bileyim işte, deterjancıya gidiyorum, babaannem deterjan almaya gönderiyordu. Çamaşır deterjanı alacağım, deterjancı amca, oğlum bak yarın sınav var, heyecanlanma sakın tamam mı, deyip böyle bana akıllarınca, kendilerince nasihatte bulunuyorlar iyi niyetle. Fakat bunu o kadar çok duymaya başlayınca ben bozulmaya başladım. Allah Allah, niye heyecanlanayım ya, ben kendimi hazır hissediyorum, heyecanlanmıyorum ben, deyip tepki göstermeye, bunun sürekli söylenmesinden dolayı sinirlenmeye başlamıştım. Bu çocuklarda da aynı durum olabilir. O nedenle onlara hani kırmızıyı düşünme der gibi, hani şunu yapma, bunu yapma der gibi reddedilecek telkinleri farkında olmadan onlara vermek durumunda kalabilir ebeveynler veya çevresindekiler. Çocuğa buna dikkatli bir şekilde söylemek lazım. Bunu hani daha fazla gerilmesine, daha fazla heyecanlanmasına neden olacak şekilde, hani eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek derler ya, bu bağlamda dikkat etmesi lazım ebeveynlerin. Onun haricinde zaten pek çok anne baba girecek olan çocuğun sınavıyla alakalı zaten çocuğunu, evladını tanıyordur. Ne yapacağını Asya'da çok biliyordur. Özellikle girdiği deneme sınavlarının son 5-6 tanesine baktıkları zaman zaten gerçek sınavda da ne alacağı orada ortaya çıkar. Sağlıklı bir şekilde hazırlanmış olan öğrencilerin verileri az ya da çok o sınav süreciyle uyumlu oluyor. Bu da onlara bir ipucu olabilir. Bu bağlamda beklentilerini ona göre ayarlayabilirler. Çok yüksek beklentiler içerisinde girerek bu yüksek beklentilerle çocukları boğmasınlar, çocukları heyecanlandırmasınlar. Gayet iyi olabilir çocuğun başarısı, çok başarılı olabilir. Ama o başarıyı ve beklenti olarak çocuğun önüne koyduğunuzda çocuk o başarısını unutup, akademik yeterliliğini unutup beklentiye odaklanarak kendini ister istemez sabote edebilir. O nedenle hani ona bir okul ismi, ne bileyim bir lise ismi, bir puan sayısı söyleyerek işte buna ulaşacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyerek daha fazla hani nasıl diyeyim, somutlaştırarak o beklentiyi, çocuk o beklentiye odaklanıp daha fazla heyecanlanmasına sebebiyet verilebilir. Bunu yapmamak lazım. Daha soft konuşmak, daha böyle son dönemlerde muğlak konuşarak onu rahatlatabilirsiniz. Beklentilerinizi daha muğlak bir şekilde söyleyebilirsiniz. Onun haricinde diğer konuya girince, özellikle sınavlar bitti, okullar artık yavaş yavaş kapanma sürecine yaklaştılar. Bakıyorum şimdi ebeveynlerde özellikle başarılı ve başarısız çocuklar olarak hani ikiye bölebiliriz bu durumu. Özellikle karneler verilirken başarısız çocuklar için ne yapılabilir? Yani çocuğunun okul başarısı anne babanın istediği gibi gelmeyebilir. Ya hocam biz her şeyi yapıyoruz, işte elimizden geleni yapıyoruz, toplantılara gidiyoruz, çocuğa da söylüyoruz, nasihat ediyoruz ama bir türlü olmuyor. Ne yapılabilir diye düşündüğümüzde birkaç seçenek geldi aklıma. Onları paylaşabilirim özellikle ebeveynlerde. Çocuklar niye ders çalışmaz? Bu tanımlama çok çok iyi yapılması lazım. Her çocuğun dünyası kendisine özgüdür. Mesela bir grup öğrenci ders çalışmaz. Çünkü okul başladığı zaman, yani okul hayatı başladığında 6-7 yaşındayken sorumluluk almamıştır o döneme kadar. Yani hiç bir işi bitirmekle alakalı zor olan, uğraştırıcı olan şeylere katlanmamıştır. Dikkat edin. Genelde hep okula başlamadan önce online oyunlarla, işte ne bileyim yaz tatilinde, tatil beldelerinde, dışarıda sokakta oynayarak, yani okula geçiş sürecinde çocuk bir sorumluluk almadan geçtiği için ister istemez okulda da öğretmen inisiyatif kullanarak, çocuk başarısız olsa da, çünkü sınıfta bırakma da olmadığı için ister istemez geçiriyor. Okulda eğitim sistemimizde çocukların sınıfta kalması büyük oranda olmadığı için geçiriliyor. Çocuk da bunun farkına vardığı için çok çabalamak ve öğrenmek istemiyor. Öğrenmek için bir bedel ödemek, çabalamak, çalışmak, zihinsel olarak bir efor harcamak, enerji harcamak gerekiyor. Şimdi bir diğer unsur, okulu ortamında çocuk eğer öğretmeni sevmediyse, arkadaş ortamında dışlandıysa, ötekileştirildiyse, bu da önemli bir unsur haline geliyor.

0: biliyor. Yani eğer ki bir bedel ödemenin dışında kendini oraya ait hissetmediyse, okulda geçirdiği zamanları sevmiyorsa, ders çalışırken öğretmeninle iyi bir bağ kuramadıysa, ister istemez çocuk okula kendini ait hissetmediği için sorumluluk almıyordur ve sınavlara çalışmadan geçiyordur. Bu nedenle de öğrenmeden geçtiği için başarısız olmuştur. Ya ben geçenlerde bir sınav kağıdı baktım, böyle 5. sınıfın denk geldi bir öğretmen arkadaşımızın sınav kağıtlarını gördüm. İnanın 5. sınıf öğrencilerinde kendi adını bile eksik harflerle ve yanlış yazan çocuklar olduğunu gördüm. 5. sınıf olmasına karşı. Bunlar ortaokul öğrencileri. Eminim bunlar içerisinde 4 işlemi bile çarpmayı, bölmeyi, toplama, çıkarmayı bile bilemeyen öğrenciler muhakkak vardır. Yani çocuklarımızın birazcık da o okul ortamında neden başarısız olduğunu anne ve baba bireysel anlamda iyi tanımlaması lazım. Eğer bunu güzel tanımlarlarsa çözümü daha kolay üreteceklerdir. Bir başka unsur, çocuğun kapasitesini iyi tanımlamak gerekiyor. Mesela bazı öğrenciler sosyal öğrencilerdir. Konuşmayı severler, düşünmeyi severler, üretmeyi, sözlü şeyleri severler ama olan alanlardaki, branştaki dersleri çok sevmeyebilirler. Bazı öğrenciler de tam tersi çok konuşmazlar, sosyal değillerdir ama sayısal olan derslerde başarılıdırlar, düşünmeyi severler. Hani akademik anlamda fen bilgisi, biyoloji, matematik konularını daha kolay yapabilme potansiyeline sahiptirler. İşte çocuklarımızın kapasitesinin hangi alanda daha başarılı olabileceğini anne baba iyi belirlerse, bu tanımlamayı iyi yaparsa, ki bununla alakalı özellikle Başarıya Götüren Anne Baba kitabımda çocukların akademik anlamda hangi alanda daha başarılı olabileceklerinin testinin olduğu, Howard Gardner'ın çoklu zeka testini anne babalara uygun bir şekilde indirgeyerek çocuklarını tanımlayabilecekleri bir test oluşturmuştum. O kitabın içindeki testi uygularlarsa, temin edebilirlerse, çocuğunun hangi branşta, hangi alanda daha başarılı olup hangi alanda iş yapabileceğini, ilerleyen yıllarda hangi meslekte daha başarılı olabileceğini de tespit edebilirler. Çocuğunun kapasitesini de eğer anlarsa anne baba, örnek veriyorum, Türkçeden 100 alıyorsa, matematikten, fen bilgisinden 50 ya da 60 aldığında bunu problem haline getirmez. Çünkü çocuğunun bilir ki potansiyeli böyledir, kapasitesi böyledir. Bir diğer unsur da özellikle çocuğa uygun akademik kariyer tanımlamak. Çünkü çok küçük yaşlarda belli olur ki çocuğa ne yaparsanız yapın, ne kadar özel ders tutarsanız tutun, öğrenmeyi sevmiyorsa, öğrenmeyi beceremiyorsa bir çocuk, onu zorla zorla o akademik dünyaya mahkum etmenin bir manası yok. Özellikle bir alanda başarılı olacaksa, eli bir alana yatkınsa, bir mesleğe yatkınsa, ortaokuldan sonra onu o alanla alakalı heyecan bulabileceği, mutlu olabileceği bir mesleğin olduğu okulla ilişkilendirebilir veli, ebeveyn. İlla ki hemen bir İmam Hatip Lisesi'ne, hemen bir düz liseye yazdığında oradan üniversiteye geçişi kolay olsun diyerek çocuğa daha fazla ızdırap vermek çok doğru bir yaklaşım değil. Çocuğun sağlık meslek liseleri var, işte normal endüstri meslek liseleri var. Belli alanda, hangi alanda daha başarılı olacaksa o alana yönlendirilebilir. Ya da işte meslek kursları var, normal lise eğitimi gibi verilen ilçelerde, her yerel yönetimin olduğu yerlerde milli eğitime bağlı meslek kursları. Onlara yönlendirilebilir. Çocuk çok küçük yaşlarda o alanla alakalı, o branşla ilgili ustalaştıktan sonra 17-18 yaşına geldiğinde çok daha başarılı bir iş gücü olarak memleketine hizmet edebilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ben buna çocuğun yeniden çerçevelenmesi, başarı anlamında kariyerinin yeniden çerçevelenmesi adını veriyorum. Bu anlamda anne baba çocuğa biraz daha böyle dışarıdan bakarak gözlemlemek yapması ya da öğretmenleriyle istişare etmesi. Mesela öğretmenlerine doğru sorular sorması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer unsur da özellikle başarılı çocukların aileleri neyi farklı yapıyorlar? Yani nasıl oluyor da çocuk daha başarılı olabiliyor? Şimdi karneler dağıtılıyor ve bazıları teşekkür takdir alırken bazıları 3 tane 4 tane zayıfla eve gidiyor. Şimdi başarılı olan çocukların aileleri neyi farklı yapıyor? Bunu söylemek lazım. En önemli unsur Hande Hanım, bir kere asla çocuklarını başkalarının çocuklarının başarılarıyla kıyaslamıyorlar. Ne çocuklarını kıyaslıyorlar ne de çocuklarının başarılarını kendi çocuklarının başarılarıyla kıyaslıyorlar. Kıyaslamayı kesinlikle yapmıyorlar ki burada çocuğun karakteri, kişiliği de önemli ölçüde etkilenebiliyor. Bir diğer unsur, çocuklara özellikle okul çağı başlamadan önce sorumluluk aldırılıyor. Mesela şu anda bizi dinlemekte olan ebeveynlerden, velilerden bir düşünmelerini istiyorum. Çocukları okulda başarılı değilse, yeterli başarıyı elde etmedilerse şöyle bir düşünsünler bakalım. Okul hayatı başlamadan önce çocuk kendi dünyasına dair ne kadar sorumluluk alıyordu? Çok komik bir şey söyleyeceğim. Bugün daha eşimle konuşmuştuk. Şimdi okullar yavaş yavaş kapanma sürecine geldi ya, son bir haftaya girildiğinde biliyorsunuz çocuklar okula gitmekle gitmemek arasında kalırlar. Ders de yoktur ya, yoklama alınır mı alınmaz mı gibisinden düşünürler. Ve bir öğrenci okula geldiğinde öğretmeniyle konuşurken, yani daha doğrusu arkadaşıyla konuşurken, öğretmeni şahit olmuş bu konuşmaya. Çocuk demiş ki okula annesine okula gitmek istemediğini söylemiş. Annesi demiş ki sana iki seçenek veriyorum. İstersen okula gitmeyebilirsin ama ev işlerinde bana yardım edeceksin. Eğer bana yardım etmek istemiyorsan okula gideceksin demiş. Ben ikinci seçeneği kullandım demiş arkadaşına. Yani işin esprisi bir tarafa.
1: Şart koşmak bazen iyi sonuç verebilir demek ki hocam yani. Ya da senin istediğin de olabilir ama seçenekler bunlar.
0: Şimdi bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Okullarda mesela özellikle sınıflar şu anda çok sıcak oluyor. Fırın gibi oluyor Hande.
1: Evet.
0: Şimdi biliyorsunuz devlet okullarının da koşulları gerçekten çok zor. Yani klima yok, bir şey yok, sınıfı soğutacak bir şey yok. Ve özellikle ilkokul ve ortaokuldaki okulların perdelerini çocuklar tutup aşağıya çektikleri için, yırttıkları için, bundan dolayı bir sorumluluk ödemedikleri için, bir sorumluluk taşımadıkları için ister istemez o sınıfların perdeleri koptuğundan dolayı güneş içeriye direkt giriyor. Ve bunun ceremesini Nisan, Mayıs, Haziran ayında çocuklar çekiyorlar. Oysa hani birazcık bir parça bilinç oluşmuş olsa ailelerde, öğrencilerde toplu bir şekilde bu sıkıntı biraz daha giderilebilir. O sınıflar fırın gibi olduğu için o çocuklar o sıcakta 5 saat 6 saat kalmak istemiyorlar. Haklılar da. Okullarda klima da olmadığı için sınıflarda ister istemez böyle bir imkan da olamadığı için maalesef ki çocuklar da okula gitmek istemeyebiliyorlar. Ama işin şey tarafına gelelim, hani sorumluluk kısmına örnek olsun diye söyledim. Özellikle ebeveynler çocukları okula başlamadan önce ne kadar sorumluluk alıyorlardı? Yataklarını topluyor muydu çocuk? Odasını topluyor muydu? Oyuncaklarını kendi başına topluyor muydu? Ben adım gibi eminim şu anda akademik anlamda başarılı olmayan çocukların velileri, özellikle anneleri henüz okula başlamadan önce her gün çocuklarının oyuncaklarını tek tek sağdan soldan topluyordur. Adım gibi eminim. Ama bir çocuğa daha okula başlamadan önce o oyuncakları, dağıttığı oyuncaklarını tekrar toplama görevini verirseniz, o çocuk o sorumluluğu alırsa yarın öbür gün dersini yapma sorumluluğunu zaten alacaktır. Buna alışacaktır yavaş yavaş. O yüzden okulda başarılı olan çocukların, velilerinin, anne babalarının yaptığı en önemli şey çocuklara sürekli olarak sorumluluk verirler. Çocuk sürekli bir hani şey gibi düşünün, bir level bitirme, bir level atlama, bir proje bitirme. Oyunlarda çocukların özellikle oyunlarda çok hoşuna giden şey çocuklara görev verilir. Sürekli o görevleri tamamlarlar çocuklar. Bundan dolayı da oyunları çok severler. Ya çocukların oyunlarındaki dünyayı gerçek hayata taşıyabilirse ebeveyn, oradaki gibi görev verirse çocuk o görevleri yerine getirdikçe motive olacaktır, başarılı olacaktır, takdir görecektir. İşte okul hayatında da başarılı olan çocukların en önemli unsuru sorumluluk bilincinin olmuş olması. Bir diğer unsur sürekliliktir. Yani çocuk mesela bir şey yaptı ya, kitap okudu mesela, Sonra bir hafta 10 gün

0: bir ay kitap okumadı. Şimdi başarılı ebeveynler, özellikle başarılı çocukların ebeveynleri bu konuda süreklilik arz ederler, takip ederler, geri bildirim alırlar ve bunun sürekli olduğunu gözlemlerler. Eğer çocuk yapmamışsa uyarırlar, yapılmasını sağlarlar bir şekilde. Şimdi çocuk ders çalıştı, ondan sonra bir ay boyunca ders çalışmadı, astı, notlar düşmeye başladı. İşte ebeveyn de kıvranıyor, ama geçen ay çok iyi çalışmıştım, bak ne oldu. Oysa ki o raddeye gelmeden önce bir iki gün içerisinde baktın, eylem ve davranışlarında değişiklik var, hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Yani iyi yaptığı şeylerin sürekliliğinin gözlemlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Mesela bununla ilgili teatral anlamda seminerlerde çok yaparım bu uygulamayı. Örnek veriyorum, çocuk ders çalışacak mesela, ama öncesinde bilgisayarda oyun oynamak ya da cep telefonunda oyun oynamak istiyor, tabletinde oyun oynamak istiyor. Anne de o esnada yemekle uğraşıyor, yemek yapıyor. Tamam hadi biraz oyna diye müsaade ediyor çocuk.
1: Ayağının altından çekilsin diye.
0: Birazcık biraz ders çalışmadan önce biraz oyun oynayayım diyor. Tamam diyor. Şimdi bu tamam dediğinde bunun bir sınırlaması, zaman sınırlaması verilmiyor çocuğa. Bu birinci hata. İkinci hata da çocuk oynuyor. Annenin aklına geliyor ders çalışması gerektiği. Çünkü çok abartılı bir şekilde uzun saat oynadığını fark ediyor. Hadi bakalım kapat telefonu, şimdi tableti, dersinin başına geç. Ya diyor çocuk hemen. İstemiyor. Çünkü zihinsel anlamda, mental anlamda
1: hazırlamadı kendini oraya.
0: Eğlenceli ortamdan sıkıcı olan ders ortamına geçişe hazırlamadı ki çocuk. Pat diye hemen annenin babanın talimatıyla geçme eğiliminde değil ki hiç.
1: Hocam biz tatilden bile dönerken büyük insanlar olarak adaptasyon süreci yaşıyoruz. Eğlenceden işe döndüğümüzde ya da okula döndüğümüzde vesaire. Çocuklar için de aslında anlık olarak aynı şey bu.
0: Aynen öyle. Bakın hiç benim dünyamda olmayan, bizlerin inanan Müslüman insanların dünyasında olmayan bir şeydir alkol tüketimi.
1: Evet.
0: Ama yurt dışında çok dikkatimi çekmiştir Hande Hanım. Belki siz de gözlemlemişsinizdir. Cuma günü olduğu zaman bütün Hristiyan, işte o yabancıların hepsi alkol tüketirler. İşte barlara giderler, eğlenirler. Cumartesi günü de hakeza öyledir. Ama hiçbirisi pazar günü asla ve asla alkol tüketmezler. Sarhoş olmazlar. Bilirler ki pazartesi günü erkenden işe gideceklerdir. Zihinsel

0: Efendim eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi bugün. LGS'ye şurada birkaç gün kaldı. Hem onun böyle kaygısını, stresini azaltmak için, hem çocuklar için, hem aileler için bir takım bilgiler verdik. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Böyle bu düşünce bulutu arasında sizlere de iyi gelmiştir diyelim. Ben Hande ana kumanda masasında sevgili Yücel vardı. İkinci bölümde bizlerle birlikte oldu. Yarın bu dakikaları paylaşacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.
1: Burası TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Ne var sırada Denizbank burada?
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank, teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım.

0: Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri paylaşacağız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşananlara dair partiyi pavyon masalarına düşürenler kendilerini meclisin terörize edilmesine rıza göstermeyiz dedi. Erdoğan bölgede yaşananlara ilişkinse İsrail artık Türkiye'yi de tehdit ediyor. Türkiye'nin güvenliği Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan başlar ifadesini kullandı.
1: 6 beldede belediye başkanlarını ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak kendileridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Bizim mücadelemiz batılı patronlarından aferin alabilmek için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır. Coğrafyamızda ne yazık ki krizler ve savaşların ardı arkası kesilmiyor. İsrail kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde sadece bölge için değil, insanlık içinde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar.
0: ABD yönetimi artık açık açık İsrail'e yerini hatırlatıyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail İran politikamızdan memnun olur olmaz mühim olan Amerikan menfaatleridir dedi.
2: ABD ile İsrail arasında İran çatlağı büyüyor. Beyaz Saray'ın işgalci Tel Aviv'in saldırgan politikalarından giderek daha fazla rahatsız olduğu görülüyor. Buna dair son işareti ABD Başkan Yardımcısı

0: J.D. Vance'ın açıklamaları oldu. Fox News'e konuşan Vance, İran'la nükleer anlaşma için uygun ortamın oluştuğunu söyledi ve ekledi.
1: İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ama bu ABD'nin en iyi şekilde çıkarınadır.
0: Vance, ABD ile İsrail'in her konuda aynı düşünmediğini de açıkça söyledi. Vance, ortak çıkarlarımız var ama bazı durumlarda çıkarlarımız ayrışıyor ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısının bu açıklamaları Trump'ın Netanyahu ile yaptığı gergin ve küfürlü Lübnan görüşmesinin hemen ardından geldi. ABD basınına göre Trump Netanyahu'ya Lübnan saldırılarını derhal durdurmasını söylemişti.
2: Birleşmiş Milletler'in soruşturma raporu, Batı Şeria'da Filistinlere yönelik yerleşimci saldırılarında İsrail güvenlik güçlerinin koruyucu rol oynadığını ortaya koydu. Raporda saldırıların son yıllarda arttığı ve sivillerin hedef alındığı belirtildi.
0: Birleşmiş Milletler İsrail işgal güçleriyle ilgili çarpıcı bir rapor yayımladı. Yeni soruşturma raporuna göre işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimcilerin Filistinlere yönelik saldırılarında İsrail güvenlik güçleri koruyucu rol oynuyor. Raporda Filistinlilerin ölümüne, yaralanmasına ve yerinden edilmesine neden olan saldırılarda da ciddi artış yaşandığına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler, İsrail güvenlik güçlerinin birçok olayda yerleşimcilere eşlik ettiğini ve saldırılar sırasında müdahalede bulunmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler raporunda yerleşimcilerin Filistin köylerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarının 2023'ten bu yana %130 arttığı ifade edildi. Yerleşimcilerle güvenlik güçleri arasındaki ayrımın giderek ortadan kalktığı vurgulandı. İsrail yönetimi ise askerlerin yerleşimcileri koruduğu yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür olayların askeri kurallara aykırı olduğunu ve soruşturulduğunu savunuyor. Komisyon uluslararası topluma çağrıda bulunarak yerleşimci şiddetinin durdurulması ve işgal altındaki bölgelerde sivillerin korunması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğini bildirdi.
2: Değerli izleyenler, ABD ile İran arasındaki gerginlik yerini yeniden savaşa bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada İran'ı sert bir dille tehdit etti. Yeni bir saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump İran'ı anlaşmaya yanaşmamakla suçlayıp bedel ödetmekle tehdit etti. Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran ordusunun darmadağın olduğunu savundu. Tahran'a bağlı donanma ve hava kuvvetleri gibi birçok unsurun fiilen artık yok olduğunu söyleyen ABD Başkanı tamamen yenildiler dedi. Trump, İran sadece konuşuyor, icraat yok, Orta Doğu'nun kabadayısı oldu. Kendileri için çok iyi olacak, bir anlaşmayı müzakere etmekte fazla geciktiler ifadelerini kullandı. Mesajının son kısmında İran'ı tehdit eden Trump, şimdi bunun bedelini ödeyecekler, yeni bir saldırı emri vermeye çok yakınım dedi. Değerli izleyenler, Avrupa'da ABD'ye duyulan güven hızla eriyor. Yeni bir araştırmaya göre Avrupalıların sadece %10'u Amerika Birleşik Devletleri'ni müttefik olarak görüyor. Kıtada ayrıca daha bağımsız bir savunma anlayışı öne çıkıyor.
0: Avrupa ile Amerika arasındaki güven krizi derinleşiyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin 15 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, Avrupalıların Washington'a bakışında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Ankete göre katılımcıların sadece %10'u Amerika Birleşik Devletleri'ni bir müttefik olarak görüyor. Birçok Avrupalı olası bir saldırı durumunda ABD'nin yardımına güvenmediğini belirtirken komşu Avrupa ülkelerinden destek geleceğine daha fazla inanıyor. Araştırma, Donald Trump'ın dış politikadaki çıkışları, NATO'ya yönelik eleştirileri ve Avrupa'daki Amerikan askeri varlığına ilişkin açıklamalarının güven kaybında etkili olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların büyük bölümü Avrupa'nın savunma alanında ABD'ye bağımlılığını azaltması gerektiğini düşünüyor. Avrupa malı satın al anlayışıyla Avrupa üretimi askeri teçhizat kullanımına verilen destek de birçok ülkede %60'ın üzerine çıkmış durumda. Anket ayrıca

0: Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmaya daha sıcak baktığını, ancak bunun sosyal harcamalarda kesintiye gidilerek finanse edilmesine mesafeli yaklaştığını gösteriyor. Sonuçlar, Avrupa'da güvenlik politikalarında daha bağımsız ve kendi kendine yeten bir dönemin kapısının aralandığı yorumlarına neden oldu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'a gitti. Temasları kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek baş müftülük üst yönetimi ve bölge müftüleriyle toplantı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi için başkent Sofya'ya gitti. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak olan Bakan Fidan zirve öncesinde ikili temaslarına başladı. Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret etti. Baş müftülük, üst yönetimi ve bölge müftüleriyle de toplantılar gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da gezdi ve incelemelerde bulundu. Fidan ayrıca Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde de hitaplarda bulundu. Türkiye ve Suudi Arabistan'dan İsrail'i panikleten hamle. Ankara ve Riyad, Hürmüz'de İsrail hattına alternatif olacak modern Hicaz demiryolu anlaşmasına imza attı.
0: Türkiye ile Suudi Arabistan, İsrail'i ticaret sahasında kilitleyecek bir anlaşmaya imza attı. Ankara ve Riyad'ın imzaladığı yeni ulaşım ve lojistik anlaşmasıyla tarihi Hicaz demiryolu modern bir anlayışla yeniden canlandırılacak. Planlanan yeni ticari güzergah hem Hürmüz Boğazı'na alternatif olacak hem İsrail'in lojistik planlarına darbe indirecek. Anlaşmayı alarm başlığıyla duyuran İsrail basınına göre Ankara ve Riyad'ın bu hamlesi İsrail'in dahil olduğu Hindistan Körfez Avrupa hattına alternatif olacak. Böylece İsrail üzerinden planlanan Doğu Akdeniz çıkışlı lojistik hat daha açılmadan kilitlenecek. Türkiye ve Suudi Arabistan anlaşmasına göre güzergah Körfez'den başlayarak Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya uzanacak. Bu yapı, Körfez'in deniz taşımacılığına bağımlılığını azaltacak bir kara koridoru olarak düşünülüyor. Uzmanlara göre bu durum, Hürmüz Boğazı üzerinden işleyen enerji ve ticaret akışlarına alternatif bir rota oluşturacak. İsrail basınına göre Türkiye'nin merkezde olduğu yeni ticaret hattı bölgesel transit dengeleri değiştirecek. Ankara ve Riyad cephesi ise projeyi ticareti hızlandıran, maliyetleri düşüren ve bölgesel entegrasyonu artıran bir adım olarak tanımlıyor.
1: Şimdi de gündemin bu bölümünde ekonomiye bakalım. Ekonomi kısmıyla ilgili olarak çeşitli yatırım araçları var. Biliyorsunuz artık çok fazla hayatımızın içerisine giren kripto para Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bitcoin tabii neye göre yükseliyor, neye göre alçalıyor çok fazla bilinmiyor. Bununla ilgili uzmanlar da çeşitli açıklamalar yapıyor ama Bitcoin ciddi anlamda şu an itibariyle zarar etmiş durumda. Savaşın etkisi mi, Trump mı nedir bilmiyoruz ama gelin o tabloya, o gerçek tabloya bakmış olalım. Şu an itibariyle tam 8 ayda, yani 8 ay önce başlayan bu süreçte 1 trilyon dolardan fazla Bitcoin'in değer kaybettiğini net olarak söylemek mümkün. Geçen sonbaharda biliyorsunuz 126 bin dolarla rekorlar üstüne rekorlar kırıyordu bu Bitcoin. Yani kripto paradan bahsediyoruz. Ve şu an itibariyle yoğun satış dalgasıyla 60 bin dolar sınırının altına gerilemiş durumda. 8 ayda dediğimiz gibi 1 trilyon dolardan fazla değer kaybı var burada. Yılbaşından bu yana yaklaşık %30 değer kaybetti. Yani 1 milyonluk Bitcoin'iniz varsa 300 bini gitti. Şu an elinizde 700 bin liranız kaldı gibi düşünebilirsiniz. Yatırımcı...
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun

kuzeyiyle Kütahya, Afyon, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-27, Ankara 13-25, İzmir 20-31, Bursa 16-28, Konya 14-27, Afyon 13-26, Denizli 18-31, Antalya 22-28, Adana 22-30, Zonguldak 17-21, Samsun 16-23, Trabzon 17-21, Kayseri 13-26, Erzurum 10-22, Gaziantep 19-30, Diyarbakır 19-35 ve Şanlıurfa 21-34 derece.

0: kolaylıkla geçerek bu köprüden cennete girecektir. Bunu müteakiben. Velakin kâfirlerin ayakları kayarak cehennem ateşine düşerler hor olarak. Gerçi Sırat Köprüsü denilse de ismine, benzemez bildiğimiz dünya köprülerine. Zira dar-ı ukbada her ne ki varsa eğer, dünyada olanlara sadece adı benzer. Mesela bir talebe olmak için muvaffak, imtihan köprüsünden geçirilir muhakkak. Halbuki hiç köprüye benzemez imtihanda. Çok kişi geçtiğinden köprü denir buna da. Sırat köprüsünden de geçer bütün insanlar. Müminler kolay geçip ateşten kurtulurlar. Lakin kâfir olana gelir bu güç ve ağır. Ayakları kayarak ateşe yuvarlanır. Mahşer günü müminler sırata girdiği an, kimi yavaş, kimi de hızlı geçer oradan. Kimi yıldırım gibi ilerlerken sıratta, kimi de gider sanki hızlı koşan bir atta. Günahı çok olup da ameli olmayan pek, geçer sırat üstünde sanki emekleyerek. Velakin mümin olan gitse de düşe kalka, imanı hürmetine halas olur mutlaka. Kim titiz davranırsa dinin emirlerinde, rahat ve kolay geçer sıratın üzerinde. Bu hususta ne kadar gösterirse çok dikkat, sırat ona o kadar olur geniş ve rahat. Kim gevşek davranırsa İslam'a tabiyette, sırat o kimseye de daralır o nispette. Hasılı bu dünyada dinin emirlerinde gösterilen gayret ve titizlik nispetinde sırat köprüsü dahi olur rahat ve geniş. Dünyada dine uygun yaşamaktır bütün iş. İslam'a tam olarak uymak için bir kimse, kılı 40 yarar gibi titizlik gösterirse, kurtarır bu kişiyi dinde bu titiz hali. Geçer sırat üstünden uçan bir kuş misali. Bir başka Müslüman da fazla incelemezse, dine tam uymak için titizlik göstermezse, o da mahşer gününde pişman olur muhakkak. Zira geçer sırattan bir hayli zorlanarak.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür. Ve her kim de o öfkeyi salıverirse ilk yanan kendisi olur. Zira öfkenin zararı sahibinedir buyuruyor Hazreti Ali Keremallahu Hocam.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Dinleyicimiz kapattı galiba. İkinci dinleyicimizi alalım. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: İlkin Osman Hoca'dan dua alabilir miyim?
2: Allah Teala iki can saadeti versin, doğru yolda bulundursun, ahir zaman fitnelerinde muhafaza eylesin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin. Allah Teala razı olsun.
2: Amin.
3: Hocam bir iki sorum olacaktı da hemen sorayım. Birincisi, birisi diyelim ben şu işim olsa, koç adayacağım dese,

0: Yol durumu.
1: Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Ebu'l-Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh. Sırat Köprüsü. Ebu'l-Hüseyin Nuri alim ve veli bir zat. Ediyordu gençlere çok öğüt ve nasihat. Talebesinden biri sordu ki ona bir gün, "Efendim, aslı nedir bu Sırat Köprüsü'nün?" Denir ki, "Kıldan ince ve kılıçtan keskindir." İş bu ifadelerden ne anlamak gerektir? Buyurdu ki, "Evladım, sırat haktır elbette. Cehennem üzerinde kurulur ahirette. Müminler

0: başkasına kestirebilir mi? Diyelim kan tutuyordur mesela. Birinci sorun bu. İkincisi de hocam, mürted olanın orucu bozulur mu?
1: Peki efendim. Peki, teşekkürler. Size de iyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Alo.
1: Buyurunuz.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hocam benim tek bir sorum var ama.
3: Dinliyoruz.
2: Organ nakli hakkında bilgi almak istiyorum hocam.
1: Peki efendim.
2: Olsun, iyi günler. Hayırlı. Sağ olun hocam.
1: Teşekkürler. Size de iyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurun.
4: Hayırlı, ben miyim hocam?
1: Evet, buyurunuz.
4: Hocam benim birkaç sorum var size ama.
1: Hemen başlayın.
4: Şimdi ben hani siz söylüyorsun hani mesela birisi size kötülük etse hani dedikodusunu yapınca hani günahları şey oluyor, siliniyor, şey yapıyor diyorsunuz, hani ona geçiyor diyorsunuz hani. Hı. Ama o bize kötülük ediyor, bizi fiilen yapmış oluyor ama bizi mesela hani lafta kalıyoruz. Ama o yani şey ne yapıyor? Bunun günahı ne? Bunu soracağım. Bir de hocam ben bir şey daha soracaktım. Kredi kartı konusunda, bu kredi kartını geçen hafta ben size sormuştum. Bu çocuk ödememiş bunları. Bu borç kalmış. Onu soracaktım bir de size. Bu bunun malları bana biraz bir şeyle bıraktı, vermişti hani, anlatmıştım ben size. Bu parayı ödememiş, bu kredi kartını yatırmıyor.
3: Neyi soruyorsun burada şimdi?
4: Yok, bana ver diyor, şeyle haram mı diye, onun için hani kredi kartından almış ya.
3: Ha, anladım.
4: Şimdi bana verdi onlardan biraz bir şeyle. Peki. O bana haram mı?
1: Peki, teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun efendim, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler hocam.
1: Buyurun.
5: Öncelikle bir dua istiyorum da Osman Hocam'dan. Solumuz için, çocuğum için, kendim için, bütün Müslümanlar.
3: Rabbim size de evlatlarınıza da din ve dünya saadet versin. Ahir zaman fitnelerinde muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
5: Amin. Amin. Rabbim daha çoğunu size versin hocam. Allah razı olsun.
3: Teşekkür ederiz. Buyurun.
5: Şimdi hocam bazen bizim hayvanlarımız oluyor. Hayvanlarımıza böyle sefer diye veya bir şeyle bir isim koysak, bir mahsuru var mı? İsim, ne gibi isimler koyabiliriz hayvanlara? Bunu sorayım dedim hocam.
3: Peki efendim.
1: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
3: İlk dinleyicimiz mesela dedi, ben dağlakta bulundum dedi, koç keseceğim dedim dedi. Ama beni kan tutar, kesemiyorum, başkasına vekalet verip kestirebilir miyim? Gösterebilir tabii, mahsur yok. Şimdi ibadetler içerisinde vekaleti yapılanlar var. Adak. Eğer para veya yiyecek vermeyi adamızsa veya da hayvan kesmeyi adamızsa birisine vekalet verir. Bunları yapabilir. Ancak işte şu işim olursa o gün oruç tutacağım dedi. Ha, Mustafa Bey sana şu kadar para vereyim de benim şu adak oruçlarımı tutuver diyemem.
1: Parasız?
3: Parasız da diyemem.
1: Parasız da tutamam. Yani.
3: Tamam. Namaz böyle. Şu işim olursa işte 100 rekat namaz kılacağım dedi. Abi ya ben şey yapamıyorum, ben sana 3-5 kuş vereyim de şunu, ama benim bu adamı yerine getir, olmaz.
1: Masraflar için.
3: Aa, efendim?
1: Masraflar için diyor.
3: Ha, masraflar kuş için. Ama şu işim olursa şu kadar sadaka vereceğim dedi. Şu işim olursa şu kadar para vereceğim dedi. Şu işim olursa bir koç kesip dağıtacağım dedi. Bütün bunlar için zekat verirken de, kurban keserken de vekaletle yaptırabiliyorsun bunları. Hatta haccı bile. Ama oruç tutmakta, namaz kılmakta vekalet geçerli değil. Vekalet geçerli. Ancak nerede geçerli? İskat yapıyoruz ya. İskatta adam vefat etti, artık onu yapacak herhangi bir şans söz konusu değil. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği, hadis-i şerifte bildirdiği şekilde namaz için, oruç için, zekat için, kurban için, sadaka-i fıtır için, hani bir mezhebinde sadaka-i fıtır da vacip ya, onlar için, bunların iskatını yapmak için vefat edenin oğlu, hanımı, kızı, ne bileyim kardeşi, yeğeni, hatta Saadet-i Ebediye de ölenin yakınlarının hiçbirisi bu meseleyle alakalı değil. Senin onunla bir ilgin varsa, bir yakınlığın varsa, onun da aynı şekilde iskatını o kimse onların izni olmadığında yapabilir mi?
1: Arkadaş da yaptırabilir yani. Arkadaş.
3: Yaptırabilir. Hatta söylemek de mahsur yok. Adam biraz vefat etti. Hani zaman zaman diyoruz ya, tek eski bir aslındayken program yapıyordu Cevat babuna. Doktordu kendisi. Yani çocukları pek şey değildi ama kendisi yakinen tanıyorduk. Emre abiyi seviyordu. Ondan sonra namaz kılıyordu. Hatta TGNT'ye gelmesine vesile olan hadise de bir Ramazan-ı Şerif'ti. Kendisi anlatmıştı. Bir televizyon kanalında bir kadın doktor oruç zararlı diye anlatıyormuşmuş. Çünkü açlık zararlı. Ben dedi kaç defa dedi aradım, beni bir türlü bağlamadılar dedi. İşte o zaman da ben sormuştum. Dedim niye dayanarak söylüyor? Açlık dedi zararlıdır. Dedim oruç tutunca da aç oluyorsun. Farklı o dedi. Nasıl farklı dedim. Aç insanın beyni dedi. Devamlı söyledi. Seni sindirim sistemlerine ben senin için yiyecek arıyorum diyor. Bulduğum zaman içecek, yiyecek, susuzsa su
1: sürekli
3: arıyor.
1: Sürekli uyarı gönderiyor.
3: Uyarı gönderiyor. Ve bu uyarılar neticesinde dedi, mide dedi, teyakkuza geçiyor dedi, salgı yayınlıyor. Bu salgı çok tehlikeli dedi. Avrupa'daki ve Amerika'daki ilim adamları, onlar da oruç kültürü ve inancı olmadığı için dedi, oruç üzerinde dedi, araştırma yapmamışlar. Aç insan üzerinde yapmışlar bu araştırmayı dedi. Bu doktor hanım da dedi, aç insan deyince, ha oruçta aç diye sen de sordun ya dedi. Onun üzerine benzetiyor dedi. Dedim orucun ne farkı var? Ha dedi, aç insan da dedi, beyin dedi, devamlı surette yiyecek arıyorum diye ikaz gönderiyor ama oruçlu kimse için öyle değil dedi. Yana soruyor dedim. Beyin dedi, sahur vakti yani imsakta bütün aynı şekilde sindirim sistemleri, iç organların hepsine talimat veriyor. Yarın güneş batana kadar zırnık yok diyor. Bu talimatı alan iç organların senin midende, ince bağırsağında, kalın bağırsağında, karaciğerinde, böbreklerinde hepsi dedi revizyona geçiyor dedi. Onun için oruç çok faydalı. Heh, dedim Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Oruç tut sıhhat. Farkı oymuş. Ha niye anlattım bunu? Tuttum ben iskatını yaptım adamcağızın. Babam yaşında birisiydi. İskatını yaptım. Hüsnü'den
1: bir akrabalığınız yok.
3: Hayır, akrabam da değil, bir şey değil. Geldi, netice itibariyle program yaptı.
1: İş arkadaşı en fazla.
3: Yani. Ha, iş arkadaşı. Dolayısıyla yani adamın o hali benim hoşuma gitmişti. Din gayreti var çünkü. Yani diyor, oruç zararlı değil diyor. Açlık zararlı, ikisini birbirinden ayırt eden özellik, o tabii ki doktor olma sebebiyle de araştırmış, şey yapmış falan, net bir şekilde anlatıyordu. Ya tuttum, ben onun iskatını yaptım. Ama anan olsun, baban olsun, onun yerine namaz kılamazsın, onun yerine oruç tutamazsın. Peki vekalet verirse zekatını verebilirsin, vekalet verirse kurbanını kesebilirsin, vekalet verirse sadakasını yerine getirebilirsin, vekaletle aç olanları doyurabilirsin. Bunlar yapılabilir. Adak hayvanı da aynı şekilde kestirebilirsin. Bir de dinleyicimiz dedi ki mürtedin orucu bozulur mu? Mürtedin imanı gitti artık, oruç sahip olmaz.
1: Orucu bozulur mu derken, oruçlu olduğu halde imanı gidince, onu soruyor yani. Oruçluyken.
3: Otomatik olarak iman gittiği için oruç bir işe yaramıyor.
1: Yani, oruç da bozuldu yani.
3: Sıhhaten bozmasa bile faydası olmaz. Çünkü Allah-u Teala iman edenlerin oruç tutmasını emretti. Onda iman yok ki. Ha, öyle aç kalırsa bunun bedene faydasını görür. Sağlık açısından görür. Ama ahirette ha sen oruç tuttun, Allah için tuttun. Allah'tan inkar etti, mürtet oldu çünkü. Onun emirlerine karşı geldi, bir şey ifade etmiyor. Mesela kitaplarda mürtet olan bir kimse, yani abdesti bozan bir şey yapmadı. Mesela tercih edilen kabil, bu kimsenin tekrar tövbe edince tekrar usul abdesti alması ve tekrar aynı şekilde abdest alıp namaz kılması gerekiyor. Peki mürtet olduğu dönemde kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir mi? Gerekmez. Yalnız bir de Müslüman olup da Müslümanlıktan dönenin daha önceki yaptıkların hepsi siliniyor ya. Enteresan bir şey. İbadetleri siliniyor.
1: Mürtet olunca.
3: Evet, mürtet olunca siliniyor. Allah Teala muhafaza buyursun.
1: Hepimizin. Yalnız bu kritik bir konu. Şimdi dinleyicimizin sorusundan da onu anladım ben. Birisi oruç tutuyor. Oruç tutuyorsa imanı var demektir.
3: Hı-hı.
1: Bir hareketinden dolayı bir başkası sen mürtet oldun diye hüküm veremez yani burada.
3: Ha, bunun kafasını karıştırdılarsa, yani, bunun kafasını tabii karıştırdılarsa ve bu kimse

0: Mesela orucu ehemmiyetsiz kabul etmiyor. Ondan sonra faydasına da dinin emri olduğuna da kalbinden inancı var. Ama samimi bildiği veya din adamı zannettiği veya aynı şekilde böyle sakallı sarıklı öyle piyasada çok ya. Eskiden de varmış mesela. O Abdut denen adam da sarıklı sakallı cübbeli ama din düşmanı. Cemalettin Efkani de sarıklı sakallı ama din düşmanı. Şeyhülislam Musa Kazım İttihat-ı Terakki döneminde Şeyhülislamlığa getirmişler. Mason herif. Yani kitapsız kafir bunlar. Mason da komünist de kitapsız kafir demektir. Öyle yazıyor kitaplarda. Dolayısıyla böyle bir durumu yoksa, çünkü başka konularda onu hatırlattığın iyi oldu. Başka konularda mesela bakıyorsun arıyor, siz de arıyor buradakiler bir şey yapıyor. Dinliyorsun yani adamcağızın öyle dinden uzaklaşma, dinden gitme diye bir şeysi yok. Belki vesveseli de olabilir de.
1: Bir başkası için bunu söylüyorsa o da yanlış yani.
0: O da yanlış ve bazen de şöyle oluyor. Şimdi ayıplamasınlar beni diye başkası için söylüyor. Yani. Kendi başından geçeni aynı şekilde söylüyor. Yani. Hatta bir tanesi böyle mail yazıyordu. Birisinin işte böyle böyle falan. Şey yapınca en sonunda dedi hocam dedi. Ben dedi birisi üzerinden şey yaptım da dedi aslında o benim dedi.
1: O bendim ya.
0: O bendim dedi. Benim başımdan geçti. Allah sana yar ve yardımcımız olsun hepimizin için. Hepimiz yani. İçin tabii ki. Zamanımız az ama organ nakli hakkında organ nakli mahsuru yok ama kitaplarda mesela Saadet Ebedi kitabında da insan şey değil, muhterem olduğu için mal değil, mal olmadığı için de alınıp satılamaz,
1: organları da alınıp satamaz,
0: organları da alınıp satılamaz. Alınıp satılamayan şey hediye de edilemez. Bağışladım diyor yani hediye ettim. Bağışlama olmaz. Ama nakilde şey yok diyorsunuz, o nasıl olacak? Orada şu ifade kullanılıyor. Ben öldükten sonra organlarımı aynı şekilde yani faydalı olmak için alabilirsiniz diye izin verir diyemiyor. İzin verebiliyor. Aynı kapıya çıkmıyor. Çıkmıyor. Aynı kapı değil. Öbürsüne hediye ediyorsun. Dini bildirilmiş olduğu bir yeri. Yani mülk olan, İslamiyet'in mülk dediği, malım dediği şeyler, insan şeyi, benim senin ama sen sahip değilsin arkadaşım. İslamiyet aynı şekilde ona mülk demiyor. Dolayısıyla organ bağışlama kelimesini kullanmamalı. Böyle kullanıyorlar. Yanlış kullanıyorlar. Kitaplara bakarak diyemiyor ki. Birisi işte kendi aklına göre konuşan birisine soruyor. Yok canım ne mahsuru, bağışla falan. Hediye et bana, mahsuru yok. Adam cahil. Cahil olunca bize küçükken öyle derlerdi babaannemler ve annemler kuşakları. Allah Teala rahmet eylesin. Boş tenekeden çok ses çıkar. Hakikaten öyleydi ya boş tenekeden. Dolu tekeye şap bum bum diye. Ama boş tenekeye vurdum yedi mahalle duyar. Yedi mahalle duyar. Hatta şey derler babaannem rahmetli. Oğlum derdi. Öleler vardı. Fingirdek derlerdi falan. Buna tenekeye dokun oynamaya başlar derlerdi.
1: Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kaptanın işine karışılmaz. Eğer bir işin, bir hizmetin başlangıcı ve devamı üzüntüsüz ve çilesiz ise, onun yıkılması kolay olur. Bir iş de çile içinde devam ediyorsa, ömrü çok uzun olur. En güzel örnek dinimiz İslamiyet'tir. Peygamber Efendimiz benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi buyuruyor. Onun getirdiği İslamiyet de kıyamete kadar devam edecektir. Dine hizmette başarının sırrı bu işini kendine dert edinmektir. Dertsiz insandan hayır beklenmez. Hizmet aşkının ateşi alevlenip hem kendini hem de etrafını yakmalıdır. İşini kendine dert edinmeyen kimselerden lider olamaz. Birlik ve beraberlik içinde olmalı. Bizim dinimizde bir el kalkar, bir el iner, ikinci bir el kalkmaz. Yani emirin dediği olur. Emir istişare eder ama son kararı yine o verir, ikinci bir lider olmaz. Dine yapılan hizmetin sorumlusu bu büyüklerdir. İcra başı onlardır. İyisi de kötüsü de

0: hayrı da sevabı da onlara aittir. Bize düşen görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bir kişi söyler, ötekiler de bunu uygular. Başarı ancak böyle gerçekleşir. Bizim vazifemiz yeni şeyler bulmak değil, büyüklerin emirlerini uygulamak için elimizden geleni yapmaktır. Büyük bir zata başarısının sebebi sorulunca, işimi hep iş bilmeyenlerle yapıyorum cevabını verir. Soran kimse şaşırınca, işi bilen danışmayı düşünmez, kendi bilgisine güvenir, aklına göre karar verir, yanlış iş yapar. Bilmeyense her şeyi danışır, danışınca da yanlış yapmamış olur der. Eğer enerji gelmezse motor çalışmaz. Hizmetlerde de büyüklerin himmeti gelmezse bu işler yürümez. Onun için yaptığımız hizmetler yürüyorsa kendimizden bilmemeliyiz. Büyüklerin dine hizmet için uğraştığı işlerden, ticaretten zerre kadar şahsi menfaatleri olsaydı hiç kimse onları sevmezdi. İşin başındakinin niyeti ve parayı sarf ettiği yer önemlidir. Çünkü koca gemide o kadar çalışan olmasına rağmen sonunda gemi kaptanın dediği yere gider. Gemilerde tek yetkili kaptandır. Gemi karadan idare edilmez sözü çok önemlidir. Bunun için bu büyükler her zaman işinin başında olmuşlardır. Bir işin ciddiyeti ancak o işi yapanların ciddiyetine bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar ciddi olursa olsun, eğer biz ciddi olamazsak o iş yine askıda kalır. Eksik, bozuk başlanan bir işin sonucu da eksik ve bozuk olur. Bir hizmet vermek üzerine kurulmuşsa hiç korkmamalı. Ama almak üzerine kurulmuşsa, araya menfaat girmişse orada mutlaka çekişme olur ve orada kirli işler döner. Bir emirin yardımcıları, danışmanları ne kadar güçlüyse ve orada istişare ne kadar ihlasla, menfaatten uzak ve hizmete dayalı şekilde yapılırsa, başarı da o nispette güzel, sıkıntısız ve üzüntüsüz olur. Hazreti Ali'ye ilk iki halife zamanında olmayıp da Hazreti Osman'ın ve sizin zamanınızda karışıklığın çok olmasının sebebi nedir diye sorarlar. O da onların danışmanları bizdik, bizim danışmanlarımızsa sizsiniz der. Danışmanlar ne kadar çok sıkıntı verirse başarı o kadar az olur. Sultan II. Abdülhamit Han tıpkı Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han gibi yüce bir padişahtı. Ama bozuk dönemde olduğu için danışmanları da bozuktu. Halbuki diğer padişahların kendileri gibi danışmanları da büyüktü. Emirin verdiği işleri yapamıyor veya yaptıramıyorsak ya kendimizde, ya işimizde veya usulümüzde bir uygunsuzluk var demektir. O zaman bunları kontrol edip işe yeniden başlamak gerekir. Her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadis-i şerifine uygun hareket etmeli. İşlerimizi yaparken, teklif getirirken yeni alternatifler üretmeli. Daima yeni durumlara uyum sağlamalı. Bir yerde takılıp kalmamalı. Ahir zamandayız. Başarılı olmak için genelde herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıdır. Başkalarının düzeninde onun yaptığı işte yarışana fırsat vermezler. Başkasıyla değil kendi işimizle uğraşmalıyız. Bir toplulukta insanlar birbirleriyle uğraşmaya başlarlarsa bu yıkımın başlangıcı olur. İnsanları doğrultmaya çalışmakla vakit kaybetmeden kendimizi düzeltip işimizi doğru yapmaya çalışmalıyız. Büyüklerin yolunda dinimize hizmet etmek için çalışmak zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. Tek başına ayakta durulmaz, kenetlenmek gerekir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Evet, üçüncü dinleyicimiz gıybetle alakalı bir şey söyledi de, anladığım kadarıyla hani gıybet diyor sevapları götürüyor. Yani daha doğrusu ben birisinin kötülüyorsam gıyabında benim sevaplar ona gidiyor, onun aynıcaki günahları bana geliyor. Peki diyor, mesela bizden duyuyor, gidiyor başkasına aynı şekilde yapıyor, o zaman ne oluyor? Öyle bir şey söyledi. Yani bizden duyup da

0: bir gidip başka birisine gıybetini yaparsa. Efendim, kitaplarda gıybet eden deniyor. Bu senden duymuş, o birisinden duymuş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Kim neyi yapıyorsa. Yok hani benim sormak istediğim, anlatmak istediğim o değil de hani bizim hakkımızda böyle iftira gibi şeyler söylüyor bir arkadaşlar, bunu müzakere ederiz. Ona da yazmış kitaplarda. Mesela ben geliyorum, ya Mustafa Bey böyle böyle bir durum var falan, böyle böyle böyle böyle bir şeyler yapıyor, sen ne istişare ediyorsun? Yani nasıl biliyor izleyelim de bu arkadaş bundan vazgeçsin ve hatta aynı şekilde buna doğrusunu nasıl ulaştırabiliriz? Yapılan şeyi anlatabiliyorum. Onu kötülemek, onu gıybet etmek maksadıyla söylemiyorum bunu. Bu gıybet olmaz deniyor. Ama hiç yani hol yok yumurta yok derler ya, ortaya atılmış. Ya Mustafa Bey biliyor musun işte o Ali var ya, ya senin hakkında falan böyle böyle söylemişler, öyle duyumlar alıyorum. Sen tanıyor mu onu falan filan. Sen de aynı şekilde o kulvara girdiysen, ya geldi öyle kulağıma falan işte, ben de ona çok kızıyorum ya, yapma ya falan, bana da demiş ya falan. Ana ha, bir saat aynı şekilde.
1: Daha önce de aklıma gelmişti o öyle şeyler yapabilir. Beklenir.
0: Tam gaz gidersin. Yani gıybet olur. Peki o zaman ne oldu şimdi? Sen de dahil oldun, ben de dahil. İkimiz de gıybet ediyoruz sana. Değil mi?
1: Olanı söylüyoruz ama.
0: Ha, olanı söylüyoruz tabii. Zaten kitaplarda biliyor ki olmayanı söylesen iftira olur. İftira olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yalnız madem ki o konu açıldı, gıybet konusunda kitaplarda buyuruyor ki ya Rabbi tövbe ettim, bir daha yapmayacağım. Tamam hani söz verirsin gıybet etmeyeceğim diye söz verirsin de, ama daha önce yapmış olduğunu o gıybetleri böyle tövbe ettim demek suretiyle Allah-u Teala affetmiyor. Niye? Çünkü gıybette kul hakkı var. Gıybette kul hakkı var. Yani diyeceksin kulluğuna denk getirip aynı şekilde onu kendisini şey yapıp helallaşman lazım. Hani bazen fitne çıkmaması için falan iyilik edersin ona. Ondan sonra bir hediye götürürsün. Ya zaman zaman karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. İnsanlık hali. Ya ben ya sen, ikimizden birisi daha önce gidebilir. Aynı anda da ölmeyebiliriz. O ayrı mesele. Ya helallaşalım falan. Ben sana hakkımı helal ettim. Sen de bütün haklarını helal et. Ya bu şekilde böyle olunca da o da ruhsattır. Yani fitneye sebep gelecek bir şey yapıldıysa veya söylendiyse yani arayı daha çok soğutmamak bakımından bu şekilde de böyle söylenebilir buyuruluyor. Yok efendim bizimki öyle değil. Yani bu şekilde de olsa, başka şekilde de olsa ulaşmak mümkün değil. O zaman yapacak tek bir şey var. Okuduğun Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı. Hanefi mezhebinde her gün kıldığın 5 vakit namazın sevabından da. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te tuttuğun farz oruçlardan da, diğer zamandan da verdiğin sadakalardan da, yaptığın hayır hasenat, ikramlar, yiyecek ne varsa. Bunlardan hasıl olan sevapları böyle bir şey yaptığın zaman, mesela evvela Peygamber Efendimiz'e, sonra bütün peygamberler, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, bütün Evliya-i Kiram, İslam alimleri ve hususen üzerimde hakkı olanlara diye. Bunu diline pelesenk haline getirmen lazım. Peki ne olur? Mesela Mustafa Dokuz'un bende diyelim ki 100 gram alacağı var. Ama ben devamlı dua ede onun amel defterine 1 kilo sevap göndermişim. Yani mahşer günü açılacak falan. Osmanlı'da benim bu kadar alacağım var falan. Hemen melekler bir dakika derler. Bak bakayım bu 1 kilo sevap sen yaptın mı? Bak, yok yapmadım. Senin alacağına karşılık dünyada gönderdi bunu.
1: Fazla fazla.
0: Fazla fazla gönderdi. Fazlalığı geri alayım, öyle bir şey de yok. Hepsi gidiyordur. Peki fazla olsun canım, Allah-u Teala bir kulu kurtulsun. Dolayısıyla yani Ehl-i Sünnet talimleri fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında bu 3. şekli de bildirmişler. Dolayısıyla hemen ben ne yapacağım şimdi, öldüm de bittim de falan filan yok. Hani şimdi zamanımızda yapay zekayla sorular soruluyor, bilmem ne yapılıyor falan da. Netice itibariyle Mustafa Bey bir akıl mahsulü veya da zeka hafıza mahsulü. Hatta huzura doğru da bir sorunuz vardı yani. Bir konu işlemiştik ya orada. İşte her şeyi akla dayandırmak. Evet. Hani siz de orada dediniz yani herkesin aklı bir değil. Eşit değil çünkü konuşuyoruz piyasada falan. Doğru, herkesin aklı aynı şekilde bir değil. Dolayısıyla bugün bilgisayarda hani kitap yüklüyoruz, arıyoruz falan. Bir kimse onun üzerinde çalışmış, gayret etmiş, bizim bilmediğimiz şeyleri çözmüş, elde etmiş ve ona göre program yapmış. Biz bir şey yazıyoruz, o oraya yüklediğimiz kitaptaki bilgiler geliyor. Yapay zeka da aynı yoldan çıkıyor netice itibariyle ona göre. Ama şimdi netice itibariyle ben kendi aklıma, zekama, hafızama göre program yapmışım.

0: İnsan mahsulü bu. İnsan mahsulü. Benden daha üstün, akıllı, ondan sonra pratik zekası olan birisi geldi. Ya dedi, bu bir işe yaramaz. Ve hatta bir mesele hakkında, bir mesele hakkında, mesela şimdi oluyor, bize geliyor. İşte yapay zeka, işte tam ilmi hasilte bir diye sorduk. Bu neticeler hasıl oldu. Tamam mı? Hani dini konularda araştırma yapan için destek veriyor o tip programlar. Fakat netice itibariyle yapay zeka, adam sen telefonla konuşuyorsun veyahut da WhatsApp'tan veyahut da bir şeyden, bilgisayardan maille görüşüyorsun, yazışıyorsun. O yazışmalarda veya telefonda konuşmalarda adamın altyapısını veyahut da aynı şekilde durumunu fark ediyorsun. Yapay zeka onu fark edemez ki. Mesela gördü kitapta bir hüküm. Bunu söylemek, hani dedi ya, mürtet olunca aynı şekilde oruç bozulur mu falan diye. Mürtet zannediyor kendini mesela. O da baktı, sen mürtet oldun deyiverdi yapay zeka.
1: Tabii.
0: Nitekim hani ilk çıktığı sırada şeyde Yunanistan'da kadın yapay zekaya soruyor. Yapay zekaya soruyor. Kahve içmişler, kahve falan gibi bir şey yaparken yapay zeka demiş, kocan seni aldatıyor. Boşanmaya gitmişler o zaman.
1: Tabii intihara sürüklenen gençler var. Yapay zeka teşvik ediyor.
0: Tabii.
1: Ne yapayım diyor çocuk. İntihar et diyor. Yani bunun en güzel çözümü bu.
0: Başka bir çözüm de yok. Evet. Dolayısıyla Allah-u Teala yarattığı şeyleri, işte Emel abilerim o buyurdukları, efendim ödev hazırlayacağım yapay zekaya, doktora hazırlayacağım yapay zekaya, lisans eğitimi alıyorum falan yapay zekaya. Arkadaş, ondan sonra sen sır cahil kalırsın ya. Çünkü hep böyle durumlarda Emel abim o sözü böyle hemen geliyor hatırıma. İlim öğrenmek zahmet ister, meşakkat ister ve zaman ister altyapının oluşması için. Eğer bu meşakkate, bu zahmete katlanmazsan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyette kalırsın buyururdu Emel abiler. Dolayısıyla kendi meselemizi kitap okumaya kendimizi alıştıracağız. Saadet Ebediye kitabını okursak, hani bazen biz burada öyle anlatıyoruz. Yani feyiz gelir ama olanlar var. Efendim biz dinliyoruz. İşte Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin onu da hazırladılar. Tam İlmihal dahil diğer kitapların hepsinin aynı şekilde okutturdular. Para verdiler yani, okutturdular onları. TGRT FM'de, Dakika Kitap Evi'nde de bunlar yüklü. Yani oradan dinleyebilir misin? Dinleyebilirsin. Peki dinlediğimiz zaman da gene aynı şekilde o feyzi alır mısın? Alırsın. Bu sebeple gıybet konusunda da bir şey sorarsın efendim işte şey yapabilir ama kitaptan okuyunca mesela olur. Bir de bu dinleyicimiz dedi ki kredi kartı işte dedi, oğlu galiba şeydi, daha önce sormuştu falan. Bu dedi ödememiş kredi kartlarını, ben de ona hediye ettim. Efendim onun yaptığı seni ilgilendirmez, sana haram olmaz, onun için düşünme onu. Geçelim son dinleyicimizin sualine. Hayvanlara isim konur mu? Mübarek isimleri koymazsın. Mübarek isimleri koymazsın. Mesela şeyde sırf Şaban kelimesini hafifletmek ve şeyden gözden düşürmek için inek Şaban tabirini kullandılar. Filmler bile yaptılar Yeşilçam'da. Tabii o filmleri yapanlar toprak altında. Bunun hesabı sorulmaz mı onlar? Elbette sorulur. Şimdi tekrar dünyaya gelmiş olsa ağzına bile almaz onu. Yani dolayısıyla hele mübarek isimleri, şeyleri, insan isimlerini falan hayvanlara koymak hiç uygun.

0: adının altında pavyon açacak duruma getirmişler. Eğer parayı çok veriyorsa oraya da kiralayabilecekler. Geçenlerde vardı öyle. İşte oraya dedi şeyde camiye alıştırmak için caminin altında bir yer var. Bunlar orada müzik çalıyorlar dedi. Bir arkadaştan dinledim. Gittim dedi ya son cemaat mahallinde altı dedi. Müzik çalıyorlar orada. İşte kadınlar kendi aralarında gün yapıyormuş bilmem ne yapıyormuş. Çalıyor cami altında şakır şakır. Müftülüğe şikayet ediliyor. Müftülük de diyor ki işte kadınlar camiye alıştırmak için yapıyoruz onu. E canım o zaman erkekleri de alıştırmak için dansöz koyun tamam mı? E gelsinler aynı şekilde. Hatta caminin içine koyun. Koyuyorlardı nitekim. Caminin içinde bile. E bir sebebi koyduk da bizi mahkemeye verdiler diye. Bir söyledik de bizi mahkemeye verdiler diye. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Şeyin doğrusu kitaplarda öyle yazıyor. Dinleyicimizin söylediği gibi yazıyor. Ama şey olarak söyleyiver. Namaz kılınmaz mı? Kılınır. Evlerde mesela namaz kılıyoruz.
1: Cami hükmünde değil zaten.
0: Değil. Yani müminin evi mescit hükmünde şeklinde ifade geçiyor da o şekilde değil. Üst kattaki mesela namaz kılıyorsa onun üstündeki de namaz kılıyordur. Benim altımdaki mesela o da namaz kılıyordur. Dolayısıyla herkes birbirinin üstünde. Katlar var şimdi apartman katlar. Bu da zani şey söyleyiver kıyamet alametlerinden. Rahmetli babaannem, annem de söylerdi, babaannemler kuşakları daha çok. Oğlum derdi babaannem, bina ve zina çoğalacakmış. Ya hadis-i şerifte geçiyor biliyor musun? Ya dedim bu ecdat eğitim de nasıl bir şey? Köye giriyor köyde, tamam dedem alim ve veli bir zatmış ama kadın kocasına pek istifade etmez, edemez. Ama kültür olarak babaannemin bütün emsalleri bunu biliyor. Onların hepsine girmiş. Yaygın eğitim diyorlar ya, hakikaten yaygın eğitim. Dolayısıyla ya şurada yan tarafımızda bir kuyumcu kent var. Ta alt katta cami var, üst katta hoparlör takmışlar. Üst katlarda da mescit var, ona tabi oluyorlar.
1: Koridorlarda falan da duyuluyor ses.
0: Öyle mi?
1: Cuma günleri falan.
0: Allah hatırla sonumuzu hayır eylesin.
1: Amin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Yeni reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM Haber.
7: Geldi yorumlarında bulundu.

0: Yeni saatte gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşananlara dair partiyi pavyon masalarına düşürenler kendileri meclisin terörize edilmesine rıza göstermeyiz dedi. Erdoğan bölgede yaşananlara ilişkinse İsrail artık Türkiye'yi de tehdit ediyor. Türkiye'nin güvenliği Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan başlar ifadesini kullandı.
1: 6 beldede belediye başkanlarını ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Bizim mücadelemiz batılı patronlarından aferin alabilmek için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır. Coğrafyamızda ne yazık ki krizler ve savaşların ardı arkası kesilmiyor. İsrail kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar.
0: Bu sözlerin ardından haddini aşan bir açıklama geldi Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik. Onun ardından da elbette bir açıklama yaptık. O açıklamayı şimdi sizlerle paylaşalım. İletişim Başkanlığı'ndan geliyor o açıklama. Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran biraz önce o açıklamalara yönelik bir açıklama yaptı. Gazze'de, Batı Şeria'da 10 yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksız dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir. Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mazlumların sesi olmaya, hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir diyor Burhanettin Duran, İletişim Başkanı. ABD ile İran Hürmüz'de savaş provası yaptı. Önce ABD Başkanı Donald Trump bir Amerikan Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü, buna karşılık vereceklerini söyledi. Saatler sonra İran'ın Hürmüz kıyılarında 3 nokta vuruldu. Karşılığında Tahran Körfez'deki ABD üslerine hedef aldı.
2: Allahu Ekber! Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz Boğazı'nda savaşa tutuştu. İki ülke arasında önce karşılıklı tehditler ardından saldırılar peş peşe geldi. Fitili ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması oldu. Trump, İran'ın ABD'ye ait bir Apache helikopterini Hürmüz Boğazı üzerinde haksız yere düşürdüğünü iddia etti. ABD Başkanı buna bir cevap vermeleri gerektiğini söyledi. Kısa süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yani CENTCOM'dan saldırı duyurusu geldi. CENTCOM, İran'a yönelik meşru müdafaa saldırıları başlattıklarını duyurdu. İran basını Hürmüz kıyısındaki Kenş, Bender Abbas ve Silik Adası'nın hedef alındığını açıkladı. İran Devlet Televizyonu, Silik'teki iki su deposunun vurulduğunu, bazı bölgelerde içme suyunun kesildiğini duyurdu. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD saldırısına karşı İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yöneldi. İran basında yansıyan bilgilere göre Kuveyt ve Bahreyn'den şiddetli patlama sesleri geldi. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu kritik açıklamayı yaptı. İran ordusu Ürdün'deki ABD'ye ait El Azraq üssüne uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlediklerini açıkladı. Ayrıca İran basını Erbil'deki Amerikan hedeflerine de saldırı düzenlendiğini iddia etti. Saldırılardan hemen önce ve sonra İran yönetiminden sert açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, yabancılar sınırlarımızda gezinirse başına bunlar gelir mesajı veren bir paylaşım yaptı. Arakçı, biz diplomasi dilini tercih ederiz ama başka dilleri de konuşuruz dedi. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf da benzer şekilde biz diplomasi dilini tercih ederiz ama diğer dilleri daha akıcı konuşuruz dedi. Kalibaf, kendi eğerlediğin ata kendin binersin deyimini kullandı.
3: Allahu Ekber,
2: Karşılıklı saldırı ve açıklamaların ardından tansiyonu düşüren açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. CENTCOM ikinci bir duyuru yaparak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump CENTCOM'dan saatler sonra yaptığı açıklamada gerilimi yeniden tırmandırdı. ABD Başkanı İran'a saldırı sinyali verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran için Orta Doğu'nun kabadayısı öldü dedi. Paylaşımında Trump, İran ordusu tam anlamıyla darmadağın olmuş durumda. Donanmaları ve hava kuvvetleri artık fiilen yok. Tamamen yenildiler. İran sadece konuşuyor, icraat yok dedi. ABD Başkanı, İran kendisi için çok iyi olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte fazla gecikti. Şimdi bunun bedelini ödeyecek ifadelerini kullandı. Trump, Amerikan Fox televizyonuna yaptığı açıklamadaysa İran'a yeni bir saldırının yaklaştığını söyledi. ABD Başkanı, İran'daki enerji santrallerine ve köprülere yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu açıkladı. Şimdi gözler müzakere sürecinde. Son atışmanın masayı nasıl etkileyeceği merak konusu.
0: ABD yönetimi artık açık açık İsrail'e yerini hatırlatıyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail-İran politikamızdan memnun olur olmaz. Mühim olan Amerikan menfaatleri dedi.
2: ABD ile İsrail arasında İran çatlağı büyüyor. Beyaz Saray'ın işgalci Tel Aviv'in saldırgan politikalarından giderek daha fazla rahatsız olduğu görülüyor. Buna dair son işareti ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın açıklamaları oldu. Fox News'e konuşan Vance, İran'la nükleer anlaşma için uygun ortamın oluştuğunu söyledi ve ekledi.
4: İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ama bu ABD'nin en iyi şekilde çıkarınadır.
2: Vance, ABD ile İsrail'in her konuda aynı düşünmediğini de açıkça söyledi. Vance, ortak çıkarlarımız var ama bazı durumlarda çıkarlarımız ayrışıyor ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısının bu açıklamaları Trump'ın Netanyahu ile yaptığı gergin ve küfürlü Lübnan görüşmesinin hemen ardından geldi. ABD basınına göre Trump Netanyahu'ya Lübnan saldırılarını derhal durdurmasını söylemişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'a gitti. Temasları kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek baş müftülük yönetimi ve bölge müftüleriyle toplantı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi için başkent Sofya'ya gitti. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak olan Bakan Fidan, zirve öncesinde ikili temaslarına başladı. Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret etti. Baş müftülük, üst yönetimi ve bölge müftüleriyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da gezerek incelemelerde bulundu. Fidan ayrıca Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde hitapta bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
3: Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım.
2: Paravan şirketler aklandığı iddia edilen milyonlar, akraba ilişkisi üzerinden yürütülen transferler, yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan başkan için 402 yıla kadar hapis istendi.
5: Herkes çıkmış odadan, TikTok'tan, sosyal medyadan oyun oynuyor, seviniyor. Ya buraya Bursa mı?
2: Tarihler 31 Mart'ı gösteriyordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesinin de içinde bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.
3: Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım.
2: Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Mustafa Bozbey tarafından belli bir örgütsel yapı kurulduğu ifade edildi. Bu yapıda kırılmaların önlenmesi maksadıyla kamu gücünün kullanıldığı belirtildi. Bu vesileyle birliğin sağlandığı Bozbey'in suçtan elde edilen gelirleri aile bireylerini aktif şekilde kullanarak akladığı kaydedildi.
6: Bu kişisel bir sorun. Biz ihtiyaç sahibinin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Emeklimizin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Ve insanlarımızın hizmetinin yanında olup olmaya devam edeceğiz. İnşallah yine görüşeceğiz, hiç merak etmeyin.
2: Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.
3: Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım.
0: Baltepe'de bir yangın var bir binada. Gelin o yangınla ilgili son detayları sizlerle paylaşmış olalım. Evet değerli izleyenler, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi burası, bir inşaat projesinin dış cephesinde yangın çıktı. Gördüğünüz gibi inşaatın yanan cephesi havadan işte bu şekilde görüntülendi. Plazaların olduğu bir yer, E5'e yakın bir nokta olduğunu ifade edelim. Henüz bitmiş bir inşaat değil bu. Yangını fark eden vatandaşlar hemen ihbar ettiler bu olayı ve olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri anında sevk edildi. İnşaatın dış cephe kaplama malzemelerinde çıktığı öğrenildi bu yangın. Ekipler yangının kontrol almak için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Şu an itibariyle çıkış nedeni bilinmiyor yangının, ama orası E5'e yakın bir lokasyon. E5 üstünden görülen Anadolu yakasında Maltepe'de, hemen Maltepe'yi geçtikten sonra Cevizli istikametinde sağ tarafta olan bir nokta. Orada dış cephelerde bir yangın meydana geldi. Neden çıktığı bilinmiyor ama şu an

0: itibariyle alevlere, itfaiye erleri müdahale ediyorlar. Gelişmeleri aktaracağız.
1: Burası Cevizli'deki Özak Yapı'nın yapmış olduğu inşaatlar. Maltepe Park'ın karşısında hemen.
0: İstanbul Esenyurt'ta dronlu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 zehir taciri dronlu takiple kıskıvrak yakalandı.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyon, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-27, Ankara 13-25, İzmir 20-31, Bursa 16-28, Konya 14-27, Afyon 13-26, Denizli 18-31, Antalya 22-28, Adana 22-30, Zonguldak 17-21, Samsun 16-23, Trabzon 17-21, Kayseri 13-26, Erzurum 10-22, Gaziantep 19-30, Diyarbakır 19-35 ve Şanlıurfa 21-34 derece.

0: Yol durumu. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya-Alanya yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 16 dakika geçiyor. Bugün 10 Haziran 2026 efendim, bir çarşamba günüyle bir gününde sizlerle beraberiz. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas. Efendim size TGRT Merkez Stüdyolarından İstanbul'dan merhaba diyorum. Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve telefonlarımız 0212 454 56 46'da 46 efendim. Bu telefonlarla bizi arayacaksınız. Akkuyu'dan ilk elektrik bu sene sevgili dinleyiciler. Bizim de böyle çok güzel Akkuyu efendim Türk imzasını taşıyan Türkiye'nin ilk nükleer santrali bu yılın sonuna kadar üretime geçecek. Vallahi etrafımızda, komşularımızda, Avrupa'da olmayan ülke yok. Bir bizde yoktu, şükürler olsun, biz de kavuşacağız ve elektrik üreteceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz faili meçhul denilen bir şey var, bir cümle var. Geçmişte Türkiye bunları çok yaşadı ama son yıllarda efendim bunlar bitmek üzereydi. Ama yine de var. Buna rağmen mesela İstanbul Antalya'da iki faili meçhul çözüldü. Birisi Şişli'de 10 yıl önce Mezdeke dansçısı Aynur Kambur'u vuran tetikçi ile Antalya'da 2014'te katledilen Şeref Kocabıyık'ın katili efendim cezasız kalmadı ve suçlarını itiraf etmişler. Çok ilginç, çok enteresan. Evet sevgili dinleyiciler, dış politikadan da biliyorsunuz ABD İsrail'i iki gün önce ateşkes diyordu. Komşularınla iyi geçin diyordu. Ama bu defa kendisi efendim helikopterimi düşürdünüz

0: İran'ı vurdu sevgili dinleyiciler ve LGS'de ikramlar devletten sevgili dinleyiciler. Cumartesi sınava girecek 1 milyona yakın öğrenciye efendim meyveli yulaf, yulaf bar, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak. Ve cuma günleri de orta mektepler yani liseler dahil okullar tatil olacak. Çünkü bir gün önceden efendim yani cumartesiye hazırlık yapılacak, okullarımız hazırlanacak. Biz LGS'ye girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Ama dünyanın sonu değildir efendim onlar için. Çünkü bizim için en kıymetli, en değerli olan çocuklarımız. Diğerleri zaman içerisinde zaten ne yapılır? Yerine gelir. Ama bir evladın yerine başka bir şey geçemez, gelemez efendim. Başarılar diliyoruz kendilerine. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
1: Alo.
0: Buyursunlar efendim.
1: Sivas'tan görme engelli Kaya Özkale.
0: Kaya Bey hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sizi dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ederim. Atarullah Bey teşekkür ederim.
0: Buyursunlar efendim.
1: Netanyahu köpeğine Cumhurbaşkanımıza saldırdı. Allah onu bildiği gibi yapsın. Başka ne diyeyim? Allah bildiği gibi yapsın.
0: Amin amin efendim.
1: Allah kahrına gazap etsin İsrail'i. Ben başka bir şey demiyorum. Netanyahu özellikle.
0: Bu işin müsebbibi, sebebi Netanyahu. Evet efendim.
1: Peki. Bir de CHP'ye bir ufak dokunacağım.
0: Yapma ya.
1: El birliğiyle baba ocağına incir ağacı diktiler. Helal olsun yani. Başka bir şey demeyeyim.
0: Evet. Çözüm yok. Kavgaya devam diyor parti.
1: Aynen öyle.
0: Bakalım abi. Ne olacak efendim.
1: Aynen öyle abim, aynen öyle.
0: Allah cemi cümlemize huzur versin. Sükunet versin efendim.
1: Bir zaman bak Kabal Dağı'na petrol fışkırıyor evet. Yani Kabal Dağı'nda.
0: İnşallah. Niye Suriye'de, Irak'ta olsun da bizim tarafta olmasın?
1: Aynen öyle abim, aynen öyle yani ya.
0: İnşallah yani daha fazla olur efendim.
1: İnşallah temennimiz o yönde. Reisimiz bugün açıklama yaptı.
0: Evet.
1: 100 bin varlığa çıkaracağız dedi günlük kapasiteyi.
0: Tabii.
1: İnşallah 200 bin varil olur. Kim istemez abi ya. Kim istemez.
0: Yaklaştı
1: ya.
0: Efendim.
1: Yaparsa AK Parti yapar. Başka büyük yok.
0: Yani bakın ilk defa bizde de bir biliyorsunuz nükleer santralimiz oluyor. Bu da çok aslında sevinecek bir husus.
1: Aynen öyle abi.
0: Yıl sonu bitecek ya. İnşallah elektrik üretmeye devam edecek efendim.
1: Ben görme engelli olduğum halde ben olanları görüyorum da gerçek görenler yapılanları görmüyor da o benim çok zoruma gidiyor biliyor musun?
0: Evet efendim.
1: Bu vatan kolaylığına mı kazanıldı yani? Bu vatan kolaylığına mı kazanıldı? Her bir taşının altında bir şehidimiz yatıyor ya.
0: Evet.
1: Yani görmeyenlere lanet olsun. Yani öyle demeyeyim de yazıklar olsun yani.
0: Evet evet. Allah inşallah Teala eskilerin tabiriyle onlar, Anadolu'da büyükler öyle derler. Allah idrakımızı yani kavrayışımızı arttırsın efendim.
1: Aynen öyle.
0: Peki abi, efendim. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Sivas'ımıza sevgiler, saygılar
1: abi,
0: efendim.
1: Bu arada bir ufak.
0: Buyurun efendim.
1: Nurullah Bey'e de sevgilerimiz, saygılarımız.
0: Ya biz Nurullah Bey bir tane. Çok seviyoruz Nurullah
1: Bey'i. Aynen öyle.
0: Her ben zaman bekliyoruz sevdim. Nurullah Bey'in. Dün epey kızdırdım. Güzel oldu amacım. Çok daha iyi açıklasın, şey yapsın. Tamam, bekliyoruz abi. Nurullah Bey efendim.
1: Tamam abi. Bir de Müberra Hanım bilmecesi sordu ya.
0: Evet onu hallettik efendim. Deniz dalgası, denizin dalgasıymış efendim.
1: Deniz anası değil miyim?
0: Hayır, denizin dalgası ha. Efendim. Deniz dalgası. Dalga denizde olur derler ya efendim.
1: Evet.
0: Ha, oymuş efendim. Böyle sanki hamur açmış gibi perde geliyor ya.
1: Evet.
0: Mevzu
1: evet.
0: O efendim. Peki evet. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim.
1: Abi.
0: Sağ olun efendim.
1: Allah'a emanet
0: ol. Sizler de efendim. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. İyi günler diliyorum. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Abi selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar.
0: Bu aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı günler diliyorum. Buyurunuz.
2: Eyvallah abi. Ankara'dan Sabri Yıldırım.
0: Buyursunlar efendim.

0: özellikle yakın dönemde önümüzdeki günlerde sınava girecek tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
1: Liseye giriş sınavları, bravo, evet.
0: Yani lise yani hayatın başlangıç basamaklarından bir tanesi. İnşallah devletine, milletine hayırlı yerlere gelir.
1: İnşallah, evet.
0: İnşallah. Yani bu Akkuyu ile alakalı olarak da yani bence ülkemiz için çok geç kalınmış bir
1: Çok geç kaldık. Şimdi Türkiye'de 5-10 tanesi olması lazımdı. Hele hele enerjide dışa bağımlı olan, ithal eden ülkemiz. Aynen. Şimdiye kadar 5-10 tanesini kurması lazımdı.
0: Yani bizimki gibi bir takım elektrik ihtiyaçlarını doğalgazla ya da petrolle, fosil yakıtlarla değerlendiren ülkelerin ekonomisi enerjiye bağlı çok kırganlık gösterilebilen ülkenin bizim gibi yani. Bizim
1: tabii.
0: Gibi kimse. Bundan önceki dönemlerde şu son dönemde yavaş yavaş onu atacağız inşallah. Allah ömür verirse görebilirsek.
1: İnşallah.
0: Yani yıllarca bize işte nükleerle alakalı olmaz. Nükleer tehlikeli diyenlerin en kötüsünün ülkesinde 4-5 tane nükleer santral var.
1: Yani, var.
0: Geçenlerde,
1: komşu Ermenistan'da bile var ya.
0: Yani komşu Ermenistan'da şöyle söyleyelim. O yani SCP yani Sovyet Sosyalist döneminden kalma bir şeydir de.
1: Tabii yani.
0: Yani onların ya da şeyin Ermenistan'ın şu anki teknolojisiyle onu yapabileceğini ben pek şey yapmıyorum.
1: Evet.
0: Yani abi dediğim gibi çok Türkiye için çok geç kalınmış bir projeydi. Buna zaman o zamanın otoriteleri diyeyim ya da işte siyasileri dışarıdan yönetilen kukla siyasiler yapılmasına şey yapmadılar. Yapılmadı.
1: Ama evet tabii şimdi ki, yaptık efendim. Şimdi onlar yapar da biz niye yaptık, yapmayalım evet. Efendim?
0: Yani
1: biz de kendi hikayemizi yazalım efendim. Yapalım bunların hepsinin üstesinde gelelim. Avrupa yapar, Batı yapar. Onlar çağdaş, onlar ilerici, onlar devrimci. Ya bizim atalarımız geçmişte yapmışlar. Neler yapmışlar ya? Fatih Sultan Mehmet Han ateşli top yapmış. İşte İstanbul'u almış kardeşim.
0: Evet, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim abi.
1: Buyurun efendim.
0: Bu konularda daha vakıfsın. Şimdi önceden Osmanlı İmparatorluğu'na gelen elçiler hamama sokarlarmış biliyor musun abi?
1: Tabii.
0: Hamama sokarlarmış. Yani çünkü adamlar kokudan gelemezmiş. Yani alma kabul etmek istemezlermiş yani.
1: Önce bir arınalım demişler.
0: Aynen önce bir
1: temizlenelim hamayla, efendim.
0: Temizlikte evet. Oradan başlarmış ki bizim zamanda hamamlarımıza su bir taraftan temiz su girer diğer taraftan kirli su olarak çıkar.
1: Evet.
0: Yani projeyi o şekilde yapar zamanın mühendisleri diyeyim ya da
1: evet,
0: işte.
1: Bravo.
0: Fakat onlarda işte Fransa'da ya da İngiltere'de bir fıçıya girer. Hiyerarşik yapıya göre en önce işte evin reisi, işte hanımı, çocukları falan filan girerler. O fıçıdan yıkanırlardı. Ve biz şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben çocukluklarımda bu kovboy filmlerinden hatırlarım. Aynen bizim böyle bir tas dediğimiz şeyde ellerini yüzlerini yıkarlardı. Birisi gelir tek de aynı tasın içerisinden yıkarlardı ve insanlar da bazı insanlar diyeyim yani buna bakarlardı onları örnek almaya çalışırlardı. Ya işte şimdi başkasının bardağından su bile içmiyorsun yeri geliyor ya.
1: Tabii tabii doğru.
0: Yani şimdi bizim mesela Orta Asya'nın karanlık çağlarında bizim atalarımız altın çağlarını yaşıyorlardı.
1: Evet.
0: Adamlar hala Orta Çağ'a dönmek istiyor. Dönsünler Orta Çağ'a keşke dönebilsek Orta Çağ'a da atalarımızın altın çağlarını altın zamanlarını tekrar görebilsek.
1: Anladım. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Sevgili dinleyiciler telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo merhaba.
1: Merhaba efendim. İyi günler diliyorum.
2: İyi günler. Şimdi Atavullah Bey o Kaya Bey görme engellilere niye nalet okudu gibi geldi? Niye öyle söyledi?
1: Yok öyle demedi. Ben görüyorum da dedi. Ben görmediğim halde görüyorum ama görenler görmüyor dedi.
2: Tabii
1: kendisi de görme engelli.
2: Evet,
1: ben bunları hissediyorum,
2: engelli.
1: Görüyorum, duyuyorum ama görenler görmüyor dedi.
2: Görenler görmüyor. Evet ben de neler hissediyorum ama burada söylemek istemiyorum.
1: Doğru
2: efendim. Atavullah Bey.
1: Evet.
2: Şimdi ben şuna değinmek istedim. Bu Çelik Erişçi diye bir sanatçı var ya ünlü. Bu kağıt toplayan yaşlı bir kadına yardım kampanyası başlatmış.
1: Evet.
2: Yani ben bunu takdir ediyorum ve kendisine bütün Türk halkı adına teşekkür ediyorum.
1: Tabii. İmkanı olmayanlara yardımcı ol.

0: olmak efendim. Birbirlerimize yardımcı olmamız lazım. Yani o kadın geçimini öyle sağlıyor ya da inşallah birileri zorlamıyordur. Öbür tarafta evet, tabii. Öbür tarafta sosyal bir devlet olarak da bu tip hadiselere zaten el uzatılıyor, yardımcı olunuyor. Ama olsun, çok güzel bir adımdır. İnsana dokunmuş orada sanatçımız.
1: Evet, dokunmuş. Evet. Bir de bu 10 yıldan beri ceza görmeyenler ceza gördü ya. Ben buna çok sevindim Ataullah Bey.
0: Kim o ceza görmeyenler efendim?
1: İşte haberlerde dinledim. Neydi şimdi, isimlerini unuttum.
0: Ha.
1: Ceza.
0: Evet.
1: İsimlerini unuttum ya. Cezasız kalmadı dediler. Suçları
0: ha, bu şey içeren... efendim. Bu biliyorsunuz Mezdeke dansçısı Aynur Kambur'u evet, vuranlar. Onları... 10 senedir faili meçhul, bir de Antalya'da birisi var, bir
1: evet,
0: Şerem Kucabıyık.
1: Evet.
0: Bunların efendim katilleri yakalandı efendim, suçlarını da itiraf ettiler. Artık faili meçhul yok yani. Adalet Bakanı çok kararlı, hepsini bulacağız diyor. Öyle faili meçhul falan, öyle literatürde öyle bir şey olamaz diyor.
1: Evet, Bursa'da da yolsuzluklar var, gene tutuklanıyor belediye başkanları.
0: Efendim bazı... çok şey var, belediye başkanı zaten gözaltında, o ve ekibi. Evet. Tabii şey hazır artık, fezlekede hazır sanıyorum, istenen cezalar da hazır savcı tarafından, orada bazı rakamlar var, onlar teknik mevzu, biz bunları konuşmayalım. İnşallah tabii kimse yaptığıyla kalmasın efendim, yaptığıyla evet, kalmak ya da yaptığımla kaldım efendim körükler ahlaksızlığı efendim suçu vesaire falan, burası bir hukuk devleti efendim,
1: evet.
0: Kim ne yapıyorsa karşılığını görsün efendim.
1: Şimdi benim Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu çok hoşuma gitti. Gazi Mustafa Kemal'in partisini pavyona düşürdüler.
0: Tabii Kemal Bey de söyledi yani onu, ama Sayın evet. Cumhurbaşkanı tabii farklı dillendirdi. Evet.
1: Evet, öyle söyledi.
0: Evet.
1: Ben beğeniyorum yani, keşke benim söylediklerim gibi, burada söyleyemediklerim gibi olsa.
0: İnşallah benim.
1: Evet.
0: Peki efendim.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.
1: İyi günler.
0: Sağ olun. Evet, kim var telefon attığımızda? Yücelciğim. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum. Alo.
2: İyi yayınlar Atala Bey, kolay gelsin.
0: İyi günler Erhan Bey, hoş geldiniz.
2: Bugün de güzel geçiyor ya.
0: Güzel geçiyor. Ne dersiniz, bizim çocuklar ne yapacaklar?
2: Evet, şimdi ben de futboldan bu size kanala, radyoya bağlandım. Bizim çocuklar favori ya, gruptan onu konuşa yapmaya gerek yok. Ben %100 garanti diyorum abi, bu ilk grubundan rahat geçeriz.
0: Geçeriz değil mi?
2: Ya burada bizi zorlayacak olan tek takım Amerika.
0: Hı.
2: Yani ilk maçı, şimdi Avusturya maçı. Bu maç çok önemli.
0: Evet. Ama
2: emekleme gibi. Bir çocuğun yürümesi gibi. O 3 puan aldığın zaman gerisi gelir. Zaten ikinci Amerika, lider çıkarız burada. O sorun değil. Ben içim rahat. Ondan sonra başlıyor. Çok güzel, keyifli maç olacak. Ya Atola Bey, burada var olmak bile. Yani
0: kaç dünya, sene oldu Erhan Bey? 24 mi? 25 mi?
2: 24. 2002 işte. 24 yıl oldu.
0: Tabii.
2: Ya, aynen. Tam 24 yıl. Yani şu var. Ya dünya, bütün orada ülkeler bayrakların yanında bir ay yıldız. Ya bu ne ya? Dehşet, muhteşem ya. Ay ve yıldız.
0: Evet.
2: Ne akıl, ne zeka. O bayrağı, o ay yıldızı, o kanın üzerine yansıması. Ya muhteşem. Ya, güzel. Şimdi ben de Talat Bey, şimdi ya Cumhurbaşkanı ben de dinledim. Ya şu Netanyahu var ya.
0: Hı.
2: Ya adam hala oradan doğru dil uzatıyor ya.
0: Tabii.
2: Ya Cumhurbaşkanı, ya senin çapın ne ya? Sen arkanda destekçilerin olmasa sen bir hiçsin ya. Bakın şimdi mesela dadandı Lübnan'a. Artık Suriye'ye bir şey yapamıyor. Çünkü tabii. Suriye'de artık biz varız.
0: Yani, Cumhurbaşkanı ya, dedi Lübnan ve Şam bizim savunma noktalarımızdır.
2: Evet.
0: Türkiye'nin savunma şeyi oradan başlar dedi.
2: Zaten
0: hafif gösterdi yani.
2: Bakın Suriye'de zaten iş bitti. Artık İsrail denen o Yahudi, o Netanyahu denen o kişi artık Suriye gözünü dikemeyecek. Bu bir kesin artık.
0: Hmm.
2: Çünkü orada daha Suriye'de çok işimiz var. Atatürk de Suriye 100 yıl geri gitti ya.
0: Evet.
2: Orada kalkınma, orada enerji, işte şu anda su depoları kuruldu, okullar açılıyor. Onun için İsrail'de tamam ya, Suriye artık medeni bir ülke haline gelecek ve oraya artık bir şey, ama şu anda Lübnan var. Şimdi Atatürk Bey, bir de ya şimdi siz dinlerken böyle keyifli oluyor, biliyor musunuz?
0: Tabii.
2: Bir de şu var. Ya şimdi burada balkonda tam benim kahve yok, bir şey, dışarı fazla çıkmam. Ya şimdi yukarıda bir komşu var. Şimdi ne oldu biliyor musun? Ne yaptı biliyor musun? Adamın bir tane matkabı varmış, tamam mı? Ne olmuşsa baktım bana bunu açmış, parçalamış, içini şıklı çıkartmış, getirdi şimdi. Ya Eren de ne olur bunu yapar mısın? Ya arkadaş, ya bu kömürleri bitmiş, sökmüş. Ya arkadaş dedim ya. Ya bu işte vida yok, bunu sökemezsin. Bunu söksen içindeki rot olmaz, hep dışarı çıkar. Bunu toparlamak, yaylarını falan karıştırmış. Şimdi hem onu tamir ediyorum, hem de sizi dinliyorum. Çok da güzel oluyor.
0: Ya çok güzel. Allah yardımcın olsun tabii. Bak, bir meslek sahibi olmak insanı bütün dünyada ya, böyle alıp götürüyor. Meslek ya, çok önemli. Ben herkese ya, tavsiye ediyorum. Bir mesleğiniz olsun ya.
2: Bakın şöyle.
0: Hayatınız kolay geçer. İşte komşunuz da sana gelmiş yani.
2: Aynen. Bakın Atatürk Bey. Meslek gerçekten insanın zekasını, beynini. Ya insanı bir kere her nefesi genç tutuyor ya. Tabii, bakın tabii. Gerçekten hani 50, bak, insana 50 yaşından sonra beyin damarlarından bir damar yok olurmuş.
0: Evet.
2: Ama bunu insan hissetmezmiş. Şimdi fakat gerçekten bu meslek sahibi olmak inanın insanın beyin damarını çok açıyor. Tamam. Ya şu adam bana ya dedi, bunu ben komple sökmek zorunda kaldım ya. Halbuki direkt bana geçse üst kapağını açıp orada kömürlerini yiyip çıkartıp içe kömür koyacağına çökmeye gerek kalmayacak. Komple söktüm. Ya Ceren Bey ya, bunu nasıl yapıyorsun diyor ya, nasıl... Ya nasıl bu kafam bu kadar çalışıyor? Ya akıl var, akıl, mantık var diyor. Çünkü yapamıyor.
0: Ama sen ustasın tabii. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum tabii. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyiciler, hayatınızı planlarken gençlere özellikle sesleniyorum. Mutlaka meslek edinmeyi önceleyin, tarafa alın. Ben mutlaka bir meslek sahibi olmalıyım diye onu mutlaka planlayın. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Ata Bey merhabalar.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: İzmir'den selam olsun. Ben Cüneyt kardeşin İzmir'den.
0: Cüneyt Bey merhaba, hoş geldiniz efendim.
3: Bir hemşerin olarak dedim yine bir Ata Bey'i bir arayayım, bir merhabalar diyeyim dedim.
0: Allah razı olsun. Biz de buradan İzmir'imize, güzel İzmir'imize efendim, Ege'mizin incisine sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hepinize mutluluklar diliyorum efendim.
3: Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. İzmir biraz sıcak. 3 günden beri sıcaklara başladı.
0: Bugün İzmir'de burada da bu epey sıcak yükseldi. Sabah saatlerinde iyiydi ama böyle güzel, serin bir rüzgar da var. Çok hafif. O böyle bizi ayakta tuttu. Yoksa 30'u aştı yani ha burada sıcaklar.
3: Şu anda da 35 yazıyor araçta.
0: Tabii.
3: Araçta 35 yazıyor ama hava sıcak, nem de var.
0: Tabii.
3: Ata Bey, arkadaşların selam var size.
0: Biz de selam ediyoruz efendim bütün arkadaşlarımıza.
3: Sık sık soruyorlar staj ve çıraklık mağdurları. Ata Bey'i aradım mı? Ata Bey'i aradım mı? TGRT'ye çıktım mı? TGRT'den ilettim mi? Vallahi ben dedim Ata Bey bizim staj ve çıraklık mağduriyetini dedim biliyor. Bize dedim destek veriyor. Evet. TGRT'de zaten dedim ulusal olarak dedim destek veriyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun.
3: Staj ve çıraklık mağdurlarının sorununun bir an önce çözülmesini, bu konunun Cumhurbaşkanımız tarafından ele alınmasını istiyoruz. Sizden de burada bize ses verdiniz. Ben Ata Bey teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Gerçekten bu mesele memleket meselesi. Ben sizden çok teşekkür ediyorum bize söz verdiğiniz için. Canla başla Ata Bey, sizi dinliyoruz. Sevgiler, saygılar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
3: Selamı var size, saygılar.
0: Biz de selam ediyoruz, iyi günler diliyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
4: İyi günler diliyoruz efendim. Buyursunlar efendim.
5: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
5: Neydi oradan Yusuf?
0: Yusuf Bey buyurun, hoş geldiniz.
5: Şimdi Erhan elektronik şeyinde biraz usta da yalnız anladın mı? Bu milli takımda biraz eksikliği var bu adamın.
0: Öyle mi efendim?
5: Galatasaray'da futbolcuların su gibi ismini biliyorlar. Ama milli takımda biraz eksikliği var. Avusturya'yla değil, Avusturya'yla yapacağız maçı.
0: Avustralya.
5: Avustralya'yla yapacağız. Ona eğer
0: dünyanın affedersiniz en arka tarafı.
5: Üçüncü, beşinci bir şey işte orada ya.
0: Tabii.
5: Kıta ya, anladım bir şey değil. Beşinci kıta.
0: Avusturya burada bizim yanımızda ya.
5: Avusturya şey de işte Viyana, anladım. Oraya kadar bizim şey Osmanlı varmış.
0: Tabii Viyana kapıları efendim.
5: Viyana kapılarına dönmüş anladın mı? Ya şimdi bir de bu girmeyelim diyoruz da giriyoruz da bize anladın çeviriyor. Bak dünden anladım kaç tane gazeteci dövmüşler ya. Bu akşam anladım ben televizyonda.
0: Ya bizim bir Sait Kahraman var, onu bir hırpaladılar. Herifin birisi telefonla görüşüyordu. Demek ki telefon geldi, telefonu kaldırdı, telefonu kapattı. Direkt muhabiri hırpalamaya başladı. Nedir bu Sadık diyorum ben. Sait Kahraman'ın, Allah Sadık Kahraman'ı da gani gani affetsin arkadaşımız. Ama bu çocuğu hırpalayıp duydular. Bir de şey var, Kahriman var. Bizim o kızımızın da diğer muhabirimizin de birisi şeyine bir tekme attı abi mikrofonuna. Hele bir kadın vardı, kadını gördü mü?
5: Gördüm, hadi
0: diyordu. Fil gibi abi. Allah seni inandırsın dedim, bu kızı şimdi yutacak abi. O kız ne ki, ben gitsem beni yutar valla. Korktum ya. Bu kızcağız orada çıtı pıtı gene orada valla kaçtı, cevap verdi. Az daha kızı çiğniyordu abi ya.
5: Ya nedir o ya?
0: Hani demokrasi, hani şey gazetecilik, değil mi efendim? Hani söz ya. Hakkı, hikaye abi. Buyurun efendim ya. Seni dinliyoruz.
5: Başka anladın, gazetecileri de anladın, taklamışlar.
0: Akit gazetesinin muhabirini, televizyonun muhabirini bir fırlattılar, çocuk az daha düşüyordu ya.
5: Ya tekme vurmuşlar bacağını. O da
0: vurdular abi. Tabii.
5: Ya buna anladın mı? Size ne dedi, bir şey mi söyledi size?
0: Yok ya. Adam orada bildiriyor. Burada şu oradan oluyor, bu oluyor. Sloganlar ya. Bu.
5: Hainler dışarı
0: ama orada Kemal Bey'in de takipçileri FETÖ'cüler dışarı dediler.
5: Şimdi Arap.
0: Az daha FETÖ'cüler Moskova değildi değil mi? Eskiden komünistler Moskova'ya diyorlardı. FETÖ'cüler Washington'a diyeceklerdi ama onu unuttular.
5: Şimdi sana ben bir şey soracağım.
0: FETÖ'cüler Washington'a yani, değil mi abi? Ya da Amerika'ya diyecekler.
5: O değil. Ben başka bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun efendim.
5: Şimdi iki adam yan yana giderlermiş. Karşıdan da biri geliyormuş. Ya şunu tanıyor musun sen demiş. Yok tanımam demiş. O senin aklında hiç iyi düşündüğü yok demiş. Sana bir zarar verecek.
0: Buyur.
5: Ben ona iyilik yapmadım ki demiş, bana zarar versin. Bu Gürsel Tekin de anladın mı? Zamanında ne dedi? Biz pazartesi sabahleyin dedi, bu kirli gazetelerin hepsine el koyacağız dedi. Şimdi o kirli gazete ona sahip çıkıyor.
0: Ya. Bugün onların sesini duyuran değil mi? Demek ki ya, abi medya herkese lazım. Gazetecilik herkese lazım. İşte, çok dikkat etmek lazım.
5: Bak,
0: tabii.
5: Bu iyilik işte, bu iyilik.
0: Evet.
5: Bu iyilik. Ya. Anladın mı? İnsan anladın mı? O Berhan Şimşek. Ben anladınız, tavsiye dinlediğim insan. Biz bu işimizi halledeceğiz, ondan sonra hükümetin işini halledilir. 17-25 Aralık'tan önce.
0: Etsinler abi, bakalım yani.
5: 17-25 Aralık'tan önce Amerika'ya uçup giden Engin Altay da var yanında, Kılıçdaroğlu'nun. FETÖ'cülerle ne konuştular, ne yaptılar, ondan sonra geldi bir hafta sonra 17-25 Aralık oldu.
0: Niye İmamoğlu gitti ya?
5: İmamoğlu'nun gittiğini ben bilmiyorum. Bir
0: seyahatleri var lütfen efendim.
5: İngiltere'ye, Almanya'ya, oraya buraya gitti de yanında Amerika'ya gittiğini pek hatırlamıyorum. Belki ben kaybış izlememiş olabilirim. Yani ben, o eksiklik bizde var yani. Evet. Yani Berhan Şimşek'e de benim tavsiyem, kendi anladığınız şu partilerindeki pislikleri önce temizlesinler.
0: Önce evinin önünü temizlesinler diyorsun.
5: Tabii canım.
0: Önce evimizin önünü temizleyelim. Sonra Türkiye'yi şey yapalım desinler. Ya. Peki efendim, bak bu önemli bir şey. Peki.
5: Biz her gün anladın evimizin önünü temizliyoruz arkadaş ya.
0: Evet. Herkes önünü temizlesin, evinin önünü temiz tutsun
5: ondan
0: abi. Bak hiçbir çevre kirliliği söz konusu bile olamaz.
5: Tabii canım. Orada da varsa pislik ondan sonra tamam yapılsın. Varsa bir bilginiz, belgeniz varsa açıklan. Şimdiden açıklan ya.
0: Evet.
5: Çıkanlar ya işte AK Parti'li belediyelerde yok mu? Kardeşim varsa belge, bilginiz ne varsa anladın, bak orada anladığımız şeyler var.
0: Ya geçen gün bak sözünü lafla kestim. AK Partili bir belde ilçe başkanı 6 yıl ceza aldı. Cezaevine attılar ya.
5: Ya hepsinden haberim var.
0: Abi
5: ya.
0: Canım.
5: Mesela bu Aydın tarafında o bir şeyde bir mesaj çekmeyle adam anında partiden atıldı ya.
0: Partiden de attılar, evet tabii.
5: O Bilecik'teki anladın mı şey, Bu şeyde Urfa Bilecik'teki anladın mı hadise.
0: Tabii.
5: Adamı anından içeriye aldılar. Kırıkkale'de anladın mı bir uygunsuz iş vardı. Onu da içeriye aldılar.
0: Evet.
5: Yani affettik.
0: Herkes evinin önünü temizlensin abi. Tabii. Temizlensin. Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Arınalım efendim. Arınma zamanı.
5: Bak bir de Mehmet Sevilgen'e benim bir şeyim var. O da anladın mı şey yapıyor bütün. Döndürüyor dolaşıyor. İşte AK Parti'de yok mu diyor. Varsa Mehmet Sevilgen sen bakanlık yaptın. Milletvekilliği yaptın. Anladın bir şeylerin vardır. Anladın açıkla arkadaş. AK Parti'sinde de şu kadar yolsuzluk vardır. Şu kadar terbiyesizlik. Şu kadar karıyla anladın anlaşmaları vardı. Söyle ya.
0: Şey var ya abi yeni Adalet Bakanımız kimsenin gözünün yaşına bakmıyor.
5: Vallahi bak ya adam valiyi içeriye döktü.
0: Hangi partiliyse hangi şeyse hiç gözünün yaşına bakmıyor. Ya.
5: Tabii. Kaç tane anladınız meydana çıkarttı arkadaş ya. Ama insan bu kadar anladın yakşinli olmaz ya bu kadar anladın şey olmaz. Varsa belgeniz bilginiz koyun ortaya. Bak orada anladın Cumhuriyet Gazetesi var, Sözcü Gazetesi var, Karar Gazetesi var, Milli Gazete var, Yeni Asya Gazetesi var, Varoğlu var. Onlara verin onlar anladın hopladır ortalığı. Hmm. Varsa öyle bir pislikleri. Ben bu kadar söyleyeyim. Yani
0: peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo.
0: Buyursunlar efendim hoş geldiniz.
6: Atullah Bey kolay gelsin. Cem ben
0: Cem
6: İstanbul.
0: Cem Bey merhaba mikrofon sizin efendim.
6: Merhaba estağfurullah. Şimdi dediniz ya herkes kendi önünü temizlesin.
0: Önünü temizlesin diye. Abi.
6: Şimdi Atullah Bey biz tabii bu iç siyaset CHP'nin bu çalkantılı türbülanslı dönemini konuşuyoruz. Her gün bir şey oluyor. Bir sürü kepazelik yaşanıyor. Değil şimdi mi? Bu arada ama hayat devam ediyor. Yani
0: tabii.
6: Siz ben
0: ölenle ölünmüyor efendim.
6: Tabii ki şimdi siz, ben, çocuklarımız işe gidiyor, okula gidiyor, metrobüs kullanıyoruz, metro kullanıyoruz. Ya gözlerden kaçıyor belki ama şu anda M7 metrosu eksik durakla gidiyor İstanbul'da Atollah Bey. Evet. Milyonlarca insan işe gidiyor. Arızalar, metroların durağa geliş süreleri, eksik vagon. Yani bunlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Bey'e soru soruyorlar. Diyorlar ki ya ne yapacaksınız Sayın Başkan? Yani böyle bir rezalet var. Her gün metrolarda milyonlarca insan sıkıntı çekiyor. Ne oluyor diyor.
0: Üst üste efendim.
6: Evet diyor ki ya diyor engelleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı imzalama diyor dosyalar var diyor. Ya beyefendi önce kapınızın önünü bir süpürebilir misiniz ya rica etsek İstanbul'da yaşayan insanlar olarak. Ya bir bakabilir misiniz yani İETT'e? Otobüs sayısı azalmış, sefer sayısı azalmış. Arnavutköy'e belediye otobüsü koymuyorlar. AK Parti'ye oy verildi diye adeta cezalandırıyorlar oradaki insanları. Hmm. Arnavutköy Belediyesi kendi otobüs koyuyor belli bir yere kadar, İETT durağına kadar.
0: Çok güzel.
6: Ya şimdi
0: kendi işini kendin yap.
6: Ya gerçekten
0: yakında öyle diyecekler bak ben sana söyleyeyim. Her belediye başının çaresine baksın diyecekler az kaldı.
6: Ya. Bakın yollar berbat. Yani biz Esenyurt, Avcılar, Büyükçekmece o bölgeleri dolaşıyoruz ya. İnanın geçen gün Güneşli'ye gidiyorum. Güneşli de aynı. Sizin şirketinizin önü Yenibosna. O taraflar da aynı. Yani Büyükşehir evet. Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi ne yapar Atatürk Bey? Merak ediyorum yani asfalt AŞ diye bir asfalt fabrikası var. Yüz binlerce çalışanı var. Bir sürü para geliyor. Avrupa'dan da borç aldınız. Metro yapacağız dediniz. Yol yapacağız dediniz. Ya Allah'ınızı severseniz nerede ya? Ya her gün milyonlarca insan İstanbul'da Atollah Bey bu kalabalığı çekiyor. Girin bakın en basiti şikayetvar.com diye bir site var. Girin oraya İstanbul M7 metrosu deyin. M7 metrosu, M5 metrosu bütün metro ve tramvaylarda bir problem var. Yani İstanbul'da
0: bak ben la teşbih bila temsil herkesten özür diliyorum. Ben birkaç defa indim bize yakın bir şey var baktım hakikaten. Yani dedim ya bu sadece şey canlı hayvan nakliyatı gibi ya. İnsanlar, o kadınlar, o gençler birbirlerine geçmiş gibi. Yani tutunacak bir yer bulamıyor. Üst üste alt alta gidiyor.
6: Yok. Atullah Bey bakın metrobüse geçen gün bindim. Şoföre yakın bir kapıdan bindim. Ya gözüm kilometre sayacına takıldı. 6 milyon yapmış ya. 6 milyon kilometre.
0: Tabii.
6: Ya 6 milyon kilometre yapmış, ömrünü doldurmuş, Allah'ınızı severseniz ya, şov yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Nuri Bey neredesiniz?
0: Yanacak, yanacak bir gün, Allah muhafaza.
6: Bütçe peki, paralar nereye harcandı Atollah Bey?
0: Bilmiyorum abi, mahkemeye söylenen cümle de bu. Bu para nerede diyor hakim. Bilmiyorum diyor. Ben de bilmiyorum yani, bana niye soruyorsunuz Cem Bey?
6: Şimdi vatandaş olarak biz insanlar seçtiler. Bakmayın hani kendi medyaları köpürtmüyor. Biz de işte bir sürü başka işlerle uğraşıyoruz, onlara dikkat çekelim diye, ama ya bir realite var. Çocuk evet, her gün okula gidiyor. Ya baba diyor, 2 saat metrobüste gidiyorum, binemiyoruz diyor. Tabii. Binsek inemiyoruz diyor. Evet. Yani ya üst üste insanlar, o bitmiş o yollar, metrobüs yolları delik deşik. Ya böbrek taşı düşürürsünüz. Ya soruyorsunuz, metrobüs köprüleri çürümüş. Soruyorsunuz, beyefendinin cevabı Cumhurbaşkanı da imzalarsa diyor, evrakı çözeceğiz diyor bu sorunları. Baba 7 yıldır buradasın, 8 yıldır buradasın. Ne yaptınız ya? Hadi hadi.
0: O hani bir Beylikdüzü'ne metro gidiyordu ya şeye.
6: Evet.
0: Efendim proje yok. En son bakan dedi ki ya böyle bir proje yok ki. Biz neyi imzalayacağız? Yok, Atollah proje Bey. Yok.
6: Yani soruyorsunuz İstanbul'da.
0: Projesiz müracaat var efendim. Çünkü İstanbul'da ya, deprem var. Yani zemin alt bir şeyini efendim buradaki ölçümlemelerin olması lazım.
6: Evet.
0: Bu yok ortada, hiçbir şey yok abi.
6: Şimdi bir zat-ı muhterem çıkmış, profesör ünvanlı. Mecidiyeköy'de 2 tane kaldırım yapılmış, 3 tane direk dikmişler, yeni direk, güneş enerjili. Ya diyor Mecidiyeköy'deki diyor infiali durdurduk diyor. Ya beyefendi ne diyorsunuz ya, ben 3-4 sene Mecidiyeköy'de çalıştım Atollah Bey ya. 80'de de Mecidiyeköy kalabalıktı. 2026'da kalabalık. Orası bir cazibe merkezi, iş merkezi. Tabii ki kalabalık olacak ama ya 2 kaldırım yapmışsınız. Sosyal medyada günlerdir onu köpürtüyorlar. Yani şaşırıyoruz, bilmiyorum. Yani gerçi şaşırmıyoruz da, ama böyle bir realite de var. Kayıtlara geçsin.
0: Makyaja seviniyoruz. Diye. Makyaja değil mi? Kaldırıma seviniyoruz.
6: Ya kent lokantası diyoruz. Kent lokantalarına gidin bakın Atollah Bey, şimdi beni konuşturmasın insanlar ya. Süt diyorlar. Şimdi geçen gün metroda gördüm ben. Süt kutularından diyor otoban olurdu diyor. Ya şimdi ne diyorsun abi sen ya? Adam otobanı yapmış ya. Milyonlarca kilometre otoban yapmış. Niye yapmış diyorsun? Tabii ki yapacak
0: süt
6: diyorsun.
0: Süt kutularından kutular... otoban yapacaklar kardeşim.
6: Süt
0: buyur yarışa bakın olur efendim. Bir tarafta otoban, bölünmüş yollar, üst geçitler, viyadükler, köprüler, bir taraftan da süt kutuları efendim.
6: Şimdi vizyon bu olunca tabii ki bizim 2026 10 Haziran'da konuştuğumuz hikaye de koltuğu ilk önce kim kapacak oluyor? Evet. Aman koltuğu boş bırakmayalım oluyor. Şaşırıyor muyuz? Tabii ki şaşırmıyoruz. Ne diyeyim Atullah
0: Bey? Anladım efendim. Çok teşekkür ederim Cem Bey. İyi günler diliyorum efendim. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Reklama gitmek zorundaydık.
7: Şimdi reklamlar.
8: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
1: Alo, iyi günler, kolay gelsin.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Fethiye'den Ali.
0: Ali Bey hoş geldiniz. Buyurun, hoş sizi dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ederim. Kemal Bey tam bir Osmanlıcı olmuş.
0: Öyle mi?
1: Şimdi ben önceki
0: bugün,
1: genel başkan döneminde...
0: Bugün mü ilan ettiler?
1: Dün konuşmasında öyle diyor işte. Diyor, daha önce Suriye'de ne işimiz var? Ortadoğu...
0: Tabii. Aa, Ali Bey düştü ya. Ali Bey düştüler efendim. Neyse telefon hattımızdaki dinleyicimizi tekrar alacağız. Buyurunuz efendim. Ali Bey lütfen arayınız. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam Osman Bey, hoş geldiniz.
2: Eyvallah, teşekkürler. Osman Gidoroz, ben Kocaeli Hereke özellikle söyleyeyim.
0: Özellikle tabii reklamları dinlediniz. Abi sen Hereke deyince...

0: mesela kan dolaşımını bulan bir Müslüman ilim adamı, ismini İbn-i Nefisi galiba.
1: Evet.
0: 1300. yıllarda falan, 1700'li yıllarda da Avrupa'daki bir ilim alim onu tekrar üzerinden geçip geliştirmiş ya da ben de buldum, evet, demiş. İyi, tamam, bul.
1: Tabii.
0: Zarar, evet, yok. Şimdi böyle kan da ne yapıyor? Dönüyor, temizleniyor. Dönüyor, temizleniyor. Nefes aldıkça kan dolaşım yapıyor vücutta, malum biliyorsun. Su orada nasıl?
1: Hayırdır olur abi, kansızlara niye taktın sen şimdi ya?
0: Şimdi
1: üzüm yesinler abi, siyah üzüm, çekirdeksiz siyah üzüm. Buyurun efendim.
0: Nasıl yerler silerken o kirleniyor, onu değiştirmek icap ediyor. Nasıl vücuttaki kan döndükçe kirleniyor, temizleniyor, kirleniyor, devran ediyor bu şekil. Tabii. İnsanların hayatı da bu şekil. Hı. Yani insanların da yaşadığı dönem içinde, gün içinde, günün belli vakitlerinde bir şekilde kirlenmeler, şunlar bunlar, su bir kısmını alıp götürüyor. Fakat suyun götüremediği manevi yükler de olabiliyor. Gözden olabiliyor, gönülden olabiliyor. Ona öyle diyoruz, gıybet oluyor, şu oluyor, buluyor. Ya, bunu da Allah beşe bölmüş. O aralarda bak şunları şunları yaparsanız hem kendiniz de temizlenir. Kan nasıl temizlenirse kendin de temizlersin. Daha az kirlenerek hayatına devam edersin. Şimdi buradan gelelim siyasete. Ve
1: tabii.
0: Sahir, tabii yani şimdi bir siyasete gelmezsek. Olmuyor. Siyasette olsun, sahir kurumlarda olsun, insanların değişmesi sürekli ihtiyaç. Ölüm bile bir temizliktir, biliyor musun?
1: Kesinlikle, tabii.
0: Ölür insan, yenisi gelir. Yenisi gelir, bu şekilde ekosistem denilen bu hayat devam eder gider. Evet. Yani bundan kimse beri değil. Kimse dünyayı kazık çakmıyor. Kimse hiçbir yere, hiçbir parti diyelim, ben partilere karşı olmakla birlikte şu an meriyette olduğu için söylüyorum mecburen. Partilerin başındaki insanlar da bu şekilde temizlenmeden, arınmadan geçtikçe bunlar daha canlı, daha kalıcı, daha işe yarar hale gelirler. Ama böyle mi oluyor? Olmuyor. Az önce Cem Bey dedi, işte yollar delinmiş, takılmış, olmuyor. 6 milyon kilometrelik bir otobüs az değil. Maşallah derim. Otobüs hala yürüyorsa yapmak durmaya
1: yakında tutuşur abi. Allah muhafaza.
0: Ya bakımları yapıp
1: kendi kendine falan. Abi park edilmiş halde park halindeki araç yandı ya.
0: Ya artık neden yandı? Belki birine vurgun, belki birine yangın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Belki birine aşık oldu.
1: Abi onun bunun umurunda mı ya? Birisine yanmışsın da, yanıyorsun da. İçin için yanıyorsun, sonra abi de alev alıyorsun.
0: Ben dili salla.
1: Kimin umurunda beyefendi?
0: Yani işte yani onun, ha bu arada insanların tercihleri ister istemez devreye giriyor. Gönül bu. Oraya da konuyor, buraya da konuyor falan.
1: Gönül.
0: Ve insanlar çok daha iyisini arama bulma umuduyla, hani meşhur sözümüz ne der? Dünyada pirince giderken evde bir bulgurdan olmak. Bu insanlar bunu yaşadıkça, İstanbul halkı yaşıyor bunu, Ankara yaşıyor.
1: Tabii.
0: Yaşıyor. Türkiye yaşamasını istediğimiz için bizim bu feryadımız, feveranımız bunadır yani. Şimdi insanlar belki diyorlar gene bunu siyasete get. Ya siyaset hayatın bir parçası ve önemli bir parçası. Bakın bugün çok müjdeli bir haber aldım.
1: Çok affedersiniz. Evet.
0: Ümre'ye giderken hoca demişti ki inşallah demişti hızlı trenle Mekke'ye gidip geleceğiz demişti.
1: O tren ben yapılıyormuş ya, planlanıyormuş.
0: Ha, şimdi Arabistan'la Türkiye, Suudi Arabistan'la Türkiye, Medine, İstanbul tren hattının ihyası diyelim. Sultan Abdülhamit Han'ın
1: hızlı tren olduğunu geliyor efendim. Evet, Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Türkiye üzerinden Avrupa abi.
0: Ha, şimdi bu çok güzel bir şey, bu harika bir şey.
1: Tabii.
0: Bunun tekrar hayata geçmesi harika bir şey. Yoksa diyorum, Kılıçdaroğlu Osmanlı derken bundan haberdardır. Benden önce öğrenmiştir mutlaka.
1: Evet.
0: Acaba bu mu onu cezbetti? O acaba o insanların uyanması için bazı şeyler vesile olur efendim.
1: Abi Osmanlı'da tabii çok enteresan bir hikaye var. Abdülhamit Han.

0: var biliyorsunuz. Oğlu Hakan, evet. Türk Hakan'ı, aynı zamanda halifelik vasfı da var. Geliyorlar tabii. Diyorlar ki efendim Tunceli'nde işte eski ismi nedir? Tunceli şimdi tabii Dersim falan. Orası fukur fukur kaynıyor. İsyan var. Basalım falan. Oğlum diyor ben halifeyim diyor. Sadece Hakan değilim, sultan değilim. Ben Müslüman kanının akmasını istemem demiş. Bir evet. Şeyler yapın. O çıban başlarını oradan çıkarın. Bir şeyler yapın da ama şeylere dokunmayın. Ben bunu bir Alevi dedemizden öğrendim, iyi mi? Ben bilmiyordum abi. Adam 93 yaşında ya.
1: Harekat.
0: Sen
1: harekat
0: ne diyorsun? Ordusu, evet dedim.
1: Harekat ordusu Selanik'ten geliyor İstanbul'a. Kan akmasın diye orada da aynı büyüklüğü tabii gösteriyor. Canım. Belki de Kılıçdaroğlu dün meclise gitmeyerek benzeri bir davranış sergiledi.
0: Tabii çok
1: ya önemli. Şimdi yaptıkları, ettikleri, şunları, bunları, yanlışlar bilmem ne, eyvallah. Eğer bir insana tövbe kapısı kapanmıyor.
0: Evet.
1: İnsanın yanlışını görüp doğruya kendini düzeltmesi, bir şekilde pişman nadim olması her tabii. zaman mümkün. Ve herkesten de başta kendimden bu kadar yanlışımla beraber yaşıyorum. İnşallah kendini düzelme ümidini...
0: İnşallah. Pişman oldun, nadim oldun dersin, biter gider inşallah.
1: Ha, yani
0: bir daha yapmazsın. Evet.
1: İnşallah Kılıçdaroğlu da bu noktaya gelmiştir.
0: İnşallah.
1: İşte Osmanlı'dan bahsediyor. Mesela gider ayak İlber Ortaylı bile sordular Osmanlı geri geliyor falan diyorlar. Ne diyor? Gelecek tabii dedi. O bile...
0: Evet. O bile, tarih tekerrür eder diyor.
1: İnşallah yani...
0: Biz görür müyüz, görmez miyiz?
1: Biz bunu söylerken de, biz bunu arzu ettiğimizi ifade ederken de hiç kimse zannetmesin ki yeniden Osmanlı olalım, zengin olalım, refah, mutluluk bilmem ne. Refahla mutluluk eşit şeyler değil. Her refah olaya da mutluluk olmuyor. Biz ne için? Biz dünyada adalet olsun arzusuyla Osmanlı arzu
0: yani
1: ediyoruz.
0: Yani bu coğrafyada düşmanlık olmasın, savaşlar olmasın, beraber olalım. Herhalde onu kastediyorlar.
1: Elbette yani Osmanlı, şimdi evet. Böyle olunca dünyanın başka yerlerinde de kafasını esip devlet başkanını alamayacak adam.
0: Evet.
1: Kafasını esip sen şunu yapıyorsun gel beri, gelmezsen alırım seni diyemeyecek. Yani evet. Adaletin ya çok basit gibi görünse de hakikaten Türkiye'nin durumu çok ama çok önemli ya.
0: Evet.
1: Geçmişte bunu göstermiş. İnşallah bunu arzu ediyoruz.
0: İnşallah.
1: Bunu arzu etmek de başkaları için bir faşizan sunum falan filan söylemesinler, düşünmesinler.
0: Peki, evet.
1: Düşünürlerse de bir şey yapacak.
0: Ne alakası diyor. Var ya? Gittiğimiz evet. Yerde adalet
1: çok uzattık gene insanları şikayete boğmuyoruz.
0: Yani Netanyahu'nun iddiaları hayaldir, ham hayaldir. Gidilen yerlere adalet götürülmüş ya. Öyle şey olur mu? Tabii peki ya. Efendim. Çok teşekkür ederim. İyi
1: İnşallah
0: günler diliyorum efendim.
1: Ümidiyle,
0: sağ olun efendim. Evet. Netanyahu halt etmiş efendim. Biz ecdadımızı isterseniz tarihimizi okuyun, öğrenin. Hiçbir yerde katliam söz konusu değildir. Adalet vardır. İnsanları ve mazlumları kurtarmak vardır. Zalimlerin elinde, zalim yöneticilerin elinde. Şu İsrail'i de hakikaten, şu Yahudileri de bu adamın elinden kurtarmak lazım. Yoksa heder olacaklar. Çoğu zaten kaçıyor. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Muhaleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Atavullah abi?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Abi Sivas'tan Nurullah.
0: Nurullah Bey hoş geldiniz ama Sivas'tan senden önce arayan oldu.
2: Biliyorum abi, selam söyledi bana. Aleyküm selam diyorum kendisine.
0: Peki sağ ol. Buyursunlar efendim, seni dinliyoruz.
2: Abi dün biraz hararetli oldu da.
0: Dün seni, olsun seni evet. Dün iyi konuşturduk ama.
2: Evet.
0: Yok öyle şimdi, bu programa aheste katılmak. Bazen de öyle şeyler olur abi.
2: Abi yok, bizim seninle oluyor ara sıra zaten takışmalarımız.
0: sen metni kaç defa tekrarladın. Evet.
2: Evet.
0: Buyursunlar abi, ben, bugün gündeminizde ne var?
2: Abi ben onu hukuksal anlamda söyledim. Yani tabii. Şey anlamında söyledim. Şimdi anladım. Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı vurgusu var konuşmasında.
0: Tabii.
2: Şey yapıyor.
0: Şimdi bizim geçmişimizi evet. Ya da geleceğimizi inkar etmek, geçmişimizi inkar etmenin bir anlamı yok. Tarihi bir bütün olarak kabul edeceğiz. Günahıyla, sevabıyla ya ne yapalım? İşte böyle bir tarihimiz var diyeceğiz.
2: Abi,
0: başka çaremiz yok yani. Ki bizim tarihimiz berrak be ya.
2: Abi şimdi öyle diyorsun da şimdi karşı cenahtan olaya bakan biri açsın.

0: açımdan bu söylem doğru değil. Şimdi mesela %48.5 muhalif oy. Şimdi evet. Bu adama sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyona düşürdüler dediğin zaman o adam da zaten pavyona gidiyor. İşte adama desen
1: ama Kemal Bey söyledi. Biz bir şey söylemedik. Sonra Hayır Tayyip abi, Bey de şimdi, bunu teyit eder gibi bir şey söyledi.
0: Tamam, onu söyledi de şimdi oradaki kitleye bu değil. Yani şimdi adama desen ki ya adamlar kırbaç falan filan desen, adam sana diyor ki ya güzel kırbaçmış, ben de eve alayım.
1: Şimdi yalnız pavyon şu, yani gece kulübü evet. Şimdi gece kulübüne insanlar gidebilir. Orada delegenin iradesine fesat karıştırılmış ya. Onu evet. Herhalde kastediyorlar, yoksa insanlar gitmeyin falan ne işiniz var, kimsenin yaşam hakkı şeyine.
0: Yok o manada değil abi, para düşürdüler, pavyona düşürdüler. Zaten Mustafa Kemal Atatürk de alkollü içen birisiydi. Evet. Ondan sonra o cenaha, bu bizim yani ailevi yapımızı falan söylememiz bir şey ifade etmiyor bu insanlara. Evet. Biz bu %48.5'ten yani bu tarz şeylerle veyahut da işte ne Osmanlıcılık falan filan, bu taraftan bir oy alma şansımız yok. Evet. Bizim bu %51.5, %52 oyumuzu muhafaza etmemiz lazım. Ben devamlı söylüyorum, muhafaza etmemiz için.
1: Ya onu Kemal Bey ekonomi. Niye söyledi ya?
0: Ya abi adamın ya baştan itibaren konuşmasını dinle. Ha. Tamamen bir sanki şeymiş gibi, yani bu taraf bir partiye geçmiş sanki bir şeymiş gibi bir konuşma. Yani o konuşma doğru bir konuşma değil o kitle açısından. O muhalif seçmenin falan yani bu şekilde bir şey yapmak gerçekten doğru değil. Sanki ben
1: ama o hatalarını sanki gibi söyledi ya.
0: Abi yok, baştan itibaren bak konuşma metnini tamamen kelime kelime baktım. Sanki Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyini yazan kişi yazmış aynı şeyi gibi. Yani gerçekten ben bunu bu taraftan birisi olarak söylüyorum. Bu doğru bir şey değil abi.
1: Ama daha önce Kılıçdaroğlu evet. Ne dedi biliyor musun Nurullah? Dedi buyur ki abi. Ya biz, dedi ki bizim arkadaşlar dedi oturuyorlar dedi gece kulübünde. Sabaha evet. Karşı kalkıyorlar ama zil zurna diyor. Hükümet değiştiriyorlar, iktidara geliyoruz falan. İkindi vakti uyanıyorlar, bir bakıyorlar ki Türkiye'de bir değişiklik yok. Öyle bir lafı var geçmişte, ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Abi var zaten o kitle içer ya. Yani bu insanlara
1: abi ben de içiyorum ama mesai saatlerinde değil, yani şu anda su ya içiyorum.
0: O şekilde de içer yani, o kitleye bu tarz şeyleri söylemenin gerçekten hiçbir manası yok. Anladım. Biz %52'mizi elimizde tutmalıyız, ekonomik şartları olabildiğince gerçekten bak bu tarafa doğru eğilirsek, ben zaten ondan korkuyorum. Biz bu tarafa doğru eğilirsek bak buradan bir şey deriz diye, bunları böleriz diye, bu yok, bu şans yok. Ne açıdan yok? Bu oy açısından yok. Yani o seçmen açısından yok. O seçmen öyle bir seçmen değil.
1: Bu hayat tarzına karışılacak gibi mi algılıyorlar diyorsun?
0: Ya abi hayat tarzı adamın zaten o ya. Evet. Bunlar böyle işte şey diyor, işte o adam da gitmiş mezarın başında içiyor falan dediğin zaman o kitle zaten öyle bir kitle. O ne var ki diyor yani, bu içmiş diyor falan. Ondan sonra ötekine şey yaptığın zaman o da ne var ki diyor. Demin söylediğim gibi ben de güzel kırbaç alayım falan durumu. Gerçekten öyle değil. Biz bu %52'mizi muhafaza etmeliyiz abi. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız ben bu tarafı nasıl muhafaza ederim, bunun üzerinde çalışması gerekiyor. Bize bugün grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız şu vurguyu yaptı. İsrail'in şeye yani bu her tarafta şikayet edeceğiz falan. Şimdi bazı arkadaşlar işte gidip sanki İsrail'le savaşalım durumu falan gibi şeyler söylüyorlar. Bizim İsrail'le veyahut da o cenahla savaşma şansımız yok abicim bak. Bunu aklınızdan çıkarın. Biz sadece
1: İran kadar olmadık diyenler de var.
0: Abi biz o şekilde savaşamayız. Bak şimdi insanlar bunu tamamlamıyla bilmiyor. Şimdi bizim kullandığımız
1: silahlar...
0: Biz zaten silahlar,
1: barıştan yanayız canım.
0: Abi barıştan yanayız o ayrı. O ayrı bak, bizim kullandığımız silahlar NATO kapsamındaki silahlar. Bizim geliştirdiğimiz silahlar tamamen NATO'ya uyumlu silahlar. Bir F-16'dan atacak mesela havadan havaya 200 kilometrelik füze diyor değil mi adam?
1: Evet.
0: Bu NATO'ya uyumlu geliştiriliyor. Çünkü öyle olmadığı zaman veya aşağıdan bir hava savunma sistemimiz bizim kendi F-16'mızı da vurur. Biz tamamen bir NATO kapsamında. Ha bizim buradaki karımız ne? Paramız dışarı gitmiyor. Veya işte yani terörle mücadelede
1: ihraç ediyoruz ürettikleri.
0: Üstüne bir de para kazanıyoruz. Tabii. Bu durumumuz

0: var. Yoksa bizim bir NATO kapsamındaki bir ülkeyle bu şekilde savaşma şeyimiz yok. Onları dost unsur algılıyor. Bir F-16'yı vurmadığı gibi F-35'e de o şekilde değil. İran savaşır. İran niye savaşır? O Sovyet şeyle bir silah geliştiriyor. Kore ne alıyor? Tersine mühendisle Kore'den aldığı şeyi bir füze.
1: Kore mi Çin mi?
0: Bu ilk şeyler, bu attığı yeni füzeler şey.
1: Evet.
0: Plastikler. Kore'den de başlık şeyden geliyor. Başlık Çin'den geliyor. Ama bu tersine mühendislik yönüyle zamanında Kuzey Kore'den aldığı bir teknoloji bu. Yani o yüzden o karşı olduğu için savaşıyor. Biz herhangi bir NATO ülkesiyle bu şekilde savaşa giremeyiz. Biz NATO unsuruyuz. Biz bunu söyleyeceğiz. İşte gidip Güney Afrika'nın o açtığı davaya müdahil olduk. Bu tarz şeylerde veyahut da boykot konusunda bu tarz şeyleri yapabiliriz.
1: Diplomasi.
0: Diplomasiyi şey edeceğiz. Zaten diplomatik olarak her yerde bu konuyu gündeme getireceğiz diye bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Biz gidelim de biz savaşalım, orada bir şey edelim falan, böyle bir şansımız falan yok bizim. Biz tamamen bir NATO ülkesiyiz. İsrail'le de savaşma şansımız yok. Çünkü o da Amerika'dan alıyor silahını. Aynı silahı kullanıyoruz. Bu silahlar birbirine karşı çalışmaz. Yani o yüzden bu savaşalım olayını bir defa aklımızdan çıkaralım. Yani bunu düşünen, söyleyen yok, arkadaşlar. Yok.
1: Ya bazı dinleyiciler heyecanlanıyorlar evet, tabii oradaki
0: soykırımdan ötürü. Evet. Son olarak da müsaade edersen.
1: Geçen bir buyurunuz efendim, bitiriyoruz.
0: Bitiriyoruz. Çok kısa söyleyeceğim. Geçen bir abimiz katıldı. Dedi ki şey dedi, bir memur arkadaşım var, emekli dedi. Engelli çocukları var. Geçinemiyor dedi. Bir ablamız katıldı. Dedi ki onun dedi çocuklarına dedi devlet zaten bakar falan gibi bir şey.
1: Sivas'tan aradılar ya onu.
0: Bilmiyorum. Sivas, evet. Kim söylediyse bu doğru değil. Şöyle ki doğru değil. Devletimiz yeşil kartlı olursa ancak çocuğuna bir yardımda bulunuyor. Yani asgari ücretin 1/3'ünün altında eve gelir girerse engelli çocuğa yardım maaşı falan veriyor. O abimize bir yardım yapmıyordur. O çünkü devlet memuru emeklisi maaşı alıyor.
1: Yani ondan onu, dolayı. Ya ama hayır, engelli yani evde engelli varsa ona yardımcı olamaz, çocukları vesaire varsa öyle engelli.
0: Yok, engelli şimdi o abimiz geçinemiyor. Engelli çocuğu var, emekli, şimdi memur emeklisi falan dedi. Sonra hanımefendi de katıldı, dedi ki o çocuklara zaten devlet bakıyor falan filan dedi. O doğru değil.
1: Anladım.
0: O evde herhangi bir geliri olan kimse olmayacak devletin maaş vermesi için. Onu demek istiyorum. O devlet memuru emeklisi maaşı alıyorsa çocuk yardımı, engelli yardımı alamaz çocuklarına.
1: Evet, peki efendim.
0: Evet abi, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Peki efendim. Evet, Ankara ve Riyad İsrail yolunu kilitleyecek efendim. Bu hızlı tren projesinden bahsediyoruz. İsrail tek değil tabii, Hindistan'da işin içerisinde, ama Ankara ve Riyad İsrail yolunu kilitleyecek efendim. Suudiler Türkiye üzerinden Avrupa'ya, batıya gidecekler hızlı trenlerle efendim. Buyurun. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Abdullah Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Ankara'dan Haydar.
1: Haydar Bey buyurunuz efendim.
2: Çok bekledim vallahi.
1: Ne diyorsunuz ya?
2: Ama olsun, yok. Nurullah Bey'i tebrik ediyorum.
1: Nurullah Bey bazı tespitlerde bulundular efendim.
2: Bazı tespitlerinin alayı doğru. Hiç altına imzamı atarım.
1: Savaşa giremeyiz tabii, öyle bir şey söz konusu değil. Biz insanları yan yana getiriyoruz, bir araya getiriyoruz, barışın diyoruz. Bir de bazı heyecanlı insanlar var, artık yeter falan, görmüyor muyuz oradaki zulmü, işkenceyi? Evet.
2: Şimdi Murat Bey de dedi %52'yi AKP'nin kontrol etmesi lazım diye. Ama
1: Adalet ve Kalkınma Partisi diyorsunuz.
2: Tamam, evet öyle diyorum.
1: Yani CHP de demeyelim, MHP de yani, demeyelim. bazı dinleyicilerin kalpleri kırılabiliyor.
2: Tamam, unutur da yine söylersem özür dilerim.
1: Estağfurullah.
2: Şimdi %50'lik diyor da bu ekonomiyle %50'ciyi AK Parti bulması mümkün değil.
1: Yapma ya.
2: Bakın ya Atalla Bey, piyasaya bir çıksınlar insanlar. Bir baksınlar, piyasalar durgun, piyasalar çok kötü, piyasalar olabildiğine kötü, fabrikalar işi çıkartıyor. Kaç yerde tanıdıklarım var, kaç yerde, hep dün aradılar, en az 30 iş çıkartmışlar o fabrikadan.
1: Allah Allah, vermem. Yani bu tabi, senin

0: Bu ayın
1: bakın.
0: son ayın verilerine baktım. İşçi çıkarma yok.
1: Bakın
0: Üretime
1: efendim.
0: devam tabii.
1: Efendim bakın.
0: Belki o orta
1: Efendim.
0: ölçekli bir
1: O
0: kurumlarda olabilir.
1: yok.
0: Onlar için de 3'er milyon herhalde bir kredi şey yapıyorlar. Uzun
1: Bakın.
0: taksitli bir kredi öngörüyorlar.
1: Atallah Bey, ben biliyorum. Şu anda en az 6-700 kişi çalışan, bünyesinde 1000 kişi olan koskocaman bir fabrika. Ben bizzat bildiğim için diyor ama şunu söylüyorum ben, yani bir iddia orası için değil.
0: Ha, tabii
1: Şeyler,
0: anladım canım.
1: ama çıkardırma var yani. Şimdi şuna geleceğim.
0: Buyurun
1: Daha
0: efendim.
1: önce daha önceden de Cem Bey'i de tebrik ediyorum. Her şeyden haberi var. Maşallah, Allah nazardan istiyorsun. Aynı şey gibi Ergenekon davalarında bir Tuncay Güney vardı. Her şeyden haberi vardı.
0: Evet.
1: 3 dakikada 40 tane konuya hemen oradan söyleye geçiyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Şimdi bazı şeyler söyledim. Asrın yolsuzluğu dedikleri şeyler de. Şimdi İmamoğlu'nun araçları dediler. Araçlar o adamın çıkmadı.
0: Abi,
1: Dediler,
0: bak ben
1: ben
0: sana bir şey
1: söyleyeyim.
0: söyleyeyim.
1: Ben,
0: Haydar
1: ama
0: abi.
1: ben konuşayım
0: Haydar abi
1: kurban
0: sen
1: olayım
0: beni
1: ya.
0: dinle. Sen beni dinle. Ben seni
1: Dinliyorum.
0: dürüst CHP'li ilan ettim.
1: Bakın
0: Ne olur?
1: ama
0: Bak
1: dinleyin
0: ne
1: de.
0: olur? Şu anda dava en azından devam ediyor.
1: Ha.
0: Sonucunu bekleyelim. Kendini hakim yerine koyma. Bak sen ne
1: Yok.
0: kızlarla, uçaklarla fing atıp dünyayı dolaştın. Ne valizlerle, çantalarla para taşıdın. Ne senin duvarına para bıraktılar. Ne otelde peştemalle yakalandın. Ne olur abi gözünü seveyim. Sen
1: Kurban
0: bu topa
1: olduğum bir
0: gitme.
1: adammış.
0: Sana
1: Şimdi
0: iyi
1: şöyle
0: günler
1: bir şey.
0: diliyorum. Bir mahkemenin sonucunu dinleyelim efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Ya efendim buyurun mahkeme devam ediyor. Lütfen bari temize çıkarmayalım kimseyi. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm Atta Bey.
0: Aleykümselam Mustafa Bey. Hoş geldiniz.
2: Atta Bey, saygılarımı sunuyorum. Atta Bey, Kayseri Organize Hacılar Sanayi'nden arıyorum Atta Bey. Kendimiz aile çocuğu biliyorsunuz değil mi Atta Bey?
0: Kayseri Sanayi Sitesi'nden.
2: Evet Atta Bey, burada 500 bin kişi ikamet eden var Atta Bey. 500 bin kişi.
0: İşçi çıkarımları var mı böyle kapanan fabrika
2: Yok.
0: falan?
2: Yok Atta Bey, nerede ki iş yetiştiremiyoruz. Biz gece bunun cumartesiler, her cumartesi mesai yapıyoruz 5'e kadar Atta Bey.
0: Ha, cumartesi günü de çalışıyorsun.
2: Evet Atta Bey, yani geceleri de akşamları da çalışıyoruz 9'a kadar Atta Bey. Yani yetiştiremiyoruz. İhracat dünyanın her tarafında, ücra köşesine bile ihracat Atta Bey. Para, pul, iş dolu Atta Bey.
0: Evet.
2: Bir tane arkadaşımız dedi de piyasalar ağlıyor dedi, öyle bir şey yok Atta Bey. Yani çalışana iş para çok Atta Bey. Anlatabiliyor muyum? Yani
0: evet.
2: Yalan söylemiyorum Atta Bey. Bizim Kayseri Organize Sanayi'nde inan ki yani o kadar arabaları bir görsem var ya, buyruk oluyor Atta Bey. Yani normal gittiğimiz saat 15 dakikada ben eve varabiliyorum kendi arabamla Atta Bey. Ama servislerin çıktığı zaman ne kadar sürüyor biliyor musun Atta Bey? 1 saat 10 dakika sürüyor Atta Bey. Yani o kadar servis oluyor Atta Bey.
0: Evet.
2: Bu bağlantı yolları da 5-6 tane şehre bağlantı yolları var. 5-6 tane yoldan gidiyoruz Atta Bey.
0: Evet.
2: Hepsi böyle kıtlıklı sıktım yani. Anlatabiliyor muyum Atta Bey?
0: Evet.
2: Eğer hiç olmazsa o yoğunluk olmaz Atta Bey. Biz de ondan analiz yapıyoruz Atta Bey.
0: Evet
2: Anlatabiliyor
0: efendim.
2: Anlatabiliyor muyum? Hayır, işte çok, para da çok, aç da çok. Bunu diyecektim Atta Bey.
0: Peki efendim. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, CHP sözcüsü Sayın Sarı CHP'de 9 kişi disipline sevk edildi. Yeni gelişmeler var. Sayın Kılıçdaroğlu disiplin efendim şıkkını çalıştırdı. TGRT haberle bir son dakika haberini sizlerle paylaşalım, sonra döneceğiz efendim.
3: Belli bir şekilde disipline sevk ettik bu arkadaşları. Ama biliyorsunuz parti tüzüğümüzde ivedi işler, ivedi durumlar diye bir ibare ve tanımlama var. Ve bu ivedi durumlar çerçevesinde herhangi bir parti üyesinin disipline MYK aracılığıyla sevk edilmesini düzenliyor. Daha önce de uygulamaları var bunun. Dolayısıyla bir uygulamalar çerçevesinde biz bu kararı almış durumdayız. Elbette arkadaşlarımız buna itiraz edebilirler. İtiraz yolları açık. Yani hem MYK kararının kendisine, hem Yüksek Disiplin Kurulu'na doğru bir giriş söz konusu olduğunda oraya, hem de başka hukuki süreçlere başvurabilirler. Ama biz MYK olarak bizim değerlendirmemiz ve aldığımız karar bu yöndedir arkadaşlar.
4: Efendim, milletvekilleri ve belediye başkanları sadece parti meclisi kararıyla iş tüzüğe göre de
3: Az önce açıkladım ama.
4: Yani böyle söyledim. Bir ayrım yok mu?
3: Söyledim onu az önce. Verdiğim cevap oydu. İvedi işler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Geçmişte bunlar ivedi işlerden sayıyoruz. Geçmişte de bunun uygulamaları vardır. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar. Tedbirli.
5: Efendim Sayın Özgür Özel'le alakalı bir değerlendirme yapıldı mı MYK'da bu konuyla alakalı? Teşekkür ederim.
3: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar. Son soru.
4: Gazeteci Barış Terkoğlu bir iddia gündeme getirdi. Ali Öztunç aracılığıyla bir arabulucuların olduğu ve Kılıçdaroğlu ile Özel'in görüştüğü 4 Eylül'de kurultay yapmakta uzlaşıldığı ama sonra saat 23'te telefon geldiğini ve 4 Eylül'de kurultayın yetişmeyeceğini söylediği iddia edildi. Bu iddia ilişkinlere söylersiniz.
3: Bununla ilgili bir değerlendirmemiz yok. Yani ben bu konuyla ilgili bir bilgi sahibi değilim. Dolayısıyla ilgili arkadaşlar yani iddianın sahibi olan arkadaşlarımızla bence daha açıklık getirmesini için sorabilirsiniz.
6: Açıklamada da bahsettiğiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecimizi başlatıyoruz tweet'i nasıl bir sürece işaret ediyor? Bir olağan takvim süreci mi yoksa bir olağanüstü kurultaya kapılar hala açık mı?
3: Onu yarın değerlendireceğiz. Yani mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak o şekilde yapacağız. Yani bunun zeminini konuşacağız. Diğer arkadaşlarımız da yani bir an önce kurultay yapılmasını isteyen arkadaşlarımız da var biliyorsunuz parti meclisimizde. O arkadaşlarımızın da düşüncelerini alacağız. Onlar da kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Hep beraber bunu değerlendirip bir yol haritası koyacağız partinin önüne. Cumhuriyet Halk Partisi uygun olan en makul zamanda kurultayını yapacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz, beraberiz. Telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Sayın Sarı CHP'de 9 vekil disipline sevk edildi ya da o süreci yaşayacak. Onu da paylaşalım sizlerle. Dinleyicimiz geliyor. Buyurunuz efendim.
7: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
7: Ben Haydar Bey anladığında belediye başkanının şu kadar arabası var, onun değilmiş o arabalar diye bir hitapta bulundu Haydar Efendi. Peki 117 hayır menkulüm şeysini şey etmedi mi, sormadı mı acaba? Onu bir soraydı. 117 gayrimenkul. Babasıyla şirketin %60'ı imamın oğlunun, %60'ı da %40'ı da babasının. Onu bir soraydı. Şu şeydeki Sarıyer'deki iki tane anladın mı villayı nasıl aldı, kaça aldı, kaç liraya kiraya verdi? Onu bir sorsun Haydar Efendi. Peki. Yani orada Sözcü telefonu, Sözcü Halk TV izleyip de gelip de burada ahkam kesmesin.
0: Anladım efendim. Peki anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler lütfen sabredelim. Mahkeme neticelendirecek bütün bunları. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Alo, selamun aleyküm.
0: Bu aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
8: Hoş gördük, Tatsadar Mustafa Ayruk.
0: Buyursunlar efendim.
8: Evet, maalesef yoğun bir gündemimiz var ya. Bir taraftan CHP'de bir sıkıntımız var. Gerçekten çok ciddi, onu söyleyeyim yani Türk siyaset açısından. Fakat bazı konuşulmaması gereken şeylerin konuşulması sıkıntı şu anda.
0: Öyle mi efendim?
8: Tabii çünkü Yargıtay kararı CHP'nin kurultayı toplayabilmesi için beklenmesi lazım. Madem Yargıtay itiraz etti Özgür Özel.
0: Bu sonuca razı olsun. Siz götürdünüz efendim Yargıtay'a. O zaman bekleyin karara göre hareket edelim diyecekler.
8: Tabii öyle demeleri lazım. Çünkü şu anda şimdi CHP'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na eli kolu bir bakıma bağlı. Çünkü meşruiyeti hukuki zeminde bir kurultay yapması lazım.
0: Evet.
8: Ve bunun için de Yargıtay'ın kararını beklemesi lazım.
0: Evet.
8: Ve sokakları da karıştırmaması lazım. Öyle değil yani. Yargıtay kararını versin ki mesela tam böyle kazıyı muhkem olsun artık.
0: Evet.
8: Evet. Hayırlı akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim kısa bir reklam, dönüyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Kısa bir reklam.
9: Şimdi reklamlar.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Şimdi reklamlar.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bir son dakika haberi var, onu tekrar sizlerle paylaşalım. Efendim CHP'de 9 vekil disipline sevk edildi ve telefonlarımız 0212 454 5646. Efendim dinleyicilerimizi alacağız ve Ömer Sasonlu geldi tabii, teknik yönetmenim Ömer Sasonlu. Şu anda masada, görevinin başında efendim, sizden gelen telefonları bekliyor. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
2: Hoş bulduk. İzmir'den Dilaver.
1: Buyursunlar Dilaver Bey. Sizi dinliyoruz efendim.
2: Abi çok bu mevzulara girmek istemiyordum da. Bir bırakmıyorlar ki şöyle normal psikolojiyle ülke gündemlerini tartışalım, konuşalım.
1: Evet.
2: Dün 100'ün üzerinde aradım. 130'un üzerinde aradım hatta bağlanabilmek için. Maşallah programımız öyle güzel ki.
1: Evet, vatandaşın teveccühü var. Allah razı olsun efendim.
2: Aman öyle olsun, ben bağlanamayıp dinlemeye razıyım.
1: Sağ ol.
2: Şimdi dünkü Özgür Bey'in grup toplantısında tezahürat yapılıyordu. Özgür CHP, Özgür Türkiye diye. Onlardan ricam, lütfen Türkiye'yi karıştırmayın. Türkiye oldu bitti, özgür. Hele hele 20 yıldır öp özgür.
1: Ya.
2: Artı öte yandan abi. Az önceki araçtan bahseden arkadaşa bıraksın araçları. Şunu araştırsın. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Orgo Papandreou ziyaretine geldi. Ne kadar ilginç değil mi? Eski Yunanistan Başbakanı. Türkiye'nin herhangi bir ilçesine belediye başkanı olan adamı ziyarete geliyor.
1: Ha.
2: Öte yandan zaman geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yorgo Papandreou gene geldi ziyaretine. Suç işledi. Gözaltına alındı. Papandreou gene geldi ziyaretine. Allah Allah, ne oluyor ya? Yunanistan Başbakanı. Evet. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? Ne işin var arkadaş? Yunanistan batıyor, sen orayla ilgilensene. Sana ne İmamoğlu'ndan?
1: Evet.
2: CHP genel kurul yapıyor. Bir gün evvelsi hop Yorgo Papandreou burada. Ne işin var gözüm senin burada? Ana muhalefet partisi genel kurul yapıyormuş. Sana ne? Yunanistan batıyor, sen orayla ilgilensene. Eğer İstihbaratımız bunu gözden kaçırdıysa bir inceletin bence. Burada çok pis kokular çıkacak. Hayırlı günler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum size. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz ve telefonlarımızın 0212 454 5646 olduğunu hatırlatalım. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
1: Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum.
3: İyi günler Ataullah Bey. Şimdi bu disipline verilenler için çok sevindim.
1: Disipline sevk edildiler. Evet efendim.
3: Evet, evet. Şimdi bir Nemrut hikayesi var, biliyor musunuz? Nemrut kız çocuklarını, aman oğlan çocuklarını diri diri mezara gömüp kendi soyundan olmayanı.
1: Hah.
3: Ondan sonra şimdi benim şeyime iyi dikkat edin, benzetmeme.
1: Buyurun efendim.
3: Şimdi Nemrut'u öldürecekler, ölmesin diye bir fanusun içine koymuşlar.
1: Evet.
3: Ama bir sivrisinek nasıl etmişse etmiş, fanusta bir delik bulmuş. Nemrut'un burnundan girmiş, beynine doğru işlemiş. Ondan sonra Nemrut bu vurun kafama vurun ölsün ölsün diye kendini ölümsüz ilan eden Nemrut, o sivrisineğin darbesiyle beynine vurula vurula ölmüş. İşte bazı kişiler de, şimdi ismini açıklamak istemiyorum, bu fanusun içinde dönüyorlar.
1: Öyle mi efendim diyorsunuz?
3: Yani işte söylemek istemiyorum.
1: Size bir Nemrut hikayesi hatırlattı bu durumlar. Peki efendim, çok teşekkür evet. ederim. İyi günler diliyorum efendim. Burada Nemrut kimdi? Aslında söylemek istemiyorum diyor. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
4: Efendim iyi yayınlar.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Sağ olun. Salih Türk İstanbul.
1: Buyursunlar efendim.
2: Atallah Bey, bizim bu CHP'de çektiğimizde bu ülkemizin enerjisini, insanımızın enerjisini tüketiyorlar.
1: Evet.
2: Sadece şunu söyleyeyim, kapatayım, vaktinizi almayayım.
1: Estağfurullah efendim.
2: Ekrem İmamoğlu denilen zat mahkum olduğu gün ne diyecek CHP'liler biliyor musunuz? İmamoğlu'nu CHP'nin içine Erdoğan soktu. Onun ajanıydı.
1: Ha.
2: İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Evet efendim, Sayın Erdoğan da her şeyin altından çıkıyor diyor. Yani vatandaşta öyle bir panik de var yani. Birçok vatandaşta olduğu gibi burada da bir panik. Yani böyle bir paranoya var. Her şeyin altında değil mi? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na ne diyorlar? Sarayın adamı. Daha önce Sayın Genel Başkanımız diye şey yaparlardı böyle. Değil mi? Tazimde bulunurlardı. Şimdi sarayın ajanı oldu. Yarın Tayyip Bey, şu da Tayyip Bey'in adamıydı diyecekler efendim. Daha neler efendim. Tövbe tövbe. Efendim buyurun.
0: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
0: Merhabalar. Oktay ben, Ankara.
1: Oktay Bey iyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Evvelki günde aramıştım ama şimdi...
1: Dün aramıştınız herhalde değil mi? Dün de görüştük.
0: Dün evet, dün aradım.
1: Hiç
0: dün
1: önemli aradım. Değil. Buyurun Oktay Bey, sizi dinliyoruz.
0: Abdullah Bey şimdi tamam, bunları biz disipline verdik. Verelim gitsinler, eyvallah. Kalanlarla bizim bu belediyeleri alma ihtimalimiz var mı? Yok. Bu kimin işine yarıyor? İktidarın işine yarıyor. Hangi kanallarda bu sübvanse ediliyor? Hangi kanallarda destekleniyor? İktidarın kanallarında. Hmm. Bu tamam olabilir. Ticaridir, şeydir. Onu da bir kenara koydum. Bir seçmen olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunların hepsi olurken acaba hani biz CHP ortadan kaldırıp da biz emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkartacağız mı? SGK'lıları, sigortalı çalışanları 40-50 bin liralara çıkartacağız mı? Halkın müreffehini, yaşam standartını yükselteceğiz mi? Yani o 500 milyar dolarlık bir ihracatımızı gerçekleştireceğimiz 25 bin dolarlık bir milli gelirimizi acaba o seviyelere getireceğiz mi? Getireceksek kimse partiden değil. Herkes memleket sevdalısı. Ben eminim yani arayanlar hiçbirisi de partiden değil. Ama partiden gibi davranıp sonu olmayan bir yorumlarla böyle afaki böyle şey yaparak akıl oyunlarıyla inanan bir kesim var belli ki. Yani bunları gerçekleştirebileceksek, ha şunu kimse demesin, yani şunu kimse şey yapmasın, memleket savaş halinde falan değil. Hani İHA'lar ne olacak, İHA'lar şunları bunlar falan değil. Memleket savaş halinde değil, onu kimse aklımıza alay etmesin. Öyle değil tabii ki. Öyle bir şey olursa da hiç önemli değil. Herkes zeytin ekmek yemeye zaten razı. Orada bir sıkıntı yok ki.
1: Ama silahlarımızı, ordumuzun ihtiyaçlarını almamız iyi olur.
0: Evet, onu alalım. Onu alalım.
1: Her tamam, şeyi yapalım, tamam. Aynı zamanda tamam. Üretelim, satalım da efendim. Bu bir ticaret tabii.
0: AK Parti oy vermiş, AK Parti seçmeni demiyorum. Niye demiyorum? Çünkü AK Parti seçmeni Toradan olmuş. Çünkü AK Parti 2002 yılında geldi bizim.
1: Evet, çok genç bir parti.
0: Evet. Yani öyle
1: 100 yılın partisinde kavga bitmeyince demek ki millet şeye gitti, AK Parti'ye oy
0: evet,
1: verdi.
0: Evet, yani AK Parti seçmeni değil. Ben AK Parti seçmeni olarak görmüyorum. Ha. AK Parti oy vermiş.
1: Bunlar CHP'nin seçmeni değil mi Oktay Bey aslında?
0: CHP seçmeninden gitti, MHP'den gitti. O zamanki Saadet Partisi, o zamanki Millet Selamet Partisi'ydi.
1: Refah Partisi'nden gitti.
0: Refah Partisi'nden
1: niye gitti? Tutmuyorlar bu seçmeni? Niye böyle bir seçmen deli mi ya? Kendilerine refah sunan, kendilerine iyi maaş vermeyi vaat eden, hayatlarını güllük gülistanlık edecek partilerden niye kaçıyorlar? Bir partinin peşine gidiyorlar efendim yani.
0: O zamanlar ama o oy verdiğimiz zamanlar bu kadar durum bu kadar çok kritik değildi. Yani gerçekten de bu kadar kritik değildi.
1: Memurlarımızın, yani, çalışanlarımızın maaşını vermedik. Ne oldu efendim? Depremzede için toplanan parayı maaş olarak verdik. Özür diledik ama halkımızdan.
0: Ona rağmen benim babam asgari ücretin 1,5 katı maaş alıyordu emekli olaraktan.
1: Vermedi yani, ama alamadı yani. En son alamayacak dereceye geldi.
0: Adamlar rica edeceğim. Yani bir derdimizi anlatalım. Yani ben orada...
1: Oktay'cığım sen derdini anlatamıyorsun ki. İşte ya, ben de anlamaya çalışıyorum. Seni konuşturmaya çalışıyorum. O dediğiniz partilerden, CHP'den tut şeye kadar, MHP'ye ya da seçmeni değil. Niye kaçırıyorsunuz efendim?
0: Tamam, AK Parti seçmeni değil. Eyvah, bak onu
1: niye kaçırıyorlar canım bu seçmeni?
0: AK Parti seçmeni değil. Fakat AK Parti'ye oy vermişler artık AK Parti'den oyunu çekmek üzere. Yani dün de söyledim ben.
1: En son 3 sene önce gene seçtiler.
0: Sivas'tan bağlanan Hayrullah Bey miydi? Tam
1: Hayrullah, Nurullah Bey efendim.
0: Nurullah Bey. Ben hani mızrak çuvala sığmıyor aslında demek istedi. Fakat sizin kıvrak rekanınızla o farklı böyle şeye soktunuz. Bugün de bağlandı. Hiç oralarda hiç seli yok falan. Neyse.
1: Yo, söyledi yani adam. Dedi ki hayat şartları bazıları için çok şey... çok güç ne yapıp kolaylaştırmak lazım efendim bu hayatları dedi. Ama nasıl olacak yani bu seçmeni AK Parti'den ayırıp CHP'ye nasıl yönlendireceğiz efendim?
0: Atalat Bey, hayat şartları güç olanlar zaten iktidar ayakta tuttular. Bir sonraki adımı düşündüler. Yani daha iyi olacağız. İnşallah daha iyi oluruz de. Çünkü hayat şartları...
1: CHP'yle daha mı iyi olacağız, ne dersiniz?
0: Yok şöyle, iktidar hani daha iyi.
1: Ya iktidarı bu iş ver işte. İktidardan vazgeçtik, CHP'ye gitsek nasıl olur hayatımız?
0: Ya CHP gitmedi ki, yani öyle çok böyle çok afaki.
1: Niye? Demokratik Sol Parti vardı AK Parti'den önce. Sandıkta kaldı.
0: Ya, tamam, o bakın.
1: Oktay'cığım seni sevgiyle gönderiyorum. İyi günler, bir dinleyicimiz var, sıkıştık. Efendim bakalım kim var telefon attığımızda? Alo, buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum size.
4: Merhabalar, iyi günler. Tokat'tan Mustafa Bey.
1: Mustafa Bey hoş geldiniz. Buyursunlar efendim. Biraz acele ediyoruz, dinleyiciler var. Buyurun efendim.
4: Büyük bir dikkatle dinledim şimdi az önce Oktay Bey'in dediklerini.
1: Oktay Bey mantıklı konuşuyor bazen de işte.
4: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Oktay Bey aslında hiç mantıklı konuşmuyor. Neden derseniz.
1: Saçmalıyor mu diyorsun abi?
4: Yani o kendi çapında
1: bir mantık kuruyor diyorsun.
4: Aynen onun gibi bir şey söyleyelim. Fakat ben şunu anlatmak isteyeyim. Kısa ve öz olarak. Tabii. Yani yaşımız da 58. Biz de gördük neler.
1: Maşallah.
4: Gördük neler gördük.
1: Tabii.
4: CHP'de eğer başa geçecek bir tane başbakan, pardon, cumhurbaşkanı aday olup da başımıza geçer de bizi yönetirse ben kendimi Tokat Kalesi'nden aşağı atacağım.
1: Tövbe estağfurullah.
4: Yani vasiretli bir insan göremiyoruz yani. Ben
1: ya İlhan abi nerede? Sanki İlhan abi yapardı bu işi ya. İlhan Kesici Bey.
4: Zannetmiyorum çünkü onlar vaat ediyorlar. Vaat ettiklerinin arkasında durmayıp arkasını dönüyorlar. Hani çocuklara dönmüşlerdi ya.
1: Ha.
4: Evet.
1: Mehteran'a dönüyorlar. Çocuklara dönüyorlar. Bir sürü şey oluyor. Evet.
4: Aynen, şimdi bir de kısaca şunu söylemek
1: Üsküdar Lisesi'nde müdüre, öğretmene dönüyorlar. İstanbul
4: yani
1: Lisesi'nde.
4: Halka da böyle dönecekler yani. Biz şöyle atacağız böyle, bir zamanlarda Demirel Beyefendi işte anahtar dağıtıyordu. Millet inandı, anahtar dağıtmıyor ama
1: kriz oldu. Diğer elimizdeki anahtarı da aldı abi ya.
4: Evet. Anahtarları gösterdi. Alın size anahtar dedi. Biz ortada kaldık yani.
1: Olan anahtarı da aldı ya. Buyurun efendim.
4: Şimdi şöyle Avrupa veya işte Siyonistler, şunlar bunlar, her kim derse bizim Türkiye'mize oynadıkları 15 Temmuz oyununu başaramadılar. Şimdi CHP üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştılar. Fakat devletin zeki bir fikri vardı. Neydi o? Kuş

0: kuşatma. Yani geleneksel savaşlarda bir kuşatmamız var bizim. Hilal'i alma. Yani bunları hilal şeyiyle sarmaladılar. Ya bizim MİT mükemmel çalışıyor. Yani çalışmıyor diyen adamın aklına şaşarmaya yazık olur.
1: Abi ve Gazi sonunda, Paşa'nın partisini kimseye vermeyiz. Hele FETÖ, METÖ, TUTO olmaz abi. Orada Anadolu yani, çocukları politika yapsınlar.
0: Şu gerçekleşti. Buyurun efendim. Yani İmamoğlu ekibi veya işte Kılıçdaroğlu ekibi falan her neyse birisi olmasa diğeri yani. Biz piyon olarak birilerini sürdük. Arkadan şah ve mat yapacaktık diye güya öyle yaptılar ama bizim devletimiz çok iyi satranç oynuyor, kusura bakmasınlar.
1: Ha.
0: Bu kadar söyleyeyim ben.
1: Bizim de hesabımız, evet, kitabımız var. Biz de gözlemliyoruz, aynen, biz de takip ediyoruz demişler demek ki.
0: Yani bizi Orta Doğu projesi bilmem ne projesi falan işte yaz baharı, kış baharı biz oralara sürükleyelim Türkiye'yi. Elimizin altında emri var ki biz işte şamaroların, kusura bakmasınlar.
1: Doğru, estağfurullah efendim. Gelelim. Yani en gaddar, en sinsi terör örgütü hiçbir devletle baş edemez. Hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle baş edilemez efendim. Oyunlarını çözdük diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Planlarını, oldu, oyunlarını çözdük, bunu, başlarına geçirdik.
0: Bundan sonraki Karagöz Hacivat oyunlarını bekliyoruz. Buyursun gelsinler.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Peki efendim, iyi günler diliyoruz. Sevgiyle gönderiyoruz, kusura bakmayın. Efendim buyursunlar efendim. Alo. Buyursunlar selam efendim, iyi günler diliyorum.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Atalat Bey, öyle saçma konuşanlar var dediğin gibi. Bu Oktay Bey, 50 seçimler oldu. Ben 50 doğumluyum. 40 yıl sonra Menderes gelmiş. CHP'liler o zaman ki CHP'liler tek partidi ya. Tek muhalefet olsun diye CHP'liler Hulusi'yle yaşta anlatıldı. Anladın mı? CHP'li yoktu ki Türkiye'de. O inanı. Celal Bayar oldu. Tarihten konuşmadan, tarih konuşmadan Hakim Bey diyorum. Hakim'de de kavga ettim geçen günde. Atalat Bey, tarihi bilgiyen, geçmişimizi hep madde, maneviyat olmadan madde olmaz. Anladın mı? Saçma sapan şeyler. Nasıl millet olduk böyle? Anladın mı? Ahlak yok. Örf yok. Adet yok. Ne bileyim. Hiçbir şey daha var. Bizi maymuna çevirdiler. Zamanımız var mı? 5 dakika.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Varsa son cümlelerinizi alalım.
2: Ha, 35 yaşındayım Atallah Bey.
1: Maşallah.
2: Bahçeden gittim. Ben çıkırçılıyım. Çerkez Ali'yim. Anladın mı?
1: Sağ olun.
2: Edem'den 3 tane CHP'li var. O zamanlar CHP'li ama gelmişler, toplamışlar milleti. Jön Türk. Anladın mı? Ben de geldim. Biri Dereköy'den, biri Edremit'ten, biri de nerede bilmiyorum. Bak şey, Mehmet abidir. Bunlar Jön Türk'ün ne olduğunu bilmez. Evvela Jön Türk'ün ne olduğunu öğret. Ondan sonra bak köylüler dedim. Jön Türk demek Batı'yı da hatırlıyor. Beni istemiş dedim. Hristiyan Türk dedim. Defolun gidip buradan deyip kovaladım eskisini.
1: Peki efendim, aman Biblia'mızı def etmeyelim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Anadolu bu topraklar hepimizin, lütfen efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Yani tevel atmama törenini yapan insana, sahip çıkan arkadaşlara ne deriz? Yani İstanbul'da şu trafiğe başka hiçbir şeye bakmaya gerek yok. 6 sene görev yaptılar. Bir sene eser göstersinler şöyle.
1: Evet.
3: Şey yapıyorlar. Allah hidayet etsin. Başka bir şey demiyorum.
1: Amin.
3: Bunlara Allah hidayet etsin.
1: Amin.
3: Yani akıl var, mantık var kardeşim. 6 sene görev yaptın. Hani metrobüsün karşılığında sen de E6'dan yapacaksın. 4 sene içinde yapacaksın. Konutlar yapacaksın. Hani bir tane eser gösterin şu adamdan 6 senede. Yani diye 2000 yılında diye başka yerden geldi oylar, sorun yoktu diye. Mübarek adam 21 banka battı, ülke iflas etti.
1: Tabii ya.
3: Dünyaya iflas verin diyerekten ülke için. Barbar bağıran CHP'liler, bunlara ne oldu? Bunların kafasında bir şey var ama. Belki ben de yanlış düşünüyor olabilirim.
1: Evet, o değil mi efendim? Dediğiniz gibi ne hale geldik ya?
3: Ya Allah hidayet vere bunlara. Bunlar... Ama ben 14 sene bir CHP'li arkadaşla çalıştım. Samimi söylüyorum. Yani onlara ne dersen de mümkün değil, değişmiyorlar. Böyle bir zihniyet olan bir grup var tabii ki. Hepsi değil de.
1: Tabii.
3: Yani hiç düşünme. Yani mantıken düşün az dediğin zaman. Yani bir anda gerçeği görüyorlar. O 2 dakika geçmiyor yemin ederim. Aynı geri dönüyorlar. Ya hastaneleri bir düşünler, ben 58 yaşındayım. Yani her gün hastanede gidip sabah namazında Cere Paşa'da oluyordum. Yani büyük çekmeceden kalkıp. Bugünleri bu millet unuttu. Ha yani hiçbir şey olmamış şu anda. Ya Allah size hidayet vere inşallah.
1: Amin efendim. Yani boşu boşuna bazı çirkin şeyleri savunmanın anlamı yok ki. Sanki peştemalle otelde o varmış. Sanki uçakta kızlarla o fink atmış. Jetgiller. Sanki onun kapısına gelmiş valizlerle para. Sana ne kardeşim ya? Bir de yani mahkeme devam ediyor. Ya adam savunuyor ya. Çok ilginç.
3: Ya savunuyorlar hocam. İnanabilirsin yani.
1: Sana ne? Niye savunuyorsun yani, ya?
3: O konuyu doğru söylüyor. Onlara ne dersen de yemin ederim fark etmiyor. Aile içinde de öyle yaşadıkları için
1: olmaz.
3: Onlar normal. Ya şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Ya ona. En azından bu CHP noktaları savunmamak lazım. Bunlar kötü şeyler. Bunlar aynen bize yakışmıyor. Öyle. Bunları kötü yapmışlar. İnsan tabii ki partisini savunabilir, şeyini savunabilir ama yapılan kötülükleri savunmamak lazım ya.
3: Ya onlar için kötülük normal. Biz nasıl İslami kesim tarafı gerçek Allah'ım bizlere de hidayet vere ki bu partiyi bu hale düşürdük yani. Yani niye düşürdük? Yani bunu gerçekleri görüyoruz, imam hatipleri görüyoruz. Yani nereden nereye geldiğimizi görüyoruz. Elhamdülillah bundan kello yapmamak lazım. Yani nankörlük yaparsak aynı adamlar yani bekliyorlar, pusuda bekliyorlar vallahi.
1: Peki efendim.
3: Allah fırsat vermesin yani.
1: Peki efendim. Kötülere Allah fırsat vermesin. Çok doğru söylediniz efendim. Anadolu'da öyle diyorlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
4: Alo. Merhabalar.
1: İyi günler, merhaba efendim. Buyurun.
4: Ben tekrar rahatsız ettim ama Ankara'dan Oktay ben.
1: Oktay Bey yani iki cümle alalım.
4: Tamam okey. Ben biraz önceki o hani vaatlerde bulunan, taahhütlerde bulunanlarla ilgili bir yorumlar yapan arkadaşlara ben buradan seslenmek istiyorum. Bu aradıkları kanal yani TGRT FM'in.
1: Bak TGRT'yi evet. Suçluyorsun, TGRT'ye saldırıyorsun. TGRT sana mikrofonu açmış. Oktaycığım ne olur okay. İyi günler diliyorum. Sana iyi günler diliyorum efendim. Diğer dinleyicimizi bağlayın. Lan kucağımıza oturup bıyıklarımızı yolanlar var ya. Git başka bir radyoda konuş madem ki öyle TGRT'yi kötüleyeceksen. Değil mi efendim? Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
5: Hayırlı günler, kolay gelsin.
1: Size de efendim, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum size efendim.
5: Allah razı olsun. Sivas'tan Ahmet Hacı Kabak yine ben.
1: Ahmet Bey, buyurunuz efendim.
5: Abi şimdi bu CHP'li kardeşlerimiz yani böyle futbol takımı tutar gibi, tamam mı? Parti tutuyorlar. Kardeşim yani yapılan yanlışlıkları bir görün. Yani
1: tabii yanlışlıkları savunmamak lazım insanı.
5: Savunmamak lazım tabii. Yani.
1: Sonra bir mahkeme süreci var, devam ediyor yani, mahkeme tabii.
5: Bir bekle bakalım yani bu adam yönetebilir mi yönetemez mi? Ya hırsızlık yapmış, arsızlık yapmış, ahlaksızlık yapmış. Sen niye bunları savunuyorsun hala? Bir ikincisi de yani bu açlar susuzlar vardı ya hani Atabey.
1: Evet.
5: Peki pandemiye kadar hiçbir şey yoktu. AK Parti hükümete geldikten sonra her şey güllük gülistanlıktı. Parasına para katan kattı, zengin olan oldu. Hiç sokağa inip...
1: Evet.
5: Abi şimdi ne oldu pandemiden sonra böyle birdenbire herkes palazlandı, yok sokağa açız diyenlere bakıyorum abi. Yani göbek öyle bir sarkmış ki düğmeler patlayacak. Elinde pankart açız. Ya abi yani çalışacaksın abicim. Yani çalışacaksın ki Mevla sana versin.
1: Peki.
5: Yani yok iş yok, güç yok. Var abicim. İş de var, güç de var. Çalışana Mevla veriyor. Tamam mı? Yani evet. Haksızın karşısında susmayacaksın. Hani hadis-i şerif var ya, haksızının karşısında susan dilsiz şeytandır hesabı.
1: Peki efendim.
5: Biz de haksızın karşısında durmayacağım. Haklıya haklı, haksıza
1: evet.
5: Haklı.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Doğru. Sivas'ımıza sevgiler, saygılar efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo, merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Mehmet Kayseri'den
1: ben. Mehmet Bey buyurun. Kayseri'mize selamlar. Buyurunuz efendim.
6: Valla benim şöyle bir durumum var. Hep CHP'yi, sağ solu partileri konuşuyoruz ama havalar ısındı Abdullah abi.
1: Buyurunuz
6: bizim
1: efendim.
6: Bizim insanlardan benim bir ricam var. Havalar ısınınca pet şişeler, kola şişeleri, maden suyu şişeleri hep sokaklara atılıyor. Lütfen buna insanlarımız dikkat etsin.
1: Evet.
6: Çünkü çevremiz temiz olmalı. Ben bunun çok üzerinde ısrarla duruyorum. Sizden de bunu duyurmanızı istiyorum.
1: Ya gayet tabii yani aslan yattığı yerden bellidir demiş atalarımız. Gayet tabii çevremizi temiz tutacağız. Bir de değil mi atık projelerimiz var. Bu konuda hanımefendi de çok ciddi bir taltif edildi. Birleşmiş Milletler

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: sıra 12'de. Hadi gel, sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Haziran Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün "Mahkeme kararını tanımamak ne demek?" başlıklı makalesini sunuyorum. Mahkeme mutlak kararını vermiş. Kararı beğenmeyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz. Nitekim Yargıtay yolu açık. Kemal Kılıçdaroğlu da Yargıtay kesin kararını verince kurultaya gideceğini açıklamış. Şimdi burada Özgür Özel'e düşen mahkeme kararına saygı duymak. Yargıtay kararının ne zaman geleceği de belli değil. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında mesele de bitmiş durumda. Özgür Özel'e düşen başka parti kurmak. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar CHP'den bir şey olmayacağını ve geleceğe dair bir perspektifleri olmadığını göstermiş oldu. Mahkeme kararına göre mecliste konuşma yapması gereken Kemal Kılıçdaroğlu, çünkü CHP Genel Başkanı o, başkası değil, dolayısıyla konuşma yapmak onun hakkı, Özgür Özel bir salonda ya da başka yerde konuşma yapsın, mecliste bunları yapmak kanun ihlalidir. CHP'de iki taraf resmen kavga ediyor. Sahici CHP seçmeni olan bitenden dolayı üzgün. Aynı şekilde tüm vatandaşlar yaşananları üzüntüyle izliyor. CHP demek kavga dövüş demek olduğu bir kez daha tescillendi. Halbuki yapılması gereken Özgür Özel ve arkadaşlarının mahkeme sonucunu kabul edip beklemesi ya da ayrı parti kurması. Ortamı germek ve ondan sonuç elde etmek yakışık almıyor. Gerçi Özgür Özel o çizgiyi çoktan aştı. Artık kaos çıksın ve oradan beslenirim havasında. Ülkenin ekonomik, sağlık, iç ve dış politikasına dair hiçbir şey demeyenlerin geldiği nokta bu. Ne bir çözüm önerileri var ne de başka şey. Gerçekten yazık. Özgür Özel liderlik de yapamıyor. Taraftarlarını sakinleştiremiyor. CHP'nin iç kargaşası gösterdi ki bunlar ülkeye umut olamazlar. Devlet Bahçeli'nin şu sözleri yerindedir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevirmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam vermelidir. Özgür Özel bu tavsiyeyi dinlemeli ve gereken tedbirleri almalıdır. Yoksa her gün CHP'de kavga görüntüleri Türk siyasetine asla yakışmıyor.

0: Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün "Mahkeme kararını tanımamak ne demek?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Merkezin kararı ne olacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Piyasada gözler Merkez Bankası'nın toplantısına çevrildi. Merkez Bankası yarın saat 14'te faiz kararını duyuracak. Bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da. Daha sonra da yıl sonuna kadar 3 toplantı kalıyor. Her faiz kararı öncesinde olduğu gibi yine raporlar gelmeye başladı. Beklentiler ne yönde derseniz, esasında analizler ikiye bölünmüş durumda. Kimi politika faizinin %37 seviyesinde bırakılacağını söylüyor, kimi 3 puan artış olacağını. Biliyorsunuz Merkez Bankası son yaptığı toplantıda politika faizlerini %37'de sabit bırakırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35.5'te sabit tutmuştu. Perşembe günkü para politikası kurulu kararı öncesinde analiz raporları yayınlayan Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi mevcut sıkı para politikasının korunacağını, faizin sabit kalacağını tahmin ediyor. JP Morgan'la Capital Economics Merkez Bankası'ndan 300 baz puanlık faiz artırımı bekliyor. Garanti BBVA analistleri de Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin etkisini gerekçe göstererek Merkez Bankası'nın politika faizini 3 puan artırabileceğini söylüyor. Peki sürpriz olur mu? Artışı savunanlara göre zaten Merkez Bankası'nın fiili fonlama maliyeti %40. O nedenle bankanın haftalık repo faizini %37'den 40'a yükseltip fonlamayı da bu yolla devam ettirebileceği söyleniyor. Umarım bu senaryo gerçekleşmez. Merkez Bankası'nın faiz kararı sadece bankalar arası borçlanma maliyetini değiştirmiyor. Döviz kurunu da, hisse senedi değerlemesini de, üretimi de, işsizlik oranlarını da, marketteki fiyatları da etkiliyor. Hali hazırda faiz tablosu zaten pek de iç açıcı değil. Bakın ihtiyaç kredisi faizleri %63'leri geçmiş durumda. 5 ayın zirvesinde. Ticari kredi faizleri %55'lerde. Bu rakamlarla kim ne yatırım yapacak? Bırakın yatırımı, mevcut faaliyetlerini çevirebilecek mi? Türkiye'nin uzun süredir yüksek faiz ortamına hapsedilmiş olması en çok iş dünyasını etkiliyor. Hem kredi hacmi daralmış durumda, hem de yüksek faiz oranları işletmelerin ayağına bağlanan birer kaya. Piyasada nakit akışı bozuldu. Şirketlerin borç çevirme kapasitesi düştü, ödemeler dönmüyor. Ticaret yavaşlamış halde, büyüme sınırlı. Öncelikle KOBİ'lerin takipteki kredi oranlarındaki artış dikkat çekici. Enflasyonu düşürmek için reel sektörden, esnaftan, KOBİ'den feragat etmeyelim. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Merkezin kararı ne olacak?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "CHP'de kaos derinleşiyor, bölünme hızlanıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel dün yeni nesil siyasetten söz etti. Siz onu yeni nesil siyasi parti olarak anlayın. Sizi önce dün sabaha götürmek istiyorum ama aslında bir önceki geceye götürmem gerekiyor. Çünkü Özgür Özel ekibi gece yarısından itibaren meclisteki grup salonuna yerleşmeye başladı. Geceyi grup salonunda geçiren milletvekilleri vardı. Sabah olduğunda ise Kılıçdaroğlu ekibi uykudan uyanmadan onlar grup salonunu doldurmuşlardı. Meclisin dikmen kapısına önce Özgür Özel taraftarları geldi, sonra Kılıçdaroğlu destekleyenler. Meclisin içinde gergin bir bekleyiş, dikmen kapısında ise gerilim ve yer yer arbede vardı. Meclis başkanlığı çareyi ziyaretçi yasağı getirmekte buldu. Bu karar gerilimi kısmen düşürdü. Yoksa çok kötü olaylar olabilirdi. Özgür Özel önce meclis kapısındaki destekçilerine konuştu. Darbeyi bir kez daha şanlı meclisin önünden püskürttünüz dedi. Hain Kemal sloganları atılması üzerine ise susturmadı. Tam aksine öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum dedi. Yani siz hain Kemal diye slogan atmaya devam edin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem üzerinde mi daha çok hakkı var yoksa Özgür Özel üzerinde mi derseniz tereddütsüz Özgür Özel derim. Kemal Kılıçdaroğlu oğlu Kerem'e mi en çok destek vermiştir yoksa Özgür Özel'i mi diye sorarsanız şüphesiz Özgür Özel derim. Ama Özgür Özel hain Kemal diye slogan atanlara benzerlerini hissediyorum diye karşılık veriyor. Siyasette vefa yok. Gerilimin doruğa tırmandığı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu oyunu bozarım çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze aldı. Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı. Olayların büyümesinin önüne geçti. Böylece meclisteki grup savaşını ikinci kez Özgür Özel kazanmış oldu. Ali Mahir Başarı'nın buyurun sayın genel başkanım diye kürsüye davet ettiği Özgür Özel burada konuşmayı bir zafer olarak görmüyorum dedi ama zafer kazanmış bir havası vardı. Ferdi Zeyrek'ten söz ederken duygulandı, sesi titredi ama duygusal havayı attı. Savaş moduna geçti. Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir dedi. Geri dönülemez nokta ne? Bu yeni parti kuracaklarının işaretiydi. Zaten az sonra baklayı ağzından çıkardı. Biz Türkiye'de yeni nesil siyaseti kuruyoruz dedi. Özgür Özel'den böylece yeni partiye yönelik güçlü bir işaret geldi. Kılıçdaroğlu hem pazartesi gecesi attığı tweette hem dün CHP genel merkezindeki grup konuşmasında kurultay sürecini başlatacağını ilan etti. Özgür Özel ise 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapılmalıdır dedi. Böylece kurultay işi karşılıklı bir resleşme olmaktan çıktı. Çünkü Kılıçdaroğlu 26 Temmuz'dan önce kurultaya gider mi gitmez. Özgür Özel meclisteki kürsüden indi, Kılıçdaroğlu CHP genel merkezindeki kürsüye çıktı. Yaşananlardan dolayı Kılıçdaroğlu daha da hırslanmıştı. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız diye söz verdi. Kirli olanların işine son vereceğiz. Pavyon köşelerinde para alanlara güle güle diyeceğiz diyerek ihraçların yolunu gösterdi. Kılıçdaroğlu CHP'ye döndüğü ilk gün itiraflarda bulunmuştu. Özür dilemişti. Hep iyi niyetli davrandım. Bu yüzden bazen suistimal edildi dedi. Artık iyi niyetli hareket eden Kılıçdaroğlu yok mesajını verdi. Kılıçdaroğlu CHP'ye yakın bir kanal olan Halk TV'yi hedef aldı. Sahibi Londra'da olan bazı televizyon sahipleri var. Onlar parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın onun da önüne geçeceğim dedi. Kılıçdaroğlu medya defterini açtı. Halk TV ile başladı. Hedefinde muhalif medya patronları var. Onların Londra bağlantılarına, FETÖ'cü Akın İpek'le ilişkilerine dikkat çekiyor. Yeni parti arayışlarını sürdüren Özgür Özel ekibinin önde gelen isimlerinden CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'ı ziyaret ederek DSP'yi almayı teklif ettiğini yazmıştım. Murat Emir'le hem telefonla konuştuk hem de kendi cephesinden görüşmeyi anlattı. Noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyorum. DSP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak'ı kendi ofisinde ziyaret ettim. Bir çay içme sürecinde sohbet ettik. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum başta olmak üzere partimize yapılan darbe girişimi doğal olarak sohbetin bir parçası oldu. Ben içerik olarak partimizde sonuna kadar mücadele edeceğimizi, bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğimizi, partimizin kayyumla yönetilmesini ve saray tarafından kontrol edilmesini kabul etmeyeceğimizi ifade ettim. Elbette ki önümüzdeki süreçte bu kumpası kuranların çok daha ileri gidebileceklerini öngördüğümüz birçok seçeneğin de zamanı geldikçe değerlendirileceğini ifade ettim. Benim DSP'yi teslim almak gibi önerim olmadığı gibi böyle bir öneri yakışıksız da olurdu. Ancak elbette ki önümüzdeki süreçte her türlü seçeneğin gündeme gelebileceğini de öngörmek hiçbirimiz açısından zor değil. İki kişi arasında yapılan özel bir sohbetin böylesine çarpıtılarak kamuoyu gündemine getirilmesi yakışıksız olmuştur. İki siyasetçi kendi arasında birçok konuyu konuşabilir. Ama bu özel konuşmanın hem de çarpıtılarak yansıtılması anlıyorum ki maksatlı yapılmış. Sayın Önder Aksakal hiç yapılmamış bir öneriyi kamuoyunun gündemine taşıyarak anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı'na bağlılığını göstermeye çalışmış. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin CHP'de kaos derinleşiyor, bölünme hızlanıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Yusuf Alabarda'nın Kafkasya'da barış havzası mümkün mü başlıklı makalesini sunuyorum. Güney Kafkasya tarihsel ezberlerin bozulduğu sancılı ama tarihi bir dönemeçten geçiyor. Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son vererek topraklarının %20'sinden fazlasını işgalden kurtarması ve Ermenistan ordusunu ağır bir askeri yenilgiye uğratmasının ardından pek çok uluslararası analist Erivan'da radikal bir rejim değişikliği veya bitmeyen bir kaos öngörüyordu. Ancak mağlubiyetin faturasını sırtında taşıyan Başbakan Nikol Paşinyan, ülkesini üst üste ikinci kez seçim zaferine taşıyarak sandıktan yeniden meşruiyet devşirmeyi başardı. Bu başarı dikensiz bir gül bahçesinde kazanılmadı. Paşinyan, yayılmacı rüyalardan uyanmak istemeyen radikal Taşnak Sutyun hareketi üyelerinin sokak terörüne, linç girişimlerine ve hain damgalarına maruz kaldı. Buna rağmen pragmatik ve cesur bir lider olarak halkını ikna etmeyi becerdi. Paşinyan'ın bu süreçteki en stratejik hamlesi Ermenistan siyasetini 10 yıllardır rehin alan diasporayı göğüslemek oldu. Ermenistan'da kararlar Erivan'dan alınır. Bu cümle Ermeni diasporasının konforlu batı başkentlerinden fonladığı nefret endüstrisine ve taşnak milliyetçiliğine çekilmiş en net resttir. Paşinyan Ermeni halkına radikal bir doktrin sundu. Gerçek Ermenistan. Yani hayali haritaların, geçmişin trajedilerinin esiri olan bir topluluk yerine uluslararası hukukun sınırları içinde yaşayan, üreten ve komşularıyla barışabilen rasyonel bir devlet. Bugün gelinen noktada Erivan yönetimi Türkiye ile olan sınır kapılarının açılmasını, uygulanan ambargoların ve ekonomik engellerin kaldırılmasını, bölgede kalıcı ve büyük bir barış mimarisinin inşa edilmesi gerektiğini yüksek sesle dile getiriyor. Ağrı Dağı silüetini resmi belgelerden çıkarmak, tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna onay vermek gibi adımlar bu niyetin sahaya yansıyan diplomatik sinyalleridir. Türkiye'nin attığı doğrudan ticaret adımları ve basitleştirilmiş vize uygulamaları da bu normalleşme iradesini besliyor. Ancak Kafkasya'da barış sadece iki komşunun el sıkışmasından ibaret değildir. Çünkü statükonun yıkılması, bölgeyi kendi arka bahçesi olarak kullanan küresel ve bölgesel aktörleri derin bir huzursuzluğa sevk ediyor. Kim neden rahatsız? Kafkasya'da istikrarsızlığın sürmesinden beslenen aktörlerin başında Fransa ve batıdaki radikal diaspora merkezleri geliyor. Türkiye'nin bölgede inisiyatifi ele alması, Ankara ve Bakü'nün sunduğu bölgesel entegrasyon modelleri bu merkezlerin bölge üzerindeki vasi rolünü tamamen boşa çıkarıyor. Öte yandan sahayı sessizce ve derin bir endişeyle izleyen iki aktör daha var: Rusya ve İran. Güney Kafkasya'yı iki asırdır kendi mutlak nüfuz alanı olarak gören Moskova, Paşinyan'ın batıya yaklaşma stratejisinden ve bölgede Rus askeri tekelinin kırılmasından ciddi şekilde rahatsız. Seçim öncesi uygulanan ticari ambargolar ve siyasi baskılar bu rahatsızlığın somut dışa vurumuydu. Bir diğer rahatsızsa İran. İran, Azerbaycan'la Nahçıvan'ı Ermenistan toprakları üzerinden bağlayacak olan Zengezur koridorunu kendi jeopolitik sınırlarına ve Kafkasya'daki transit üstünlüğüne bir tehdit olarak algılıyor. Rusya, Fransa, İran ve radikal diaspora ideolojik olarak birbirine taban tabana zıt görünseler de Kafkasya'da Türkiye ve Azerbaycan merkezli köklü bir barışın vizyona girmesini istememe noktasında gizli bir konsensüs içindeler. Kafkasya'daki kör düğümü çözecek olan yegane unsur askeri zaferlerin ötesine geçen ekonomik gerçekliktir. Zengezur koridorunun açılması ve Trans-Hazar lojistik hattının Ermenistan üzerinden geçerek Avrupa pazarlarına ulaşması, Erivan'ı bölgenin sıkışmış bir ülke olmaktan çıkarıp küresel ticaretin merkezindeki bir ülkeye dönüştürecektir. Türkiye ve Azerbaycan, Ankara'nın inisiyatifiyle şekillenen bu tarihi fırsat penceresini çok iyi yönetmelidir. Provokasyonlara geçit vermeden Rusya ve İran'ın güvenlik kaygılarını diplomatik esneklikle dengeleyerek ama hedeften asla sapmayarak yürümek hayati önemdedir. Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın Kafkasya'da barış havzası mümkün mü başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin kaçtığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın "Hadsiz Michael Kudurdu" başlıklı makalesini sunuyorum. Herifin ağzından salyalar akıyor. Türkiye'nin dış politika ve diplomasideki muazzam hamleleri onu korkuttu. Yıllardır Türkiye'de darbe yapılmasını istedi. Obama'ya dahi Erdoğan'ı indirin diye çağrılar yaptı. Türkiye'de laiklik elden gidiyor diye bağırdı. 15 Temmuz'da FETÖ'cülere alkış tuttu. Örgüt liderine övgüler yağdırdı. PKK'ya sınırsız destek verdi. Türkiye'nin parçalanmasını dört gözle bekledi. Türk SİHA'larının Amerika için bile tehdit olduğunu öne sürüp "durdurun Türkleri, SİHA üretmesinler" diyecek kadar manyaklaştı. Washington'da yüksek gökdelenlerden birinde hangi ülkenin nasıl parçalanması gerektiği konusunda toplantılar yapılan bir merkez var. Amerikan Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunun yeri, İsrail'in finanse ettiği Tel Aviv çıkarlarını korumak için çırpınan bu kurumda çalışıyor bizim bahsettiğimiz kudurmuş herif. Yıllardır Erdoğan darbeyle gidecek diye avuç ovuşturuyordu. Ona göre sağlam kaynakları vardı. O kaynaklar aslında o gökdelende bir alt katta bizim bu heriften emir alan FETÖ karargahı Rumi Forumu adlı kurumdu. 15 Temmuz'da inanın yeryüzünde en büyük sinir krizlerini geçirip başını duvarlara vuran bu kudurmuş heriftir. Üst kattan yönettiği darbe girişimi başarısız olunca o gökdelenden kendini aşağı atmayı bile düşünmüştür bu manyak. Onun adı Michael Rubin. İsrail'in maşası, Siyonizmin kuklası ve tetikçisi. Onu aldılar 5 gün önce Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşturdular. Amerika'ya Türkiye'nin iç işlerine müdahale çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk kurumlarını küstah sözlerle hedef aldı. Herif öyle ileri gitti ki Washington'a Türkiye'deki siyaset dizayn edilmeli, CHP'ye bile müdahale edilmeli, Kemal Kılıçdaroğlu görevden uzaklaştırılmalı, ABD onu ona yaptırım uygulamalı, Beyaz Saray Özgür Özel'i CHP lideri olarak tanımalı diye çağrı yaptı. Michael gerçekten kafayı sıyırmış ve çıldırma noktasına gelmişti. Ekrem İmamoğlu vicdan mahkumu ilan edilmeli, Türkiye'ye siyasi şantaj yapılmalı, Erdoğan'ı yıkmak için siyasi strateji geliştirilmeli, Türkiye'de rejim değişikliği yapılmalı diye bağırıyordu okyanus ötesinden. Kesin yakında deri gömleği giyecekti bu şizofren FETÖ'cü Siyonist Michael. Türkiye'deki Yahudilerin güvende olmadığını ve derhal ayrılmaları gerektiğini bile söyledi. Şizofren Michael'ın Michael'a en güzel cevabı Türk Yahudi Cemaati Başkanı İzak İbrahim Zadeh X hesabından verdi. "Seni İstanbul'da bir Şabat yemeğine davet etmekten mutluluk duyacağım. Bunun 500 yılı aşkın süredir yaşadığımız ve kendimize ait hissettiğimiz bu şehirde senin sandığın gibi rehineler olmadığımızı kendi gözlerinle görmen için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hatta buradan güzel anılarla ve güven duygusu içinde evine döneceğine eminim. Bu arada kısa bir hatırlatma, senin önlerinde ifade verdiğin Amerikalı senatörleri de seninle birlikte ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi. Türk Yahudi toplumunun yayın organı olan Shalom gazetesi köşe yazarı Iris Cibre ise Michael'a fena daldı. "Hadsiz, kendi adıma ve birçok dostum adına yazıyorum. Antisemitizmin tarihi yüksek seviyeye çıktığı bu dönemde hayati olarak en güvenli hissettiğimiz ülkedeyiz. 500 yıldır buradayız. Batıda, sokakta, sinagogda, hatta çocuklar okulda şiddete uğruyorlar. Yahudi olduğumuzu Türkiye'de saklama ihtiyacı duymuyoruz ama Avrupa'da duyuyoruz. Michael, bizim adımıza konuşmak ve yaşamadığımız bir sorun konusunda korku pompalamak yerine git Avrupa'da ve Amerika'da, Kanada'da Yahudilerin yaşadıklarını yaz cesaretin varsa" diye. Gelelim ana meseleye. Michael neden böyle kafayı yedi? cevabı göbekten bağlı olduğu İsrail'den geliyor. Sürekli gazeteler Türkiye'nin Orta Doğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Kafkaslara kadar her yerde nüfuzu artıyor, Osmanlı geri dönüyor diye yazıyor. Son olarak Times of Israel yazarı Shay Gall, Türkiye Avrupa Birliği'ne resmi olarak üye olmasa da kurduğu bağlarla kıtayı içeriden fethediyor diye yazdı. İsrail'in Haaretz gazetesinde de Türkler Orta Doğu'da küresel bir diplomasi merkezi haline geldi. Tel Aviv Ankara'yı örnek almalı, maalesef dünyada yalnızlaşıyoruz diye çığlık atan makale yazdı. Şizofren Michael, patronlarının bu düşüncelerini biliyor. Maaş aldığı Siyonist merkezler önünde yıllardır söylediklerinin tam tersi güçlü bir Türkiye ile karşılaştıkça, darbe çağrılarının ve organizasyonlarının çöp olduğunu gördükçe kafasındaki teller kopuyor sürekli. Kendisi de çöp oluyor. O yüzden keçileri kaçırıyor, kudurmuş gibi saldırıyor, zavallı ahmak. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın "Hadsiz Michael Kudurdu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Abbas Güçlü'nün "Kimin Doğrusu" başlıklı makalesini sunuyorum. Eskiden tek doğru vardı, şimdi herkesin kendi doğrusu var. Bu yüzden de hiçbir konuda sonuç alınamıyor. Çünkü onlar için doğru olan sizin için, sizin için doğru olan da onlar için doğru değil. Anayasa, yasalar, yönetmelikler, yazılı ve yazılı olmayan kurallar toplumsal hayatı düzene koyan en önemli argümanlardır. Şimdi onlar da kale alınmıyor. Çünkü onlar da her an kişiden kişiye değişebiliyorlar. Kişiye, zamana, konuya, güçlüye ya da güçsüze göre değişen kurallar hemen her sektörde var ama sanki en çok da eğitimde söz konusu. Örneğin temel eğitimi ele alalım. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuğun en iyi eğitimi alma hakkı olduğu ve bunun yasalarla güvence altına alındığı söylenir. Peki öyle mi? Yine aynı şekilde LGS, YKS, KPSS benzeri sınavlarda herkesin eşit koşullarda yarıştığı iddia edilir. Gerçekten öyle mi? Öyleyse fen lisesi öğrencileriyle meslek lisesi öğrencilerinin aynı sınavda yarıştırılmaları ne kadar adil? Ölçme değerlendirme sistemi yani not verme sistemi eğitim anayasası gibidir. Kentten kente, okuldan okula, öğretmenden öğretmene farklılık göstermemesi gerekir. Yasalarla, yönetmeliklerle, söylenenlerle yaşananlar ne kadar birbiriyle örtüşüyor? Mülakat sürecinde kentten kente değişen puanlama sistemi gibi okuldan okula değişen hormonlu not uygulamasının bu kadar tartışılıyor olması da bu yüzden. Bir kiloluk bir ağırlık nasıl ki dünyanın her yerinde aynıysa, notlar ve diplomalarda hadi dünyadan vazgeçtik, ülke genelinde aynı olması gerekmez mi? Yasalar, yönetmelikler, kurallar bu yönde ama herkesin doğruları çok farklı olduğu için notlar arasında da hiçbir paralellik yok. Devletin bir kurumunun verdiği diplomayı ve kazandırdığı yetkinliği yine devletin bir başka kurumu nasıl kabul etmiyor? Takviye bir eğitim almaya zorluyor. Doğru olan YÖK'ün doğruları mı yoksa Milli Eğitim Bakanlığı'nın doğruları mı? Yaşanan doğal afetlerle ilgili de aynı tablo söz konusu. Alanın uzmanı profesörlerden birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Kafalar daha da karışıyor, güven dibe vuruyor. Hele ki ustalara işiniz düşmesin. Bir öncekinin yaptığı sonrakine göre hep yanlıştır. Yapılan yanlışları düzeltmeye gelen üçüncü, beşinci ustaya göre de daha önce yapılanların tümünün akılla, mantıkla, meslekle ilgisi yoktur. Siyasete hiç girmiyorum. Bırakın iktidar değişikliklerini, aynı iktidarın bakanları değiştiğinde bile bir önceki bakanın yaptıklarının çöpe atması ya da rafa kaldırmasının gerekçesi de yine kurumsal hafıza ve sürdürülebilirlik yerine kendi doğrularının en iyi olduğuna inanılması değil mi? Yasalara ve toplumsal kurallara uyum bir anlamda ülkelerin medeniyet seviyesini gösterir. Söz konusu yasalar ve kurallarda bir sorun varsa onları yok sayma yerine değiştirilmesi konusunda mücadele verilir ama her ne kadar içlerine sinmese de değişinceye kadar o yasalara, kurallara uyulur. Bireysel doğrular değil, toplumsal doğrular öne çıkar ve onlara uyumun sağlanması konusunda ortak akıl devreye girer. Denetlenir ve en doğrusunun bulunması ve onlara uyulması konusunda samimi çaba harcanır. Örneğin akreditasyon, kalifikasyon, standartizasyon sistemleri bu yüzden vardır. Pek çoğumuz için angarya ve laf ebeliği gibi görünen bu ayrıntıları neden sizlerle paylaşıyorum? Çünkü milyonlarca çocuğumuzun geleceğine yön veren sınavlar, yerleştirme işlemleri, kariyer süreçleri ve istihdam konularında maalesef hala ortak bir akıl geliştiremedik. Sınavlarla düzeni sağlayacağımızı, daha adil bir gelecek sunacağımızı sandık ama tam tersi gelişmeler yaşanıyor. Bu da çocuklarımızın ülkeye, millete, kurumlara ve en önemlisi de yaşadığı çevreye olan aidiyetlerini zayıflatıyor ki buna da hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı olmamalıdır. Ortada bir art niyet var mı yok mu tartışmasına girersek bunun da içinden çıkamayız ama pek çoğunun kasıtlı ve sistematik olmaktan daha çok kişisel olduğunu ve kontrolsüzlükten de kaynaklandığını söyleyebiliriz. En çok eleştirdiğimiz hatalardan birçoğunu hiç farkında olmadan bizler de yapmıyor muyuz? Kendi doğrularımızın en doğru olduğunu sanmıyor muyuz? Hatadan dönmenin de bir erdem olduğunu bildiğimiz halde egomuzun ya da inatçılığımızın esiri olmuyor muyuz? Özetin özeti, her fikir, her bakış açısı, her tecrübe değerlidir ama toplumsal süreçler söz konusu olduğunda ortak akıl en önemlisi olmalıdır. Yoksa bu tartışmalar hiç bitmez. Milliyet gazetesinde Abbas Güçlü'nün Kimin Doğrusu başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun Yeniden Yeni Kapı Ruhu başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de yaşananlar 15 Temmuz ihanet tehlikesinin hala devam ettiğini gösteriyor. Devletin kılcal damarlarına yerleşen Fethullahçı terör örgütü ihanetini sürdürmek için 2010 yılından sonra siyasi partilere sızma girişimlerine hız vermişti. Kaset kumpasıyla CHP'nin politikalarına etki etmeyi başaran FETÖ, 2011 yılında benzer bir operasyonla MHP'de de etkili olmayı hedeflemişti. Eş zamanlı bir şekilde AK Parti'ye sızmaya çalışan örgüt, 2011 seçimlerinde onlarca mensubunu milletvekili adayı yaptırmaya çalıştı. Nitekim 17-25 Aralık sürecinde Hakan Şükür, İdris Bal, Muhammed Çetin gibi bazı milletvekilleri AK Parti'den FETÖ talimatıyla istifa ettirildi. Daha eskilere gittiğimizde de Fethullahçı yapının siyasete etki etmeye çalıştığına ilişkin çokça örnek bulabiliriz. Ancak üzerinde durulması gereken esas mesele AK Parti iktidarlarında vesayetin geriletilmesinin ardından FETÖ'nün siyasete sızma gayretinin çok daha belirgin hale gelmesidir. Fethullahçı terör örgütü siyasete sızdıktan sonra vesayetin hakimiyetini yeniden tesis etmek için 2012 sonrası açıkça hükümete savaş ilan etti. Türkiye'nin küresel duruşunu Suriye meselesi başta olmak üzere terörle mücadelesini sekteye uğratmak için operasyonlara başladı. Bu süreçte FETÖ'nün ilk girişimi 7 Şubat MİT operasyonudur. Devamında Gezi kalkışması yine örgütün çok iyi kurguladığı bir kaos planıydı. Kumpaslar püskürtüldükçe FETÖ daha sert hamleler yapıyordu. Nitekim en açık meydan okuma 17-25 Aralık yargı darbesi girişimiyle oldu. FETÖ her şeye rağmen operasyonlarından netice alamamıştı, artık savaş açıktan yürütülüyordu. Ne yazık ki muhalefet ve muhalif basın açıkça FETÖ'nün safında yer almıştı. Ancak halkın desteğini alamadılar. Bu süreçte yapılan tüm seçimlerde AK Parti büyük üstünlük elde etti. 2014 yılında Tayyip Erdoğan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Her mücadelesini kaybeden Fethullahçı terör örgütü son kozunu oynamak zorunda kaldı. Yıllarca kılıktan kılığa girerek sızdığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki unsurlarıyla darbeye kalkışan örgüt 15 Temmuz gecesi milletin çelik iradesine tosladı. FETÖ, küresel istihbarat örgütlerinin bir aparatı olduğu için her ne kadar yenilgiye uğrasa da pes etmesi, vazgeçmesi söz konusu olamaz. 15 Temmuz sonrası farklı renklere girerek sızma ve gündem oluşturma faaliyetlerini sürdüren örgüt en çok sertleşen siyasi ortamdan yararlandı. En çok sızdığı ve yönlendirdiği CHP'de giderek güç kazandı. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra CHP'nin yeniden dizaynında FETÖ ve FETÖ üst aklı büyük rol oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda bu gerçeklik bütün çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Nitekim FETÖ-vari yöntemlerle CHP ele geçirildi ve bugün CHP büyük bir kaosa sürüklendi. Gelinen aşamada yargı kararıyla CHP'de başa dönüldü. 38. Kurultay tedbiren iptal edildi, Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP Genel Başkanı oldu. Dün Ankara'da Türk siyasi tarihi açısından çok büyük bir olay yaşandı. Rüşvet, irtikap, kamu gücünü kullanarak haraç alma gibi yöntemlerle partiyi ele geçirenler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mecliste konuşturtmadı. Kaosu önlemek için parti grubunu genel merkezde toplayan Kemal Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak dedi. Yeniden genel başkan olmasının ardından CHP genel merkezi önünde yaptığı konuşmada da çok önemli vurgularda bulunmuştu Kılıçdaroğlu. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum demişti. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ konusunda meselenin özünü gördüğüne göre, yaşadıklarından sonra gerçeği fark ettiğine göre, hançerlendikten sonra FETÖ'yü çözdüğüne göre yeniden yeni kapı ruhuna dönebilir. CHP'nin de, siyasetin de, Türkiye'nin de kurtuluşu yeniden yeni kapı ruhuyla mümkündür. Gündelik kavgalarımızı, ideolojik farklılıklarımızı, görüş ayrılıklarımızı daha sağlam zeminde yaşamamız ve tartışmamız için öncelikle FETÖ belasından kurtulmamız lazım. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun Yeniden Yeni Kapı Ruhu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
0: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girimcikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim,

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı İnsan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli.

0: pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.
2: Hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Münhasır ekonomik bölge. Temel kuralı nedir? Anakaradır değil mi? Ama Yunanistan anakarası olan bir ülke ama adalar üzerinden münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalıyor ve Güney Kıbrıs'ın kesimini kullanıyor. Şimdi bir kere bu işin zaten uluslararası hukuk anlamındaki en büyük nakısalarından bir tanesini oluşturuyor. Yani Yunanistan burada maksimalist ve megala ideal çerçevesinde, yani yayılmacı yaklaşım içerisinde Türkiye'nin geleceğini boğmaya çalışıyor. Neye benzetiyorum ben bunu? Aslında Musul ve Kerkük petrollerinin Türkiye'den çalınmasına benzetiyorum. Yani düşünün, Musul ve Kerkük petrolleri 100 sene evvel Türkiye'den çalınmamış olsaydı bugün Türkiye'nin hali ne olurdu? Şimdi Doğu Akdeniz'deki biraz önce bahsetmiş olduğum 55 trilyon dolar olduğu söylenen doğalgaz, gaz nitrat ve petrol kaynaklarından Türkiye'nin mahrum edilmesi, Türkiye'nin geleceğinin çalınması ve burada müşterek hareket eden bir takım ülkeler var. Bunların belki de çıbanbaşı kimdir? Bana sorarsanız çıbanbaşı Yunanistan'dır. Nereden istifade ediyor? Nereden istifade ettiği de belli. Özellikle 7 Ekim 2023 yılında Gazze'de Hamas'ın İsrail'deki yapmış olduğu saldırı baskından sonra ortaya çıkan jeopolitik gerilimlerden bir kere Yunanistan'ın son derece fırsatçı bir şekilde burada da bir fayda üretmeye çalıştığını, Türkiye aleyhine bir fayda üretmeye çalıştığını ve İsrail'le bir işbirliği geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bir benzer denklemasını Ukrayna Savaşı'nda da kendisini göstermişti biliyorsunuz. Ukrayna'ya başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin yapacağı yardımları da istismar eden Yunanistan, kendi elindeki tabiri caizse eski ve köstek silahları Ukrayna'ya ittirmiş, denemiş. Kendisi adalardakiler dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni aldığı silah sistemlerini değiştirmişti, takas etmişti. Ve bir şekilde de DDAŞ'ı ne yapmıştı? Amerika Birleşik Devletleri'ni aynı Girit gibi ne yapmıştı? Tabiri caizse peşkeş çekmişti. Şimdi son derece kurnaz ve tamamen Türkiye aleyhine oynayan bir Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın kesimi görüyoruz. Kimi kullanıyorlar? Fransa'yı kullanıyorlar. Yani Türkiye'nin gerginlik yaşadığı her ülkeyi kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri kullanıyorlar. İsrail'i kullanıyorlar. İngiltere'yi kullanıyorlar. Fransa'yı kullanıyorlar. Hatta şu an Libya'da üzerinden de Libya'ya da bir diplomatik alarm vermişler. Türkiye'nin yapmış olduğu benzer bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamak için Libya'ya işte bir takım temaslar geliştiriyor. Maksat ne? Bir kere hani iyi görmemizde fayda var. Yunanistan'ın kendi ihtiraslarını önde çıkartarak başka ülkelerle gelişmiş olduğu irtibatlar var. Ama ben meseleye açıkçası şuradan yaklaşıyorum. Yunanistan'ın aslında kendisini kullanmaya çalıştığı ama kendisini kullanıldığı bir denklem olduğunu düşünüyorum.
3: İsrail yani mi aslında kullanıyor? Yunanistan'ı mesela kullanan, hani bu noktada aslında bütün oyun kurucu İsrail mi burada?
2: Şimdi Pınar Hanım, tabii bu soru zor bir soru. Şimdi biz de tabii konuşmakta zorlanıyoruz. Neden? Çünkü işin içerisinde son derece ağır bir insani dram var. Bir soykırım var, katliamlar var, Gazze'nin düşmüş olduğu durum var. Bir diğer tarafıyla Filistin davasının düşmüş olduğu durum var. Ama bir diğer tarafıyla bakıyorsunuz, biraz önce Ünal Bay'ın söylemiş olduğu bir jeopolitik gerçeklik var. O kadar ağır bir soykırıma, katliamlara ya uğramış
3: Filistin
2: olan
3: Filistin masaya oturuyor mesela. Evet.
2: Masaya oturuyor. Şimdi biz meseleyi, jeopolitik bir meseleyi veya stratejik bir meseleyi vicdani açıdan mı ele alacağız, insan açıdan mı ele alacağız, uluslararası hukuk açısından mı ele alacağız, stratejik açıdan mı ele alacağız, jeopolitik açıdan mı ele alacağız?
3: Türkiye'nin şimdi çıkarları olarak ele alalım biz Abdullah.
2: Şimdi Türkiye'nin çıkarları olarak ele alalım ama bu sorunun cevabını da vermek çok zor. Çünkü sonuçta jeopolitiğin dili, stratejinin dili son derece soğuk. Ve son derece akıl egemen, duygu egemen bir alandan bahsetmiyoruz.
3: Evet.
2: Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman şöyle bir takdiri saygıdeğer izleyicilerin yapacağına inanarak, onların ferasetine güvenerek şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bir teşhis yapacağım. Şimdi 7 Ekim 2023. Ben o zaman demiştim ki Orta Doğu'nun tarihi hiçbir zaman 7 Ekim'den önceki gibi olmayacak. Olmayacak. Yani orada gördüğüm şey şuydu ilk günden itibaren. Yani çalıştığımız konulardan bir tanesi olduğu için. Burada Hamas bir İran vekili olarak, bakın bir İran vekili, yani askeri kabiliyetini İran'ın kazandırdığı bir vekil olarak İsrail'e stratejik bir baskın düzenledi ve bu baskın devam ettirmedi. Yani 1400 kişiyle yaptığı baskını, arkada 38.600 kişi daha vardı, onlar devreye girmedi. Arkasında kirli görüntüler bırakarak, yani İsrail tarafı iddiasına göre 1200 İsrail'i, sivili ve askeri öldürüp 241 tane rehine alarak Gazze'ye geri çekilmesi İsrail'e tarihi bir fırsat sundu. Yani bugün gördüğümüz fotoğrafın fırsatını sundu aslında bu yapmış olan. Bunu hangi maksatla yaptılar bunu bilemem. Yani onların, çünkü onlar yaptı ama şöyle bir şey oldu orada. Yani 7 Ekim saldırısı sadece göründüğü şekilde bir taktiksel boyut değildi. Jeopolitik bir kırılma gerçekleşti orada. O kırılmayı iyi okumamız gerekiyor bizim. Yani evet, sormuş olduğunuz soruya doğru cevap verebilmek için. Orada ne oldu? Bakın ben size söyleyeyim. Bir, bugün biraz önce Ünal Albay'ın da söylemiş olduğu yeni nesil IMEC çöktü. Yani IMEC'in eski nesil de orada çöktü. IMEC neydi? İsrail ve Amerika'nın sahibi olduğu Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan koridordu. Ve bu koridorun üzerinde kimler vardı? Suudi Arabistan vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı, İsrail, Aşkelon vardı. Aşkelon'dan Akdeniz, Güney Kıbrıs Rum kesimini ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren ve şeyi ilgilendiren, Yunanistan'ı ilgilendiren bir hattı bu. Bu çöktü.
3: Bu arada Abdullah İkincisi, Bey çok fazla vaktim yok, onun altını çizeyim. Tamam. Bir iki sorum daha olacak.
2: Hızlı hızlı hemen geçeyim. Yani çökenin ne olduğunu bilelim. Çünkü çökenin üzerinde yeni bir inşa var. Pınar Hanım, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugünkü konuşmuş olduğumuz konu o çökenle ilgili olan bir şey. Şimdi İran Savaşı da onunla ilgili. Doğu Akdeniz'de yaşadıklarımız da onunla ilgili. Şimdi buradan çıkartacak bir de muhakeme cümlesi var bizim açımızdan. Bakın IMEC çöktü. İbrahim'e anlaşmalar çöktü. Suudi Arabistan, İsrail nükleer angajmanında özel anlaşması çöktü. Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in de yürütmüş olduğu Filistin-İsrail yakınlaşması çöktü. Türkiye-İsrail çöktü. Türkiye-Azerbaycan baskı altında kaldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri büyük bir belirsizliğe sürüklendi. Ve çok ilginç bir şekilde sünni vicdan ve sünni karar vericiler bir Şii vekile İran tarafından dönüştürmek istendi. Şimdi bu jeopolitik bir çöküştü. Ondan sonra bir savaş başladı. 7 Ekim'den sonra bir savaş başladı ve o günden bugüne Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail kökeni yeni versiyonuyla beraber inşa etmeye çalışıyorlar. İnşa etmeye çalıştıkları nedir? Söyleyeyim. Orta Doğu'da Orta Doğu'nun yeni ittifak yapısını ve Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in Afrika'yı da ilgilendiren kısmıyla yeni ittifak yapısını inşa etmeye çalışıyorlar. Ve burada biz bu ittifak yapıları inşa edilmeye çalışan ittifak yapılarında biz nerede duracağız? Biz nerede nasıl konumlanacağız? Bakın bu bir savaş, yani savaş üretebilir bu. Savaşa girebiliriz bu ilgili ülkelerle. Ya ittifak yapısının içerisinde yer alacağız ya ittifak yapısının dışında yer alacağız. Bir tweetten
3: eğer
2: bahsediyoruz.
3: Eğer dışında yer alırsak bu bir savaş sebebi midir? Mesela bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı sözleri var ya, çok net ve sert olur. İşte bu bir diplomasiye gelin demek mi? Yoksa bir askeri müdahalenin artık hani netleşmesi mi?
2: Şimdi o yüzden en baştan bir cümle kurdum. Yani
3: öyle meseleye, bir toparlayarak Ünal Atabay'a da geçeceğim.
2: Tamam, yani aslında çok derin bir konu konuşulması çok gereken. Yani bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli jeopolitik meselelerin tam merkezinden konuşuyor aslında. Bir tarafta İsrail var, bir tarafta İran var, bir tarafta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türk kesim var. Bir taraftan da Türkiye'nin kuşatılmasından bahsediyoruz. Ben sadece enerjik Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili kısımdan bahsettim. Bir de enerji akışları var, ticaret akışları var ve veri akışları var. Şimdi bütün bunlarla ilgili, şimdi Türkiye bu denklemlerde nerede olacak? Bypass mı edilecek? Merkezinde mi olacak yoksa sistemi mi inşa edecek? Sistemi inşa eden ülke mi olacak? Biz sistemi inşa eden ülke olmamız gerekiyor. Sistemi inşa eden ülke olmamız için neye gerek var? Bize rağmen sistem inşa edilenlerin niyetlerini, planlarını ve ittifaklarını bir şekilde bozmamız gerekiyor. O zaman soru şu, bu ittifakı nasıl bozacağız? Evet. Sadece kuşatmaya karşı farklı kuşatma metotları, manevra metotları izleyerek mi yolacağız? Yoksa başka türlü metotlar mı kullanacağız? Yani ben örneğin, şimdi Hindistan'da bir gerilim yaşıyoruz. Oradan değineyim ve oradan anlaşılacaktır. Biz Hindistan'da niye gerilim yaşıyoruz?
3: Abdullah şimdi Bey, bu arada
2: 200 yıl...
3: 5 dakikam kaldı, Ünal Atabay'a da döneceğim, ne olur.
2: 200 yıl Babür Şahlar üzerinden Hindistan'ı yönetmiş bir medeniyetiz biz. Şimdi Hindistan'da olan gerilimi neden yönetemiyoruz? Sorular büyük. Yani şimdi benzer gerilimleri bu coğrafyaya getirelim. Şimdi ittifak eden, bize karşı ittifak ediyorlar. Bu birileri bunu istismar ediyor. Niye istismar etmelerine izin veriyoruz? Bir oradan bakalım. Sonra da başka zaman başka şekillerde başka bakış açıları konuşmaya çalışacağım.
3: Bu arada izleyicilerimiz de yazmışlar, Pınar Hanım lütfen böyle konuları konuşun artık, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmayın diye. İşte yani bizi bekleyen, ülkemizi bekleyen çok önemli tehditler var. Çok da haklı izleyicilerimiz, elimizden geldiği kadar bu konuları daha fazla konuşacağız. Ünal Atabay, çok az fazla dakikam kalmadı kıymetli komutanım. Yani sizin eklentilerinizi almak istiyorum. Abdullah Ağar da çünkü çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Siz de çok çarpıcı açıklamalar yaptınız. Hani biz uyum kurucu olabilir miyiz? Doğu Akdeniz'de olmazsak bunun karşılığı savaş mı?
4: Ya şimdi tabii ciddi bir rekabet var. Yani bu rekabetin yarattığı ve yaratacağı çok ciddi gerilimleri de yaşayacağız. Yani bu çatışma noktasına tabii ki evrilebilir. Veya bir diğer ifadeyle kendimizi veya bölge komple bir savaşın içinde kendini bulabilir. Bu risk var. Yani az evvel şimdi Abdullah Ağar'ın da altını çizdiği özellikle gaz paylaşımı, 55 trilyon dolar civarındaki bir gazın Türkiye'nin bu denklemin dışında tutulması gibi bir denklemi ben hayal edemiyorum. Yani dolayısıyla bu bir kavga sebebi. Yani bu bir savaş, yani bunun ötesi yok, bunun daha tanımı yok. Dolayısıyla bunu bir kenara koyalım. Şimdi hep şunu konuşuyoruz, yeni dünya düzeni, bir yeni dünya düzenine doğru gidiyoruz. İşte çok kutupluluk vesaire tanımlamaya çalışıyoruz. Değişik böyle tanımlamalar ortaya çıkıyor ama şu bir gerçek. Yeni dünya düzeni eğer oluşuyor ve kuruluyorsa ve o tarafa doğru savruluyorsak, Orta Doğu ve Afrika boynuzu artı Libya hattından itibaren ve Doğu Akdeniz denklemini de içine koyarak, ben tüm dünyanın önümüzdeki 100 yılın şekillendirilmesinin ilk çıkış noktasının burası olacağını düşünüyorum.
1: TGRT FM Haber. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
5: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
6: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum beri! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
7: Çok güzel ofsaydı.
8: Kaydı!
1: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.

0: kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
2: Aklınızda bulunsun.

Merhaba sevgili dostlar. Bir şiir yolculuğu için hazırsanız hemen başlayalım diyorum. Biz dünyayı ancak sevgi ve sanatla güzelleştirebiliriz ve onun buna çok ihtiyacı var. Bir Yahya Kemal şiiriyle başlayalım. Sessiz Gemiyle. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.

Dostlar, şimdi de Halide Nusret Zorlu Tuna'dan benim çok sevdiğim bir şiir var. Onu paylaşacağım sizlerle, Mevlana'nın Yollarında.

Yine yola düşmek gerek, hasretin yaman efendim. Köz oldu sinede yürek, ah duman duman efendim. Şüpheler bağrımda yara, ellerim boş, yüzüm kara. Çağır beni ışıklara, Mevlana, aman efendim. Şaşırmışken sağı solu, buldum sana giden yolu. Artık hep seninle dolu zaman ve mekan efendim. Her yaprakta gül nefesi, rüzgarlarında ney sesi. Bu yer aşıklar kâbesi, aşkıma vatan efendim. Dalında bülbül olayım, yanıp yanıp kül olayım. Eşiğinde kul olayım, gönlüme sultan efendim. Derdime derman efendim, gönlüme sultan efendim. Sana feda can efendim, Mevlana aman efendim.

Dostlar, günümüze dönelim. Bu güzel şiirden sonra Cemal Safi, bugün bence Türk Hecesi'nin yaşayan en büyük şairi Cemal Safi, nefis bir şiiri var. Bundan birkaç şiir birlikte paylaşalım istiyorum. Önce senden sonrası diyeceğiz.

Aşkın hududunu aştı muradım, maksuda varıştır senden sonrası. Erenler katına belki bir adım, belki bir karıştır senden sonrası. Farkına varınca olup bitenin, kırdım zincirin nefsin bedenin, beni aşkın ile ıslah edenin, lütfuna eriştir senden sonrası. Bana bu gayreti sağlayan kudret, Eyyub'un sabrından aldığım ibret. Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret, ebedi barıştır senden sonrası. Bir gonca Baki'nin gül destesinden, bir yudum Saki'nin sır testisinden, Yüce Mevlana'nın gel bestesinden, feyz alışveriştir senden sonrası. Kevser sarhoşuyum, meyhane değil. Hiçbir zevk böylesi şahane değil. Kays gibi Leyla'yı nefsane değil, efsane görüştür senden sonrası. Yumup gözlerimi yalan dolana, açtım can evimi gerçek olana. Elif'i bırakıp Karacaoğlan'a, Yunus'la yarıştır senden sonrası.

Yine Cemal Safi'den yine muhteşem bir şiir var sırada. Bu kez Tufan Öncesi. Nuh'un gemisine beni de alın. Tufan öncesini sezenlerdenim. Yalanı çıkmadı açtığım falın. Sırrın Çincesini çözenlerdenim. Hayat kavgasında çizmeyi atıp barış çarığını giydim yamatıp, sabır imbiğinde duygu damıtıp gönül sancısını süzenlerdenim. Çok resmini yaptım aşk afetinin, ehliyim ressamın marifetinin, ceylan bileğinin zerafetinin daha incesini çizenlerdenim. Değişmem manasız zevki elemle, hislerim şiire döndü çilemle, ak kağıt üstüne kara kalemle sözün incisini dizenlerdenim. Neden çekemezler bilmem ki niye, bu hüner ruhuma haktan hediye, mana kervanına katıldım diye madde hancısını üzenlerdenim.

Yine bir Cemal Safi şiiri var sırada. Bilsen. Dostlar, böyle ardı ardına şiir damlalarına boğuyorum sizi. Vaktimiz çok kısa. İstiyorum ki az konuşalım, çok şiir paylaşalım. Bilsen gelecek şimdi. Kırdığın kadehte kalan ömrümden ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Sayende sararıp solan ömrümden ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Baban eyle dedin beni bağrına, yanılıp yakılıp uydum çağrına. Bir demet her cayı çiçek uğruna, ağlarsın kırdığın gülleri bilsen. Ateşe su dedim göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Ar ettim, sakladım uğraşlarımı, haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı, ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı, kimi kaçık dedi kimi bunadı. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Felsefe böyledir divanelerde, teselli aranır bahanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde, ağlarsın düştüğüm halleri bilsen.

Dostlar, çok sevgili, çok aziz bir dostum var. Vahit Kaya, 60 küsur yaşlarında bir öğretmenimiz. Ondan birkaç şiir şimdi de paylaşalım.

istiyorum. Önce Gönül Kapısı isimli benim çok sevdiğim bir şiir var. Onu paylaşalım dostlar. Gönüle açılan bu dar kapıdan girenler güldü, çıkan ağladı. Kimi sahibini sordu tapudan, kimi türbe sanıp dilek bağladı. Yol geçen hanına döndü gönlümüz. Kimi gece kaldı, kimisi gündüz. Kimisi önünden geçerken dümdüz, kimi seller gibi coştu çağladı. Kimi selam dedi, bir mola verdi. Kimi dergah sanıp postunu serdi. Kiminin başından aşkındı derdi. Derdi bize kaldı, kendi sağladı. Kiminin işi sadece nazdı. Söylemeyi bilmez, çaldığı sazdı. Kimi duvarlara adını yazdı, kimisi de gizli gizli ağladı. Kimisi nazikçe kapıyı çaldı. Kimi hiç sormadan içeri daldı. Kimi uzun uzun konuk olurken, kimi de sadece nasihat aldı. Bir zaman eğlenip kalanlar oldu. Bahçıvanım dedi, gülleri yoldu. Kimi ayrılırken gözleri doldu. Dönüp de bakışı yürek dağladı.

Bir akarsudur yaşam. Önce bulutlardan çözülüp geldik. Yalçın kayalardan süzülüp geldik. Dostlardan ayrıldık, üzülüp geldik. Onun için böyle yavaş yolumuz. Derin vadilerde çağlayıp durduk. Bir zaman bulanıp sonra durulduk. Başımızı keskin taşlara vurduk. Onun için böyle yavaş yolumuz. Bir zaman göl olduk, yolumuz düzdü. Ceylanlar su içti, kuğular yüzdü. Gelenler güldürdü, gidenler üzdü. Onun için böyle yavaş yolumuz. Bazen çağlayandı, seldi adımız. Nice dudaklarda kaldı tadımız. Deryaya ulaşmak son muradımız. Onun için böyle yavaş yolumuz. Dağları dolandık, katıldık çaya. Selam olsun doğduğumuz yaylaya. Şimdi ırmak olduk, indik ovaya. Onun için böyle yavaş yolumuz. Şikayetlerimiz gelse de yağda, kanunu böyledir, bakmaz feryada. Bir gün kayboluruz sonsuz deryada. Onun için böyle yavaş yolumuz.

Oğluma, Ağustos'ta yağsa da kar, geniş dünya olsa da dar, her gecenin sabahı var, bugünler de geçer oğlum. Bırakma ipin ucunu, yitirme yaşam gücünü, çalış bekle sonucunu, eken bir gün biçer oğlum. Bağın erken sararsa da, gündüzlerin kararsa da, yüreğin kan ağlarsa da, güneş bir gün açar oğlum. Olma kendini övücü, kimseye açma avucu, yüreğin, bileğin gücü her kapıyı açar oğlum. Namerde etme itibar, övünür hep yüksek atar, seni çok ucuza satar, bırakır da kaçar oğlum. Ellere sorma işini, kimseye eğme başını, kendin kazan savaşını, kalma sakın naçar oğlum. Gerçekçi ol her işinde, koşma hayaller peşinde, mutluluk işinde eşinde olanları seçer oğlum. Ne hasis ol ne hovarda, durma küçük hesaplarda, karga çöplüğe konar da, kartal yüksek uçar oğlum.

Yolumuz budur bizim. Eğri büğrü bilmeyiz. Yalan söz üretmeyiz. Kula kulluk etmeyiz. Yolumuz budur bizim. Yükseklerden atmayız. Atıp caka satmayız. Sözü çok uzatmayız. Yolumuz budur bizim. Gücümüz azalsa da, midemiz boş kalsa da, ömrümüz kısalsa da, yolumuz budur bizim. Eğilip bükülmeyiz, kırılıp dökülmeyiz, düşkünlere gülmeyiz, yolumuz budur bizim. Alın teri aşımız, hep dik durur başımız, anlayana taşımız, yolumuz budur bizim. Sahte gülüş satmayız, arkasından atmayız, pisliklere batmayız, yolumuz budur bizim.

Yeter. Caddeler, bulvarlar ellerin olsun. Bana taşlı tozlu yollarım yeter. Yürekten çağıran dillerin olsun. Sürünüp gelmeye kollarım yeter. Ellerin olsun köşkler, saraylar. Salınsın içinde bayanlar, baylar. Sayılsın milyonlar, alınsın paylar. Bana alın teri pullarım yeter. Ne rütbe isterim, ne nişan haktan. Sökerim ekmek taştan, topraktan. Küçük bir kulübe daldan, yapraktan. İçinde yatmaya çullarım yeter.

Dostlar, Vahit Kaya hocamızın bu güzel birkaç şiirinden sonra artık sona yaklaşmışken birkaç Cemal Safi şiiri daha paylaşalım istiyorum. Sevgi şiirleri bunlar ve sonra size sevgiyle hoşça kalın diyeceğim. Bir dahaki sefere buluşmak üzere diyeceğim. Sensiz olmadığı paylaşalım istiyorum şimdi de. Sensiz olmadı. Kaybolan neşemi şarkıda, sazda bulmayı denedim, sensiz olmadı. Felekten bir gece çalıp biraz da gülmeyi denedim, sensiz olmadı. Hasreti herkesten çok tanıyorum. Bu zehrin üstüne yok sanıyorum. Islak gözlerimden utanıyorum. Silmeyi denedim, sensiz olmadı. Doğmanı bekledim battığın yerden. Dönmeyi bilmedin gittiğin yerden. Beni sarhoş diye sattığın yerden. Gelmeyi denedim, sensiz olmadı. Evlenmiş dediler, çıldıracaktım. Resim, mektup, şiir ne varsa yaktım. İlmeği kaç defa boynuma taktım. Ölmeyi denedim, sensiz olmadı.

Telefonda sen. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun, derdin mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. Bu gece misketi çaldırmaz mıyım? Başkenti ayağa kaldırmaz mıyım? Sesini duyup da çıldırmaz mıyım? Delisin diyorsun telefonda sen. Sağlığını düşün her şeyden önce. Kendine iyi bak, içme her gece. Seni seviyorum, hem de delice. Bilesin diyorsun telefonda sen. Mutluluk ne kadar kolaymış meğer. Sevginin kadrini bilseydik eğer. Kim ne derse desin, çekmeye değer. Çilesin diyorsun telefonda sen. Çoktan terk ederdim bu şehri, çoktan. Arar diye caydım her yolculuktan. Dostlar ne alemde? Çoluk çocuktan ne haber diyorsun telefonda sen. Sabrımı yenmese hasret nöbetim, arayıp sormaya yoktu niyetim. O anda hapşırdın, çok yaşa dedim. Beraber diyorsun telefonda sen. Albümde görünce aklıma esti. Berbere uğradım dün akşamüstü. Resmime bakarak saçımı kesti. Severdin diyorsun telefonda sen. Sevgi bu, insanı böyle inceltir. Aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerde böyle yüceltir. Överdin diyorsun telefonda sen. Biraz da fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlar yazdığın aşka? Ömründen 3 gece, hepsi bu, başka? Ne verdin diyorsun telefonda sen. Bu yıl kurak geçti baharda yazda. Erik de olmadı, dut da kiraz da. Neler söylüyorum, lütfen biraz da sen anlat diyorsun telefonda sen. Ne söylersen söyle, sen ne dersen de. Anlat düşmanımı düşte görsen de. Bir sigara yaksam izin versen de. Devam et diyorsun telefonda sen. Seni dinlemekten güzel şey mi var? Çölde şırıl şırıl akan su kadar. Yeter konuştuğum, benden bu kadar. Merhamet diyorsun telefonda sen. Gelirsem görünme, kendini gizle. Seni yağmalarım, yerim bu hızla. Yerin kulağı var, açılma fazla. Orada kal diyorsun telefonda sen. Canım ne istiyor şu anda bilsen. Ah, mümkün olsa da bulup da gelsen. Kendi ellerinle incecik dilsen. Portakal diyorsun telefonda sen. Affedersin, bazen sapıtıyorum. Böyle saçma sapan laf ediyorum. Kapı çalınıyor, kapatıyorum. Hoşça kal diyorsun telefonda sen.

Dostlar, Cemal Safi böyle bir sevgi adamı işte. Ben bayılıyorum onun şiirlerine. Umarım siz de en az benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Şimdi sizlerle onun güzel bir şiirini daha paylaşacağım. Ve bu bir şarkı oldu daha sonra. Hatırlayacaksınız. Beni sevmeni istiyorum diyecek. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı, aşkımın değerini sır gibi taşımanı, nemli bakışlarınla resmimi okşamanı, senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Sevgili dostlar, bugün damla damla şiir bu kadar. Umarım yüreklerinize sevinç, sevgi ve güzellikler damlatabilmişizdir. Bir dahaki buluşmada görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun, yaşamınız şiir kadar güzel olsun. Ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ailesi çok, rızkı az olup, namazlarını iyi kılan ve Müslümanları gıybet etmeyen kıyamet günü benim yanımda olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz misafire nasıl davranılır? Sevgili dinleyicilerimiz, ev sahibinin gözetmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır. 1. Misafir gelince rızkımız azalır sanmamalıdır. Bu şeytandan gelen bir düşüncedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, şeytan hayra harcatmayıp fakir olursunuz diye korkutur. Cimriliği ve hayra harcamamayı telkin eder. Allahsa hayra harcayana mağfiret, lütuf, bolluk vaat eder. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, İblis en azgın militanlarını malını hayra sarf edenlere gönderir. Misafire yedirmekle, sadaka vermekle insanın eli daralmaz. Peygamber Efendimiz yemin ederek sadaka vermekle mal azalmaz buyurdu. Cimrilik çok kötüdür. Misafir kabul edip cimrilikten kurtulmaya çalışmalıdır. 2. Misafir bereket getirir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, misafir rızkıyla gelir. Ev halkının günahlarının affına sebep olur. Misafir bin bereket ve bin rahmetle gelir. 3. Hak Teâlâ'nın bir hediyesi olan misafire ikram et.

girmez. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, misafir için külfete girmeyin. Misafir bundan rahatsız olur. Misafirini üzen Allahü Teala'yı üzmüş olur. Hazreti Ali, arkadaşın en kötüsü, külfete giren, kendisinin idare edilmesine seni mecbur kılan, seni özür dileyici işlere itendir buyuruyor. Külfet, lüzumundan fazla ikram, zahmetli iş, sıkıntı demektir. 7. Misafire ikram ederken herhangi bir menfaat düşünmemeli, sırf Allah rızası için hizmet ve ikram etmelidir. İbrahim aleyhisselam, misafir olarak gelen Mecusi'ye, Müslüman olursan sana çok ikramda bulunurum buyurdu. Mecusi darılıp gitti. Allahü Teala Hazreti İbrahim'e, neden onu misafir etmek için dinini değiştirmeyi şart koştun? O beni tanımadığı halde ben onun 70 yıldır rızkını veriyorum buyurdu. Hazreti İbrahim koşup Mecusi'yi buldu. Bana misafir ol diye ricada bulundu. Mecusi hayret etti. Hazreti İbrahim olayı anlattı. Mecusi, demek ki Allah bana karşılıksız nimet veriyor. O halde bana İslamiyet'i öğret, Müslüman olayım dedi. Hazreti İbrahim ona gerekli dini bilgileri öğretti, o da kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. 8. Misafirden hizmet beklememelidir. Peygamber Efendimiz, misafirden hizmet beklemek aklın noksanlığına alamettir buyurdu. 9. Dini inanışı, siyasi görüşü farklı olsa da misafiri üzecek sözler söylememelidir. 10. Misafire hizmet edene büyük sevaplar vardır. Hazreti Ömer, misafirine bizzat kendisi hizmet ederdi. Hizmet edenler mevcutken, niçin kendisinin hizmet ettiği sorulduğunda, içinde misafir bulunan evde melekler ayakta durur hadisi şerifini nakledip, melekler ayakta dururken oturmaktan haya ederim buyurdu. Misafir rızkıyla gelir. Misafire ikram etmek, güzelce ağırlamak gerekir. Misafire yedirilecek şeylerden korkmamalı, misafire ikram etmeyi ganimet bilmelidir. Atalarımız, misafir 10 kısmetle gelir, birini yer 9'unu bırakır demişlerdir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, misafir girmeyen eve melek girmez. Sofra misafirin önünde bulunduğu müddetçe melekler ev sahibi için istiğfar ederler. Kişi dostlarla yediği yemekten hesaba çekilmez. Evde bulunan şeyleri bolca ikram etmeli, misafire verilen çok yemeği israf saymamalıdır. Allah için olan şey çok olsa da israf olmaz. Allah için olmayan şey az olsa da israftır. Misafire ye diye 3'ten fazla teklif etmemeli. Hele Allah aşkına ye diye zorlamamalı. Böyle zorlamalar misafiri gücendirebilir. Misafiri gücendiren Allahü Teala'yı gücendirir. Misafirden hizmet beklememeli. Hadis-i şerifte misafirinden hizmet beklemek aklın noksanlığına alamettir buyurulmuştur. Hikmet ehlinden birini yemeğe davet ederler. O da şu 3 şartla kabul ederim der. 1. Yediğimi zehir etmezseniz. 2. Sizin çok sevdiğiniz ama benim rahatsız olacağım birini yanıma oturtmazsanız. 3. Kendimi zindanda, yani mahkum gibi hissettirmezseniz. Teklife razı olurlar. Ev sahibi misafirin yanına küçük çocuğunu oturtur. Çocuk zararlı şeyler yapar. Ev sahibi de yemesi için ısrar edince misafir, verdiğin sözü bozdun, 3 şartı da uymadın, gidiyorum der. Yine aynı zatı davet ederler, yine 3 şart ileri sürer, tekellüf, zulüm ve hıyanet olmazsa kabul der. Tekellüf, evinde bulunmayan şeyi zahmet ve masrafa girerek getirmek, hıyanet, evinde olanı misafire ikramdan sakınmak, zulüm, evde bulunan her şeyi misafire verip çoluk çocuğu aç bırakmak. Hazreti Ali yemeğe davet edilince 3 şartla kabul ederim. Bir şey almak için çarşıya gitmeyeceksiniz, evinizde olanı da esirgemeyeceksiniz. Benim yüzümden

çoluk çocuğunuzu da aç bırakmayacaksınız buyurdu. Yemeği acele hazırlayıp getirmelidir. Misafirleri bekletmek uygun olmaz. Davetlilerin ekseriyeti gelmişse bir iki kişi beklenilmeden yemeğe başlanır. Gelmeyen fakirse veya kalbi kırılacak birisi ise beklenebilir. Yalnız 5 şeyde acele etmek sünnettir. Bunlardan biri misafire yemek hazırlamakta acele etmektir. Yemeklerin iyisini getirmek Allahü Teala'nın rızasını celbeder. Yemekte iyi su bulundurmalıdır. Serin su içmek Allahü Teala'ya şükrü gerektirir buyurulmuştur. Sofrada sirkeli salata bulundurulması iyidir. Çünkü sirke ve yeşillik hadis-i şerifle övülmüştür. Yeşil sebzelerin bulunduğu sofrada melekler hazır olur. Yemeklerin iyisini önce getirmelidir. Arzu edenler bunlardan çokça yer. Diğer yemeklere lüzum kalmaz. Halbuki midesine düşkün olanlar çok yiyebilmek için önce diğerlerinin sonra da nefis yemeklerin sofraya konmasıyla lüzumundan fazla yemek yemiş olurlar. En iyisi bütün yemekleri ortaya koymalı, herkes arzu ettiğini yiyebilmelidir. Misafir güler yüz, tatlı dil, hoş sohbet ister. Bunlar yapılınca memnun olur. Misafiri kapıya kadar uğurlamalıdır. Hadis-i şerifte misafiri 7 adım geçirene cehennemin 7 kapısı kapanır. 8 adım geçirene 8 cennet kapısı açılır ve dilediği kapıdan girer buyuruldu. Misafiri uğurlarken memnun ettiniz, şeref verdiniz. Her zaman bekleriz gibi güzel sözler söyleyip uğurlamalı. Onun da dua etmesini ganimet bilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, misafirin duası makbuldür. Misafirin de giderken veya yemekten sonra evinizde oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyi insanlar yesin gibi dua etmesi sünnettir.

Ebu Bekir Verrak Hazretleri buyuruyorlar ki, fıkıh öğrenmeden tasavvufla uğraşan kimse dinden çıkar, zındık olur.

Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh Allah Dostlarının Namazı Evliyâ-yı Kiram'dan Hamid-i Tavil vardı. Kendi namazgâhında bir gün namaz kılardı. O sırada evinde yangın çıktı aniden. Komşular koşuşturup söndürdüler acilen. Sonra da hayret ile gördü ki, o cemaat, huşuyla namaz kılar içeride, bu veli zat. Dediler, olmadı mı yangından haberiniz? Buyurdu, ne yangını, siz neler söylersiniz? Ben namaz kılıyordum az önce ey komşular, namazda bir şey duymam, selam verene kadar. Evet, Allah dostları namaza durduğunda, hemen kendilerinden geçerler bu durumda. Nitekim bir sahabi nakleder ki şöylece, ben namaz kılıyordum o serverle bir gece. Ses gelirdi mübarek göğsünden o esnada. Sanki su kaynıyordu fokur fokur kazanda. Hazreti Ali dahi namaza durduğu an, hiçbir şeyden haberi olmuyordu o zaman. Nitekim bir savaşta, ayağının birine bir ok gelip şiddetle saplandı kemiğine. Bir türlü çıkmayınca o kemiğin içinden bazıları dedi ki cerrah anlar bu işten. Nihayet cerrah gelip görür görmez bu hali dedi bayıltmam lazım sizi hemen ya Ali. Zira çok fazla girmiş bu ok kemiğinize. Bayıltmadan çekersem çok elem verir size. Buyurdu, bayıltmana şu an hiç lüzum yoktur. Bir miktar bekleyiniz. Şimdi ezan okunur. Namaza duracağım zira vakit olunca. Çekip çıkarırsınız ben namaza durunca. Sonra ezan okundu, fazla vakit geçmeden. Hazreti Ali kalkıp namaza durdu hemen. Cerrah ise almıştı zaten talimatını. Neşterle yardı hemen mübarek ayağını. Oku kemik içinden çekip çıkardı hemen ve sardı yarasını henüz selam vermeden. O namazı bitirip sual etti cerraha. Ne oldu? Yoksa oku çıkarmadın mı daha? Cerrah arz eyledi ki, çıkarıldı efendim. Buyurdu, zerre kadar bir acı hissetmedim. Yine bir Müslüman da bir harpte düştü esir. Namaz vakti geçince oldu çok müteessir. Nöbetçiye dedi ki, her bir namazım için bir altın vereceğim, verirsen eğer izin. O izin verdiyse de arttırdı ücreti hep. Öyle ki bir namaza 10 altın etti talep. Sonunda insaf edip değişti kalbi birden, şehadeti getirip Müslüman oldu hemen.

Eyyubi Sahtiyani Hazretleri buyuruyorlar ki, ömürlerini gaflet içinde geçiren, kulluk vazifesini yapmayıp ibadetten mahrum kalan asi insanların hallerine çok acırım.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı din kitaplarında insanın iki taraflı olduğu ifadesi geçiyor. İnsanın iki taraflı olduğu. Bu ne demektir? Yani buradan ne kastediliyor? Ne anlamamız lazım? Ya da sadece ikizler burcunda olanları mı kastediyor? Karakterli falan diyorlar ya onlar için.
1: Şimdi her sene talimleri yazmadık bir şey bırakmamışlar ve ayet-i kerime, hadis-i şerifler de çok iyi taramışlar. İnsan iki taraflıdan murat. İnsan iki taraftan. İnsan yaratılışta ruh ve beden olarak yaratılmıştır. Bu ikisi ayrı şey mi? Ayrı şey.
0: Karakterleri de farklı.
1: Esas olan da zaten ruhtur. Çünkü bir hadis-i kutsi naklediyor kitaplarda. Kendimden verdim buyuruyor Cenab-ı Hak.
0: Ruh için.
1: Onun için Peygamber Efendimiz sordular ruh nedir diye. Peygamber bilmiyorum dedi. Ayet-i kerime nazır oldu. Estağfurullah. Kulü ruh diye başlıyor ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede sana ruhtan soruyorlar, onlara de ki size ondan az bir şey verildi. Mahiyeti hakkında bilgi yok ruhun. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi İslam alimleri buyuruyorlar ki ruhun mahiyeti hakkında konuşulmaz çünkü bilgi yok. Fakat ruhun latifeleri, ondan sonra özellikleri hakkında konuşulur. Çünkü onlar aynı şekilde açığa çıkmıştır buyuruluyor. Dolayısıyla İnsan çift taraflı yaratılmış, iki taraflı yaratılmıştan murat bir bedeni var, bir de ruhu var. Bedenin istekleri ayrıdır. Ruhun istekleri de ayrıdır. Bir de işte o bedenin içerisine nefis gidiyor. Cenab-ı Hak yaratıyor, onu da koyuyor falan. Dolayısıyla bu beden dünyada ya ruhun ya nefsin kullandığı bir alet haline dönüşüyor. Beden. Peki beden tek başına? Beden tek başına değil, dört maddeden yaratılmış bu bedende. Toprak, su, hava, ateş. Kalp, bunun ne diyelim, şoför mahalli, kaptan köşkü diyelim, tamam mı? Ve Cenab-ı Hak kalbi de, yani oradaki gönül dediğimiz hassayı da kendisi için yaratmıştır. Benim sevgim, muhabbetimden başka oraya benim yarattıklarımın herhangi birisinin sevgisini oraya girmesine izin vermiyorum, yasaklıyorum buyuruyor.
0: Orası çöplük değil.
1: Şimdi eğer nefis ruhunu kuvvetlendirirse insan, ruhun gıdasıyla bedenin gıdası, nefsin gıdası farklı. Bazı yerlerde mesela nefis eşittir beden şeklinde kullanılmış. Mesela Peygamber Efendimiz'den öyle bir hadis-i şerif de var. Nefsinin de aynı şekilde gıdasını verme halinde hadis-i şerif naklediliyor. Oradaki nefis beden. Ama müstakil olarak ayrıca anlatılırken nefis bir varlıktır. Görünmeyen bir varlıktır. Ruhu da görmüyoruz, nefsi de görmüyoruz. Ama ikisinin mücadelesi var. İkisinin rızkı farklı. Ruhun gıdası Allah-u Teala'ya muhabbettir, Allah-u Teala'ya imandır, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yasakları da sakınmaktır. Nefsin gıdası Allah-u Teala'ya inkar etmektir, Allah-u Teala'ya isyan etmektir, Allah-u Teala'nın haram dediği, yasak ettiği fiilleri yapmaktır. Gıdalar farklıdır. Mesela bize ortaokuldayken falan müzik ruhun gıdasıdır diye anlatırlardı. Sonra Ehl-i Sünnet talimlerinin kitaplarından okuduk, müzik ruhun değil nefsin gıdasıymış. Hiç alakası yok. Tabii adam dinini de bilmiyor. İnsan yapısını da bilmiyor. Uydurup söylüyor.
0: Ruhu da bilmiyor.
1: Bilmediği için diyor ki müzik ruhun gıdası. Ruhun gıdası değil. Nefsin gıdasıdır buyuruyor. Şimdi kitaplarda anlatırken deniyor ki insan bütün yaratılan varlıkların tam ortasında olarak yaratılmıştır. Eğer iman edip İslamiyet'e uyarsa yükselir, meleklerden üstün olur. Şayet nefsine ve kötü arkadaşlara uyarak İslamiyet'ten uzaklaşırsa alçalır. Zira insan ruh tarafından meleklere, bedenin yapısı bakımından da hayvanlara benzemektedir. Ruh tarafını kuvvetlendiren kimse meleklerden de üstün olur. Çünkü beden insanı meleklikten uzaklaştırmakta. Hayvanlara yaklaştırmakta iken bu alçalmaya karşı koymuş ve yükselmiştir. Melekte hayvanlaştırıcı bir beden yoktur meleklerde. İyilikleri meleklik ile birlikte yaratılmıştır. Bir kimse bedenini kayırır, nefsini kuvvetlendirirse hayvanlardan aşağı olur. Allah-u Teala Araf suresi 178. ayetinde, Furkan suresinin 44. ayet-i kerimesinde hatta onlar hayvanlardan daha aşağıdır. Belhüm edal ifadesiyle geçiyor. Yani hayvan diyorsun falan. Hayvan değil arkadaş. Hayvandan aşağı. Hayvandan aşağı. Böyle kimseler kötülükleri bildiriliyor. Çünkü hayvanlarda akıl ve meleklere benzeyen ruhlar yoktur. Şehvetlerine uymaları suç olmaz. İnsanlara akıl ışığı verilmiş olduğundan nefislerine uymaları, doğru yoldan sapmaları çok çirkin olur. Hayvanların yaşayabilmeleri için kendilerine lazım olan teneffüs edecek hava, yiyecek, içecek, giyecek, barınacak, eş olacak şeylerin hepsi hazır olarak yaratılmış. Bunlar arasında yaşamaları için en çok lazım olan havadır. Havasız da birkaç dakikada fazla dayanamazlar, hemen ölürler. Hava aramakla, bulmakla, zahmet çekmekle olmayacağı için Cenab-ı Hak insan için de hayvan için de onu bol miktarda yaratmış. Yer altında, yer üstünde, her tarafta yaratmış onu. Her tarafta yaratıldığı için bir sıkıntı söz konusu değil. Hayvanlarda akıl bulunmadığı ve birbirlerine yardımcı olmadıkları için yiyecekleri ve giyeceklerini hazırlayamazlar. Bundan dolayı yiyeceklerini pişirmeler, hazırlamaları lazım değildir. Ot, leş yerler, tüy, yün, kıl ile ısınırlar. Korunma aletleri kendilerine yaratılışlarında vardır. Birbirlerine muhtaç değildirler. Peki insanlarsa bütün bunları hazırlamaya, düşünmeye mecburdur. Ekip pişmedikçe, ekmek yapmadıkça doymazlar. İplik, dokuma, dikicilik yapmadıkça iş yapamazlar. Yani din büyükleri bunları uzun uzun bu şekilde böyle saymışlar ve anlatmışlar. Niye anlatmışlar? Yani insanın esas farkını açığa çıkarmak için. Şimdi insan bir bakımdan hayvana benziyor. Bir bakımdan da aynı şekilde meleğe benziyor. Fakat mesela işte bazen böyle şaşırıyorsun. Hayvan belgesellerinde bazı hayvanlar var. Bu diyor işte bu kartal, bu kuş yahut da bu hayvan insanın 10 katı, insanın 100 katı daha fazla görür. Ama insandan kıymetli değil.
0: Doğru.
1: İnsana kıymeti değil.
0: Gece görenler var mesela karanlıkta.
1: Mesela fil geliyor, koca ağacı hortum enerji patlatır salladı, pat diye atıyor. Ben dalını kıramıyorum bir tane o koca ağacın.
0: Hizar makinesi lazım.
1: Aklını kullanıyor. Evet. O filin o şekilde. Yani Cenab-ı Hak ona o gücü kuvveti vermiş. Ama akıl yok. Yani onu niye yapıyor? Hani oradan İşte bir iki yiyeceğine aynı şekilde uzanamamıştır. Onları aşağı indirmek için yapıyordur belki.
0: Bazı hayvanlar var mesela, boynuzları var. Kendini korumak için. Onunla koruyor kendini.
1: Tabii onunla koruyor falan. Şimdi mesela benim en çok dikkatimi çeken yılanla timsah. Bunlarda ağzı dişi yok. Yılanda da yok. Ağzını açtığı zaman hasreden gösteriyorlar belgesellerde. Mesela kancalı bir dişi var yılanın ağzının içerisinde.
0: O da önlerde.
1: Ödeğinde. Takıyor, içeri çekiyor onunla. Öyle yaratılmış o. Yutuyor yani. Timsah da ağzını açtığı zaman altı dişleri yok. O da en dişleri kaplıyor. Lap lap lap lap deriyle, çamurla mamurla yutuyor. Bazen mesela bakıyorsun, ya diyorsun şunu deriyle ben yutmuş olsam hastaneye zor yetiştirirler beni. Yani. Değil mi? Ama ona bir şey olduğu yok. Dolayısıyla yani hayvanlarda bazı şeyler daha kuvvetli yaratılmış ama bu üstünlük değil buyuruluyor. İnsana üstünlük kazandıran ruhudur. O da Allah-u Teala'yı tanırsa, Allah-u Teala'nın emirlerini öğrenirse, meleklere doğru yaklaşır. Hatta işte girişte naklettik, meleği de geçiyor. Dolayısıyla insan yaratılışta ruh ve beden olmak üzere iki taraflıdır. Ona hidayet, üstünlük tarafını tanıtabilmek ve bunu kuvvetlendirmeye çalışması sağlamak için bir rehber lazımdır. Bazı kimseler nasihatla, yumuşak sözle mükafat vererek yola gelir. Bazısı ise sert ve acı sözle ve ceza vererek terbiye kabul eder. Rehber mahir olur. Kişinin yaratılışının nasıl olduğunu anlarsa onu şefkatle, tatlı veya acı tesir ederek terbiye edip yetiştirir. Böyle mahir ve müşfik bir rehber olmadıkça kişi ilim ve ahlak sahibi olamaz ve yükselemez. Peygamberlerin hepsi ve alimler insanlar için gönderilen rehberlerdi. Tabii böyle bir rehber olmadığı zaman da çok özür dilerim de hayvandan aşağı kalmaya insan devam eder.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir ağaçtan insanlar, hayvanlar veya kuşlar istifade ederse, o ağacı diken için bir sadaka olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, kendinden sonra Hazreti Ebubekr Sıddık'ın radıyallahu teala anh halife olacağını haber vermiştir. Bir gün bir kadın Resulullah'ın huzuruna gelip bir şey istedi. Bir müddet sonra gel buyurdu. Kadın, ya Resulallah, gelince sizi bulamazsam ne olacak dedi. Beni bulamazsan Ebubekr'e git. Benden sonra halife o olsa gerektir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye birkaç deve yükü hurma verdi. O şahıs, ya Resulallah, senden sonra bu bağışı bana veren olmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana veren olur buyurdu. Kim olur diye sorunca, Ebu Bekr verir buyurdu. O şahıs bunu Hazreti Ali'ye radıyallahu anh söyledi. Hazreti Ali o kimseye, Resulullah'a gidip Ebu Bekir'den sonra kim verir diye sor dedi. Gidip sordu. Ömer bin Hattab buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ali o şahsa, yine gidip sor. Ömer bin Hattab'tan sonra kim olur dedi. O da gidip Resulullah'a yine sordu. Osman ve Ali radıyallahu anhüma olur buyurdu. Hazreti Ali bunu işitince hiçbir şey söylemedi. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir evdeydik. Kapı kapalıydı. Birisi gelip kapıyı çaldı. Resulullah bana, ey Enes, bak kimdir buyurdu. Çıkıp baktım. Gelen Hazreti Ebu Bekr Sıddık idi. İçeri girip Resulullah'a haber verdim. Kapıyı aç. Gelen kimseyi cennetle müjdele ve benden sonra halife olacağını söyle buyurdu. Sonra bir kişi daha gelip kapıyı çaldı. Resulullah, ey Enes, kapıya bak buyurdu. Gidip baktım. Hazreti Ömerül Faruk gelmişti. Resulullah'a bildirdim. Kapıyı aç. Geleni cennet ile müjdele ve Ebu Bekir'den sonra halife olacağını söyle buyurdu. Daha sonra kapı yine çalındı. Ey Enes, bak kimdir buyurdu. Çıkıp baktım. Hazreti Osman-ı Zinnureyn idi. Resulullah'a bildirdim. Kapıyı aç. Onu cennetle müjdele ve Ömer bin Hattab'tan sonra halife olacağını söyle ve onu şehit edecekler, sabretsin buyurdu. Sefine radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescit yapıyordu. Bir taş koydu ve Ebu Bekre radıyallahu anh, benim koyduğum taşın yanına bir taş koy buyurdu. Sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, sen de taşını Ebu Bekir'in taşının yanına koy buyurdu. Sonra da bunlar benden sonra halifelerimdir buyurdu.

Bir kimse Allahü Teala'nın emrettiği yerlere dağ kadar altın harcetse israf olmaz. Bir dirhem, yaklaşık 5 gram gümüşü veya bir avuç buğdayı haram olan yere vermek israf olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, paranız ile önce kendi ihtiyaçlarınızı alın. Artarsa çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarına sarf edin. Bundan da artarsa akrabanıza yardım edin, buyurdu. Buhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi veya çoluk çocuğu muhtaç iken veya borcu var iken verilen sadaka kabul olmaz. Borç ödemek, sadaka vermekten ve köle azat etmekten ve hediye vermekten daha mühimdir. Başkasının malını sadaka vererek zayi olmasına sebep olmayın, buyurdu. Borcu olanların sadaka vermesi ve borcunu ödememesi caiz değildir. Bunu bütün alimler söz birliğiyle bildirmektedir. Sadaka vermekte de israf olur. Borcundan çok malı olmayan veya çoluk çocuğu sıkıntıya sabredemediği halde bunların ihtiyacını karşılayacak maldan fazlası bulunmayan veya sıkıntıya katlanamadığı halde kendisi muhtaç olan kimsenin sadaka vermesi israf olur. Ödünç vermekte de böyle israf olur. Dünyanın neresinde olursa olsun, her insana önce lazım olan şey, dinini, imanını öğrenmektir. Din, eskiden İslam alimlerinden kolayca öğrenilirdi. Şimdi ahir zaman olduğu için, hiçbir yerde hakiki din alimi kalmadı. Şimdi dini, imanı doğru olarak öğrenmek için tek çare, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktır. Bu kitapları bulmak Allahü Teala'nın büyük bir ihsanıdır. İslam düşmanları gençleri aldatmak için bozuk din kitapları yayıyorlar. Hakiki din kitabı bulup okumak çok güç oldu. Gençler muhtelif oyunlara bağlanıp hakiki kitap bulmaktan ve okumaktan mahrum edilmektedir. Birçok gencin oyundan başka bir şey düşünmediklerini görüyoruz. Bu hastalık gençler arasında yayılmaktadır. Müslüman ana babaların çocuklarını bu hastalıktan korumaları çok lazımdır. Bunun için çocuklarına dinini haber vermeleri ve din kitabı okumaya alıştırmaları lazımdır. Bunun için çocuklarının zararlı oyunlara dadanmalarını önlemelidirler. Bazı ahbaplarımızın çocuklarının zararlı oyunları oynamaktan yemek yemeyi bile unuttuklarını görmekteyiz. Böyle çocukların mektep kitaplarını bile okuyup sınıf geçmeleri imkansız olmaktadır. Anaların, babaların çocuklarına hakim olmaları, kitap okumaya alıştırmaları lazımdır. Analar, babalar bu vazifelerini yapmazlarsa dinsiz, imansız bir gençlik hasıl olacak, vatanımıza, milletimize çok zarar verecektir. Farzları, vacipleri ve sünnetleri yapan ve haramdan, mekruhtan sakınan Müslümana, ahirette ecr, yani sevap, yani karşılık verilir. Haramları, mekruhları yapana ve farzları, vacipleri yapmayan Müslümana, günah yazılır. Haramdan sakınmanın sevabı, farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı, bir mekruhtan sakınmanın sevabından, bu da bir sünnetin sevabından çoktur. Mübahlar içinde Allahü Teala'nın sevdiklerine hayrat ve hasenat denir. Bunları yapana da sevap verilir ise de, bu sevap sünnet sevabından azdır.

0: sevap verileceğini bilerek yapmaya kurbet denir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için rahat ve saadet menbaı olan dinleri gönderdi. Dinlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir. Diğer dinler kötü insanlar tarafından değiştirildi. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bilerek veya bilmeyerek bu dine uygun yaşarsa dünyada hiç sıkıntı çekmez. Rahat ve neşe içinde yaşar. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da bu dine uygun çalışan kâfirler böyledir. Fakat kâfirlere ahirette hiç sevap ve mükafat verilmez. Böyle çalışan eğer Müslüman ise ve İslamiyete uymaya niyet ederse, ahirette de sonsuz saadete kavuşacaktır.
1: Bugün de sizlere Beylerbeyi Sarayı'ndan sesleniyoruz. Dün size anlatmayı bitiremediğim Beylerbeyi Sarayı'nın birinci katındaki havuzlu salonun havuzunun kenarındayım efendim. Arka tarafımda, yani kara tarafına doğru sarayın yönünde bir heykel görüyorsunuz efendim. Bu heykel 1871'de Münih'te yapılmış, Abdülaziz Han'a hediye olarak gönderilmiş. Biraz daha yakından görelim bu tunçtan heykel efendim. Tabii Abdülaziz Han ata binmeyi çok severdi. İstanbul'un her yerine her gün gitme ihtimali vardı efendim. Öyle bir padişahtı. Her yerine, her semtine her gün uğrama ihtimali vardı. Ve bu sırrını kimseye de bildirmezdi. Yarın nereye gideceğini bildirmezdi. Bildirmeyince de her semtin sorumlusu, bugünkü manada her ilçenin sorumlusu hem asayiş hem mıntıka temizliği yönünden hep uyanık dururdu efendim. Ya padişah bugün bizim semte gelirse diye. İstanbul'u pırıl pırıl hale getirmiştir bu sistemi Abdülaziz Han'ın. Efendim kendisi basına karşı çok hoşgörülüydü Abdülaziz Han. Kendi zamanında bir İstanbul gazetesinde karikatürü çıkmış efendim. Abdülaziz Han'ın ata binmiş vaziyette, yani şu heykelde görüldüğü gibi karikatürü çıkmış. Sağ bacağı biraz yamukmuş efendim. Burada tabii onu yamuk olarak göstermemişler, hediye yapıyorlar efendim, yanlış anlaşılır diye. Sağ bacağında bir yamukluk varmış efendim. Bir gün bu karikatür çıkan gazete nüshasını Kurena denilen yakınlardan birisi padişaha getirir ama biraz da böyle padişahı kızdıracakmış gibi bir havada, yani çok korkmuş, çok üzücü bir şey olmuş gibi. Hani vardır ya efendim böyle makam sahiplerine, yakınlarına biraz böyle onu gazlamak, köpürtmek, kükretmek için bazı hareketler yaparlar. Biz bunun örneklerini çok gördük. Ben öyle büyük bir makam sahipliği yapmadım ama öyle makam bilmeyiz. Fakat makam sahiplerine karşı davrananları görmüşüzdür. Ne oldu, ne var evladım, niye böyle telaşlısın? Efendim işte bir karikatür çıkmışsın karikatürize. Yapsınlar oğlum, ben ata binmiyorum işte. Ata binmiş yapmışlar. İyi ama efendim demiş adam, yani çok üzülmüş gibi. Ayağınızı bacağınızı eğri yapmış efendim. Şu bacak kısmını eğri yapmış efendim. Yani sizi biraz hafife almış gibi. Evladım benim bacağım zaten eğri demiş. Yani adamcağız karikatürist olduysa, padişahın karikatürünü çizdiyse, padişahın eğri ayağında düzeltecek hali yok ya. Hadi aldırmayın canım demiş. Böyle bir insandı efendim. Bu sarayı yaptıran malum Abdülaziz Han idi. Ve bu heykeli de tahttan hal edilmeden, hal edilip de şehit edilmeden 5 sene önce hediye olarak getirilmiştir. Burada işte 1871 olarak yazılmakta. Öbür yüzünde de var. Bunun için de mermerden işlemeli, Türk motiflerle işlemeli bir kaideyi de burada yaptırmışlar. Yani heykelin gelen kısmı şu efendim. Şuradan yukarısı. Yukarısı. Aşağısı da Türk işleme, mermer işleme sanatının çok hoş bir örneği. Bu sarayı gezerken ilk defa böyle eskiye benzeyen Mimar Sinan Hazretleri zamanındaki mermer işlemeciliğine benzeyen bir işleme burada gördük. Tabii minyatür olarak gördük. Yanlarına sütünceler de konmuş böyle gayet güzel bir şekilde siyahtan. Havuzun kenarına geldik. Su yok havuzda. Ne göstereceğim burada size bu salonda? Tavanı göstereceğiz efendim. Tavanı. Bu sarayın özelliği, Abdülaziz Han yaptırdığında denizcileri, gemicileri çok seven bir hükümdar olduğu için bol bol denizi hatırlatacak, askeri gemileri hatırlatacak tablolar ve diğer imajları gördük ve görüyoruz efendim. İşte şimdi bu güzelim salonun tavanında bakınız 5-6 tane irili ufaklı yelkenli efendim. Şöyle sayamadım bile buradan bakarak. Ve yanlarda da tavanın, çerçevenin hemen kenarında Osmanlı tuğ ve sancakları. Malum bu tuğ ve sancaklar, efendim tuğlar at kuyruğunun kılından yapılırdı. Basit bir şey. Ama bir çadırın önüne diktiniz bir de ondan 3 tane, o 3 tuğlu vezir olurdu efendim. Yani at kılı deyip de geçmemek lazım. Bu da Osmanlı'nın makamları, rütbeleri göstermek için kullandığı hoş bir usuldür efendim. Padişah çadırının önünde 9 tuğ bulunurdu. Başka 9 tuğlu olmaz efendim. 9 tuğlu bir tane. Burada gördüğümüz 2 tane vazo, birisi muhafazaya alınmış, öbürü ise orada daha değişik bir şekilde duruyor. Bu muhafazaya alınan, bu bölümde bir onarım devam ediyor efendim. Şu gördüğünüz etrafındaki şu perdeler onarım bittikten sonra kaldırılacak. Yani bu tarihi esere bir ziyan gelmesin, bir nakise olmasın diye böylece yapılmış. Şöyle havuzun kenarından geriye doğru, denize doğru gidiyoruz efendim. Bir tavan süsü daha var, onu da göstereceğim efendim size. Bakın böyle şey yapalım. Görüldüğü gibi bu avizenin aydınlattığı şu yukarıdaki Osmanlı kalyonları, yine 3 tane büyük, 4 tane hatta büyük kalyon görülüyor. Bayraklı Osmanlı arması. Abdülaziz Han bunlara çok dikkat etmiş. Mutlaka bayrağın konmasını istemiş efendim. Ayna işlemelerine dahi bu Osmanlı'nın bayrak amblemleri konmuş efendim. Böyle yani hamasi bir hava verilmiş ki bu da milleti uyuşukluktan uyandırmak için Abdülaziz Han'ın kullandığı taktiklerden birisiydi efendim. Şimdi deniz tarafına geçiyoruz. Kıymetli seyircilerim, şimdi havuzlu salonun deniz tarafındaki bölümündeyiz. Kara tarafındaki bölümde malum heykel vardı. Burada öyle bir şey yok. İşte bir mermer, tam böyle mermerden bir masa efendim. Her şeyle mermer. Ayağı da mermer, tabliyesi de mermer. Oturulacak olan sandalyeleri de çok enteresan bir şekilde gayet küçük efendim. Kibar tutulmuş 4 tane sandalyesi var. Ve yanlarda da koltuklar görüldüğü gibi hepsinin arkalıklarındaki işlemeler birbirinin aynı. Yani aynı model olarak kullanılmış. Ve bu avizede de bu sefer yeşil cama rastlıyoruz efendim. Kırmızı cam, cam hamurunun içerisine altın tozu katılmak suretiyle elde ediliyor. Yeşil de bakır tozlara katılmak suretiyle elde ediliyor. Her iki hususta da bunları burada gören bir iş adamı, bu işlerden anlayan biraz da paraya düşkün bir iş adamı böyle küçük dilini yuta yazmış. Ya bunlar büyük şeyler demiş ya. Bu servet hazine var bunda demiş. Tabii Osmanlı yaptırdığı zaman kendi şanına uygun şeyler yaptırmıştır. Buradan deniz tarafına geçmek için bir geçit yeri var. Bu kaldırılabilen bir pencere şeklinde efendim. Eskiden Boğaz evlerinde bu çok vardı efendim. Böyle kaldırıp bir demir destek altına çevrilirdi, menteşeli bir destek ve tekrar pencere yavaşça indirilirdi. Boğaz vapurlarında da vardı bu efendim. Bizim öğrencilik yıllarımızda Boğaz vapurlarında da vardı. Hatta bazısı dikkat etmez çak diye indirir, camı kırar yahut da elini kıstırır, ağır gelirdi. Burada da o tipte bir kapak açılmış ve şimdi Boğaz Köprüsü'nü buradan çok yakın bir şekilde, Boğazçı Köprüsü'nü gören bir yerdeyiz. Kıymetli seyircilerim, Beylerbeyi Sarayı'nda yapıldıktan sonra misafir olarak yabancılar da kalmışlardır padişahtan başka. Mesela Frans İmparatoriçesi Öjeni kalmıştır. Öjeni'nin kullandığı Türk hamamında göstereceğiz efendim. Kaldığı yeri göstereceğiz. Maalesef üzüntüyle hatırladığımız 93 Harbi'ndeki Ruslara karşı aldığımız yenilginin neticesinde Rus çarı Alexander İstanbul'a kadar gelmiş ve İstanbul'da hem Dolmabahçe'de hem de Beylerbeyi Sarayı'nda Türk devlet idarecileriyle çeşitli tanıtma ve tanıştırma toplantılarını kabul etmiştir. Karşıdan Dolmabahçe Sarayı'ndan buraya motorla gelip gittiği gibi yalnız ona gecelemek burada kısmet olmamış. İhtimaldir ki korktu diyorum ben. Tarih bunu yazacaktır mutlaka. Aradan epey zaman geçmiştir. 100 seneyi geçmiştir. Şu anda da yazılabilir gerçek vesikaları. Kendi gemilerinde gecelemiştir. Deniz üzerinde gecelemiştir. Çar denizi çok seven bir insan değildi ama burada sarayda yatmaya cesaret edememiş. Sadece sarayda üst tarafta salonda sizlere göstereceğiz. O salonda bir kabul töreni yapılmıştır. Yani böyle bir yemeli içmeli değil de efendim. Sadece işte filan kişi filan makam işte kaptanı derya filandır. Sadrazam filandır gibi devletin ileri gelenlerini komutanlar dahil, sivil erkan dahil kendisine Abdülhamit Han tek tek tanıtmıştır. Şimdi o salonları göreceğiz ama bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yarınki programda da orayı sizlere anlatırım. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 104. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Şimdi güneye gidip de savaşa katılmamız emrini aldık. Osman Paşa'nın karargahının ve erkan-ı harbiyesinin yani kurmay heyetinin yanından geçtik. Ve orada kasabanın evleri içerisinde başıboş dolaşan bir grup er gördük. Binbaşı Taki Bey de tabur komutanımız bana bunları işaret ederek bunları toparlayın aramıza katın. Eğer sizi dinlemeyecek olurlarsa üzerlerine ateş ediniz diye bağırdı. Biz de ben, bakkal çavuş, Jack, üçümüz, efendim, bunları tehditlerle, tatlı dille, güzel sözlerle, emir vererek bize katılmalarını istedik. Bu müddet zarfında Jack da, ben de revolverlerimizi yani tabancalarımızı sağ elimize tutuyorduk. Bakkal çavuşun tüfeği tetikteydi. 30 kişiyi çevirebildik. Ötekilere sıvıştılar. Bunun üzerine ben ateş ettim. Kör, kör ateş ama. Jack da ateş etti. Hani polis bazen havaya ateş ederek topluluğu dağıtır ya efendim. Veya dediği yere getirir. Kurşunlarımız her ne kadar kimseye çarpmadı ise de, isabet etmedi ise de çok faydası görüldü. Çünkü bu sayede 20 kişi daha dönüp geldi. 30 kişi ikna olarak geldiler. 20 kişi bir tek böyle birkaç el ateş etmeyle döndüler. Bu sırada bizim ne yaptığımızı anlayarak civardaki bölüklerden bazı mülazimler ve çavuşlar da çıka geldiler. Ya ne oluyor, ne ateş ediyorsunuz ya falan. Çatışma var diyorlar. Bunların biri bir kaçağı bacağından vurdu. Gelen çavuşlar. Kaçak olduklarını anınca bacağından vurdu. 20 kişi daha bu vurulmadan sonra aramıza katıldı. Biz taburumuza tekrar takviye olarak 70 kişiyi böylece 3 safhada bulabilmiştik diyor. Binbaşı bana hemen emretti. Bunları bölüklere müsavi olarak, eşit olarak dağıtın. 70 kişiyi dağıtın. Herhalde 20-20-30 veya 25-25-20 dağıtmış olabilir. Öyle yapmıştır. Çabuk bir taksim yaptık. Her takıma bunlardan 5-6 kişi düştü. Dediğim gibi işte bölüklere düşenler de 25 kişi civarında. Hepsi de bu yaptıkları işten çok utanıyorlardı. O bozgunlar efendim. Belli ki ruh haliyle kaçmışlar. Onları ömür boyu utançlarından kurtarmış oldu bu binbaşı Taki'nin şunları getirin bakayım demesi. Yoksa nasıl diyecekti ki ben Plevne'de göğsümü gere gere savaştım. Öyle savaşılmaz, böyle savaşılır. İşte hakiki komutanlık, kıymetli dinleyenlerim, buralarda ortaya çıkıyor. Dağıttık. Çamurlu sokaklara daldık. Biz bu işi bitirirken arabalar da geçip gitmişti. Hangi arabalar? Tekerleri çamurlara gömüle gömüle giden, yaralı taşıyan arabalar. Taburda hareket etti. Tabii önümüzde sokaklar var, çamurlu sokaklar. Girdik. Paniğe kapılan ahali kapılara çıkmışlardı. Türkler merak içinde titriyorlardı. Ne oldu ya? Yoksa Rus buraya mı girdi bu ateş neyin nesi? Bulgarlar da bir fenalık etmiş olan adamlarda görüldüğü gibi, adamlarda olduğu gibi demek manası. Yani bir suçu olan, fenalığı olan bir adamın halini takınmış, asık suratlı ve şüphe içindeydiler. Yoksa Türkler bizi öldürecekler mi diye. Niye? Hadis-i şerif var. El haini haifin. Hainler korkak olur. Onlar haini geliyorlar el altından. Osmanlı onları savunmak için muhasara altında 4,5 ay yaşıyor. Bulgar halkı içinde ama onlar el altından Ruslara birçok şeyde haber gönderiyorlardı, casusluk yapıyorlardı. Silahlar bunlara çevrildi. Fakat kimse öldürülmedi. İçimizden biri, ya arkadaş bunlar başımızın belasıdır dedi. Hadiseler bu adamın haklı olduğunu ispat etti. Binbaşı Sibir Biltürk'ü çağırdı. Türk'ü. Gel bakayım buraya dedi. Oralı yani. Bu adam bize kılavuzluk etti. Çocuklar askere ekmek ve çörek dağıttılar. Halk. Bu yüzden biraz kargaşalık çıktı. Ekmeklerle çörekler bitince sevindim. Hiç olmazsa düzene gireceğiz. Disiplinli bir birlik. Bir yerde bedava bir şey dağılırken nasıl şimdi kargaşa oluyor? Ya harp yerinde bu adamlar aç peksimet kemiriyorlar ya. Bir çörek gelmiş, bir ev çöreği gelmiş. Hem de hediye. Şifa onlara. Askerler sabahtan beri bir peksimetten başka bir şey yememişti. Tatlı çörekleri oburca tıkındılar. Damların üzerindeki kadınlarla çocuklar güneyde Sukobelef'le Yunus Bey arası yeniden başlayan ve bu iki kumandan da birbirleriyle karşılaşacak meziyetteydiler. Efendim, muharebeyi seyrediyorlardı. Binbaşı bana karargahla Kirişin tabyaları arasındaki telgraf teli kesik olduğu için müşirin Yunus Bey'in akıbetinden endişe ettiğini, Plevne'nin İsa ve Kovanlık veya Kavanlık da geçiyor bu tabyanın adı, tabyalarının eğer hala düşman eline geçmemişse büyük bir tehlikeye maruz kaldığını, maruz bulunduğunu, yani bir tehlike her an oraya gelebilir. Şayet bir defa Kirişin tabyaları elden çıkarsa kasabanın da tehlikeye düşeceğini söylüyordu Binbaşı Taki Bey. Bura elden çıkarsa, kasabada elden çıkar, Kirişin elden çıkarsa. Kuzeye doğru saptık. Bir cami yanından geçtik ki içinde yüzlerce yaralı esir, yaralı esir, iyileşmiş hastalarla silahlanmış rehberlerin muhafazasında hapsedilmişti. Bir caminin içinde yüzlerce yaralı esiri öldürmemişiz. Müslümanların secde ettiği camiye bunları misafir etmişiz. Koruma altına almışız. Kumandanlar ne derse ondan sonra olacak. Kim yapıyor? Sivil halk yapıyor bunu efendim. Yollarda her rastladığımız kaçaklara devşirip alıştılar ya efendim, 70 kişiyi bulunca yola devam ediyorduk. Biraz yaklaştıkça muharebenin tarrakaları, çatırdıları, gök gürültüsünü andıran gürültüleri kulakları sağır edecek şekilde artıyordu. Bütün manzarayı duman bulutları kaplamıştı. Önümüzü kaplamıştı duman. Havanın ağır olması ve yağmurun yağması yüzünden bunlar oldukları yerde duruyorlardı. Sağımızdaki üzüm bağlarında bazı kaçak askerler gizlenmişti. Fakat artık yükü almış, kuvvetimizi naz ediyorlar artık. Kaçak toplamaya da tenezzül etmiyorlar. Kuvvetimizi artırmıştık. Yenileri toplamak istemedik. Şimdiki halde taburumuzun saflarında 200 yabancı askerimiz vardı. 200 yabancı asker bizim saflarımıza girmişti. Bağlardakileri de alın. İnsanoğlu işte efendim. Açken dünyayı yiyecek gibi olur. Tok olduğu zaman Anadolu'da gözleri bozardı bunun derler. Fakat o bağlardaki kaçak askerlerden büyük bir kısmı utançlarından hepsi bize gönüllü olarak katıldılar. Biz peşinden koşmadık. Geldiler kumandan, biz de size gideceğiz dediler. Ya. Evet. Dolayısıyla burada da bu bölümümüzü noktaladık. İnşallah 105. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Kendisi aslen Basralı olup Eshab-ı Kiram Aleyhim Rıdvan Hazretlerinden Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh hazretlerini görmüş ve 139 Hicri senesinde vefat etmiştir. Yunus bin Ubeyd hazretleri hadis ilminde hafız, sika yani güvenilir bir zat olup İbrahim-i Teymi, Sabit el-Benani, Hasen-i Basri ve daha nice büyük zatlardan hadis-i şerifler rivayet etmiş. Kendisinden de yine oğlu Abdullah, Süfyan-ı Sevri, Ebu Cafer el-Razi, Hammad bin Zeyd gibi büyük zatlar rivayetlerde bulunmuşlardır. Yunus bin Ubeyd hazretleri aslen meslek olarak manifaturacılık yaparak nafakasını temin eder. Kul hakkına girmekten çok korkar ve şüpheli olmak korkusu ile de mübahların çoğunu terk ederdi. Satış yaparken asla ve kat'a malını methetmez. Bir gün çırağı bir kumaşı müşteriye gösterirken, "Ya Rabbi, bu cennet kumaşından bana da nasip et," dediğini fark eder. Bu hususun kumaşı met etmek manasına geleceğini düşünerek hemen o kumaşın satılmasına engel olur. Müşteriler kusurlu bir malı kusursuz zannederek alsalar onları hemen engel olur, satın almalarına müsaade etmezdi. Havanın kapalı ve bulutlu olduğu günlerde ise pazara çıkıp satış yapmaz, çünkü sattığı malların net olarak bir şekilde insanlar tarafından görülemeyeceğini düşünürdü. Bu kadar ince düşünceliydi. Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin manifatura dükkanında fiyatları 200 dirhem ile 400 dirhem arasında değişen kumaşlar satılıyordu. Ve dükkanında da kardeşinin oğlu yani yeğeni çalışıyordu. Yolda bir kimseyi kumaş satın almış gidiyor görünce o kumaşı tanıyıp kendi dükkanından alınmış olduğunu düşünerek o kimseye "Bu kumaşı kaça satın aldın?" diye sordu. O kimse de 400 dirheme aldığını söyleyince çok üzüldü ve dedi ki, "Değerli kardeşim, bu kumaşın ederi 200 dirhemdir. Bundan bir kuruş fazla etmez. Lütfen geri dönüp paranızın üstünü alın," buyurdu. Fakat alan kimse dedi ki, "Merak etme mübarek, bu kumaş zaten bizim orada 500 dirhem eder. Ben aldanmış sayılmam," deyince, "Olsun olsun," dedi. "Sen yine git 200 dirhem paranı geri al. Biz bu şekilde satış yapmaya razı değiliz," dedi. Ve adamı dükkana gönderip 200 dirhemi geri almasını sağladı. Sonra da döndü tezgahtar olarak çalışan yeğenine, "Ey evladım, bu kumaşı bu kadar pahalıya yani iki misliye niye sattın?" dedi. Yeğeni de, "Efendim amcacığım, kusura bakma, adam çok beğendi, kendi rızasıyla bunu satın aldı," dedi. O da, "Ne olursa olsun bizim işlerimizde bu şekilde müşteriyi kandırmaya yönelik bir işlem yapılamaz. Sen o razı olmuş olsa bile kabul etmeyecektin," diye onu biraz böyle efendim hafiften azarladı ve sıkı sıkı tembih etti. Dedi ki, "Bir daha böyle bir hadise kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum," dedi. İşte onlar onun için büyük zatlar oldular ve onların zamanında her şey

0: Bu güllük gülistanlık düzenli tertipliydi. Niye? Çünkü onlar hem ticarette hem günlük hayatlarında İslamiyet'in emir ve yasaklarına sıkı sıkı uymaya gayret ediyorlardı. Peki İslamiyet'in emir ve yasaklarına uyulmaz olursa ne olur? Allah-u Teala ne buyuruyor? İslam ahlakı 119. sayfada da bu husus çok güzel izah ediliyor. Sık sık biz bu konuyu arz ediyoruz. Çünkü et-tekrarü ahsen ve levkan 180. Ne kadar tekrar edilse de o kadar faydası var, bir zararı olmaz. Çünkü günümüz insanları sürekli hayatlarından, piyasadan, enflasyondan, işte pahalılıktan şikayet ediyorlar. Aslında sebebi nedir? İnsanların mevcut şartlarda Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına layıkıyla uymamasıdır. Gerisi hepsi faso fiso. Yani biz iyi olursak, İslamiyet'e uygun yaşarsak, piyasalar gayet düzgün, gayet tıkırında çalışır, fiyatlar da düzgün olur, hiçbir sıkıntı çekilmez, kıtlık olmaz. Çünkü her şeyin sahibi şek ve şüphesiz Allah-u Teala. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Eğer diyor emir ve yasaklarıma uymazsanız rızıklarınızı daraltırım buyuruyor. Bitti gitti. Rızıkların ne olduğu orada 119. sayfada açık ve net yazıyor. Yiyecek rızkı, sıhhat rızkı, insanlık rızkı, merhamet rızkı hepsi uzun uzun orada anlatılıyor. O halde demek ki bütün işin özü, esası, hatta İmam Rabbani Hazretleri Kudses Ruh Mektubat-ı Şerif'in pek çok yerinde defaatle ne buyuruyorlar? Tasavvuftan maksat nedir? Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, onları düzgün bir şekilde yapmaktır. Emir ve yasakları yapılmadan tasavvuf yoluna gidersen yolunda sapıtırsın ve neticede alamazsın şeklinde özetle buyuruyorlar. Yunus bin Ubeyd Hazretleri dinini korumak için dünyalığını feda eden bahtiyar kimselerdendi buyuruyor. Dünya ticaretinin ahiret kârı yanında bir hiç olduğunu ve bir kimsenin yetişip yükselmesinde helal lokmanın şart olduğunu bildirirdi. Buyururlar ki, helalden bir kuruş bulsam hemen bununla buğday alırım. Onu un yapıp bu undan çorba pişiririm. Bu çorbadan hangi hastaya içirirsem hasta Allah-u Teala'nın izniyle şifa olur. Şimdi helal lokma yediğiniz zaman hasta olmazsınız buyuruyor. İnsanın vera sahibi olduğunu konuşmasından anlarım. İnsanın yaptığı iyi amellerle bir şey karışır. İyi amellere bir şey karışır. Ama dilini muhafaza edebilirse bu durum müstesnadır buyuruyor. Ona hiçbir şey karışmaz. Allah Allah. Hikmeti şudur ki insan çok namaz kılar, çok oruç tutar ama İftarını haramla açarsa tuttuğu orucun faydasını göremez. Demek ki haramla da oruç açma ihtimali olabiliyor yani. Gece namaza kalkarsa kalbinde riya ve uç hali bulunabilir. Yani uç nedir? Yaptığı amelleri beğenmek. Yani nedir? Oo, ben gece kalkıyorum işte, bak herkes yatıp uyurken ben gece kalkıyorum. Ben çok mübarek bir insanım. Efendim, nefs rahat bırakmaz ki insanı. Gece seni kaldırır. Ama sonra da ne yapar? Oo, çok güzel namaz kılıyor. Gece kalkıyorsun, teheccüde kalkıyorsun. Bak sen çok mübarek bir insansın diye seni kandırır. Sonra da uyuyakalırsın, sabah namazını da kaçırırsın. O da başına gelir. Biliyorsunuz Beyazıt-ı Bistami Hazretleri bir kere böyle sabah namazını kaçırınca O kadar çok üzülmüşler, o kadar çok üzülmüşler, ağlamış, sızlamış. Allah-u Teala sonra ona diyor ki seni affettim, karşılığında da 70 bin sevap verdim deyince, aradan bir zaman geçiyor, yine uyuyakalıyor. Tam namaz vakti geçecekken şeytan lanet geliyor, uyandırıyor. Bir de bakıyor ki şeytan, Allah Allah diyor ya, sen diyor beni namaza kaldırıyorsun diyor, bu nasıl bir iştir? Böyle bir şey olabilir mi? Geçen sefer diyor, senin diyor gaflete dalıp uyumana sebep olmuştum ve böylece namazını kaçırmıştın. Sen bir namaz karşılığında 70 bin sevap kazandın. Şimdi bu sefer aynı şekilde senin sevap kazanmana ben müsaade eder miyim? Onun için uyandırdım ki bir sevapla vaziyeti idare edesin diye. Ya gündüz olunca da yalan yere şahitlik yapması, boş ve lüzumsuz sözler etmesi düşünülebilir. Böyle olunca da yaptıkları iyilikler hiç olur. Ama en zor iş değil mi? En zor iş. Dilini tutabilirse bütün amelleri iyi olur. Kanaatim böyledir buyuruyor Yunus bin Ubeyd Hazretleri. Bu büyüklerin sözleri hiç boşuna değildir. Hakikaten insanoğlu için en zor işlerden bir tanesi, evet, şu mübarek efendim yumuşak nesneyi, dili bir tutabilmek. Azıcık fırsat bulduk mu ya birilerini çekiştirmeye başlıyoruz veyahut da ağzımızdan uygunsuz sözler çıkıyor. Özellikle böyle içimizi kemiriyoruz. Hemen şu falancaya hakkında bir iki cümle sarf etsem, arada bir şey sokuştursam, hiç durmuyoruz. Sürekli kazandığımız bütün sevapları öyle kaybediyoruz. Mutlaka birinin hakkında ileri geri konuşmayı, çünkü nefis ve şeytan rahat bırakmıyor ya. İşte büyüklerimiz, hatta sevgili Peygamber Efendimiz ne yaparlarmış? Ağzına taş koyarlarmış. Mübarek Sahab-ı Kiram Efendilerimiz de ona efendim uyarak, niye boş söz konuşmasınlar, ağızlarından yanlış bir şey çıkmasın diye ağızlarında taş tutarlarmış. Allah Allah, ne kadar ince. Ya şu dilimizi bir tutabilsek. Dilimizi çünkü bazen tutamıyoruz. Evde huzursuzluk oluyor, başkasını üzüyoruz, aleyhte konuşuyoruz, gıybet ediyoruz, her şey oluyor. Bazen efendim işte eşler arasında, karı koca arasında o gereksiz konuşmalar, tartışmalar sebebiyle kırılmalar, üzülmeler, her şey yaşanabiliyor. Niye? Dili tutamadığımız için. Dili bir tutabilsek hiçbir şey olmayacak. Yunus bin Ubeyd Hazretleri buyuruyor ki, kendimi rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri gören kimse gibi görüyorum. İnsanlar da uykuda olup çeşit çeşit rüyalar görüyorlar. Ama öldükleri anda uyanacaklar ve uykudan uyanan kimsenin uykuda gördüklerinden elinde bir şey kalmadığı gibi, dünyada güvendikleri, gönül bağladıkları şeyinin hepsini kaybetmiş olarak ah etmekten, pişman olmaktan başka ellerine bir şey geçmediğini anlayacaklardır. Allah-u Teala'nın rahmeti Arafat'ta o kadar çok ki, bundan hiç şüphe etmiyorum. Lakin ben o rahmete kavuşanların arasında bulunabilecek miyim? İşte onu bilemiyorum. Hatta benim yüzümden onların da rahmetten mahrum kalmalarından korkuyorum buyuruyor. Ve kendisi için diyor ki, dışı içine uymayan birini görmek isterseniz bana bakın. Tabii bunlar tevazu sahibi. Kendisinin için böyle söylüyorsun diyenlere şöyle cevap vermiştir. Ben 100 kadar iyi huyun bulunduğunu sayıyorum. Fakat onlardan bir tanesini kendimde göremiyorum. Kötü huyları sayıyorum. Hepsinin kendimde mevcut olduğunu görüyorum buyuruyor. Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin Hazret Hasan radıyallahu anh efendimizden rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Sağdaki melek soldakinin amiridir. kul bir günah işleyince soldaki melek bunu yazayım mı diye sağdakine sorar. Sağdaki melek de 5 günah işleyince kadar yazma der. Kul 5. günahı da işleyince soldaki melek yine yazayım mı diye sorar. Bu sefer sağdaki melek hayır yazma, belki bir iyilik işler der. Ve kul iyilik işlediği zaman sağ taraftaki melek der ki bize bir iyiliğin 10 misli yazılacağı emri verildi. Gel bu yaptığı iyiliğin 10 misli sevabının 5'ini önceden işlediği 5 günaha karşılık silelim ve 5'ini de onun sevaphanesine yazalım der. Bunun üzerine şeytan sıkılır, ben bu insanlarla nasıl baş edeceğim diye sızlanır, sinirlenir. Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin çok kıymetli sohbetleri, sözleri var. O mübarek her büyük zat olduğu gibi ömrünün büyük bir kısmını Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmak, insanlara İslamiyet'i öğretmek, onlara güzel davranışlar sergilemeler için gayret etmeler için uğraşmış, didinmiş, çalışmış, bir saniyesini bile boş geçirmemiştir. Kimi görse büyük küçük herkese vaaz-ı nasihat eder, onlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını, büyüklerin sözlerini, sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini naklederek rahat huzur içinde yaşamaları için, cehennem ateşinden kurtulmaları için çok gayret edermiş. İşte o mübarek sözlerinden bazılarında buyuruyor ki uygunsuz bir sözü terk etmek nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Ben çok sıcak bir günde insanları çekiştirmemeyi, insanlar hakkında uygunsuz sözler söylememeyi o gün oruç tutmak ile mukayese ettim. O sıcak havada oruç tutmanın dili tutmaktan daha kolay geldiğini gördüm. Allah Allah. Evet. Şu dili tutmak o kadar zor bir şey ki. Düşün. Tabii ki mübarekler yaşadığı yerler Basra, Bağdat çok sıcak bölgeler. Sıcak hava dediği zaman orada 50-55 dereceye kadar çıkıyor. O sıcak havada oruç tutuyorsunuz. Ne kadar zor değil mi? İnsanın sabahtan akşama kadar hele uzun günlerde aç kalıp susuz kalması. Ama buyuruyor, sıcak havada oruç tutmanın dili tutmaktan daha kolay geldiğini gördüm. Ne kadar zor şu dili tutabilmek. Ah, bir tutabilsek. İki şey var ki bunlar bir kimsede tamam olursa o kimsenin diğer bütün halleri bu iki hali sayesinde tamam olur. Birincisi namazı vaktinde kılacak. İkincisi dilini kötü ve yersiz sözlerden koruyacak. Bir kimse dilini yersiz sözlerden koruyabilirse Allah-u Teala ona mutlaka diğer amellerinin düzeltmesini ihsan eder. Allah Allah. Ne kadar mühim nasihatler. Ne kadar mühim. Bir önce namaz kılınacak ve namaz vaktinde kılınacak. Asla terk edilmeyecek. En önemli şey dinimizde kelime-i şehadet getirdikten sonra en mühim şey namaz kılmaktır. Tabii namazı bütün özelliklerine uygun olarak, tadil-i erkana uygun olacak, efendim sünnetlerine, müstehaplarına, her şeyine uygun riayet edilecek. Hatta İmam Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Şerif'te mübarek öyle buyuruyor ki tasavvuflar anlatırken tasavvuf yüksek derecelerini anlatıyor. Tabii o öyle yüksek dereceler anlatıyor. Biz sadece bereketlenmek için okuyoruz. Anlamamız mümkün değil o dereceleri ama orada bir şeyi ısrarla vurguluyorlar. O yüksek derecelerde cezbe halinde işte sülükte çeşitli makamlarda hasıl olan hallerin en iyisi, en güzeli namazda hasıl olur buyuruyor. Her şey oradadır. İyi namaz kılarsan, düzgün namaz kılarsan, efendim, sen bütün hallere kavuşuyorsun buyuruyor. Bir de bununla beraber dilini de muhafaza ettin mi, bitti gitti işte. Dünyanın en bahtiyar, en kıymetli insanısınız. Hele namaz kılmak çok çok mühim bir hadise. Hatta bununla ilgili daha yeni namaz kitabında okumuştum. Herkes biliyordur gerçi ama hani duymayanlar varsa da tekrar edelim diye. Biliyorsunuz Bağdat'ta ya da Basra taraflarında, yani Irak taraflarında, genelde oralarda geçiyor hadiseler. Zamanın behrinde bir hırsızlık hadisesi olur. Bu hırsızlık hadisesi sebebiyle jandarmalar, bugünkü tabirle ifade ediyorum, ya da askerler, işte bu hırsızlığı yapan kişiyi araştırırlarken orada gece yarısı sokakta dolaşan ya da orada yürüyen bir demiryere rastlarlar. Bunu da hırsız zannedip kazara tutarlar, yaka paça alır götürürler. Hırsızı da bulduk diye götürürler, zindana atarlar. Tabii adamcağız gariban, suçsuz affedersiniz. Ama derdini anlatacak kimse yok. Gecenin geç vakti. O mübarek de ne yapıyor? İşte zindana atıyor. O da zindanda oturup iki rekat namaz kılıyor. Güzelce abdest aldıktan sonra namazını kılıyor. O namazda kendisinin suçsuz olduğunu Allah-u Teala'ya arz ediyor ve yalvarıyor. Ya Rabbi, benim suçsuz olduğumu sence malum, hiçbir suçum yok, buraya attılar diyor. Ve tabii öyle huşu ile dua ettiği için gece yarısı sultanın ya da valinin rüyasında birkaç defa tahtını tepe taklak ettiğini görüyor. Tepe taklak edilerek uyanıyor. Bir, iki, üç kere uyanınca diyor ki gidin bakın diyor ya. Bu efendim bir yerde bir mazlumun ahını mı aldı? Kim var? Hapishanede ne var? Bir araştırın diyor sabahleyin adamlarına. Araştırıyorlar, diyorlar ki oradaki görevler, efendim burada bir tane gariban birisi var, sabahtan işte gece yarısı bunu aldı getirdik hırsız diye. Bu habire dua ediyor. Muhtemelen bu olabilir diyor. Neyse çağırıyorlar efendim. Araştırıyorlar ki hakikaten o demirci zat suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Vali ya da sultan işte bundan özür diliyor. Diyor ki hakkını helal et. Şu efendim işte neyse 100-200 altını da al. Ne zaman bir işin olursa da tekrar bana gel diyor. Demirci de diyor ki hakkımı helal ettim. Hediyeni de kabul ettim. Ama diyor bir işim olunca diyor sana gelmem. Niye sana geleyim? Şaşırıyor vali. Niye diyor, niye bana gelmeyeceksin? Diyor ki ben sıkıntılarım için efendim bir valinin tahtını gece yarısı tepe taklak eden Rabbimi bırakıp da sana mı geleceğim buyuruyor. Ben derdimi Rabbime arz ederim. O çaresini bulur. Dileğimi ondan talep ederim. Sen var gidişine diyor. Ve öylece bırakıyor. Tabii buradaki en önemli şey nedir? Namazı öyle bir kılıyor ki bütün hücreleriyle Allah-u Teala'ya yöneliyor ve Allah-u Teala'ya niyaz ediyor. İşte o niyazın sebebiyle canı gönülden kıldığı için, bütün hücreleriyle Allah-u Teala'ya tabi olduğu için Allah-u Teala da onun dualarını hemen anında kabul ediyor. O yüzden namaz, namaz, namaz. Mübarek Enver abiyle rahmetullahi aleyh hep böyle buyurdu. Namaz, namaz, namaz varsa her şey var. Namaz yoksa gık buyurlardı. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Makamlarını âli eylesin, derecelerini âli eylesin, bizlerin de onların şefaatlerini âli eylesin efendim. Kısa bir ara verelim. aradan sonra tekrar inşallah Teala tekrar beraber olalım. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.

Kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Belki yine açanlar varsa tekraren hatırlatmakta fayda var. Bu akşam Evliyanın büyüklerinden, Tabiinin büyüklerinden Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin hayatını arz ediyoruz. Araya giderken sohbetlerinden bahsediyorduk. Şimdi yine onun mübarek sözlerinden, sohbetlerinden aktarmaya devam edelim. Buyuruyor ki Yunus bin Ubeyd Hazretleri, kim ibadet etmekle Allahu Teala'ya itaat ederse Allahu Teala da ona cennetiyle ikramda bulunur. Her kim ki günahları terk etmekle Allahu Teala'ya itaat ederse Allahu Teala da onu cehenneme sokmayarak ikramda bulunur. Ne mutlu o kimseye. Allahu Teala'dan yardım iste ki seni başkasına muhtaç etmesin. Az önce bir misal vermiştik. İsteğini Rabbinden canı gönülden dilersen şek ve şüphesiz Rabbimiz o dileğini yerine getirir. Ama burada önemli olan, asıl olan şey ne? Dua ettiğimiz zaman dua eden kimsenin itikadının düzgün olması ve haramlardan, günahlardan sakınması şarttır buyuruyor büyüklerimiz. Hiç kimse Allahu Teala'dan daha gani, yani zengin değildir. Ve sen ona herkesten daha çok muhtaçsın. Eğer ölmek elimde olsaydı İslamiyet'i hakkıyla seviyorken ölmeyi arzu ederdim. Lakin ölüm benim elimde değildir. Kim Allahu Teala'nın rızası için nefsini ayıplarsa Allahu Teala onu gazabından korur. Kötü ve yanlış sözleri çok dinlemek taatın, ibadetin tadını kalpten siler. Yarın sana zarar verecek şeyler için keder ve gam içinde bulun. Ahiret saadetini harap eden şeyler için üzül. Yarın sana fayda vermeyecek şeyler için sevinme. En faydalı korku insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyandır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Her saniyemizi iyi işlerde kullanmamız lazım. Çünkü her bir saniyenin hesabı sorulacaktır. Abidlerden bazı şöyle demiştir: ey insanlar, kalplerinizi Allahu Teala'yı anmakla diriltiniz. Onun korkusuyla doldurunuz. Onun sevgisiyle nurlandırınız. Ona kavuşma arzusuyla neşelendiriniz. Biliniz ki ona olan sevginiz nispetinde yükselir. Niyetiniz güzelliğiyle nefsinizi kahreder. Şehvetlerinizi, yani nefsinizin arzu isteklerini terk ile amellerinizi temizlersiniz. Yunus bin Ubeyd Hazretleri anlatıyor. Ziyaret için abidlerden birinin yanına gitmiştik. Ona kendini nasıl buluyorsun deyince, günahı çok, iyilikleri az, yolculuğu uzun bir kimse olarak buluyorum demiştir. Yanında hatırlayabildiğin kadarıyla ne azığın var diye sorduk. O da kul olmam hasebiyle Rabbimin emrettiklerini yapmam, onun af ve mağfiretinden ümidim tek sermayemdir buyuruyor. Yine o şöyle bildirdi: Allahu Teala Musa aleyhisselama, ahmak olanlara kızma, gamın, üzüntü ve kederin çok olur diye vahyetmiştir.
Ahmakla uğraşılmaz, onu demek istiyor yani. Hatta bir başka bir yerde ve ma cevabül ahmak illa sukut buyuruyor. Ahmağa verilecek cevap, en güzel cevap sukut etmektir. Muhatap bile olmayacaksın. Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin zühdü pek çok olup az bir yemekle yetinir, gündüzler oruç tutar, geceler ibadet eder, gece ve gündüz çok az uyurdu. Sadece ölüm hastalığına yakalandığında yatağa yatmış, orada kalmıştır. Vefatına yakın çocukları, akrabaları hem yeri dar hem de yattığı yatak sert olduğu için ona geniş bir yer ve yumuşak bir yatak yapmak karar verirler. Ve karar verdikleri yeri ve yatağı hazırladıktan sonra onun oraya geçmesini arzu ederler. O da onların sözüne dinleyerek, muvafakat ederek hazırladıkları geniş odaya ve yumuşak yatağa onların yardımıyla geçer. Ancak kendi başına gelebilecek, yani kendi başına geçebilecek bir durumda değildi. Onlar yardım ederler. O gece o yatakta, yumuşak yatakta yatır. Ertesi gün sabah çoluk çocuğunu çağırır ve akrabalarını der ki, beni ne olur eski odama ve sert yatağıma götürün. Çünkü dün gece nefsim yatağın yumuşaklığını hissettiği, ömrümün sonunda beni hayatımın bunca kendisinden kaçtığım dünya evine koydunuz. Beni hiç istemediğim, ben bunlardan kaçırıyordum. Şimdi siz beni götürüp bu dünyalık şeylerin içerisine bıraktınız. Ne olur hemen beni buradan kaldırın, beni eski sert ve sıkıntılı yerime götürünüz der, oraya götürürler, tekrar sert yatağında yatmaya başlar. Ya. Resulullah Efendimizin pek çok hadis-i şeriflerinden bazılarını rivayet etmiştir. Rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriflerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kişinin malayaniyi, yani boş, faydasız şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Yine birisi Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, ya Resulallah, dünyalık elde etmek gayesiyle gazaya giden kimse için ne buyurursunuz diye sual eder. Resulullah Efendimiz

Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onun için sevap yoktur. Bu durumu Ebu Hureyre Hazretleri Eshab-ı Kiram efendilerimize anlatır. Onlar da belki sen bunu Resulullah Efendimiz'den tam iyi anlayamadın derler. Tekrar Ebu Hureyre Hazretleri Resulullah Efendimiz'in mübarek yanına giderler ve bu hususu tekrar arz ederler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç kere üstüne basa basa onun için ecir yoktur diye buyururlar. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz kıyametin önü sıra bazı fitneler ortaya çıkar. O zaman da kişi mümin olarak sabaha çıkar, kafir olarak akşamlar. Mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar. Bir topluluk ahlaklarını az bir dünyalık karşılığında satarlar buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz. Şimdi bu hadis-i şerifi şöyle bir daha okuyayım. Şöyle bir günümüzde yaşananlara bakınca ne kadar efendim isabetli bir şekilde yıllar öncesinde sevgili Peygamber Efendimiz böyle haber vermiş yaşanacakları. Ya günümüzde maalesef işte bunları yaşıyoruz. Kıyametin önü sıra bazı fitneler ortaya çıkar. O zaman da kişi mümin olarak sabaha çıkar, kafir olarak akşamlar. Mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar. Bir topluluk ahlaklarını az bir dünyalık karşında satarlar. Değil mi? Efendim, şimdi görüyoruz. Adam dizi izliyor, dizinin içerisinde küfür dolu. Ahlaksızlık dolu film izliyor, filmin içerisinde her türlü ahlaksızlık var, her türlü küfür var. Geçiyor, ben Müslümanım diyor, o filmin karşısına o küfrü sayan, küfrü yapan, ahlaksızlığı işleyenin karşısında o da oturup ona gülüyor, eğleniyor onunla. Ne oldu? Bir küfre, bir dine aykırı bir şeye gülerseniz, beğenirseniz imanınız gider. İşte sabahleyin geldiniz, akşam eve girdiniz. Bir de tabii ki enteresan olan şey şu, yani adam namaza gidiyor, namazda işte kelime-i şehadet getiriyor. Değil mi? Müslüman namazı kıldıktan sonra geliyor evinde televizyon izliyor. Televizyondaki o kötü şeyi de beğeniyor, Allah muhafaza. Gitti iman. Hadis-i şerifle belirtilmiş. İşte kıyametin önü sıra diyor. Günümüzde yaşananlar. Onun için efendim bu hususa çok dikkat etmek lazım. Çoluğumuza çocuğumuza böyle kötü yayınlardan, kötü efendim filmlerden, televizyonlardan tutabildiğimiz kadar uzak tutmak lazım. Tabii o kadar çok pislik var ki ya, sel gibi akıyor, sel gibi. Televizyondan kurtarıyorsun, telefon eline alıyor. Senin haberin yok. Bir köşeye çekilmiş bir şeyler izliyor. Yavrum çocuğum ne izliyorsun? Bir bakıyorsun ki berbat şeyler izliyor. Elinden alıyorsun. Öbür tarafa başka bir yere gidiyor. Farkında olmadan yani böyle adeta küfür ve pislik yağmur gibi değil, bildiğin sel gibi geliyor. O yüzden kendimizi korumak hakikaten o kadar çok zor oldu ki Rabbim hepimizi muhafaza etsin, çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza eylesin. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Yunus bin Ubeyd Hazretleri Allah adamlarıyla beraber olmayı sever, onların dualarını almaya çalışır, düşkünleri korur, kollar, himaye eder. Eli ayağı olmayan veya cüzzam gibi ağır hasta olan kimseleri yanına alır, onlarla bizzat kendisi ilgilenir, temizler, onların ihtiyaçlarını gider ve bu işlerden de haz duyardı. Ve bunları yapmışları için de talebelerini de teşvik ederdi. Bir fakir görse onlara hemen yardıma koşar, yiyecekler verir. Ve buyurdu ki bütün evliyalık yollarından geçirildim. Fakat fakirlik başkaları gözünde hakir olmak ve hastalık gibi Allah-u Teala'ya yakın

daha uygun yol göremedim buyuruyor. Yani çünkü bunlar çok sıkıntılı haller, işte bu sıkıntılı hallere layıkıyla sabredebilen de çok yüksek makamlara kavuşur. Yani evliyalık makamı böyle bir makam olur. Yine salih, Müslüman ve iyi bir kul olmanın şartlarını şöyle izah etmiştir. Salih Müslümanlar Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler. Aza kanaat eder. Allah-u Teala'dan başkasından korkmazlar ve hiç kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allah-u Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aziz eden, aşağı düşüren, zelil edenin de Allah-u Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnet-i seniyelerine, sünnet-i şeriflerine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yerine getirmezler. Allah-u Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine rıza gösterme kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak, Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefis kesinlikle bunlar istemez. Saadete kavuşmak, nefsin rızasını terk edip Allah-u Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdele olsun buyuruyor. Bir tane ibretlik bir vaka var. Bunu da arz edeyim. Onu da ondan sonra da programımızı sonlandıralım. Biraz uzun ama çok kıymetli, çok mühim bir vaka. Musa aleyhisselam Allah-u Teala münacatında, "Ya Rabbi, beni Kelimullah olmakla şereflendirdin. Benimle konuştun. Daha önce kimseyle konuşmadığım halde ne için beni seçtin? Acaba yaptığım hangi amel sebebiyle bana bu ihsanı verdin?" diye arz eyler. Allah-u Teala ona hitaben, "Ya Musa, senden razıyım. Razı olmama sebep hükümlerime razı olmam" buyuruldu. "Rıza bakımından az bir şeye sahip olsaydım, beni cehenneme atsalar yine razı olurdum. Başa gelen her şeye razı olmak, haline kavuşanlar irfan sahipleri ve ariflerdir." Önce gelen peygamberlere aleyhisselam Allah-u Teala vahyetti ki Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadetle meşgul olan bir kimse gördü. Çok hoşuna gittiği için de "Ya Rabbi, bu ne iyi bir kimse" dedi. Cenab-ı Hak da ona "Ya Cibril, sen Levh-ül Mahfuz'a bir bak" buyurdu. Cebrail aleyhisselam da döndü, Levh-ül Mahfuz'a baktı. Bir de ne görsün? O kimsenin adı cehennemlikler arasında yazılıydı. Sonra Allah-u Teala'ya arz eyledi, "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir? Bir şey anlamadım." Cenab-ı Hak, "Ben yaptığım işten sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez" buyurdu. Cebrail aleyhisselam da, "Ya Rabbi, eğer izin verirsen o kimseye gidip durumunu bildireyim" dedi. Allah-u Teala ona izin verince o kimsenin yanına gitti ve kişiye dedi ki, "Senin yaptığın ibadetler Allah-u Teala kabul etmedi. Levh-ül Mahfuz'da senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm" deyince o kişi düştü, bayıldı. Cebrail aleyhisselam
o kişinin ayrılmasını bekledi. O zat ayrılınca şöyle mırıldanıyordu: "Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa ben de öyle hamd ederim." Sonra Cebrail aleyhisselama döndü. Dedi ki: "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi, kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir." dedi ve secdeye kapandı. Sadece Allah-u Teala'ya tesbih etmeye başladı. Bu duruma çok şaşıran Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala arz edip çok üzüldüğünü bildirdi. Sonra Allah-u Teala tekrar ona bir emir verdi. Dedi ki: "Yine bak bakalım Levh-ül Mahfuz'a." Bu sefer Cebrail aleyhisselam bir de ne görsün ki o kişinin ismi cennetlikler arasına yazılıydı. Tabi bu duruma bir anlam veremedi, anlayamadığı için hemen Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual edince Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Kullarım işlerime akıl erdiremezler." buyurdu. O zatın yanına gidip bu sefer müjde verme istedi ve dedi ki o zata: "Müjdeler olsun sana, yarın cennet oldu." dedi. Fakat o kimse bu duruma hiç şaşırmadı, hiç istifini bozmadı ve elhamdülillah deyip eski haline, yani hamd etmeye, Allah-u Teala'ya tesbih etmeye devam etti. Ne mutlu böyle davranabilenlere. Çünkü büyüklerimiz ne yaparlarmış? Her zaman onlar Allah-u Teala'dan, hakiki evliya, hakiki büyüklerimiz Allah-u Teala'ya ibadet ederken, Allah-u Teala'ya emir ve yasaklarına uyarken yaptıkları işlerde, zikirlerinde cennete ya da cehenneme gitmek, yani bizler "Ya Rabbi işte cenneti istiyoruz, cehennemden muhafaza eyle." Avamın şeyi bu, büyükler öyle değil. "Ya Rabbi, sen emrettiğin için, sen böyle uygun gördüğün için biz davranıyoruz. Cehenneme gitmek uygun olsaydı bizim hakkımız, gitmemiz gereken, biz ona da razı oluruz." diye buyuruyor büyükler. Evliya-i kiramın bakışları, davranışları, anlayışları hep bu şekilde. Efendim, Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin hayatını burada noktalayalım. Hemen her zaman olduğu gibi İmam Rabbani Hazretlerinin kutsesi ruh, evliyanın önderi, büyüğümüz, baş tacımız, mübarek İmam Rabbani Hazretlerinin mektubat-ı şerifinden bir bölüm okuyalım. Aslında bu mektup çok uzun. Bunu inşallah ömrümüz vaki olursa parça parça sizlere arz edeceğiz. Çok güzel, çok kıymetli. Bütün mektuplar elbette kıymetli ama buradaki nasihatler bizim gibi avam için çok kıymetli günümüzde. Yani insanların daha kolay anlayabileceği nasihatler olduğu için bu şekilde söyledim. Yoksa mektubatın her bir mektubu çok kıymetli, çok şey. Ama bazı mektuplar bizim çok üstümüzde, anlayamayacağımız seviyelerimizde çok çok üstünde olduğu için böyle anlayabileceğimiz, anlaşılabilecek mektupları mümkün olduğunca arz etmeye gayret ediyoruz. 73. mektup. Bu mektup Kılınç Han'ın oğlu Kılıcullah'a yazılmış olup kaçınması ve yapılması lazım gelen şeyleri bildirmektedir. Allah-u Teala Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam parlak yolunda yürümekle şereflendirsin. Amin. Yavrum, bu dünya imtihan yeridir. Dünyanın görünüşü yalancı yaldızlarla süsüdür. Kötü kadına benzer. Yüzünü saçlar, kaşlar ben ile boyamışlardır. Görünüşü tatlıdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Fakat aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leş ve böcekler, akreplerle dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp
en kötü şeyler yapar. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık duyar, pişmanlık çeker. Server-i kainat, Habibi Rabbil Alemin aleyhi ve ala aleyhi salavatü ve tahiyyat buyurdu ki, dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır, birbirine uymaz. Birini razı edersen öteki gücenir. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. Allah-u Teala bizi ve sizi dünyaya düşkün olmaktan ve dünyayı ele geçirmek için insanlık vazifelerini çiğneyenleri sevmekten muhafaza eylesin. Amin. Yavrum, bu pek kötü olduğunu anladığım dünya nedir biliyor musun? Dünya seni Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyler demektir. Kadın, çocuk, mal, rütbe, mevki düşüncesi Allah-u Teala'yı unutturacak kadar aşırı olursa dünya olur. Çalgılar, oyunlar, malayani ile yani faidesiz boş şeylerle vakit geçirmek, kumarlar, kötü arkadaş, kötü filmler, mecmua ve romanlar hep bunun için dünya demektir. Ahireti faydası olmayan ilimler, dersler hep böyle dünyadır. Hesap, hendese yani matematik ve geometri, astronomi, mantık eğer Allah-u Teala'nın gösterdiği yerde kullanılmazsa, yani kafirlerle mücadele ve onlardan üstün olmak için ve insanlara hizmet etmek için kullanılmazsa, bunlarla uğraşmak boşuna vakit öldürmek olur ve dünya olur. Bu bilgileri bütün derinliğiyle, incelikleriyle okumak yalnız başına ise, yalnız başına işe yarasaydı, eski Yunan felsefecileri ve son zamanlardaki Avrupa'nın, Amerika'nın fen adamları, mütehassıları saadet yolunu bulur, ahirette ebedi azaptan kurtulurlardı. Efendim, bu mektup çok uzun. Dolayısıyla bunu burada noktalayalım. Haftaya tekrar devam ederiz inşallah. Şimdi her zaman olduğu gibi biz duamızı yapalım ve programımızı sonlandıralım. Mektubat-ı Şerif'in başındaki güzel dua ile programımıza devam ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Yine ilmihaldeki duamızı yapalım. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hılki ve rıda'i bil kaderi bir rahmetke ya rahmer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve emanete hıyanet etmemek, güzel ahlak ve kaderinden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetleri yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek mutahhar ve veçer ruhu şerifler için, hasreten Adem aleyhisselam Efendimizden sevgili Peygamber Efendimize kadar gelmiş geçmiş bil cümle Peygamber-i İzam aleyhissalatü ve teslimat hazaratının mübarek ruhu şerifler için,
haseden Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma Validemiz

Efendimizin Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, aşere mi beşere, eshabedir, eshabun, eshabir, maunen, bir cümle eshab-ı güzin efendilerimizin, tabiinin, tebe-i tabiinin, silsile aliye, sofya aliye büyüklerimizin, kadiriye, çeşdiye, kübre verdi, sühre verdi ve ahrariye büyüklerimizin, mezhep imamlarımız, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, İmam Matu, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam Züfer Hazretlerinin, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdül Kadir Geylani, Hüccetül İslam, İmam Gazali ve Seyyid Nefsi Hazretlerinin, Vahseten Hasen-i Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Tahi, Maruf-u Kerri, Sırrı, Sekad-ı Cüneyd-i Bağdadi, Cafer Huldi, Ebu Hafs-ı Hattat Hazretlerinin, Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin, Ebu Hasan-ı Şazili, Ebu Abbas Mürsi, İmam Musayri Hazretlerinin, Ahmet Rıfai, Fahrettin Remli, Şiabettin Sühreverdi Hazretlerinin, Abdülhalik Gonç Devani, Arif ve Geri Mahmud İncir Fagnevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semma, Seyyid Amir Gilal, Şah Nakşibend Bahattin Bari, Alaaddin Attar, Yakub Uçeri, Uveyl Ahrar, Kadı Muhammed Zahid Derviş, Muhammed Hacı İmkenegi, Muhammed Bakimillah, Şey İmam Rabbani Müceddi Yaşan, Ahmet Faruk Serendi, Urvetül Uska, Muhammed Masum Faruki, Seyfettin Faruki, Muhammed Nurbeda yine mezhar-ı canı canı Abdullah Devlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Abdullah Şemlini, Seyyid Hakari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbgatullah İzani, Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin, Efendi Hazretlerinin, Mübarek Şek Hocamızın, Mübarek Şek Emer Abilerimizin ve bütün geçmişlerimizin, bizleri radyolar başında dinlemekte olan bütün din kardeşlerimizin, cümle geçmişlerimizin, üzerimizde kul hakkı bulunan ve mümin ve münat, müslim ve müslimat ve kafi ehliman erva için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, sıhhat ve selametimiz için, nazarlardan, büyülerden, sihirlerden muhafazamız için, şirketlerimizin ve mücahitlerimizin, bütün dostlarımızın sıhhat ve selameti için, Allah-u Teala rızası için ve dualarımızın kabul ve makbul olması için El-Fatiha ma'salva diyoruz. Ömrünüz ve geceniz mübarek olsun. Haftaya görüşünceye dek kalın sağlıcakla. Lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri mahrum eylemeyiniz. Allah-u Teala emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: gelecek şeylerden bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Onun haricinde bugün şöyle bir düşündüm, başarılı çocuklar, özellikle karne süreci başladı, yavaş yavaş artık notlar giriliyor. Bazı ebeveynler çocuklarının neden akademik anlamda başarılı olmadıklarını düşünüyorlardır. Bazıları işte yeterli başarıyı elde edemiyor, ne yapsak bir türlü olmuyor diye düşünenler vardır. Ben de şey düşündüm, yani başarısız çocuklar için ne yapılabilir? Başarılı çocukların aileleri neleri farklı yapıyor? Bunları biraz ele almak istedim ki yol gösterici olsun, fayda sağlasın diye düşündüm. Ama evvela özellikle sınava girecek olan öğrencilerin bildiri için birkaç şeyde hatırlatmada bulunmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi sınav yaklaştığı için artık çocuklara çok fazla sınavla ilgili soru sormak, onları tedirgin edici şeylerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü her halükarda bütün öğrenciler sınav dendiği zaman ister istemez bir gerilim yaşıyorlar. Eğer yeteri kadar çalışmadığını düşünürse, şimdi mesela bir grup öğrenci var, ne yaparsa yapsın çocuk yeterli olmadığını düşünüyor. Yani sınava giriyor, ders çalışıyor, konuları öğreniyor, hatta netleri de çok çok iyi. Ama yine de kendisini yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu öğrenilmiş bir durumdur. Dışarıdan suni ortamda, işte toplumsal olaylarda, pek çok şeyde. Zaten genel olarak baktığımızda ben eğitimlerde de gözlemlerim, anne babaların açısından çocuklar hep yetersizdir, hep böyle eksiktir, hep sürekli bir şeyleri yeterince yapmamışlar görünürler. Anne babayı tatmin etmek bir parça öğrencilerin gözünde zordur görünür. Bu nedenle çocuklara özellikle sınava çok az bir zaman kalmışken işte sınavla ilgili şeylerden bahsetmek yerine ona kafasını dağıtacağı, kendini daha mutlu hissedeceği, kendisini daha rahat hissedeceği konulardan bahsetmek gerekiyor. Bir de geçen programlardan birinde söylemiştim diye hatırlıyorum, özellikle sınav olunacak okula, sınıfa ve sıraya bir tespit yapmak gerekiyor, gitmek gerekiyor. Bu konuyla alakalı özellikle çocukların verileri, çocukları daha şimdiden o okulun ortamını, atmosferini, sınıf ortamını tanımlasın diye gidilebilir, gözlemlenebilir ki o sınav günü sabahı o telaşla işler ters gitmesin. En azından neyle karşılaşılacağını bilsin çocuk. Bu konuda bir fikir oluştursun ki ne yapacağını bilerek hareket ettiğinde o günün sabahında bir parça güveni kendine daha fazla gelecektir diye düşünüyorum. En azından yolun ne kadar süreceğini, işte ne bileyim yolda nelerle karşılaşılacağını bilir, buna göre hareket eder diye düşünüyorum. Bir de böyle yeteri kadar başarılı olmadığını düşünen öğrenciler için yeniden sıfırdan konular öğrenmek, yeni konulara çalışmak çok doğru bir yaklaşım değil.
1: Ben de onu diyecektim hocam. Çünkü artık herhalde bu son hafta, hatta son birkaç gün ders çalışmaktansa sınav stresi ve sınav gülüğüyle ilgili nasıl doğru adımlar atabilirim, ona yoğunlaşmak gerekiyor ailecek muhtemel olarak.
0: Şöyle düşünün, şimdi bir işin muhasebesi vardır. Hani ticaret yaparsınız, alırsınız, satarsınız. Bir örnek veriyorum, bir pazar tezgahında artık akşam olmuş, yani son bir saat kala pazar kapanacaktır. O vakitten sonra pek çok pazarcı artık tezgahı toplamanın derdindedir. Yani mal satmanın derdinde değildir. Bu da onun gibi. Şu anda artık ne kadar ders çalışılıyor olsa da çok faydası olmayacaktır. Nedeni ne? Faydasının olmamasının. Bir, heyecan ve gerilim çocuklara sağlıklı bir şekilde öğrenmenin önüne geçer. Yani o öğrenme sürecini sağlıksız kılar. Çünkü çocuğun aklında kalmaz yeni öğrendiği bilgiler. Tedirgin ve gerginlikle öğrendiği şeyler, o panik haliyle öğrendiği şeyler aklında kalmayacaktır. Elbette okur, anlar, sindirir. Ama ilişki kurmak, sorularla bağlantı kurmak noktasında biraz daha fazla hatalar yapmasına neden olabilir yeni öğrendiği bilgilerin. Çünkü eski bilgileriyle çeliştiğinde, yeni hatalar yaptığında, sürpriz hatalar yaptığında çocuk daha fazla hata sayısının, yanlış soru sayısının arttığını düşünerek kaş yaparken göz çıkardığını düşünüp daha fazla gerilime sebebiyet verebilir. O yüzden sıfırdan yeni konular, yeni şeyler öğrenmek üzere ders çalışmaya oturmak çok doğru bir yaklaşım değil. Zaten pek çok uzman da bunu söyler. Ama ne yapılabilir?

0: Yine gerçek sınav gibi deneme sınavından her gün bir tane oturup çözülebilir. Hatta o deneme sınavını sanki gerçek sınava giriyormuş gibi ortamda hiç sınavdan kalkmadan, sınav anını hayal ederek, gerçek sınav atmosferini kafasında canlandırarak, hayal kurarak, eğer sınava gireceği okulu, sınıfı da belirlediyse oranın argümanlarını görsel anlamda kafasında canlandırarak evindeki deneme sınavını biraz daha böyle seremonileştirebilir. Bu ne işe yarar? Aynı zamanda gireceği sınavla ilgili heyecan ve kaygı durumunu biraz daha kontrol altına almasını sağlayabilir. Bunun haricinde çocuk o anda yaşayacağı duyguları girizgahını, başlangıcını yaptığı için gerçek sınava girdiğinde daha az sancı çeker, daha tanıdık gelmiş olur o duygular.
1: Evet.
0: O sebeple hani yapacağı şeylerden bir tanesi bu olabilir. Ders çalışmayabilir ama deneme sınavı olarak o deneme sınavını biraz daha az lay lay lomla, yani işte dur su içeyim, kalkayım, tekrar oturayım, dur işte biraz mola vereyim, Türkçe ile matematik arasında biraz dinleneyim, 10 dakika dinlendikten sonra tekrar, bu şekilde değil de hani gevşek bir durumda değil de biraz daha disiplinli, biraz daha böyle sanki gerçek sınavmış gibi hareket ederek böyle bir şey yapabilir. Bunun haricinde özellikle yediğine içtiğine 2-3 gün içerisinde, son 2-3 günde uykusuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü son günlere yaklaştıkça çocuğun heyecan ve kaygı durumu daha fazla uykusuz kalmasına, uyuyamıyor olmasına sebebiyet verebilir. O nedenle özellikle son günlerde akşamları yediği şeyler, işte izlediği filmler, diziler, oynadığı oyunlar psikolojik olarak halit ruhiyesini önemli oranda etkileyecektir. Önemli ölçüde etkileyecektir. Bunlara dikkat edebilir. Yani vücudunun aldığı besinler haricinde zihninin aldığı besinlerde, zihninin beslendiği, zihin dünyasının beslendiği kaynaklara da dikkat etmesi gerekir öğrencilerin. Özellikle ebeveynler bu konuda çok çok dikkatli olsunlar. Ama şuna da kesinlikle yapmasınlar şu durumu da. Mesela çocuk yıl boyunca telefonla haşır neşir olmuş. Belli saatlerde serbest kullanım hakkı vardır. Örnek veriyorum, akşam 8-9'dan sonra çocuk artık dersini yapmış. Kendi başına rahat ediyor ve cep telefonunda da onun açısından içerik olarak ona zarar vermeyen, psikolojik anlamda, pedagojik anlamda onun dünyasına uygun olan, annesinin babasının müsaade ettiği oyunları oynuyorken kalkıp da olağan dışı bir durum varmış gibi annesinin babasının işte senin sınavına 3 gün kaldı, çok dikkat etmen lazım, bu oyunları oynama deyip o son 3 günü anormalleştirirse çocuğun gözünde, anormal hale getirirse, bu sefer çocuk ister istemez hani daha fazla uykusuz, daha fazla gergin, daha rahat hissedebilir. Yani günü normalleştirmek gerekiyor. Ben hatırlıyorum çocukluğumda Hande Hanım, sınava gireceğim. Mesela o sınava hazırlanmışım bir yıl boyunca. O günün sabahı ve akşamına dikkat ediyorum. Mesela markete gidiyorum, bakkala gidiyorum, ekmek alacağım. Oğlum Murat bak, yarın sınava gireceksin, sakın heyecanlanma, tamam mı, derdi bakkal. Ne bileyim işte deterjancıya gidiyorum. Babaannem deterjan almaya gönderiyordu. Çamaşır deterjanı alacağım. Deterjancı amca, oğlum bak yarın sınav var, heyecanlanma sakın, tamam mı, deyip böyle bana akıllarınca, kendilerince nasihatte bulunuyorlar iyi niyetle. Fakat bunu o kadar çok duymaya başlayınca ben bozulmaya başladım. Allah Allah, niye heyecanlanayım ya, ben kendimi hazır hissediyorum, heyecanlanmıyorum ben, deyip tepki göstermeye, bunun sürekli söylenmesinden dolayı sinirlenmeye başlamıştım. Bu çocuklarda da aynı durum olabilir. O nedenle onlara hani kırmızıyı düşünme der gibi, hani şunu yapma, bunu yapma der gibi reddedilecek telkinleri farkında olmadan onlara vermek durumunda kalabilir ebeveynler veya çevresindekiler. Çocuğa buna dikkatli bir şekilde söylemek lazım. Bunu hani daha fazla gerilmesine, daha fazla heyecanlanmasına neden olacak şekilde, hani eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek derler ya, bu bağlamda dikkat etmesi lazım ebeveynlerin. Onun haricinde zaten pek çok anne baba girecek olan çocuğun sınavıyla alakalı zaten çocuğunu, evladını tanıyordur. Ne yapacağını az ya da çok biliyordur. Özellikle girdiği deneme sınavlarının son 5-6 tanesine baktıkları zaman zaten gerçek sınavda da ne alacağı orada ortaya çıkar. Sağlıklı bir şekilde hazırlanmış olan öğrencilerin verileri az ya da çok o sınav süreciyle uyumlu oluyor. Bu da onlara bir ipucu olabilir. Bu bağlamda beklentilerini ona göre ayarlayabilirler. Çok yüksek beklentiler içerisinde girerek bu yüksek beklentilerle çocukları boğmasınlar, çocukları heyecanlandırmasınlar. Gayet iyi olabilir çocuğun başarısı, çok başarılı olabilir. Ama o başarıyı ve beklenti olarak çocuğun önüne koyduğunuzda çocuk o başarısını unutup, akademik yeterliliğini unutup, beklentiye odaklanarak kendini ister istemez sabote edebilir. O nedenle hani ona bir okul ismi, ne bileyim bir lise ismi, bir puan sayısı söyleyerek işte buna ulaşacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyerek daha fazla hani nasıl diyeyim, somutlaştırarak o beklentiyi, çocuk o beklentiye odaklanıp daha fazla heyecanlanmasına sebebiyet verilebilir. Bunu yapmamak lazım. Daha soft konuşmak, daha böyle son dönemlerde muğlak konuşarak onu rahatlatabilirsiniz. Beklentilerinizi daha muğlak bir şekilde söyleyebilirsiniz. Onun haricinde diğer konuya girince, özellikle sınavlar bitti, okullar artık yavaş yavaş kapanma sürecine yaklaştılar. Bakıyorum şimdi ebeveynlerde özellikle başarılı ve başarısız çocuklar olarak hani ikiye bölebiliriz bu durumu. Özellikle karneler verilirken başarısız çocuklar için ne yapılabilir? Yani çocuğun okul başarısı anne babanın istediği gibi gelmeyebilir. Ya hocam biz her şeyi yapıyoruz, işte elimizden geleni yapıyoruz, toplantılara gidiyoruz, çocuğa da söylüyoruz, nasihat ediyoruz ama bir türlü olmuyor. Ne yapılabilir diye düşündüğümüzde birkaç seçenek geldi aklıma. Onları paylaşabilirim özellikle ebeveynlerde. Çocuklar niye ders çalışmaz? Bu tanımlama çok çok iyi yapılması lazım. Her çocuğun dünyası kendisine özgüdür. Mesela bir grup öğrenci ders çalışmaz. Çünkü okul başladığı zaman, yani okul hayatı başladığında 6-7 yaşındayken sorumluluk almamıştır o döneme kadar. Yani hiç bir işi bitirmekle alakalı zor olan, uğraştırıcı olan şeylere katlanmamıştır. Dikkat edin. Genelde hep okula başlamadan önce online oyunlarla, işte ne bileyim yaz tatilinde, tatil beldelerinde, dışarıda sokakta oynayarak, yani okula geçiş sürecinde çocuk bir sorumluluk almadan geçtiği için ister istemez okulda da öğretmen inisiyatif kullanarak çocuk başarısız olsa da, çünkü sınıfta bırakma da olmadığı için ister istemez geçiriyor. Okulda eğitim sistemimizde çocukların sınıfta kalması büyük oranda olmadığı için geçiriliyor. Çocuk da bunun farkına vardığı için çok çabalamak ve öğrenmek istemiyor. Öğrenmek için bir bedel ödemek, çabalamak, çalışmak, zihinsel olarak bir efor harcamak, enerji harcamak gerekiyor. Şimdi bir diğer unsur, okulu ortamında çocuk eğer öğretmeni sevmediyse, arkadaş ortamında dışlandıysa, ötekileştirildiyse, bu da önemli bir unsur haline gelebiliyor. Yani eğer ki bir bedel ödemenin dışında kendini oraya ait hissetmediyse, okulda geçirdiği zamanları sevmiyorsa, ders çalışırken öğretmeninle iyi bir bağ kuramadıysa, ister istemez çocuk okula kendine ait hissetmediği için sorumluluk almıyordur ve sınavlara çalışmadan geçiyordur. Bu nedenle de öğrenmeden geçtiği için başarısız olmuştur. Ya ben geçenlerde bir sınav kağıdı baktım, böyle 5. sınıfın denk geldi bir öğretmen arkadaşımızın sınav kağıtlarını gördüm. İnanın 5. sınıf öğrencilerinde kendi adını bile eksik harflerle ve yanlış yazan çocuklar olduğunu gördüm. 5. sınıf olmasına karşı. Bunlar ortaokul öğrencileri. Eminim bunlar içerisinde 4 işlemi bile, çarpmayı, bölmeyi, toplama, çıkarmayı bile bilemeyen öğrenciler muhakkak vardır. Yani çocuklarımızın birazcık da o okul ortamında neden başarısız olduğunu anne ve baba bireysel anlamda iyi tanımlaması lazım. Eğer bunu güzel tanımlarlarsa çözümü daha kolay üreteceklerdir. Bir başka unsur, çocuğun kapasitesini iyi tanımlamak gerekiyor. Mesela bazı öğrenciler sosyal öğrencilerdir. Konuşmayı severler, düşünmeyi severler, üretmeyi, sözlü şeyleri severler. Ama

olan alanlardaki, branştaki dersleri çok sevmeyebilirler. Bazı öğrenciler de tam tersi çok konuşmazlar, sosyal değillerdir. Ama sayısal olan derslerde başarılıdırlar, düşünmeyi severler. Hani akademik anlamda fen bilgisi, biyoloji, matematik konularını daha kolay yapabilme potansiyeline sahiptirler. İşte çocuklarımızın kapasitesinin hangi alanda daha başarılı olabileceğini anne baba iyi belirlerse, bu tanımlamayı iyi yaparsa, ki bununla alakalı özellikle Başarıya Götüren Anne Baba kitabımda çocukların akademik anlamda hangi alanda daha başarılı olabileceklerini testinin olduğu, Howard Gardner'ın çoklu zeka testini anne babalara uygun bir şekilde indirgeyerek çocuklarını tanımlayabilecekleri bir test oluşturmuştum. O kitabın içindeki testi uygularlarsa, temin edebilirlerse, çocuğunun hangi branşta, hangi alanda daha başarılı olup hangi alanda iş yapabileceğini, ilerleyen yıllarda hangi meslekte daha başarılı olabileceğini de tespit edebilirler. Çocuğunun kapasitesini de eğer anlarsa anne baba, örnek veriyorum, Türkçeden 100 alıyorsa, matematikten, fen bilgisinden 50 ya da 60 aldığında bunu problem haline getirmez. Çünkü çocuğunun bilir ki potansiyeli böyledir, kapasitesi böyledir. Bir diğer unsur da özellikle çocuğa uygun akademik kariyer tanımlama. Çünkü çok küçük yaşlarda belli olur ki çocuğa ne yaparsanız yapın, ne kadar özel ders tutarsanız tutun, öğrenmeyi sevmiyorsa, öğrenmeyi beceremiyorsa bir çocuk, onu zorla zorla o akademik dünyaya mahkum etmenin bir manası yok. Özellikle bir alanda başarılı olacaksa, eli bir alana yatkınsa, bir mesleğe yatkınsa, ortaokuldan sonra onu o alanla alakalı heyecan bulabileceği, mutlu olabileceği bir mesleğin olduğu okulla ilişkilendirebilir veli, ebeveyn. İlla ki hemen bir İmam Hatip Lisesi'ne, hemen bir düz liseye yazdığında oradan üniversiteye geçişi kolay olsun diyerek çocuğa daha fazla ızdırap vermek çok doğru bir yaklaşım değil. Çocuğun sağlık meslek liseleri var, işte normal endüstri meslek liseleri var. Belli alanda, hangi alanda daha başarılı olacaksa o alana yönlendirilebilir. Ya da işte meslek kursları var, normal lise eğitimi gibi verilen ilçelerde, her yerel yönetimin olduğu yerlerde milli eğitime bağlı meslek kursları. Onlara yönlendirilebilir. Çocuk çok küçük yaşlarda o alanla alakalı, o branşla ilgili ustalaştıktan sonra 17-18 yaşına geldiğinde çok daha başarılı bir iş gücü olarak memleketine hizmet edebilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ben buna çocuğun yeniden çerçevelenmesi, başarı anlamında kariyerinin yeniden çerçevelenmesi adını veriyorum. Bu anlamda anne baba çocuğa biraz daha böyle dışarıdan bakarak gözlemlemek yapması ya da öğretmenleriyle istişare etmesi. Mesela öğretmenlerine doğru sorular sorması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer unsur da özellikle başarılı çocukların aileleri neyi farklı yapıyorlar? Yani nasıl oluyor da çocuk daha başarılı olabiliyor? Şimdi karneler dağıtılıyor ve bazıları teşekkür takdir alırken bazıları 3 tane 4 tane zayıfla eve gidiyor. Şimdi başarılı olan çocukların aileleri neyi farklı yapıyor? Bunu söylemek lazım. En önemli unsur Hande Hanım, bir kere asla çocuklarını başkalarının çocuklarının başarılarıyla kıyaslamıyorlar. Ne çocuklarını kıyaslıyorlar ne de çocuklarının başarılarını kendi çocuklarının başarılarıyla kıyaslıyorlar. Kıyaslamayı kesinlikle yapmıyorlar ki burada çocuğun karakteri, kişiliği de önemli ölçüde etkilenebiliyor. Bir diğer unsur, çocuklara özellikle okul çağı başlamadan önce sorumluluk aldırılıyor. Mesela şu anda bizi dinlemekte olan ebeveynlerden, velilerden bir düşünmelerini istiyorum. Çocukları okulda başarılı değilse, yeterli başarıyı elde etmedilerse şöyle bir düşünsünler bakalım. Okul hayatı başlamadan önce çocuk kendi dünyasına dair ne kadar sorumluluk alıyordu? Çok komik bir şey söyleyeceğim. Bugün daha eşimle konuşmuştuk. Şimdi okullar yavaş yavaş kapanma sürecine geldi ya, son bir haftaya girildiğinde biliyorsunuz çocuklar okula gitmekle gitmemek arasında kalırlar. Ders de yoktur ya. Yoklama alınır mı alınmaz mı gibisinden düşünürler. Ve bir öğrenci okula geldiğinde öğretmeniyle konuşuyor.

0: konuşurken, yani daha doğrusu arkadaşıyla konuşurken öğretmeni şahit olmuş bu konuşmaya. Çocuk demiş ki okula annesine okula gitmek istemediğini söylemiş. Annesi demiş ki sana iki seçenek veriyorum. İstersen okula gitmeyebilirsin ama ev işlerinde bana yardım edeceksin. Eğer bana yardım etmek istemiyorsan okula gideceksin demiş. Ben ikinci seçeneği kullandım demiş arkadaşına. Yani işin esprisi bir tarafa.
1: Şart koşmak bazen iyi sonuç verebilir demek ki hocam yani. Ya da senin istediğin de olabilir ama seçenekler bunlar.
0: Şimdi bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Okullarda mesela özellikle sınıflar şu anda çok sıcak oluyor. Fırın gibi oluyor anca.
1: Evet.
0: Şimdi biliyorsunuz devlet okullarının da koşulları gerçekten çok zor. Yani klima yok, bir şey yok, sınıfı soğutacak bir şey yok. Ve özellikle ilkokul ve ortaokuldaki okulların perdelerini çocuklar tutup aşağıya çektikleri için, yırttıkları için, bundan dolayı bir sorumluluk ödemedikleri için, bir sorumluluk taşımadıkları için ister istemez o sınıfların perdeleri koptuğundan dolayı güneş içeriye direkt giriyor. Ve bunun ceremesini Nisan, Mayıs, Haziran ayında çocuklar çekiyorlar. Oysa hani birazcık bir parça bilinç oluşmuş olsa ailelerde, öğrencilerde toplu bir şekilde bu sıkıntı biraz daha giderilebilir. O sınıflar fırın gibi olduğu için o çocuklar o sıcakta 5 saat 6 saat kalmak istemiyorlar. Haklılar da. Okullarda klima da olmadığı için sınıflarda ister istemez böyle bir imkan da olamadığı için maalesef ki çocuklar da okula gitmek istemeyebiliyorlar. Ama işin şey tarafına gelelim, hani sorumluluk kısmına örnek olsun diye söyledim. Özellikle ebeveynler çocukları okula başlamadan önce ne kadar sorumluluk alıyorlardı? Yataklarını topluyor muydu çocuk? Odasını topluyor muydu? Oyuncaklarını kendi başına topluyor muydu? Ben adım gibi eminim şu anda akademik anlamda başarılı olmayan çocukların velileri, özellikle anneleri henüz okula başlamadan önce her gün çocuklarının oyuncaklarını tek tek sağdan soldan topluyordur. Adım gibi eminim. Ama bir çocuğa daha okula başlamadan önce o oyuncakları, dağıttığı oyuncaklarını tekrar toplama görevini verirseniz, o çocuk o sorumluluğu alırsa yarın öbür gün dersini yapma sorumluluğunu zaten alacaktır. Buna alışacaktır yavaş yavaş. O yüzden okulda başarılı olan çocukların, velilerinin, anne babalarının yaptığı en önemli şey çocuklara sürekli olarak sorumluluk verirler. Çocuk sürekli bir hani şey gibi düşünün, bir level bitirme, bir level atlama, bir proje bitirme. Oyunlarda çocukların özellikle oyunlarda çok hoşuna giden şey çocuklara görev verilir. Sürekli o görevleri tamamlarlar çocuklar. Bundan dolayı da oyunları çok severler. Çocukların oyunlarındaki dünyayı gerçek hayata taşıyabilirse ebeveyn, oradaki gibi görev verirse çocuk o görevleri yerine getirdikçe motive olacaktır, başarılı olacaktır, takdir görecektir. İşte okul hayatında da başarılı olan çocukların en önemli unsuru sorumluluk bilincinin olmuş olması. Bir diğer unsur sürekliliktir. Yani çocuk mesela bir şeyi yaptı ya, kitap okudu mesela, sonra bir hafta, 10 gün, bir ay kitap okumadı. Şimdi başarılı ebeveynler, özellikle başarılı çocukların ebeveynleri bu konuda süreklilik arz ederler. Takip ederler, geri bildirim alırlar ve bunun sürekli olduğunu gözlemlerler. Eğer çocuk yapmamışsa uyarırlar, yapılmasını sağlarlar bir şekilde. Şimdi çocuk ders çalıştı, ondan sonra bir ay boyunca ders çalışmadı, astı, notlar düşmeye başladı. İşte ebeveyn de kıvranıyor ama geçen ay çok iyi çalışmıştım bak ne oldu. Oysa ki o raddeye gelmeden önce bir iki gün içerisinde baktın eylem ve davranışlarında değişiklik var. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Yani iyi yaptığı şeylerin sürekliliğinin gözlemlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Mesela bununla ilgili teatral anlamda seminerlerde çok yaparım bu uygulamayı. Örnek veriyorum, çocuk ders çalışacak mesela. Ama öncesinde bilgisayarda oyun oynamak ya da cep telefonunda oyun oynamak istiyor. Tabletinde oyun oynamak istiyor. Anne de o esnada yemekle uğraşıyor, yemek yapıyor. Tamam hadi biraz oyna diye müsaade ediyor çocuğa.
1: Ayağının altından çekilsin diye.
0: Birazcık biraz ders çalışmadan önce biraz oyun oynayayım diyor. Tamam diyor. Şimdi bu tamam dediğinde bunun bir sınırlaması, zaman sınırlaması verilmiyor çocuğa. Bu birinci hata. İkinci hata da Çocuk oynuyor. Annenin aklına geliyor ders çalışması gerektiği. Çünkü çok abartılı bir şekilde uzun saat oynadığını fark ediyor. Hadi bakalım kapat telefonu, şimdi tableti, dersinin başına geç. Ya diyor çocuk hemen. İstemiyor. Çünkü zihinsel anlamda, mental anlamda
1: hazırlamadı kendini oraya.
0: Eğlenceli ortamdan sıkıcı olan ders ortamına geçişe hazırlamadı ki çocuk. Pat diye hemen annenin babanın talimatıyla geçme eğiliminde değil ki hiç.
1: Hocam biz tatilden bile dönerken büyük insanlar olarak adaptasyon süreci yaşıyoruz. Eğlenceden işe döndüğümüzde ya da okula döndüğümüzde vesaire. Çocuklar için de aslında anlık olarak aynı şey bu.
0: Aynen öyle. Bakın hiç benim dünyamda olmayan, bizlerin inanan Müslüman insanların dünyasında olmayan bir şeydir alkol tüketimi.
1: Evet.
0: Ama yurt dışında çok dikkatimi çekmiştir Hande Hanım. Belki siz de gözlemlemişsinizdir. Cuma günü olduğu zaman bütün Hristiyan, işte o yabancıların hepsi alkol tüketirler. İşte barlara giderler, eğlenirler. Cumartesi günü de hakeza öyledir. Ama hiçbirisi pazar günü asla ve asla alkol tüketmezler. Sarhoş olmazlar. Bilirler ki pazartesi günü erkenden işe gideceklerdir. Zihinsel anlamda dinç olmaları gerekir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Pazartesi gününe kendilerini pazar gününden hazırlıyorlar. Şimdi kötü bir örnektir bu alkol tüketme örneği. Ama şey olarak mental hazırlık anlamında, disiplin anlamında ne kadar bizim için rol model olabilecek bir şeydir. Şimdi çocuk da eğlenceli bir ortamdan pat diye derse hemen geçirilmesi istendiğinde tepki gösteriyor. Hayır diyor, biraz daha oynayacağım. Çünkü oyun esnasında zamanın nasıl geçtiğini de bilmiyor. Ama ebeveyn ona derse ki anne bak yavrucuğum işte ben yemeği yapıyorum. Yemek tamamlanana kadar, ben odaya gelene kadar şu kadar zaman, işte 30 dakika, 35 dakika, 40 dakika ne kadar zaman varsa bu kadar süren var, haberin olsun. Tamam anneciğim dedi, o da anlaştılar. Bu şekilde bırakılmayacaktır. Çünkü çocuk oyun esnasında ne kadar zaman kaldığını bilemez. Özellikle yarıladığında, sürenin yarısı bittiğinde bak 15 dakika kaldı, bak 20 dakika kaldı diye uyarmak gerekiyor çocuğu. Yani eğlence anında zamanın farkına varsın, idrak etsin diye. Sonra 2-3 dakika kala birazdan kapatman gerekiyor biliyor musun diyerek çocuğa son bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Bu şekilde tekrar çocuk sizi gördüğünde, süre dolduğunda kapatıp geçecektir. Ama o oyunu oynarken kafasında bu diğer tarafa ders çalışma sürecine geçiş için zihinsel bir hazırlık oluşturacaktır. Küt diye bir anda oyunu kapatıp derse geçmeyecektir. Bunun travmasıyla doludur birçok öğrenci, yüzlerce binlerce öğrenci. Bu yüzden ders çalışmayı sevmezler. Çünkü ders çalışma gerçeği onlar için en eğlenceli oyunun sonrasında acı çekilerek geçilen bir uygulama gibi görünür. Sevmedikleri bir şey olarak görülür. O nedenle zihinsel hazırlık sürecini özellikle başarılı çocukların aileleri böyle yaparlar. Yani geçiş sürecini kendilerine çocuğun kendisine kazandırılmış bir davranış olarak gösterirler ve zamanı iyi yönetmesini sağlarlar. Bir diğer unsur da özellikle başarılı çocukların anne babaları öğretmenlerle doğru iletişim kurarlar Hande Hanım. Yani nedir doğru iletişim? Mesela çocuğa rastgele nasıl bizim çocuğun durumu öğretmenim toplantıda diye gidip sormazlar. Çocuğunun hangi alanda başarılı, hangi derslerde başarısız, bunları öğretmenlerden birebir, rehberlik öğretmeninden olsun, branş öğretmeninden olsun direkt olarak alıp bunları kaydeder kendi dünyasında, kendi içinde. Bir süre sonra çocuğu takip eder, gözlemler, sınavlarında kaç almış. Bunlara bakar. Hangi alanda başarılıydı, hangi alanda başarısız ve başarısız olduğu alanda ne kadar çaba gösteriyor. Bu çabayı gösterirken, bu süreci değerlendirirken, hani demlenirken diyelim, belli bir zaman geçtikten sonra, bir ay, iki ay geçtikten sonra gidip öğretmenle tekrar temas kurar. Der ki, hocam beklentinizi karşılıyor mu? Şu anda süreç iyi gidiyor mu? Yapılması gereken, sizin önerdiğiniz bir şey var mı? Bu şekilde öğretmenin de işini kolaylaştırmak gerekiyor. Yani öğretmene doğru sorularla, doğru yaklaşımlarla geldiğinizde onun işini çok daha kolaylaştırmış olursunuz. Fakat şimdi bizim eğitim sistemimizde bir veli toplantı sistemi var. veli toplantısında 45 kişilik öğrenci grubunun içerisinde 15-20 tane öğrencinin velisi ancak geliyor. Şimdi zaten hep toplamda o veli toplantısının süresi 35-40 dakikayı geçmemesi gerekiyor. 50 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Orada öğretmen söyleyeceklerini söyledikten sonra her bir öğrenci için toplamda 2-3 dakika ayırmış olması demek 20 tane öğrenci için 1 saat zaman dilimi demektir. Yani orada çok sağlıklı bir iletişim kurulamaya da biliyor. O nedenle öğrencilerin, velilerinin de çocuklarının ihtiyaçlarını, öğretmene sorulması gereken soruları, çocuğun hangi ihtiyacına karşılayacağını bunlara zihinsel anlamda hazır olarak gitmesi gerekiyor. Yani veli sadece çocuk bir probleme sebebiyet verdi, okuldan kaçtı, devamsızlık yaptı, yaramazlık yaptı, arkadaşını yaraladı. Bu sebeplerden dolayı öğretmenle, müdür yardımcısıyla, rehber öğretmenle muhatap olmamalı. Bir de çocukları böyle okullu çocuğu avutan, vakit geçirten, ebeveynin kafasının rahat olduğu, dinlendiği bir alan olarak görmemek gerekiyor. Orası bir eğitim alanı. Çocuk orada öğreniyor, kendini geliştiriyor, hayata hazırlıyor. Anne babadan daha fazla görüyor öğretmeni ve arkadaşlarını. O yüzden o alanı, orayı çok güzel kılmak gerekiyor çocuk açısından. Yani öğrenci açısından. Başarılı anne babaların yaptıkları en önemli unsur o. Yoksa çoğu zaman şöyle düşünülür. Başarılı çocukların anne babaları çocukların eğitimine daha fazla para harcıyorlar. Daha fazla yatırım yapıyorlar. Daha çok dershaneye gönderiyorlar. İşte daha fazla dil öğrenmelerini sağlıyorlar. Dil kursuna gönderiyorlar. Çeşitli aktivitelere gönderebiliyorlar. Sadece olay ekonomik boyutta değil. Böyle bir yanlış algı da var Hande Hanım. Yani ekonomik koşulları çok iyi olan anne babaların çocukları çok başarılı oluyor diye bir kaide kesinlikle yoktur. Anne ve baba eşit bir şekilde çocuğunun akademik başarısıyla direkt olarak ilgileniyor. Kendisi de sorumluluk alıyor. Ve öğretmenlerinden geri bildirim alıyor. Bu en önemli unsur. Çünkü çocuğun yapması gereken şeyle alakalı kendisi de müdahil olduğunda, öğretmenle konuştuğunda, aradan zaman geçtiğinde bunu öğretmene sorarak geri bildirim alıyorlar. Yani çocuğun eksik olan yanıyla alakalı performans gösterdi mi? Ne kadar performans gösterdi? Bunlarla alakalı da iletişime geçiliyor. Yoksa sadece veli toplantısına yılda zaten çok da fazla yapılmaz. Bir ya da iki defa yapılıyor veli toplantısı. Ve orada zaten okulun genel durumu hakkında bilgi verilir. Kurallar, kaideler söylenir. Sonra da veliden çocukla alakalı beklentiler anlatılır. Şimdi burada özellikle ebeveynin çocuğu öğretmene doğru soruları sorarak ihtiyacı olan şeyleri bilerek ona göre o argümanlarla dönmesi gerekiyor toplantıda. Çocuk da kendini ona göre anne babasından duyduğu şeylerle kendini ayarlayacaktır. Okul başarısını ona göre sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi başarısız olan çocukların velilerinin yapmadığı şey işte maalesef ki bu. Yani nasıl gidiyor hocam bizim çocuğun durumu muğlak bir soruyla bu şekilde geçiştirerek ebeveynlik yaptığını düşünerek sorumluluğunu gidermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Şimdi özellikle hani 3 tane konu üzerinde durdum. Dur, ki evet. Anne babalara bir parça rehberlik, bir parça
1: kesinlikle katkı. Kesinlikle hocam. Ben de hiç bölmedim ki sizi böyle aktı gitti. Ben de bir ebeveyn veli gibi böyle oturdum köşeme dinledim. Gerçekten de kafamda bir takılan soru işareti kalmadı. Hepsini cevapladınız. Bence
0: İnşallah. Yani LGS sınavına girecek olan çocuklarla ilgili heyecan ve kaygı durumunu iyileştiren unsurları dinledim. Sonra başarısız olan çocuklar ne için ne yapılabilir bunlardan bahsettim. Bir de başarılı çocukların aileleri neyi farklı yapıyor bunlardan biraz bahsetmeye çalıştık. İnşallah fayda sağlamıştır.
1: Kesinlikle hocam, ben eminim fayda sağladığımıza. Çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız sizlerle. İnşallah. Görüşmek üzere hocam.
0: Sınava girecek olan çocukları, ailelerine de başarılar diliyorum. İnşallah Allah gönüllerini istediklerini kabul eder. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Efendim eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi bugün. LGS'ye şurada birkaç gün kaldı. Hem onun böyle kaygısını, stresini azaltmak için hem çocuklar için hem aileler için bir takım bilgiler verdik. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Böyle bu düşünce bulutu arasında sizlere de iyi gelmiştir diyelim. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili Yücel vardı. İkinci bölümde bizlerle birlikte oldu. Yarın bu dakikaları paylaşacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 23. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu koz olarak kullanmak için Albay Fedon vasıtasıyla Karaca Gazi'nin yanında bulunan oğlu Halil'i kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı çocuğu kurtarmak için Fedon'un peşinden Bizans'a giderler. Fakat Fedon, zimmetine geçirdiği külliyatlı miktardaki altınlarla birlikte çocuğu sakladığı yerden alarak gizliden Vatikan'a giderek Papa'ya satar. Papa da Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere bir kiliseye teslim eder. Fedon'u yakalamak için vazifelendirilen binbaşı Andrea, Fedon'un sakladığı altınları bulunca geriye Bizans'a götüreceği yerde zimmetine alarak izini kaybettirir. Çok geçmez, Halil baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Aradan uzun bir zaman geçer. Bir gün imparatorun en yakın adamı General Febüs'e Albay Fedon'dan gelen haber üzerine Febüs, sarayın güvenini kazanmış İbrahim'i de yanına alarak Napoli'ye çocuğu almaya gider. Öte yandan uzunca bir zaman gemilerde forsa hayatı yaşayan Karaca Gazi'nin bulunduğu gemideki tayfalar isyan çıkarınca onları bastırır. Gemi sahibi de kendisini serbest bırakır. Cenova'ya gelen Karaca Gazi burada Fedon'un gasp ettiği altınları alıp kaçan binbaşı Andre'yi yakalar.
1: Ve sen de hazineye tek başına sahip olmak için İmran'a da herhangi bir pay vermeden kaçıp gittin. Hı?
2: Keşke verseydim. Hatta hepsini ona verseydim. Ama hazine birden gözlerimi kamaştırmıştı.
1: Bu durumda Fedon senden kendi parasını almış bulunuyor.
2: Doğrusunu söylemek gerekirse öyle oldu. Ama bu paranın üzerinde benim nasıl hakkım yoksa onun da yoktur. Eğer senin yardımınla bunları geri alacak olursam yarı yarıya paylaşmaya söz veriyorum.
1: Para yerin dibine batsın. Bana para değil, çocuk lazım.
2: Nasıl istersen. Önce o namussuzu ele geçirmeliyiz ki yapacağımızı yapalım.
1: Az önce bir şey söyledin ki doğru değildir. Ben ne imparatoru ne de General Ragas'ı öldürmedim.
2: Ne? Sen öldürmedin mi? Peki kim öldürdü?
1: İmparatoru General Ragas, Ragas'ı da Fedon öldürdü.
2: Ya.
1: Eğer onları öldürecek olsaydım Bizans sarayına girdikten hemen sonra öldürürdüm. Her neyse, bunun artık bir önemi yok. Beni şu anda ilgilendiren tek şey Sultanımız Orhan Gazi'nin oğlunu bulmak. Tabii çocuğu bulduktan sonra da Fedon'u sağ bırakacak değilim. Çünkü her türlü

0: Bir işin altında bu aşağılık adam yatıyor.
1: Sen hele çocuğu bul da gerekirse Fedon'u ben de öldürürüm. Hem de seve seve. Namussuz herif. Soydu soğana çevirdi beni.
0: Anlaşılan parasızlık çekiyorsun. Hı?
1: Bütün servetim bir tek altındır.
0: Dert etme. Bende yeteri kadar para var. Sana burada bir oda ayırtalım. Yemeği de burada yiyebilirsin. Sonra hesaplaşırız.
1: Çok teşekkür ederim Aristo. Hele o namussuzu bulalım. Benim için yapacağın masrafın 10 mislini ödemezsem dünyanın en namussuz adamı olayım.
0: Tamam tamam. Al şu keseyi. İçinde 16'm var. Cebinde bulunsun.
1: Sağ ol. Artık seni karşıma Allah'ın çıkarmış olduğundan zerre kadar şüphem kalmadı.
0: Şimdi bütün zekanı topla. O namussuz adamı önce burada arayalım. Sonra da gerekirse Napoli'ye, hatta Roma'ya da gideriz. Tamam?
1: Olur. Bir köle gibi hizmetinizdeyim.
0: Tamam.
2: Karaca Gazi, Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i araya dursun. Manastırdan kaçıp bir ailenin yanına sığınan küçük Halil, bir yıla yakın oduncu kulübesinde kalmıştı. Oduncu, Halil'e ölen oğulları Pietro'nun adını vermişti. Şiddetli geçen bir kışta, ihtiyar karı koca arka arkaya ölüverince, Halil evi satıp eline geçen 8 altınla Cenova'ya gitti ve orada iş aramaya başladı.
3: İş mi arıyorsun sen?
4: Evet efendim. Burada bana boğaz toktuğunda bir iş verecek olursanız sabahtan akşama kadar çalışmaya hazırım.
3: Adın ne senin?
4: Pietro.
3: Kaç yaşındasın?
4: 10 yaşındayım.
3: Yaşından büyük gösteriyorsun. Peki elinden ne iş gelir?
4: Odunculuk yaparım.
3: Anan baban yok mu senin?
4: Yok. İkisi de bu kış öldü.
3: Başka akrabaların falan?
4: Hiç kimsem yok.
3: Bak, temiz yüzlü bir çocuğa benziyorsun. Buraya daha çok Bizans'tan gelen tüccar ve yolcular uğrar. Seni burada çalıştırmak isterim ama okuma yazma bilmen gerek.
4: Ben okuma yazma biliyorum efendim. Sonra Bizans dilini de bilirim biraz.
3: Nereden biliyorsun?
4: Annem Bizanslıydı. Ondan öğrenmiştim.
3: Pekala. Seni işe alıyorum. Benim katibime yardımcılık edeceksin. Ayrıca sana verilecek işleri de yaparsın.
4: Çok teşekkür ederim efendim.
3: Yalnız bak, sana peşin peşin söyleyeyim. Ben çok sert bir adamım. Tembellerden, huysuzlardan hiç hoşlanmam. Bunu gördün mü kolundan tuttuğum gibi kapı dışarı ederim, seni bilesin.
4: Merak etmeyin efendim. Sizi memnun etmek için elimden gelen gayreti göstereceğimden hiç şüpheniz olmasın.
3: Umarım dediğin gibi olur. Yorga.
5: Buyurun Bay Vasili.
3: Buraya gel.
5: Buyurun.
3: Benden ne zamandan beri bir katip istiyordun. Al sana bir yardımcı. Adı Pietro. Okuma yazması var. Artık onu çalıştırmak sana düşüyor. Her işi yaptırabilirsin. Yalnız öğretmen lazım. Sakın onu tembelliğe alıştırıp kendine benzeteyim deme ha. Hadi bakalım.
5: Emredersiniz Vasili cenapları. Gel benimle Pietro.

0: patron hep böyle sert midir?
1: Sen onun öyle konuştuğuna bakma, iyi bir adamdır. Esas sert olan onun vekili Aristo'dur.
0: Aristo da kim?
1: Aristo buranın fedaisi. Güçlü, kuvvetli, vurduğunu deviren çok sert biri. En azılı kabadayıların bile hakkından geliyor. Müthiş kuvvetli, çok yaman bir kılıç ustası.
0: Gerçekten mi?
1: Bir keresinde 4 serseriyle kılıç kılıca gelmiş, hepsini de tepelemişti.
0: Vay!
1: O burada çalışmaya başladığından beri azılı külhan beylerin buradan ayağı kesildi.
0: Aferin Aristo'ya.
1: Aferin ama ben hiç sevmiyorum onu.
0: Neden?
1: Herkesin işine karışıyor. Biraz dalga geçeni işten kovuyor. Bana bile fazla şarap içtiğim için kızıyor. Bu gibi adamlar böyledir işte. Kraldan çok kralcı olurlar. Patrona yaranmak için başkalarının ekmeğiyle oynamaktan çekinmezler. Geldiği zaman ne kötü bir adam olduğunu göreceksin zaten.
0: Şimdi burada yok mu?
1: Yok. Bir ay önce bir arkadaşıyla beraber Roma'ya gitti. Ama dönmesi yakındır.
2: Kolay gelsin. Nasıl? İşlere alışabildin mi Pietro?
0: Alıştım efendim.
2: Aferin sana. Yorgo, nasıl? Pietro işine yarayacak mı?
1: Evet. Okuma yazması çok iyi. İnci gibi de yazısı var. Az çok hesap kitaptan da anlıyor. Ne söylesem hemen kavruyor. Yumuşak başlı, terbiyeli.
2: Yalnız dikkat et, çocuğu şaraba alıştırayım değil mi ha? Biliyorsun Aristo her nedense şarap içene çok bozuluyor. Bu yüzden sana da kaç sefer laf etti değil mi?
1: Bilmez olur muyum?
2: Aristo dün gece geldi. Şimdi uyuyor. Aristo'nun adını duydun değil mi Pietro?
0: Duydum efendim. Bay Yorgo nasıl biri olduğunu anlattı bana.
2: Aristo benim vekilim olur. Odası benim odamın yanındadır. Bana nasıl itaat ediyorsan ona da öyle itaat edeceksin. Çok sert bir adamdır. Ona benzemez. Bir tokat attı mı 10 adım öteye düşersin. Onu hiç kızdırmamaya bak.
0: Peki efendim.
2: Hadi göreyim seni. Ben aşağı iniyorum.
1: Yandık. Artık rahat huzur vermez bize. Sabahları zihnim açılsın diye bir bardak şarap içiyordum. Şimdi onu da içemeyeceğim.
0: Siz de içmeyin. Hem içki içmek iyi bir şey değil ki. Ben bir sefer bile denemedim. Şey gibi görünüyor gözüme.
1: Ne gibi?
0: Neyse söylemeyeyim. Kötü bir şey gibi işte.
1: Sen çocuk olduğun için öyle gelmiştir. Hele biraz büyü, bak ne kadar hoşlanacaksın.
0: Hayır, ben büyüdüğüm zaman da içmeyeceğim.
1: İyi, ne yaparsan yap. Aç şimdi şu defteri ve çalışmaya başla. Dünden kalmış hesaplar var. Bunları bitirmemiz lazım.
3: Merhaba.
1: Eyvah, geldi işte. Hoş geldiniz Aristo cenapları. Yolculuğunuz nasıl geçti?
3: İyi. Bu çocuk da kim?
1: Benim yardımcım.
3: Sen mi getirdin onu buraya?
1: Hayır, patron getirdi.
3: Ne zaman?
1: 10 gün kadar oluyor.
3: Böyle içkili kumarlı bir yerde bu yaşta bir çocuk çalıştırılır mı?
1: Bunu patrona söyleyin.
3: Adın ne senin?
0: Pietro.
3: Nerelisin?
0: Romalı.
3: Anan baban kimin kimsen yok mu?
0: Yok.
3: Kaç yaşındasın?
0: 10.
3: Burası senin yaşında çocukların çalışacağı bir yer değil. Başka bir iş bul kendine. En iyisi memleketine dön. Söylerim patrona, sana olan hesabını öder.
0: Benim alacağım filan yok. Boğaz tokluğuna çalışıyorum zaten.
3: Ne? Boğaz tokluğuna mı? Patron Vasili böyledir işte. Bedava adam buldu mu kim olsa alır. Bu defterdeki yazılar senin mi?
0: Benim.
3: Nereden öğrendin okuma yazmayı?
0: Babamdan ve köy papazından.
3: Yazın bu şarapçı katipten daha iyi. Ama yine de burada kalamazsın. Köyüne dönmen gerek. Bunun için sana para vereyim.
0: Hayır, istemem. Param var benim.
3: Tuhaf şey. Nasıl istemezsin? Para bu.
0: Ben tanımadığım bir adamdan hakkım olmayan bir parayı alamam. Hele senin paranı hiç al.
3: Şuna da bak hele. Ben burada patronun vekiliyim.
0: Ne olursan ol. Ben seni tanımıyorum.
3: Oğlum, bu para senin burada çalışmanın karşılığıdır.
0: Olsun, istemiyorum.
3: Bu ne kabadayılık böyle?
0: Kabadayı olan ben değilim, sensin. Beni işimden kovan bir insandan sadaka almam.
3: Bak yavrum, seni işten çıkarıyorsam bunu yine senin iyiliğini düşündüğüm için yapıyorum. Yoksa bana ne? Sen çok genç ve tecrübesiz olduğun için burada nasıl tehlikelerin seni beklediğini bilemezsin. Senin yaşında köyde büyümüş kimsesiz çocuklar için büyük şehirlerde 1001 türlü tehlike vardır. Hiçbir şeyin farkında olmadan felaketlere uğrarsın.
0: Ben kendimi korumasını bilirim. Köyümde hiçbir şeyim yok. Zaten herkes işsiz. Orada karnımı doyuracak bir iş bulsam hiç kalkar da buraya gelir miydim? Sen kovarsan yine burası gibi başka bir yerde iş arayacağım.
3: Bunlar çocukça laflar. Köyüne dönmek senin için en iyisi.
0: Dönmeyeceğim.
3: Amma da dik kafalıymışsın. Sana anan baban hiç terbiye vermedi mi?
2: Ne oldu Aristo? Pietro sana karşı bir terbiyesizlikte mi bulundu yoksa?
3: Neden böyle çocuk yaşta kişileri işe alıyorsun Vasili? Burası onun çalışacağı yer mi?
2: Öyle söyleme Aristo. Pietro çok çalışkan bir çocuk. Kısa zamanda işleri de öğrendi. Katibin ayyaşlığı yüzünden elleri öyle titriyor ki yazdığı okunmuyor. Halbuki Pietro'nun yazısı çok düzgün.
3: Madem katip sarhoş, kovar yerine aklı başında başka birini alırsın.
2: Bu kadar da değil. Ayrıca çok zeki ve ahlaklı bir çocuk. Zaten onu gece çalıştırmıyorum. Akşam olur olmaz odasına çekiliyor. Gece odasından çıkmayı yasakladım ona.
3: Tamam, peki öyleyse. Onun iyiliğini istediğim için işten çıkarmak istemiştim ama madem öyle kalabilir.
2: Güzel. Gel şimdi benim odama gidelim. Sana verecek bazı haberlerim var.
3: Hadi. Peki.
1: Nasıl? Ben sana demedim mi? Ne aksi bir adam olduğunu gördün işte. Gelir gelmez seni kovmaya kalkıştı. Bereket versin ki patron imdadına yetişti.
0: Senin de durumun pek parlak değil. Patrona seni kovup başkasını almasını söyledi.
1: Evet. Mutlaka yerime getireceği kişiden rüşvet alacaktır.
0: Aristo böyle bir şey yapar mı acaba?
1: Onun yapmayacağı şey yoktur.
0: Şimdi ona birkaç altın verecek olsam benimle uğraşmaktan vazgeçer mi?
1: Kaç altının var?
0: 7-8 altınım var. Bunun 5 tanesini verebilirim.
1: 5 altının ne kıymeti var? Alır da kafana atar. En azından 50 altının olmalı ki kabul etsin.
0: Nereden bulacağım ben 50 altını?
1: Kasadan alabilirsin.
0: İyi ama kasadaki paralar patronun.
1: Evet ama nereden fark edecek? Sonradan yerine koyarsın.
0: Nereden koyacağım?
1: Hesaplarda ufak tefek yanlışlıklar yaparsın. Bile bile toplama ve çıkarma hataları gibi. Ben sana bunun yolunu gösteririm. 2 aya varmaz açık kapanır.
0: Yok olmaz. Ben böyle bir şey yapmam.

0: Söyle bakalım Vasili, bana vereceğin haber nedir?
1: Senin kimden haber var?
0: Kimden?
1: Canım kimden olacak? Sen şu Bizans'ta Fedon'u aramıyor muydun? Ondan bahsediyorum.
0: Öyle mi? Nasıl bir haber?
1: Onu görmüşler.
0: Nerede?
1: Bir arabada. Yanında da çok genç ve güzel bir kadın varmış.
0: Gören kim?
1: Müşterilerden biri. Onu Bizans'tan tanıyormuş. Selam vermiş. Fakat Fedon ya onu tanımamış ya da tanımazlıktan gelmiş ki selamına karşılık bile vermemiş.
0: Gördüğü yer neresi?
1: Via Roma, yani Kibarlar Mahallesi.
0: Bana vermiş olduğun bu haber son derece önemli Vasili. Çok teşekkür ederim. Biz Hergele'yi Roma'da arıyoruz. Oysa buradaymış. Bana bu müşteriyi tanıtır mısın?
1: Memnuniyetle. Bizans'tan yeni geldi. Ticaret yapıyor.
0: Demek gördüğü kişinin Fedon olduğundan hiç şüphesi yok.
1: Hayır yok. Onun Fedon olduğundan emin. Gel seni onun yanına götüreyim.
0: Kaç gün olmuş onu göreli?
1: 3-4 gün.
0: İyi, gidelim. Beni Fedon'dan alacağı olan biri olarak tanıt. O zaman adam onu niye aradığımdan şüphelenmez. Tamam mı?
2: Üzerinde yakaları kürklü ipek bir elbise vardı. Bu çeşit elbiseleri ancak çok zengin asilzadeler giyer.
0: Buna şaşmamak gerek. Zengin bir insan olduğuna göre elbette onlar gibi giyinecektir.
2: Yanında genç ve güzel bir kadın da vardı. Bir ara albayla göz göze geldik. Hemen şapkamı çıkarıp selam verdim. Ama o başını çevirerek selamıma karşılık vermedi. Kibar birine böyle davranmak yakışmazdı tabii. Ondan borç para isteyecek de değildim.
0: Albayın sakalı var mıydı?
2: Yok hayır. Ne sakalı ne de bıyığı vardı.
0: Peki arabası nasıldı?
2: Sarı renkte, çift atlı güzel bir arabaydı.
0: Anlıyorum. Bana vermiş olduğunuz bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Madem ki böyle asilzadeler gibi yaşıyor, özel arabalarda güzel kadınlarla dolaşıyor, parası bol demektir. Bana olan borcunu herhalde öder. Andrea, kalk çabuk.
3: Ha? Ne var, ne oluyor Aristo?
0: Uyumanın sırası değil, çabuk kalk. Hergele'yi yakaladık.
3: Ne? Albay Fedon'u mu?
0: Ondan başka bu dünyada Hergele var mı?
3: Ya, neredeymiş?
0: Kibarlar Mahallesi'nde.
3: Gördün mü kendisini?
0: Hayır, görmüş olsam seni uyandırmak için vakit kaybeder miydim?
3: Peki kim görmüş?
0: Bir cam tüccarı, sarı özel bir arabadaymış. Yanında da genç ve güzel bir kadın varmış. Anlaşılan şimdi de bu parayı güzel kadınlarla yiyor.
3: Peki evini de biliyor mu bu camcı?
0: Hayır.
3: İyi de biz onun evini nasıl bulacağız?
0: Kibarlar Mahallesi'ne giderek soracağız. Hadi çabuk ol, güneş batmadan önce onu elimize geçirmiş olmalıyız.
4: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 23. bölümünü dinlediniz. 24. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

mekanı bir satıh, zamanı vehim, bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın, benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın, her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta, gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı kötük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düşte perde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar ağaç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi. Size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş şehvet. Karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok, göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın? Bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana. Ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine, birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam, açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray, ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur, iç içe mimar.

çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum, kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum özazımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor.

ötele, gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim, gökte saman yolu benim olmalı, dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök, heybem hayat dolu, deste ve yumak, sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselem, sonsuzu bulmak.

Radyo Tiyatrosu. Komşunun Hanımı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Alfred Hitchcock. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Didem Türkmen. Kurgu Mahmut Acar. Program Yönetmeni Erol Güldiken.

0: Evelyn. Evelyn. Evelyn. Beni duymuyor musun?
1: Susar mısın biraz George?
0: Orada pencerenin önünde ne yapıyorsun sen? Deminden beri sana sesleniyorum. Duymuyor musun beni?
1: Şşş.
0: Açlıktan ölüyorum Evelyn. Sofrayı kur da yemek yiyelim.
1: Tamam tamam, sabret biraz.
0: Allah aşkına ne var dışarıda? Pencereden kime bakıyorsun Evelyn?
1: Karşımızdaki eve taşınan yeni komşulara bakıyorum George.
0: Ah, taşınırlarsa taşınsınlar. Sana ne canım? Hem neyle bakıyorsun komşulara?
1: Bak görüyor musun George? İki kişiler. Bizim gibi karı koca. Çocuksuz. Çocukları
0: olabilir,
1: yok.
0: Olabilir. Ya da vardır da belki sonradan gelecektir. Nereden biliyorsun?
1: Yok işte George. Olsaydı ev eşyalarını getirdikleri gibi çocuklarını da getirirlerdi.
0: Her neyse bize ne canım. Hadi sofrayı kur da yemeğimizi yiyelim. Karnım çok acıktı Evelyn.
1: Kadınla adama dikkat ettin mi George?
0: Yok, nesine dikkat edeyim ki?
1: Bak birbirlerine nasıl da düşmanca bakıyorlar.
0: Saçmalama Evelyn.
1: Evli çiftler birbirlerine böyle nefretle bakmazlar. Dikkat et George. İkisinin de bakışlarında birbirlerine olan nefret ve tiksinme ifadesi var.
0: Hayda. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Onların eviyle bizim evimiz arasında 20 metre mesafe var. Ve sen bu mesafeden o iki insanın bakışlarından olmayacak manalar çıkarıyorsun. Doğrusu pes yani Evelyn.
1: Dikkat etmedin mi? Birbirlerine yiyecekmiş gibi bakıyorlar George. Bak söylemedi deme. Sonunda bunlar birbirlerini öldürecekler.
0: Evelyn, yine mi şüphecilik hastalığın depreşti? Hani böyle şeyler düşünmeyecektin? Hani insanlardan ve olaylardan şüphe etmeyecektin? 6 ay doktor tedavisi gördün. Doktorun seni taburcu ederken ne dedi? Yaşama şüpheyle bakma. İnsanları olduğu gibi gör. Olayların tahlilini yapıp da beyin hücrelerini yorma. Demedi mi?
1: Evet ama elimde değil George. Şüphelenmeden yapamıyorum ki. Şunların haline baksana. Bak bak, öfkeli öfkeli bir şeyler konuşuyorlar. Ne yazık ki buradan ne dediklerini duyamıyorum.
0: Canım karı koca değil mi, elbette tartışırlar da birbirlerine bağırırlar da. Olan şey bunlar. Hemen birbirlerini öldürecekleri anlamını çıkarma. Evet, kuşkularına ara verip de sofrayı kurarsan çok sevineceğim.
1: Peki peki. Sen ne dersen de George, ama benim gözüm bu yeni komşuları hiç tutmadı.
0: Sen yeni komşuların hakkında tahmin yürüteceğine onlarla ahbaplık kurmaya kalksan daha iyi olur.
1: Neden?
0: Doktorunun ne dediğini unuttun mu? Komşuluk yap, arkadaşlar, dostlar edin. Böylece yalnızlık çekmez, kötü düşüncelerden de kurtulursun demişti.
1: Evet ama herkesle de dostluk kurulmaz ki George.
0: Olsun, netice itibariyle bu yeni taşınanlar bizim artık komşumuz oldu Evelyn. Bence onlarla ahbap olabilirsin.
1: Bakalım, denerim.

0: İşte yeni taşınan kadın bahçeye çamaşır asıyor. Danışmanın tam zamanı.
1: Merhaba, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben yan evde oturan komşunuz Evelyn.
2: Memnun oldum, ben de Kristin.
1: Çamaşır asıyorsunuz galiba.
2: Evet, hepsi de kocamın.
1: Ne kadar da çok çamaşırı varmış. Ne iş yapıyor kendisi?
2: Pazarlamacı.
1: İlginç bir meslek. Ne pazarlıyor?
2: Bıçak. Boy boy, cins cins bıçaklar. Restoranlara falan.
3: Ne yaptın bugün Evelyn? Bugün yeni komşularımızla tanıştın mı?
0: Evet, tanıştım. Kadınla tabii. Adı Kristin. Kahvaltıdan sonra bahçeye indiğimde kadını iplere çamaşır asarken gördüm. Merhaba dedim. Biraz lafladık.
3: İyi. Buraya nereden gelmişler?
0: Kaliforniya'dan.
3: Ya, Kaliforniya'dan ha?
0: Evet. Sen Kaliforniya'yı severdin değil mi?
3: Elbette. Çok güzel bir yerdir.
0: İşte böyle. Tanışmamı istedin, tanıştım George.
3: İyi oldu. Ben işe gittiğimde arkadaşlık edebileceğim birisinin olmasına sevindim. Bu arada kendini dinlemekten de biraz uzaklaşır, rahatlarsın.
0: Garip bir kadın.
3: Evelyn, Allah aşkına yine kötü tahminler yürütme. Hem nesi garipmiş kadının?
0: Garip işte George. Çamaşır asarken dikkat ettim. Çamaşırlar kocasınınmış. İnan, o kadın çamaşır asarken çamaşırlara öylesine düşmanca davranıyordu ki gören onları parçalamak istiyor diye düşünür.
3: Saçmalama Evelyn.
0: Hayır, saçmalamıyorum. Hele kocasının gömleklerini asarken öyle bir mandallayışı var ki görmeye değer. Mandalları sanki gömleklere bıçaklıyormuş gibi takıyordu.
3: Allah aşkına Evelyn, yeter artık. İnsanların her hareketinden bir mana çıkarıp da beyin hücrelerini yorma.
0: Ama gerçek bu. Bana inanmalısın George. Kadına bu kadar çok çamaşır kimin dediğimde kocamın derken sesindeki o kin, o öfke tonunu, yüzündeki o düşmanlık ifadesini görseydin sen de bana hak verirdin.
3: Bak Evelyn, beni dinle karıcığım. Hayal gücünü öylesine geniş ki bunu biraz sınırlandırsan iyi olur sanırım. Başkalarının hobileriyle uğraşmaktan vazgeçip iyi şeyler düşün.
0: Sen insanları olduğu gibi kabul etmemi istiyorsun George. Ama elimde değil bu. Kadını gördüm diyorum. O kadın kocasından nefret ediyor. Hem de öldüresiye nefret ediyor.
3: Başlama gene lütfen.
0: Sanki kocası karşısındaymış gibi onun gömleklerinden intikam alıyordu.
3: Bak Evelyn, geçen yıl geçirdiğin ruhsal bunalımı unutmamışsındır sanırım. Psikiyatristlere taşınmaktan ben bıktım ama sen usanmadın. Senin için böyle hayaller kurgulamak oldukça zararlı, bunu biliyorsun. Gerçek olayların dışında yoruma açık düşünce ve tasarlamalardan vazgeçmelisin. Düş gücünü böylesine meşgul etme. Sonra yine baş ağrıların başlar.
0: Ben düş gücümü kullanmıyorum George. Gördüğüm bir olayı yorumluyorum. Sen ne dersen de, o kadın gömlekleri mandallarken sanki içinde biri var da onu bıçaklıyormuş gibi mandallıyordu.
3: Tamam, tamam, olabilir. Diyelim ki kadın gömlekleri asarken nefret doluydu. İyi ama bu onun kocasından nefret ettiğini göstermez ki. Kadın belki de yıllardır gömlek yıkayıp ütülemekten bıkmış, yorgun düşmüş olamaz mı? Gömlekleri de bu yüzden öfke ve nefretle asamaz mı?
0: Ama kendi çamaşırlarını asarken öyle değildi. Son derece neşeliydi. Ne zaman eline kocasının bir gömleği geçse yüzündeki o tatlı, o sevimli ifade kayboluyor, yerini öfke ve kin ifadesi alıyordu. Bu sence ne anlama geliyor George?
3: Evelyn, karıcığım, lütfen anlayışlı olmaya çalış. Şimdi iyileşmiş bir durumdayken başkalarının gömleklerine bakıp da kendini ve zihnini yorma. Dediğim gibi belki de sıradan bir çamaşır asıştır da sen düş gücünü zorladığın için saldırganca yorumlar getiriyorsundur. Allah aşkına davranışlarına dikkat et. Seni seviyorum. Yeniden hastalanmanı istemiyorum.
0: Kızma ama ben gerçeği söylüyorum George. Yine de seni memnun etmek için böyle şeyleri aklıma getirmemeye çalışacağım. Biraz ayağa kalkar mısın?
3: Neden?
0: Şu senin için ördüğüm kaza üstüne bir tutacağım. Bakalım boyu tamam mı değil mi?
3: Peki ölç.
0: Evet, göz kararıyla yapmama rağmen kazağın boyu gayet iyi. Kollarını örmeye başlayabilirim. Biliyor musun, kocası pazarlamacıymış.
3: Kimin?
0: Kristin'in, yani o komşu kadının.
3: Ne pazarlıyormuş o da?
0: Bıçak.
3: Bak gördün mü işte, pazarlamacılar mecburen temiz gömlek giymek zorundadır. Karısının neden bu kadar çok gömlek yıkadığı da gömlek...

0: Örneklerden de neden böyle nefret ettiği ortaya çıktı.
1: Ortaya çıkan nedir George?
0: Kadının kocasının gömleklerinden neden nefret ettiğinin sebebi.
1: Sen kadının kocasını gördün mü George?
0: Hayır, ya sen?
1: Ben gördüm. Sabahları senin gidişinden az sonra gittiği için onu görüyorum. Arabasını bizim mutfak penceresinin oradaki aralığa park ediyor. Kahvaltı masasını kaldırırken onu arabasına binerken görüyorum.
0: Peki ne tip birisi?
1: Uzun boylu, bıçak gibi ince biri. Her zaman gri elbiseler giyiyor. Biliyor musun George? Nedense o adamı gördüğümde hep gri yılanları getiriyorum aklıma.
0: Evelyn, yine saçmalamaya başladın. Lütfen artık kes.
1: Yüz hatları çok ilginç adamın.
0: Nasıl yani?
1: Çukurlarına sinmiş gibi fıldır fıldır dönen gözleri tıpkı siyah kalorifer böceklerine benziyor George.
0: Şu söylediklerine bak Evelyn. Adamı gri elbiselerinden dolayı yılana benzettin. Gözlerinin fıldır fıldır dönüşünden de siyah kalorifer böceklerine. Lütfen sus artık.
1: Susmam. O ailedeki huzursuzluğu ve uyumsuzluğu ve sonradan olabilecekleri önleyecekse susarım George.
0: Bir dakika. Sonradan olabilecekleri derken neyi kastettin Evelyn?
1: Hiç.
0: Hadi Evelyn, ne demek istediğini anlat bana.
1: Önemli değil canım. Demek istediğim, sonunda o evde bir cinayet işlenecek.
0: Evelyn, yine mi aynı şeyler? Sana düş gücünü kullanıyorsun dediğimde bana da kızıyorsun. İşte bu resmen bir düş gücüdür. Taşınalı birkaç gün geçmediği halde, daha doğru dürüst tanımadığım bir karı koca için nasıl olur da böyle feci şeyler düşünürsün?
1: Hissediyorum George, hissediyorum. O evde kötü şeyler olacak, inan bana.
0: Olur ya da olmaz, bu seni ilgilendirmez Evelyn. Artık o evle, o kadınla ve kocasıyla ilgili hiçbir şey düşünmeni istemiyorum ve düşünmeni de yasaklıyorum.
1: Lütfen George, düşünce maddi bir varlık değil ki, bir hareket tarzı değil ki, nasıl yasaklarsın? Düşünce sadece insanın beyninde oluşan bir şeydir.
0: Tamam Evelyn, bu bahsi kapatalım. Aç da şu televizyonu seyredelim, böylelikle her şeyi unuturuz. Bakalım televizyonda ne var?
1: Ah, iyi ki televizyon dedin de aklıma geldi George. Bu akşam harika, soluk kesen bir film var. Az kalsın kaçıracaktık.
0: Ne filmiymiş bu?
1: Cinayet filmi.

uyku tutmadı bu gece. Aklım fikrim hep komşunun evinde. George o evi ve komşuları düşünmemi istemiyor ama düşünmeden de edemiyorum ki. Tabii George o kadının kocasının gömleklerini asarkenki halini görmedi. Onun için hava hoş. Ama ben gördüm. Kadın o gömlekleri asarken resmen kocasından intikam alıyordu. Keşke hiç taşınmasalardı evimizin yanına. Dur bakayım. Bu saatte ne yapıyorlar? Salon penceresinden onların evini görebiliyorum. İşte. Salonlarının ışığı yanıyor. Dur bakayım. Evet evet. İkisi de ayakta. Uyuyamamışlar. Şunlara bak. Birbirlerini dövecekmiş gibi konuşuyorlar. İkisi de birbirine bağırıyor. Ay, içime fenalık geldi. Bahçeye çıkmak istiyorum. Evet evet. Böyle merak içinde kalınca fenalaşıyorum. Acaba kavgalarının sebebi ne?

0: görüyorum ama seslerini işitemiyorum. Fakat dayanamayacağım. Onlardan tarafa yaklaşmalıyım. Evet, işte tam salon penceresinin önündeyim. Evet, sesleri kulağıma kadar geliyor.
1: Beni kandırmaya çalışma Ed. Senin ne haltlar karıştırdığını gayet iyi biliyorum.
2: Saçmalama Kristin. Ne halt karıştırıyormuşum ki ben he?
1: Pazarlama için gittiğin evlerde kim bilir neler yapıyorsun. Öyle değil mi?
0: Tamam işte. Neden kavga ettiklerini öğrendim.
1: Bak. Hayır, sen beni dinle.
2: Dinle. Canımı sıkmaya başlıyorsun Kristin. Her gece aynı şeyleri tartışmaktan bıktım usandım. Yeter artık.
1: Ne demek istiyorsun sen? Ne demek?
2: Evliliğimizi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi diyorum. Böyle her gece senin manasız kıskançlıklarını çekemem Kristin.
1: Ne yani? Ayrılmayı mı düşünüyorsun benden?
2: Ne? Senin bu kıskançlık krizlerin devam edecekse

0: Kristin ayrılmayı düşünüyor.
1: Seni ahyaksız, seni rezil. Demek beni beş parasız bırakıp terk edeceksin, öyle mi?
0: Ağzından çıkanı kulağın duysun Kristin. Anlaşılan seninle iki medeni insan gibi konuşamayacağız. Yarın avukatımla bu konuyu konuşacağım.
1: Ay, bu da ne? Ayaksı şey, kediymiş.
2: Hey, ne oluyor?
0: Bahçede biri var galiba. Sakın hırsız falan olmasın.
1: Yoksa şu her şeye meraklı olan komşu kadın olmasın? Bahçemize girip gizli gizli bizi mi dinliyordu?
0: Bilmiyorum. Ama şimdi bahçeye çıkıp da neler olup bittiğini öğrenirim. Sen burada kal Kristin.
1: Beni burada görürlerse ne derim ben?
0: Hay Allah, şuraya bak, dışarı çıkmama gerek kalmadı. Gürültüyü çıkartan kediymiş.
1: Pist, defol. Mendebur hayvan, defol. Çok şükür. İyi ki bahçeye çıkmadılar. Bir de beni burada pencere altında yakalasalardı ne derdim ben. Ama buraya girdiğim iyi oldu. George bir de bunlar için kendi hallerinde diyordu. Keşke burada yanımda olsaydı da karı koca birbirlerinden nasıl nefret ediyorlar kendi kulaklarıyla duysaydı.

0: gibi.
1: Evelyn, Allah aşkına bir saattir bu manasız şeyi tartışıp duruyoruz. Sonunda benim de sinirlerimi bozacaksın. Hastaneye birlikte yatacağız. Yeter artık, o kadını da kocasını da kafandan at artık.
0: Nasıl istersen. Benden söylemesi George. Sonra söylemedi deme.
1: Demem. Sormam. Merak etmem.
0: Lütfen bağırmadan konuş George. Ben sadece sorma söylemem dedim.
1: Ben de sana sormayacağımı söyledim. Böylece ben sormayacağım için sen de söylemezsin. Bize ne yahu? Allah Allah, durduk yerde başımızı derde mi sokacağız? Tamam, yeni komşularımızı unut. Onların orada olmadığını farz et ve hayatını onlar gelmeden önce olduğu gibi yaşa.
0: Olur, komşuları unutmaya çalışırım George.
1: Hayır, çalışma, unut.
2: Hadi sevgilim, hoşça kal.
3: Güle güle Ed.
1: Buyur bak, senin birbirlerini öldüreceğini zannettiğin komşular barışmışlar işte. Kadın kocasını uğurluyor, görmüyor musun Evelyn?
0: Evet ama...
1: Ne aması? Yine ne oldu? Yahu görmüyor musun? Bak birbirlerini öpüyorlar. Şunların halinde hiç birbirinden nefret eder gibi bir hal var mı?
0: Görünüşe aldanma George.
1: Anlamadım, ne demek istiyorsun?
0: Bir adamın yüzüne bir de kadının yüzüne bak. Yani yüzlerindeki ifadelere.
1: Evet baktım, ne varmış?
0: Kadının yüzündeki ifade sence kocasını seven bir kadının ifadesi mi?
1: Ne varmış kadının yüzündeki ifadede?
0: Nefret, kin, intikam.
1: Hayır Evelyn, sadece sen öyle görmek istediğin için öyle görüyorsun. Yoksa hiç de öyle bir ifade yok kadıncağızın yüzünde. Bak kocasını elinden tutmuş, bahçe kapısına, arabasına götürüyor.
0: Evet ama kadın değil, adam tuttu karısının elini. Bunu sen de gördün.
1: Ne fark eder ki? Ha kadın adamın elini, ha adam karısının elini tutmuş. Sonunda el ele vermiş.
0: Çok şey fark eder George. Adam sevdiği için karısının elini tuttu. Kadın da mecburen elini verdi.
1: Allah aşkına Emel. Nelerden ne manalar çıkarıyorsun? Sen resmen aklını bu komşularla bozmuşsun.
0: Kadın arabanın arkasından ne yaptı gördün mü?
1: Yok, ne yaptı?
0: Tükürdü George, tükürdü.
1: Tükürdü mü?
0: Evet tükürdü, öfkeyle hem de.
1: Tükürdüğünü nereden biliyorsun? Ağzından kıl kaçmış olabilir, onu tükürmüştür. Ya da çiklet vardır, onu atmış olabilir.
0: Kadının ağzında hiçbir şey yoktu. Sadece arabayla uzaklaşan kocasının ardından kahrol der gibi tükürdü George.
1: Ne söylesem kâr etmiyor. Dediğin dedik. Komşularımız senin o küçük beyin hücrelerinin içine yerleşmiş artık. Anlaşılan bir ara seni yine doktora götüreyim ben.
0: George yine benim psikolojik tedaviye ihtiyacım olduğunu sanıyor. Ama yanılıyor. Ben deli değilim. Şüphe hastası değilim. Olan biteni görüyorum. Ve bundan bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Bu yeni komşuları gözüm hiç tutmadı. Ama gel de bunu George'a anlat. Her şeye rağmen bu kadını ve evi... Bu ses de ne? Bir araba. İyi ama kocasının arabası değil. Yabancı bir araba. Kadına kim geldi acaba? Vay canına. İki adam çıktı. Hiç tanımıyorum. Ne de suratsız adamlar. Mafya gibi sağa sola bakıyorlar. Şimdi de kadının kapısına yürüyorlar. Tahminimde yanılmadım. Bu adamların Kristin'le ne gibi bir işi olabilir ki? Evet, işte kapıyı çalıyorlar. Dur bakalım Kristin bu adamları görünce ne yapacak? İşte Kristin kapıyı açtı. Adamları görünce hiç şaşırmadı, korkmadı bile. Demek onları tanıyor ya da geleceklerini biliyordu. Bakalım içeri alacak mı? Bir şeyler konuşuyorlar ama duyamıyorum ki. Kristin başıyla adamlara bizim evi gösteriyor. Adamlar da bizim eve bakıyor. İyi ama kadın neden bizim evi gösterdi ki adamlara? Yoksa kadın evini gözlediğimi anladı da bu adamları bizim için mi tuttu? İçeri girmediler. Gidiyorlar. Kadın da bizim eve bakıyor durmadan. Sanki o adamları görmemi ister gibi. O iki adam arabalarına binip gittiler. Kristin hala kapının önünde. Yüzündeki ifadeye bakılacak olursa adamların gelişinden memnun gibi bir hali var. İşte o da içeri giriyor. Gel de şimdi bunları George'a anlat. Acaba o iki suratsız adam kimdi? Sakın kiralık katil olmasınlar. Olur olur.

0: Dün gece uyumamış gibi bir halim var Evelyn.
1: Evet, uyuyamadım George.
0: Madem öyle, doktorun sana verdiği o uyku ilaçlarından alsaydın ya.
1: Ben daha başka bir şey yaptım George.
0: Ne yaptın Evelyn?
1: Gece uykum kaçınca salona geldim. Baktım karşıki komşuların salonunun ışığı yanıyor. Karı koca kavga ediyorlar. Görme, zaman zaman o bıçak gibi adam karısına vuracakmış gibi elini falan kaldırıyordu.
0: Evelyn, ben sana...
1: Birden fenalık geldi içime. Üstüme sabahlığımı giyip bahçeye çıktım ve salon pencerelerinin altına saklandım.
0: Aman Allah'ım, sen ne yaptığının farkında mısın Evelyn? Bu davranışın ne kadar ayıp bir şey. Ya seni orada görselerdi?
1: Ah, sorma, bir ara göreceklerdi. Öyle korktum ki. Ay, beni pencerelerinin hemen altında görselerdi ne derdim, ne cevap verirdim?
0: Evelyn, komşularının evini gözetlemek çok çirkin bir hareket. Evelyn, bunu nasıl yaparsın?
1: Çok özür dilerim George, ama kavgalarının sebebini de öğrendim.
0: Peki neymiş kavgalarının sebebi?
1: Kadın kocasının kendisini aldattığını sanıyor ve bu yüzden ondan nefret ediyor. Adamın canına tak etmiş, karısının kıskançlığı, ayrılmak istiyor.
0: Ne var bunda? Olabilir. Her aile arasında böyle tartışmalar yaşanabilir.
1: Ama kadın ayrılmaya yanaşmıyor George. Bir ara kocasına beni beş parasız bırakıp terk etmeye mi niyetlisin dedi.
0: Evelyn, bundan bize ne? Ayrılırlar, barışırlar, darılırlar. Bu niye seni ilgilendiriyor anlamadım.
1: Biliyorum George, inanmayacaksın ama o evde bir cinayet işlenecek.
0: Saçmalama. Ayrılmaya kalkan herkes birbirini öldürecek olsaydı dünya üzerinde evden çok mezar olurdu. Hem öyle bile olsa bundan bize ne Evelyn? Biz polis değiliz ki.
1: Ama bir vatandaş olarak durumu polise bildirebiliriz. Bir cinayeti önleyebiliriz.
0: Evelyn, saçmalama. Polise telefon açıp da ne diyeceğiz? Efendim, karıma malum oldu, komşularımız birbirini öldürecek mi diyeceğiz?
1: Hayır, karıma malum oldu demeyeceksin. Karım onları kavga ederken gördü diyeceksin George. Ben onları kavga ederken gördüm.
0: Sen insanı çıldırtırsın Evelyn. Bak, bak Evelyn. Tamam, sen onları tartışırken gördün. Ama bu onların birbirini öldüreceği anlamına gelmez ki. Zaman zaman biz de tartışıyoruz, şimdi olduğu gibi. Öyle değil mi? Bak, tartışıyoruz işte seninle. Ama hiçbir zamanda ne sen beni ne de ben seni öldürmeye kalkışmıyoruz. Öyle değil mi?
1: Şey, doğru ama aynı şey değil. Biz tartışsak bile senin dediğin gibi birbirimizi öldürmeyi asla düşünmeyiz.
0: Onlar da düşünmez. Onlar da düşünmez Evelyn. Sadece tartışmışlar, kavga etmişler. Evli çiftler böyledir. Geceden kavga ederler ama sabah barışırlar. Göreceksin bak, onlar da bu sabah mutlaka barışmışlardır.
1: İnşallah dediğin gibi olur George, ama ben hiç sanmıyorum.
0: San Evelyn, san. Lütfen öyle san. Onların barışacaklarını san ve bu meseleyi unut artık. Bak, sabaha kadar uyumamışsın. Ben gittiğim zaman yat, uyu biraz. Sen böyle sabahın körlerine kadar kadın mı erkeği öldürecek, yoksa erkek mi kadını öldürecek diye zihnini yorarsan sonunda yine hastaneye yatarsın. Bak, söylemedi deme.
1: İki de bir de hastaneden söz etme George. Ben iyileştim, iyiyim ben. Neden hastaneye yatayım ki?
0: Eğer kafanı hep böyle olmadık şeylerle meşgul edersen, komşularımız ne zaman birbirini boğazlayacak diye sabahlara kadar yatıp uyumazsan maalesef yine hastalanırsın.
1: Tamam George, tamam. Sen ne dersen de, o kadın tepeden tırnağa öfke dolu. En ufak bir kıvılcımda sanki patlamaya hazır.

0: O adamları belki de kocasını öldürtmek için tutmuş olabilir. Neden olmasın? Adamlar tıpkı filmlerde gördüğümüz kiralık katillere benziyordu. Ay, öyle merak ettim ki kadının o adamlarla ne işi var acaba? Ah, kadın dışarı çıktı. Elinde çöp torbası var. Çöp bidonu da bizim eve çok yakın. Dur, şununla konuşmaya çalışayım. Merhaba Bayan Kristin.
1: Merhaba.
0: Çöp mü dökeceksiniz?
1: Evet, çöp dökeceğim.
0: Misafiriniz vardı galiba.
1: Misafir mi?
0: Evet, az önce gördüm. İki adam arabayla geldiler.
1: Evet.
0: Sizin mi yoksa kocanızın mı arkadaşlarıydı?
1: O gelenler ne benim ne de kocamın arkadaşı değil.
0: Ha, öyle mi? Ben misafiriniz sanmıştım. Satıcı falan olmalı. Şimdi moda oldu. Herkes kapı kapı dolaşıp malını satıyor.
1: Evet öyle. Satıcıydı onlar.
0: Ya, aldınız mı bari bir şeyler?
1: Evet, sipariş ettim.
0: Ne sipariş ettiniz?
1: İki köpek.
0: Ne? Köpek mi? Herhalde süs köpeğidir. Bakımları zor ama çok sevimli hayvanlardır. George müsaade etse ben de alacağım ama...
1: Süs köpeği değil Bayan Evelyn.
0: Değil mi? Ya ne köpeği?
1: Gelince görürsünüz. Doberman cinsi, tuttuğunu parçalayan, kopartan şeyler.
0: Şey, iyi ama buna neden ihtiyaç duydunuz ki? Bizim buralarda hırsızlık falan olmaz. Şehrin en sakin mahallesidir.
1: Ama olmayacak anlamına da gelmez. Dün gece yarısı birisi bizim bahçeye girmiş.
0: Yani şey, öyle mi? Kimmiş peki?
1: Bilmiyorum. Göremedik.
0: Kedi falan olabilir. Bir iki kedi dadandı son zamanlarda bizim bahçelere. Belki kedidir dün gece gelen.
1: Evet, bir kedi gördük. Belki o sırada bir insan da vardı. Ama kedi de olsa, insan da olsa Dobermanlar her ikisinin de hakkından gelecek şekilde yetiştirilmiş köpeklerdir.
0: İnşallah havlayıp da çevreye rahatsızlık vermezler.
1: Eğer bahçeme birileri girmezse ve evimiz gözetlenmezse Dobermanlar havlamazlar Bayan Evelyn. İyi günler.
0: İyi günler. Demek o iki suratsız adam köpek satıcısıymış. Sakın dün gece benim kendilerini gözetlediğimi anlamış olmasınlar. O dobermanları da bu yüzden almış olmasınlar. Olur mu olur? Kadın sorularıma pek kinayeli cevaplar verdi. George çok kızacak ama yine de bu köpek meselesini anlatacağım ona.

0: yaratıcıdır Evelyn. İyi ama neden öyle cins bir köpek alma ihtiyacını duysunlar ki? Bildiğim kadarıyla son 5 yıldır tek bir hırsızlık olayı olmadı burada.
1: Ben de söyledim ama dün gece bahçelerine birinin girdiğinden kuşkulanmışlar.
0: Yani senden. Öyle değil mi Evelyn? Bana dün gece uykunun kaçtığını ve onların tartışmalarını dinlemek için de bahçelerine girdiğini söylemiştin. Bak, şüphelenmişler işte.
1: Ama beni görmediler George. Yemin ederim ki görmediler.
0: Ya da gördüler de kibarlık yapıp yüzüne vurmadılar. Ama netice itibariyle bir daha girmemen için 2 doberman aldılar. Sakın bir daha evlerini dinlemek için onların bahçesine girme. O dobermanlar çok azılı köpeklerdir. Yakaladılar mı bir anda paramparça ederler seni.
1: Girmesine girmem de. Ama ben o kadının köpekleri bahçelerini korumak için aldığını sanmıyorum George.
0: Neden? Sormuşsun, kadın da sebebini söylemiş ya.
1: O elbette öyle diyecek ama ben inanmıyorum.
0: Evelyn, söyler misin? Sen neye inanırsın Allah aşkına?
1: Mutlaka köpekleri başka bir niyetle satın almıştır.
0: Mesela ne niyetle satın almış olabilir sevgili Sherlock Holmes?
1: Bilmiyorum ama herhalde yakında anlarız bunun sebebini.
0: Evelyn, bugün John'u aradım.
1: John mu? Hangi John'u?
0: Psikiyatrisin olan John'u.
1: Neden aradın peki?
0: Senin son günlerdeki tuhaf düşüncelerini anlattı bana.
1: George, nasıl yaparsın bunu? Niyetin yine beni o korkunç hastaneye mi yatırmak?
0: Hayır. Sadece iyileşmeni istiyorum, o kadar.
1: Ben iyiyim George. Bunu defalarca söyledim sana. Ben iyiyim. Eskisi gibi değilim. İyileştim, hasta değilim.
0: Evet ama eski huyların yine devam ediyor. Her şeyden ve herkesten şüpheleniyorsun. Yanımıza taşınan yeni komşularımızın cinayet işleyeceğini düşünerek zihnini yoruyorsun.
1: Peki Doktor John ne dedi?
0: Eğer bu halleri devam ederse getir kendisiyle konuşayım. Bir muayene edeyim dedi.
1: George.
0: Efendim?
1: Sen benim deli olduğumu sanıyorsun değil mi?
0: Hayır, hayır. Sadece sinirlerinin bozuk olduğunu söylüyorum Evelyn. Bu sinir bozukluğu da kafana taktığın şu cinayet işi yüzünden.
1: Sen bana inanmıyorsun değil mi George?
0: Evelyn, günlerdir sana yalvarıyorum. Unut bu meseleyi. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Takma bunu kafana. Eğer böyle cinayi şeyler seviyorsan sana polisiye romanlar alayım, onları oku. Ama düş gücünü zorlama. Beyin hücrelerin yine yıpranır.

0: Her sabah 7:30'da arabasına biner giderdi.
1: Bu sabah gitmemiş mi?
0: Hayır, hala arabası bıraktığı yerde duruyor.
1: Canım, belki de uyuyakaldı ya da benim gibi gecikti. Birazdan çıkar herhalde.
0: Hayır, o adam radyo saati gibidir George. Haftalardır her sabah tam 7:30'da, ne bir dakika önce ne bir dakika sonra, tam 7:30'da arabasına biner giderdi.
1: Şimdi de bunu kafana takma. Belki de hastadır. Olamaz mı yani?
0: Evet, olabilir tabii. Ama o durumda da eve bir doktor gelmesi gerekmez mi?
1: Gelmediğini ne biliyorsun Evelyn?
0: Gelmedi işte George. Gelseydi görürdüm.
1: Nasıl göreceksin ki? Sabaha kadar mışıl mışıl uyuduğunu söylemiştin az önce.
0: Hayır, uyumamıştım George.
1: Uyumamış mıydın? Yani bana yalan mı söyledin?
0: Evet, seni memnun etmek için öyle söylemiştim. Dün gece yine uyku tutmamıştı. Sigara içmek için kalktım. Sonra da sabaha kadar uyuyamadım bir daha.
1: Peki ne yaptın?
0: Ne yaptığımı boş ver George.
1: Hayır, boş vermeyeceğim. Söyle hadi, ne yaptın? Yine komşu kadının evini mi gözetledin yoksa?
0: Evet.
1: Oraya, bahçelerine giderek mi yaptın bunu?
0: Evet.
1: Aman Allah'ım, nasıl yaparsın bunu evin? Özel bir mülkün içine izinsiz girmek, evin içini gözetlemek, aile mahremiyetini dinlemek, bütün bu yaptıklarının her birisi ayrı ayrı suç. Ya seni bahçelerinde görselerdi, polis çağırtıp yakalatsalardı? Biliyor musun, şimdi burada değil, semt karakolunda, nezarethanede bulunuyor olacaktın.
0: Ama karakol nezarethanesinde değil, buradayım, evimdeyim George. Bu yüzden sinirlenmeden de konuşabilirsin.
1: Aman Allah'ım, delirtecek bu kadın beni. Peki, peki söyle bakalım, bu sefer neler duydun? Neyin kavgasını yapıyorlardı? Hadi, hadi anlat da rahatla.
0: Hayır, anlatmayacağım.
1: Anlatmayacak mısın? Neden?
0: Çünkü bana inanmayacaksın da ondan.
1: Evet, inanmayacağım. Çünkü düş gücünü öyle zorluyorsun ki, öyle hayaller kuruyorsun ki, maalesef anlattıklarına inanamıyorum Evelyn.
0: Sen her zaman böyle yapıyorsun George. Benim hep düş gördüğümü, hayaller kurduğumu sanıyorsun.
1: Peki neler gördün ya da neler duydun, anlat bakalım.
0: Bana inanacak mısın peki?
1: Eğer makul şeyler anlatırsan inanacağım. Ama olmayacak şeyler anlatırsan inanmayacağım Evelyn.
0: O halde anlatmayacağım.
1: Neden?
0: Çünkü anlatacağım şeyler sana pek makul gibi gelmeyecek de ondan.
1: Madem öyle anlatma. Zaten işime geç kaldım. Hemen gitmem gerekiyor. Bir şeyi unutmayın olayım. İçinde yaşadığımız toplum dengeler üzerine kurulmuştur. Ben çalışacağım, kazanacağım, getireceğim. Sen de evinle ilgilenip onu temizleyip kocana güzel yemekler yapacaksın. Komşu kadınların evinde neler olup bittiğini bilmiyorum. Öğrenmek için de merak da etmiyorum. Ama orada her ne olup bitiyorsa bu senin gibi bir ev kadınına değil, bir polisi ilgilendirmeli. Çünkü polisler bu yüzden maaş alıyorlar canım. Lütfen komşu kadınların evinde olup bitenlere dalıp da yemek yapmayı ihmal etme.
0: Madem öyle, polisler nerede? Hangi cehennemde, söyler misin George? O kadın dün gece kocasını öldürdü.
1: Ne? Ne dedin sen? Bir daha tekrar et bakayım.
0: O kadın, Christine yani, dün gece kocasını öldürdü.
1: Aman Allah'ım. Doğru mu bu hayvanın? Yani gördün mü? Kadının kocasını öldürdüğünü gözlerinle gördün mü?
0: Şey, hayır, ama öldürdüğünü sanıyorum.
1: Evelyn! Sanmak ayrı şey, görmek ayrı şey. İkisi de aynı şey değil.
0: Ama o kadın kocasını öldürdü diyorum George.
1: Hayır, hayır. Sadece o kadının kocasını öldürdüğünü sanıyorsun Evelyn.
0: Dün gece yine kavga ettiler. Kavga yine kıskançlık üzerineydi. Kadın bağırıp çağırdı. Adam önce alttan aldı.
1: Ve sen de bu konuşulanları saklandığın pencerenin altından dinledin değil mi? Allah'ım, ne ayıp şey.
0: Adam bir ara karısına tokat attı. Tokadın sesiyle kadının ah diye bağıran sesini duydum.
1: Peki sonra?
0: Bir müddet daha tartıştılar. Sonra adam karısına tavan arasında yatacağını söyledi ve çekti gitti.
1: Daha sonra?
0: Kavga bitince ben de evime geldim.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Evet, daha ne olsun.
1: İyi de kadının kocasını öldürdüğü hükmüne nereden vardın?
0: Adam bugün işine gitmedi. Sen de gördün. Arabası hala aynı yerde duruyor George.
1: Vay canına. Yani dün gece adam karısıyla kıskançlık yüzünden kavga etti. Karısına şırrak diye bir tokat attı. Karısı canı yanıp ah dedi. Ve sonra da adam tavan arasında yatağına gitti. Sabahleyin de işe gitmeyince sen adamı anında cinayete kurban götürdün.
0: Ama o kadın kocasını öldürdü George.
1: Bugün günlerden ne Evelyn?
0: Çarşamba, neden sordun George?
1: Eğer pazar akşamına kadar iyileşmezsen, yani kafandan böyle aptalca cinayi mevzuları atmazsan, pazartesi sabahı seni Doktor John'a götüreceğim Evelyn. Tamam mı?
0: Ama George.
1: Hayır.

0: Ellerine sağlık Evelyn. Kuzu kızartmayı pek güzel yapmışsın.
1: Ay, vaktim olsaydı daha başka şeyler de yapacaktım George ama.
0: Neden yapmadın? Vaktin olsaydı dedin. Misafir mi geldi yoksa?
1: Yok, hayır, kimse gelmedi.
0: Yazık. Ben de yeni komşumuzla ahbap olduğunu sanmıştım. Biliyorsun senin birileriyle bu komşuluk yapman gerekiyor. Evelyn, psikoloğun yalnız kalmamanı söylemişti.
1: Aslında pek de yalnız sayılmazdım George.
0: Nasıl yani? Yine bilmece gibi konuşmaya başladın Evelyn.
1: Bugün komşuya iki yabancı adam geldi.
0: Gelmişse ne olmuş? Gelir tabii. Herhalde bir tanıdıkları, ne bileyim, ya da yakınlarıdır.
1: Hayır, satıcıymış gelenler.
0: Satıcı mı?
1: Hı-hı.
0: Ha, şu kapı kapı dolaşıp pazarlama yapanlardan.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Köpek satıyorlarmış.
0: Köpek mi? Nasıl yani? Bildiğimiz köpeklerden mi?
1: Evet, basbayağı köpek.
0: Allah Allah. Hani tencere, tava filan pazarlayanları gördüm de köpek pazarlayanları hiç görmedim. Peki sattıkları köpekler de yanlarında mıydı? Ya da kucaklarında filan?
1: Hayır, adamların elinde hiçbir şey yoktu George.
0: Madem öyle, onların köpek sattıklarını nereden biliyorsun Evelyn?
1: Komşu kadın, Kristin söyledi.
0: Ya, öyle mi? Demek kendisiyle konuştun. Hı-hı.
1: O iki suratsız adamın kim olduğunu merak etmiştim. Bir ara komşu kadın bahçeye çöp dökmeye çıktığında pencereyi açıp ona sordum George.
0: Yaptığın çok ayıp bir şey Evelyn. Senin bu merakın karşısında mutlaka kadın senin tarafından evlerinin gözetlendiğini anlamıştır. Peki kadın köpek satın aldı mı?
1: Almış, hem de iki tane birden.
0: Ha, iki tane mi? İlginç. Neden bir değil de iki köpek almış ki?
1: Bahçesine izinsiz girenleri kovmak için.
0: Dur bir dakika. Yani kadının aldığı köpekler süs köpeği değil mi?
1: Hayır, Doberman cinsiymiş.
0: Doberman ha? Vay vay vay. O köpekler çok yırtıcı.

0: Dün gece iyi uyudun mu bari?
1: Evet uyudum. Geceden bir uyku hapı almıştım. Deliksiz sabaha kadar uyudum.
0: Bak bu iyi işte. Uyuduğuna sevindim. Her gece böyle ya. Uyku hapı alabilin. Hiç olmazsa geceleri komşunun evini gözetlemeye fırsat bulamaz.
1: Ben kimsenin evini gözetlemiyorum George.
0: Onun için mi komşuların evinde neler olup bitiyor hep biliyorsun?
1: Öyle söyleme George. Ben sadece... Bir araba geldi kadının bahçesine.
0: Başlama yine Evelyn. Geldiyse geldi. Sana ne, bize ne?
1: Acaba arabayla kimler geldi? Aa, işte bak köpekler. Görüyor musun George? Kadının dün satın aldığı köpekler geldi. Adamlar köpekleri getirmiş.
0: Lütfen sakin ol Evelyn. Görüyorum, iki tane kocaman Doberman.
1: Ay, ne de çirkin şeyler. Nereden bulmuş bunları?
0: Zevk meselesi. Demek kadın bu tip köpeklerden hoşlanıyor.
1: Ne kadar da zayıflar değil mi George? Sanki uzun zamandır beslenmemiş gibiler. Bak, kadın kapıyı açtı. Köpekleri teslim almaya çıktı.
0: Bakma Evelyn. Kadın kendisini gözetlediğinizi sanacak.
2: Lütfen köpekleri şu ağaca bağlar mısınız?
3: Tabii efendim, bağlar.
1: Kadın bu çirkin köpekleri neden satın aldı dersin George?
0: Sana söylemiş ya, evinin bahçesine girmek isteyen meraklıları engellemek için almış.
1: Bunun için bir tanesi de yetebilirdi.
0: Anlamadım.
1: Bahçe dediğin ne kadar ki? Bir köpek bile yeterdi bahçeye girmek isteyenleri engellemek için. Neden iki tane satın aldı dersin?
0: Of Evelyn, yine sabah sabah sorularında bunaltmaya başlama beni. Sana ne canım? İsterse bir kamyon dolusu köpek de alabilir. Bu onun sorunu, senin sorunun değil.
1: Yanılıyorsun George. Bu aynı zamanda bizim de sorunumuz.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Eğer bu pis suratlı hayvanlar gece gündüz havlarlarsa bize uyku uyumak haram olur.
0: Şeyi sanırım haklısın. Pek de bet sesleri var. Eğer böyle havlamaya devam ederlerse polis çağırabiliriz. Saat kaç oldu?
1: 8'e geliyor.
0: Of, bayağı geç kaldım işe. Hemen gitmem gerekiyor.
1: Olamaz.
0: Yine ne oldu?
1: Şu komşunun kocası...
0: Ne olmuş adam?

0: Artık bu işin aması maması kalmadı. Kesin olarak söylüyorum Evelyn. Bugün çarşamba. Pazartesiye kadar 5 günüm var. Bu 5 gün içinde ya kendini düzeltirsin ya da tekrar hastanede olursun. Hoşça kal. Akşama görüşürüz.
1: İnanmıyor bana. Hala beni deli zannediyor. Oysa dün gece o evde bir cinayet işlendi. Kadın kocasını öldürdü. Evet, gözlerimle görmedim ama öyle oldu. Kadın kocasını öldürdü. Pis hayvanlar. Ne de çirkin şeyler. Şuraya bak. Her şeyi açmış gibi havlayıp duruyorlar. Ah, kadın dışarı çıktı. Tam zamanı. Şunun ağzını bir arayayım. Günaydın Bayan Kristin.
2: Günaydın Bayan Evelyn.
1: Kocanız işe gitmedi galiba. Arabası duruyor da. Hasta mı yoksa?
2: Yok, bir şey yok. Kocam yeni bir iş sözleşmesi için yolculuğa çıktı. Uzak bir yer olduğu için benim ihtiyacım olur diye arabasını da bana bıraktı.
1: Ah, ya öyle mi? Hasta olmadığına sevindim. Biz de kocanız hastalandı sanmıştık. Yine de yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa çekinmeyin, bizi arayın, olur mu?
2: Tabii tabii, söylerim.
1: Köpekleriniz de pek müthiş.
2: Evet, iyi cins dobermanlardır.
1: Neden aldınız bunları?
2: Kocamın işi uzayabilir. Yalnızlıktan korkarım ben. Bahçeye yabancılar, hırsızlar, sapıklar gelebilir endişesiyle satın aldım bunları.
1: İyi etmişsiniz ama boşuna masraf yapmışsınız. Korkacak bir şey yok. Hem isterseniz kocanız iş seyahatindeyken bizde kalabilirsiniz. Fazla odamız var.
2: Ay yok, ben kendi evimden başka bir yerde rahat edemem. Ama yine de teşekkürler, sağ olun.
1: Yalan söylüyor. İnanmıyorum ona. Kocası iş seyahatine falan gitmedi. Hayret, bugün çamaşır asmadı. Her gün dünya kadar çamaşır yıkayıp asan kadın bugün çamaşır yıkamamış. Yıkamaz tabii. Kocasını öldürdüğüne göre artık gömleklerini yıkaması için de bir sebep kalmadı. George'a söylüyorum ama inanmıyor. Bu kadın katil, kocasını öldürdü. George sen karışma diyor. İyi ama kim karışacak? Bu komşuları bizden başka tanıyan yok ki. Polis kadının kocasını öldürdüğünü nereden anlayacak ki? Birileri söyleyecek ki bilsin, araştırsın. Tabii ya, birilerinin bunu polise duyurması lazım. Alo, polis merkezi mi? Ben cinayet ihbarında bulunmak istiyorum. Flower sokağı 34 numaralı evde bir kadın kocasını öldürdü. Efendim? Ben kim miyim? Biri işte. Kusura bakmayın, adımı veremem. Ama söylediğim adrese gelip de evi araştırırsanız adamın cesedini bulursunuz. İşte bu kadar. Birazdan polisler gelir, evi araştırır ve adamcağızın cesedini bulurlar. Şimdi kendime bir kahve yapıp pencere önünde içeyim.

0: Demek ki ihbarı mı ciddiye almışlar. Bakalım adamın cesedini bulabilecekler mi? Şöyle tülü hafifçe aralayıp bakayım dışarıya. Kadının beni görmesini istemiyorum. İşte buradan her şeyi görüyorum.
1: Hey, köpeklere dikkat edin. Tutun şunları. Ya bir yere gelmişiz be.
0: Tam 4 tane polis gelmiş. İşte biri kadının kapısını çalıyor. Bakalım kadın karşısında polisleri görünce ne yapacak? Pek merak ediyorum.
2: Ne var? Durun durun, açıyorum. Ne var? Ne istiyorsunuz?
1: İhbar var efendim. Evinizi arayacağız.
2: Arama emriniz var mı?
1: Var. Buyurun.
0: İşte şimdi yandı kadın. Polis eve girecek ve cesedi bulacak.
2: Buyurun girin. Ama ne arayacaksınız pek merak ediyorum.
1: Bir ceset bayan.
2: Ceset mi dediniz memur bey?
1: Evet. Az önce bir telefon ihbarı aldık. Kocanızı öldürdüğünüz...

0: ibareti.
1: Ama delilik, saçmalık bu. Kocamı neden öldüreyim ki?
0: Kusura bakmayın bayan, biz polisiz. Sizlerin güvenliğinizi sağlamakla görevliyiz. Bize böyle bir ihbar yapıldı, biz de ihbarı değerlendirmek zorundayız.
1: Peki, ihbar yapan kim? Adını vermiş mi?
0: Yok, hayır, vermemiş.
1: O zaman nasıl olur da böyle bir ihbarı ciddiye alırsınız? Ne malum o ihbarı yapan kişinin sizinle alay etmediği, dalga geçmediği? Madem öyle, ben de oturayım telefonun başına. Akşama kadar onu bunu size ihbar edeyim. İsimsiz ihbarlar için ev basmak insan haklarına aykırı, öyle değil mi? Şu anda bahçem polis dolu. Vergisini ödeyen namuslu bir vatandaşın evine yaptığınız bu baskınla beni komşularıma rezil ettiniz.
0: Bakın bayan, siz de haklısınız ama...
1: Benim alnım açık memur bey. Buyurun, buyurun, rica ederim. Evimi arayın ama sonunda bir şey bulamazsanız sizi mahkemeye vereceğim. Çevremi rezil ettiğiniz için manevi tazminat davası açacağım.
0: Ne olursa olsun elimde arama emri var efendim. Evinizi aramak zorundayım. Kocanız nerede bayan?
1: Bir iş seyahati için şehir dışına çıktı.
0: Ne zaman?
1: Dün.
0: Peki ne zaman dönecek?
1: Bilmiyorum ama 3-4 gün sonra döner herhalde.
0: Kocanızla aranızda herhangi bir sorun var mıydı? Yani bir anlaşmazlık, tartışma, kavga falan, yani böyle şey?
1: Yok. Yok tabii ki, neden olsun ki? Biz çok uyumlu, çok mutlu bir aileyiz. Buraya taşınalı 10 gün oldu zaten. Komşularımızı rahatsız etmemek için daha bugüne kadar müzik setimizin sesini dahi yüksek açmadık.
0: Peki ama o isimsiz ihbarı yapan kişi neden bir başkasını değil de sizi ihbar etti?
1: Aha, bilmiyorum. Polis olan sizsiniz, ben değilim.
0: Yeni taşındık diyorsunuz. Sizi sevmeyen bir komşunuz var mı? Ya da sizinle takışan, kavga eden birisi?
1: Hayır, hayır. Zaten şu yanımdaki evde oturan bayan Evelyn dışında hiç kimseyi tanımıyorum ki.
0: Sizi o ihbar etmiş olabilir mi acaba?
1: Neden etsin ki? Onunla hiç kavga etmedik. Daha evlerimize bile gidip gelmişliğimiz yok. Ben bazen bahçeye çıktığımda o da penceredeyse eğer... Birbirimizle iki laf ediyoruz, o kadar.
0: Peki bayan, o dışarıdaki iki doberman köpeğini ne zaman aldınız?
1: Kocam iş seyahatine çıktığı gün.
0: Neden aldınız?
1: Ben yalnız bir insanım memur bey, çocuğumuz yok. Bu yüzden özellikle geceleri yalnız kalmaktan korkuyorum. Kocamın yokluğunu fırsat bilip de yabancılar, sapıklar eve girmeye kalkışabilirler. O endişeyle aldım o köpekleri.
0: Şimdi müsaade ederseniz evinizi aramak istiyorum.
1: Elbette.
0: Evet, kayda değer şüpheli bir şey yok bayan.
1: Her yeri aradınız mı?
0: Evet bayan, mutfaktaki büyük buzdolabı hariç her yeri aradık. Üzgünüm, bir şey bulamadık.
1: Gördünüz işte memur bey, ihbar asılsız çıktı.
0: Ama bayan, bu gerçekte olabilirdi.
1: Ama değil, gördünüz. Şimdi evimi terk eder misiniz lütfen ve... Bahçeye çıktığınızda da bağırarak benden özür diler misiniz?
0: Neden?
1: Hiç olmazsa şu anda pencerelerinde ya da kapı önlerinde merakla bizi seyreden komşuların durumu öğrenmesini istiyorum da ondan. Eğer böyle yaparsanız sizden davacı olmam.
0: Tamam bayan, haklısınız. Özür dilerim.
2: Heyecanımdan yerimde duramıyorum. Polisler içeri gireli bir saat oldu. Hala dışarı çıkmadılar. Acaba cesedi buldular mı? Benimki de laf, mutlaka bulmuşlardır. Kadın istediği yere saklasın. Polis ne yapar eder? Cesedi saklı olduğu yerden bulup çıkartır. İşte kapı açıldı. Polisler ve Kristin dışarı çıkıyor. İyi ama polislerin elleri neden boş? Oysa cesedi dışarı taşımaları gerekmez miydi? Yoksa cesedi bulamadılar mı?
0: Bayan Kristin, yalan bir ihbar yüzünden evinizi aradığımızdan ve sizi de rahatsız ettiğimizden dolayı özür dileriz. Evet arkadaşlar, herkes arabalarına binsin gidelim.
2: Olamaz, mümkün değil bu. Nasıl olur da polisler adamın cesedini bulamazlar? O gece kadının kocasını öldürdüğüne eminim. Sabaha kadar pencere önündeydim. Bahçeye gömecek olsa görürüm. Ceset mutlaka evin içinde olmalı. İyi ama neden bulamadılar ki?

0: Böyle sersemleri neden polis kadrosuna alırlar ki? Christine hala bahçede. Dur şununla iki laf edeyim. Ne oldu bayan Christine? Polisler neden gelmiş?
1: Sapın manyağın birisi kocamı öldürdüm diye telefonla ihbar yapmış. Evde ceset aramaya geldiler.
0: Bulamadılar mı? Ay, pardon, benimki de laf mı? Tabii evin her tarafını aradılar değil mi?
1: Mutfaktaki büyük buzdolabı hariç her tarafı aradılar. Kendilerine söyledim. İsimsiz ihbarları nasıl olur da ciddiye alırsınız dedim. Ne hakla beni komşularıma rezil edersiniz dedim. Ben de oturup komşularımı böyle böyle diye ihbar etsem, gelip de onların evini basacak mısınız diye sordum bile.
0: İyi demişsiniz. Peki kocanızdan bir haber var mı?
1: Aha, daha bu sabah aradı. İş görüşmesi uzamış. Birkaç gün sonra geleceğini söyledi.
0: Ya, aradı demek.
1: Her neyse, eve gidip de sağa solu toparlayayım. Polisler her tarafı hoyratça dağıttılar.
0: Geçmiş olsun bayan Christine. Olanlara bir türlü inanamıyorum. Polis evi arıyor, cesedi bulamıyor. Christine ise kocasıyla bu sabah telefonda konuştuğunu söylüyor. Tabii yalan söylüyor. Çünkü o kadın kocasını öldürdü. İyi ama polislere ne oluyor? Nasıl olur da evin içindeki kocaman bir cesedi bulamıyorlar? Kadın büyük buzdolabı hariç her yeri aradıklarını söyledi. Büyük buzdolabı mı? Evet evet. İşte ceset orada. Ceset buzdolabında. Kadın ne akıllı. Kokmasın diye cesedi buzdolabına koymuş. Ama sersem polislerin oraya bakmak aklına gelmemiş. Birden rahatladım. Yoksa yanılıyor muyum diye kendi kendime kızıyordum. Evet, ceset buzdolabında. Christine kocasının cesedini onun içine saklamış.

0: Ne? Ne yaptın sen Evelyn?
1: Polise telefon açıp adımı söylemeden komşu kadını ihbar ettim.
0: Aman Allah'ım. Nasıl yaparsın bunu Evelyn? Elinde delil şahit olmadan böyle bir ihbar yapmak öyle çirkin ve ayıp ki.
1: Dur, sakin ol. Kristin kendisini ihbar edenin ben olduğumu bilmiyor ki George.
0: Delir misin sen? Hastalığın bayağı artmış. Seni hemen doktora götürmeliyim.
1: Sonra inanılmaz bir şey oldu George. Polisler evden elleri boş çıktı. Yani cesedi bulamadılar.
0: Elbette bulamazlar. Çünkü kadıncağız kocasını öldürmedi ki evde ceset bulsunlar. Bu sadece senin hayal gücünün bir eseriydi.
1: Aptallar. Mutfaktaki buzdolabına bakmamışlar ki.
0: Ne?
1: Buzdolabına dedim George. Kadının mutfağında büyük bir buzdolabı varmış. Baksalardı onun içinde cesedi bulurlardı. Ceset oradaydı.
0: Sen cesedin onun içinde olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bilmiyorum yani. Sadece tahmin ediyorum George.
0: Kaç sefer söyleyeceğim Evelyn. Tahmin de olmaz. Senin şu aptalca hayal gücün bir gün başımıza iş açacak. Düşünsene ya kadın, o bayan Kristin yani, bu ihbarı senin yaptığını bilseydi. Hem maddi hem de manevi tazminat davası açar, canımızı okurdu.
1: O kadın bana hiçbir şey yapamaz. Esas ben onun canını okuyacağım George.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Şimdi anlarsın.
0: Söyler misin Evelyn? Nereye arıyoruz?
1: Polisi.
0: Dur, yapma Evelyn.
1: Alo?
0: Polis Allah aşkına mi? Kapat şu telefonu Evelyn.
1: Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
0: İstiyorsun.
1: Florence sokağı lütfen. 34 numarada cinayet işlendi. Orada oturan kadın kocasını öldürdü. Nasıl? Evet, biliyorum. Gündüz o ihbarı yapan da bendim. Duyamadım. Evde ceset bulamadınız mı? Bulamazsınız tabii. Ne sersem şeysiniz siz. Ceset mutfaktaki buzdolabındaydı. Tekrar gidip arama yapın o kadının evinde. Anlamadım. Arama yapamaz mısınız? Alo? Alo? Sersemler, aptallar. Yüzüme telefonu kapattılar.
0: Oh, çok şükür. Ben de ciddiye alacaklar diye korkudan ecel terleri döküyordum.
1: Benim yüzümden zor durumda kalmışlar. Tekrar eve gidip arama yapamayacaklarını söylediler.
0: Haklılar tabii. Nasıl olduysa ihbarını ciddiye alıp evi aramışlar. Bir şey bulamamışlar. Şimdi ikinci sefer gidip belirler mi artık? Ayrıca bu ülkenin kanunları namuslu vatandaşlardan yanadır. Öyle zırt pırt evlere girip çıkıp ceset arayamazsın.
1: Ne olacak peki şimdi?
0: Ne olacak Evelyn?
1: Kristin, o komşu kadın yani. İşlediği cinayet yanına kar mı kalacak?
0: Sen hastasın Evelyn. İyileştiğini sanmıştım ama hastasın.

0: tutmadım. George'u uyandırmadan kalkıp mutfağa gideyim. Kendime bir sandviç yapayım. Belki doyunca uyuyabilirim. Tam uyuyayım diyorum. Aklıma komşu kadın geliyor. Uykum kaçıyor. Şimdi bunu George'a söylesem yine bana kızar. Dobermanlar azdı yine. Gecenin bu saatinde niye avlıyorlar ki? Bir bakayım şunlara.
1: Susun. Susun diyorum. Susun.
0: Bahçede köpeklerle ne yapıyor öyle?
1: Tamam tamam. Acıktınız galiba. Hadi alın. Alın yiyin şunları bakayım. Hadi.
0: Köpekleri besliyormuş. Ne garip bir kadın. Gündüzleri torbaya girmiş gibi. Gecenin yarısında köpek besliyor.
1: Yiyin yiyin hadi. Doyurun karnınızı. Daha çok var. İstediğiniz kadar veririm. Yiyin.
0: İyi ama gece yarısı bu kadar çok kemiği nereden buldu ki bu kadın?

0: Evelyn. Evelyn dedim.
1: Ne var George?
0: Pencere önünde ne yapıyorsun yine?
1: Komşu kadının köpeklerine bakıyorum George.
0: Allah aşkına şu komşu kadını gözetlemekten vazgeçip de sabah kahvaltısını hazırlar mısın?
1: Buraya gelir misin George?
0: Yine ne var Evelyn?
1: Komşu kadının köpeklerine dikkat eder misin?
0: Ne var? Neye dikkat edeceğim?
1: Buraya geldiklerinde sıskacık şeylerdi. Birkaç gün içinde nasıl da kilo aldılar görüyor musun? Bak iki gün içinde hayvanlar nasıl da tombullaştı.
0: Olabilir tabii. Şımanlayabilirler. Ne var bunda? Demek ki kadın iyi bakıyor köpeklere.
1: Evet doğru, çok iyi bakıyor. Onlara bol bol kemik veriyor. Görme, hem de iri iri kemikler. Nereden buluyorsa onları yediriyor köpeklerine. Hem de gece yarıları.
0: Allah aşkına Evelyn, şu saçma sapan düşünceleri bir yana bırakıp da kahvaltımı hazırlar mısın? İşe geç kalacağım.
1: Dikkatimi çeken bir mesele var George.
0: Neymiş o?
1: Kadın kocası iş seyahatine çıktığından beri hiç dışarı çıkmıyor. Ama yine de köpeklerine yedirecek kemikleri nereden buluyor dersin?
0: Nereden buluyorsa buluyor. Sana ne? Kafanı neden bunun için yoruyorsun?
1: Sence ilginç değil mi?
0: Neresi ilginç ki bunun?
1: Kadın diyorum, köpeklerine yedirecek o kemikleri nereden buluyor diyorum.
0: Evelyn, kahvaltımı hazırlar mısın? Yoksa iş yerinde mi yapalım istersin? Yahu bana ne sana ne? Taktın şu kadına be! Kadıncağızı zorla katil mi yapmak istiyorsun?
1: Benim yapmama gerek yok George. O zaten katil.
0: Nereden biliyorsun? Bunun için utanmadan adını gizleyerek polisi bile çağırdın zavallının evine. Ama ne oldu? Bir şey bulamadılar işte. Hayal görüyorsun sen Evelyn. Hayal görüyorsun. Beyninin içine komşu kadının katil olduğunu yerleştirdin. Buna önce kendin inandın. Şimdi başkalarının da inanmasını istiyorsun.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım tabii ya. Nasıl da akıl edemedim bunu. Evet. Evet sonunda buldum işte. George. George o kadın katil. Ve ben bunu ispat edeceğim.
0: Başlama gene Evelyn. Başlama.
1: Çok kurnaz. Polisi uyuttu ama beni asla uyutamaz. Asla.
0: Evelyn ne yapıyorsun? Nereye yapıyorsun?
1: Polis merkezini George.
0: Saçmalama da kapat şu telefonu Evelyn. Kafanda kurduğun hayallerle polisleri meşgul etme. Bunun için başımız derde girebilir.
1: Alo, polis merkezi mi? Ben Evelyn Carter. Flower sokağı 33 numarada oturuyorum. Ve size bir cinayet ihbarında bulunmak istiyorum. 34 numarada oturan komşum Kristin kocasını öldürdü. Biliyorum o evi aradınız. Bir şey bulamadınız. Ama ben size cesedin nerede olduğunu söyleyeceğim. Eğer hemen gelirseniz adamın kemiklerini çöp bidonunda bulabilirsiniz. İşte bu kadar.
0: Umarım bu sefer ne yaptığının farkındasındır Evelyn.
1: Elbette farkındayım George. İyi, namuslu bir vatandaş olarak adalete yardımcı oluyorum.
0: Bu sefer çok ileri gittin Evelyn. Kimliğini bildirerek bir cinayet ihbarında bulunun. Eğer polis yaptığı araştırmadan bir sonuç alamazsa herhalde başına neler gireceğini de hesaba katmışsındır.
1: Lütfen George, inan bana. Polis adamın

polisler çöp bidonuna doğru gidiyor. Görüyorum onları. George görüyorum. İşte iki polis çöp bidonunun kapağını kaldırdı. George, bidona bakıyorlar George. Polisin biri elini bidonun içine soktu George. İşte George. Genç polis bidonun içinden kocaman kemik parçaları çıkartmaya başladı. Aman Allah'ım, kadını görme George, panik içinde sağa sola bakıyor. Sanırım kaçmaya çalışacak. Ama hayır, polis ondan önce davrandı ve kadını kolundan yakaladı. İşte polislerden biri koluna kelepçe takıyor. Öbür polis de haklarını okuyor George.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
0: Aklınızda bulunsun.

Sesimin ulaştığı tüm şiirseverlere merhaba. İşte yine birlikteyiz dostlar. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Engin Karagöz var. Ve ben Müberra Gönen bu programı hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Birbirinden güzel şiirler getirdim yine sizlere. İlk şiirimiz ünlü şairimiz Attila İlhan'dan Ben Sana Mecburum. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında, belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Şair Attila İlhan şiirinde "Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur" diyor dostlar. Gerçekten her güzellik gibi sevmek de bir risk taşır içinde genellikle, bilirsiniz. Ya sevdiğimiz kadar sevilmezsek, ya sevdiğimizi kaybedersek, ya sevgimiz alay konusu yapılır ve aşağılanırsak, ya sevdiğimiz kişi bizi aldatırsa, ya diye çoğaltabiliriz bu kaygıları. İşte bu nedenle sevmek kimi zaman rezilce korkuludur ne yazık ki. Şimdi sizlere Attila Atalay'a ait bir öykü sunmak istiyorum. Adı "Sen Bana Dokunuyorsun". Sevmenin nasıl korkulu bir şey olduğunu anlatıyor o da bize. Gözlerini gözlerime dikmiş. "Kaçırıyorum, yine buluyor. Sen bana dokunuyorsun" dedi. "Yüreğimde bir yerleri acıtıyorsun. Ama anlatılmaz güzellikte bir şey. Rabbim, bir şey olsa, aygaz kamyonu filan geçse, aniden ceviz iriliğinde dolu yağmaya başlasa, bu romantik ortamın canına okusa, ne oldu bu kıza, neler söylüyor? İyi ki varsın, iyi ki. Neye benziyor biliyor musun? Eskiden kaldığım yurtta camlar içerisi dışarıdan gözükmesin diye beyaz yağlı boyayla boyanmıştı. O boya tabakasındaki küçücük bir delikten bakınca dışarıyı görüyordum ben. Hele baharda öyle güzel gözüküyordu ki. İşte seninle olmak, o bembeyaz ya da siyah şeyin ortasında küçücük bahara bakan deliği bulmak gibi. İşi şamataya boğmalıyım, yoksa fena olacak. Bu havada hayatta dolu yağmaz. Aygaz kamyonunun filan da geçeceği yok. Kız resmen yerli film replikleri atıyor. Hayır, ben ters adamım, inanıveririm. Dökülürüm, aşık olurum. Betonlara çakılırım. Asıl benim canım acır. Yerli film, oradan saçmalamalıyım muhabbette. En ayhan ışık sesimi kullanarak hınzır bir ifadeyle ona Belgin Doruk muamelesi çektim. Misilleme olarak Yeşilçam öykülerinin değişmez repliğini attım. "Bırak bu lafları, kaç para istiyorsun onu söyle. 10 bin, 20 bin. Esprime çok güldü. "Güzel, ardı arkasına zincirler konuyu dağıtırım" gülmesi bitince. "Bu da senin numaran" dedi. "Zırhın delinsin istemiyorsun. Hesapta hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun. Aslında sana göre hayat o kadar ciddi ve acıklı ki. Böyle numaralar yapmana gerek yok. Koy ver gitsin kendini." Gözlerime anne anne bakıyordu. "Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da bayan" dedim ayhan ışık sesimle. Dedim ama mümkün değil. Saatlerce bana inanılmaz sevgi sözcükleri sıraladı. Ben ise ona yerli filmlerin değişmez repliklerinden attım durdum.

buradan. Sırasıyla Necdet Tosun, Sami Hazınses, Cilalı İbo, Turist Ömer, Edison, hatta bir ara ayağa kalkıp "Aygaz!" diye bile bağırdım. Sözünü ettiği yağlı boyadaki küçük delikten zırhımı açmasına asla izin vermedim. Yıkılmadım, kendimi asla açmadım. Erkeklik gururuma değmesindi yağlı boya. "Korkulacak bir şey yok," dedi. "Ben sana ne yapabilirim?" "Çok şey," dedim. "Çok şey." Derken kendi sesimi kullandığımı fark ettim. Hemen kendimi toplayıp Edison, Ayhan Işık, Figüran Osman ve Erdal İnönü sesiyle ayrı ayrı üç kez "çok şey" demeye çalıştım ama üçünde de kendi sesim çıktı. Sonra yine yerli filmlerdeki gibi takvim yaprakları uçuştu. Ben onu hiç aramadım. Bir gün aklıma fena düştü, aradım. Aslında aramadım, telefonu açtım. O "alo, alo" dedi, ben sustum. Aniden "susarken bile Ayhan Işık taklidi yapıyorsun," dedi. Anlamıştı. Aslında belki de tek sorun gerçekten anlamasıydı. "Ne fena değil mi?" diye sürdürdü. "İnsan hep çok sevilsin diye uğraşır. Sevilince de ödü patlar." Sustum. "Belki de sen haklısın. O zırh ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Ama artık arama, olur mu? Ve sakın üzülme. O öyle nalet bir zırh ki sen bile içeriden delemezsin." Yine sessizlik. Derken Belgin Doruk gibi son cümlesini söyledi. "Hesapta kendini koruyordun ama yine acı çekiyorsun. Boş ver. Ne diyorlardı? Gençsin, unutursun." Genç miydim? Unutur muydum? Telefonu kapadım. Sokağın köşesinden yırtınarak bir Aygaz kamyonu geçip gitti.

Evet, öykümüz Atilla Atalay'a aitti dostlar. Sevmekten ve sevilmekten öcü gibi korkan bir adamı ve onun zırhını delmeye çalışan bir kadını anlatıyordu. Herkesin kendi seçimi tabii. Ya her çeşit riski göze alır ve sevip sevilmeyi deneriz, ya da kendimizi ördüğümüz kalın zırhların içine kendimizi hapseder ve kimselerin girmesine izin vermeyiz. Ya yalnızlık? Onu ne yapalım dostlar? İşte tam bu sırada Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri bize galiba en güzel yanıtı verecek. Unutma ki diyeceğiz. Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.

Ne güzel bir şiirdi değil mi? Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır. Nur içinde yat sevgili büyük şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. Şimdi ne yapalım? Şimdi de sevgilerde diyelim bakalım. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi

kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

şiirimiz Sevgiler'de Behçet Necatigil'e aitti. O da yakın şeyler anlatmış şiirinde. Seçim sizin. Vakitsizlik, korku ve başka nedenlerle sevip sevilmekten vazgeçerseniz yıllar rüzgar gibi geçer dostlar. Ve bu en güzel duyguyu ne yazık ki atlamış olursunuz. Tıpkı hiç yaşamamış gibi. Şimdi bir Sabahattin Ali şiiri okumak istiyorum sizlere. Ağlayı ağlayı. Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Bilmem sihir mi, büyü mü, çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince, gözleri baygın, hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı. Gel, gaflet etme, beni bul, kuş gibi sineme sokul, bak ben senin kapına kul oldum ağlayı ağlayı. Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlayı.

Şairler çok coşkulu ve güçlü seviyorlar sanırım. Ya da sevgilerini çok iyi ifade ediyorlar. Öyle ya da böyle iyi ki var onlar dostlar. Kimi zaman çorak tarlalar gibi kuruyan ruhlarımıza iri yağmur damlaları gibi şiir dizeleri döküyorlar da biz de yeniden canlanıp adeta diriliyoruz. Hadi bir başka Sabahattin Ali şiirinde bu coşkuyu yüreklerimizde birlikte hissedelim. Göklerin yüzü güldü mü dünyaya geldiğin zaman? Azgın sular duruldu mu dünyaya geldiğin zaman? Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın? Böyle nazlı çiçek miydin dünyaya geldiğin zaman? Yıldızlar halin sordu mu? Bulutlar selam durdu mu? Yerlerin kalbi vurdu mu dünyaya geldiğin zaman? Aşkını candan duymuşum, canım yoluna koymuşum, tam 9 yaşındaymışım dünyaya geldiğin zaman. Kim bilir nasıl güzeldin, göklerden yere süzüldün, benim alnıma yazıldın dünyaya geldiğin

Biliyorsunuz bugün sizlerle bir öykü paylaştım. Bu nedenle ard arda birazcık da şiirler gelsin. Az şiir okudu demeyin istiyorum dostlarım. Değerli Ozan Dost, Hasan Öztürk'ün bir şiiri, Yüz Gelir diye.

varsa çiçeğim elinde solsun. Sineme sel gibi gözyaşı dolsun. Bir değil, beş değil, 95 olsun. Gam etmem dertlerim yüz gelir diye. Göğsüne gamlı bir menekşe takın. Yakındır vuslatın günleri, yakın. Gözünü yollardan ayırma sakın. İstersen derimi yüz gelir diye. Saçların yüzümü örten ağ olsun. Seninle doluyum canım sağ olsun. Sinende sönmeyen yanardağ olsun. Yandıkça deryada yüz gelir diye. Ufukta bir umut var süzüm süzüm. Sensizim, yorgunum, hayli güçsüzüm. Gecikirsen diye küsüyor yüzüm. Beklerim bir güleç yüz gelir diye.

ve Abdurrahim Karakoç, Mihriban. Hazır mısınız? Hemen ardından da yine Mihriban için yazılmış Unutursun isimli o güzelim ikinci Mihriban şiiri. Ard arda paylaşalım. Hadi dostlar.

saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, unutursun mihribanım. Yıllar sineye yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Hah, işte tıpkı öylece unutursun mihribanım. Gün geçer, azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki unutursun mihribanım.

Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de unutursun mihribanım.

Evet, şimdi de bir başka güzel şiir paylaşacağız. Şairimiz Yavuz Bülent Bakiler, şiirimiz Çocuklar. Şimdi bütün çocukların elma bahçelerinde dağıtır saçlarını bir serin rüzgar ve gider sanki sesleri uzak iklimlere kadar. Salıncaklar, sallanın. Artık karanlığı hiç sevmiyorum. Aydınlıkta çocukların masal gibidir gözleri ve bir avuç suya benzer ince yüzleri. Işıklar, yanın. Bir beyaz sandal nasıl güzelse bir denizde, çocuklar da öylesine güzeldir uykularda. Sayıklayınca sanki güller açılır sularda. Anneler, babalar, uyanın.

Değerli şair Yavuz Bülent Bakiler'in bu şiirinin en son dizesi her an aklımızda tutmamız gereken bir öğüt gibi geldi bana. Anneler, babalar uyanın demiş ya. Tümümüz için çok gerekli bir öğüt. Uyanmak ve uyanık olmak. Tabii buradaki uyanık olmak durumu bugünlerde çok moda olan köşe dönmeci bir uyanıklık değil, farkındasınız. Akıl, mantık, sağduyu ve vicdanımızı uyanık tutmak diye algılıyorum ben bunu. Bugün şiirler arasında uyanık olmak durumundan da biraz söz edelim istiyorum dostlar. Gerçekten nasıl uyanık oluruz? Uyanık olmamızın bize ve çevremize ne yararları olur? Bunları da konuşalım istiyorum. Şimdi bir Melih Cevdet Anday şiiri gelecek. Bu da yakın anlamlarda. Hadi paylaşalım.

0: kitle yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
7: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
8: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
9: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
10: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
11: Muhammed Hadimi Hazretleri, büyük veli, fıkıh ve tasavvuf alimi. İsmi Muhammed bin Mustafa. Künyesi Mevlana Ebu Said'dir. 1701 Hicri 1113 senesinde Konya'nın Hadim kasabasında doğdu. 1782 Hicri 1176 senesinde Hadim'de vefat etti. Mevlana Ebu Said Muhammed Hadimi'nin dedeleri Buharalıdır. Dedelerinden Hüsamettin Efendi Hazretleri Buhara'nın tanınmış asil ailelerinden olup alim ve veli bir zattı. Anadolu'ya gelerek Hadim kasabasına yerleşti. Muhammed Hadimi Hazretlerinin babası Fahrer Rum, Rum diyarının seçilmişi, herkesin onunla övündüğü namıyla meşhur Kara Hacı Mustafa Efendi'dir. Mustafa Efendi tanınmış alimlerdendi. Muhammed Hadimi Hazretleri ilk tahsilini babasından gördü. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Arabi ve Farisi'yi öğrendi. Babasının emriyle Konya'da Karatay Medresesi'ne yazıldı. Burada 5 sene ilim öğrendikten sonra hocası İbrahim Efendi Hazretlerinin tavsiyesiyle İstanbul'a gitti. İstanbul'da zamanın meşhur alimlerinden Kazabadi Ahmet Efendi Hazretlerinden ilim öğrenerek icazet aldı. 27

yaşında yüksek tahsilini bitiren Muhammed Hadimi Hazretleri, 4 katır yükü kitapla hadime döndü. Babasının boş bıraktığı hadim medresesinde ders vermeye başladı. Kısa zamanda namı İstanbul'a kadar varan Muhammed Hadimi Hazretleri, önce Padişah 3. Ahmet Han, sonra da 1. Mahmud Han tarafından İstanbul'a davet edildi. Hadimi Hazretleri, talebelere ders vermenin yanı sıra, insanların hidayete gelmesine, İslam ahlakını ve hukukunu öğrenmesine vesile olmak için çok çalıştı. Pek çok kitap yazdı. Bu eserlerden İmam-ı Birgivi Hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediye isimli kitabına yaptığı şerhi çok kıymetlidir. Bu şerhe Berika ismini vermiştir. Muhtelif tarihlerde sık sık basılmıştır. Berika ismini verdiği kitabın kötü huylar kısmında buyurdular ki, insanın kötü şey yapınca arkasından riyazet çekmeyi, nefse güç gelen şeyi yapmayı adet edinmesi de faydalı ilaçtır. Mesela bir kötülük yaparsam şu kadar sadaka vereceğim veya oruç tutacağım, gece namazları kılacağım diye nezretmeli, adamalı veya bunları yapmak için yemin etmelidir. Nefis, bu güç şeyleri yapmamak için onlara sebep olan kötü adetini yapmaz. Kötü huyların zararlarını okumak, işitmek de faydalı ilaçtır. İnsanda olan kötü huyların bazıları. Kötü huylardan riya için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allahü Teala'yı tahkir etmiş olur. Ve sizde bulunmasından en çok korktuğum şey, şirk-i asgara yakalanmanızdır. Şirk-i asgar, riya demektir. Ve dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste, denir. Ve Allahü Teala buyuruyor ki, benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden, sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın birliğine iman edenden, namazı ve zekatı ihlas ile yapandan Allahü Teala razı olur buyuruldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel Hazretlerini Yemen'e vali olarak gönderirken, ibadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir. Ve ibadetini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler. Ve dünyada haram edilmiş olan şeyler mel'undur. Allah, ancak Allah için yapılan şeyler kıymetlidir buyurdu. Dünya nimetleri geçicidir. Ömürleri pek kısadır. Bunları ele geçirmek için dinini vermek ahmaklıktır. İnsanların hepsi acizdir. Allahü Teala dilemedikçe kimse kimseye fayda ve zarar yapamaz. İnsana Allah kafidir. Tuli emel, zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. İbadet yapmak için çok yaşamayı istemek tuli emel olmaz. Tuli emel sahipleri ibadetleri zamanında yapmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların en iyisi ömrü uzun
ve ameli güzel olan kimsedir. Ve insanların en kötüsü ömrü uzun ve ameli kötü olandır. Ve ölmek istemeyiniz. Kabir azabı çok acıdır. Ömrü uzun olup İslamiyete uymak büyük saadettir. Ve Müslümanlıkta beyazlaşan kıllar kıyamet günü nur olacaklardır. Tuğli emelin sebepleri dünya zevklerine düşkün olmak, ölümü unutmak ve sıhhatine, gençliğine aldanmaktır. Tuğli emel hastalığından kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lazımdır. Ölümün her an geleceğini düşünmelidir. Sıhhat ve gençliğin ölüme mani olmadığını unutmamalıdır. Çok hastaların iyi olup yaşadıkları, çok sağlam kişilerin çabuk öldükleri her zaman görülmektedir. Tuğli emel sahibi olmanın zararlarını ve ölümü hatırlamanın faydalarını öğrenmelidir. Hadis-i şerifte, ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten korur ve ahirete zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur, buyuruldu. Eshab-ı kiramdan Berâ bin Azib diyor ki, bir cenazeyi götürdük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabir başına oturdu, ağlamaya başladı. Mübarek gözyaşları toprağa damladı. Sonra, ey kardeşlerim, hepiniz hazırlanınız, buyurdu. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bir alimi görünce nasihat istedi. O da, şimdi halifesin, istediğin gibi emredersin, yarın öleceksin, dedi. Biraz daha söyle deyince, Adem aleyhisselama kadar bütün dedelerin ölümü tattı. Şimdi sıra sana geldi, dedi. Halife uzun zaman ağladı. Hadis-i şerifte, insanlara vaiz olarak ölüm yetişir. Zenginlik isteyene, kaza ve kadere iman etmek yetişir, buyuruldu. Yine, insanların en akıllısı, ölümü çok hatırlayandır. Ölümü çok hatırlayan insana, dünyada şeref, ahirette yüksek dereceler nasip olur. Ve Allahü Teala'dan haya ediniz. Başkalarına kalacak olan şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyiniz. Kavuşamayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayınız. İhtiyacınızdan fazla binalar yapmakla hayatınızı harcamayınız. Ve evlerinizi haram malzemeyle yapmayınız, dininizin ve dünyanızın harap olmasına sebep olur. Çok sevdiği Üsame bin Zeyd'in, bir ay sonra ödemek üzere 100 altına bir köle satın aldığını işitince, siz buna hayret etmediniz mi? Üsame tuğli emel sahibi olmuş buyurdu. İhtiyaç maddelerinin veresiye de alınmaları caizdir. Bir hadis-i şerifte, cennete gitmek isteyen uzun emel sahibi olmasın. Dünya işleriyle uğraşması ölümü unutturmasın. Haram işlemek de Allah'tan haya etsin, buyuruldu. Haram olan lezzetlerin içinde yaşamak için uzun emel sahibi olmak haramdır. Mübahlarla lezzetlenmek için tuğli emel sahibi olmak haram değil ise de iyi değildir. Çok yaşamayı değil, sıhhat ve afiyet ile yaşamayı istemelidir. Tamah. Kalp hastalıklarının birisi de tamahtır. Dünya lezzetlerini haram yollardan aramaya tamah denir. Tamahın en kötüsü insanlardan beklemektir. Kibre, ucba sebep olan nafile ibadetleri ve ahireti unutturan mübahları yapmak da tamah olur. Tamahın zıddına, aksine tefvis denir. Tefvis, helal ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da bunlara kavuşmayı Allahü Teala'dan beklemektir. Şeytan, riyayı ihlas olarak ve tamahı tefviz olarak göstererek insanı aldatmaya çalışır.
Allahü Teala herkesin kalbine bir melek vazifelendirmiştir. Bu melek insana iyi düşünceler ilham eder. Şeytan da insanın kalbine kötü düşünceler, vesveseler getirir. Helal yiyen kimse ilham ile vesveseyi birbirinden ayırır. Haram yiyenler ayıramaz. İnsanın nefsi de kalbine kötü düşünceler getirir. Bu düşüncelere ve arzulara heva denir. İlham ve vesvese devamlı olmaz. Nefsin hevası ise devamlıdır ve gittikçe artar. Vesvese dua ederek, zikrederek azalır ve yok olur. Heva ise ancak kuvvetli mücahede ile azalır, yok olur. Şeytan köpek gibidir. Köpek kovalayınca kaçar ise de başka taraftan yine gelir. Nefis kaplan gibidir. Saldırması ancak öldürmekle biter. Bunun için insanlara vesvese veren şeytana hannas denilmiştir. İnsan şeytanın bir vesvesesine uymazsa bundan vazgeçer. Başka vesveseye başlar. Nefsi emmare daima zararlı şeyler ister. Şeytan ise çok hayırlı işe mani olmak için az hayırlı olan şeyi de vesvese yapar. Büyük günaha sürüklemek için küçük hayır yapmayı da vesvese eder. Şeytanın vesvesesi olan hayırlı iş insana tatlı gelir ve aceleyle yapmak ister. Bunun için hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır. 5 şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek buyuruldu. Muhammed Hadimi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Muhammed Hadimi Hazretleri, eserlerine aldığı hadis-i şeriflerin sahih olup olmadığını iyice araştırırdı. Eğer şüphelenirse, bizzat Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sorup öğrenirdi. Medine-i Münevvere'de Ravda-i Mütahhara harem ağalığı vazifesini yapan Beşir Ağa bu mevzuu şöyle anlattı. İstanbul'a gelmiştim. Padişah 1. Mahmud Han Hazretleri harem-i şeriften malumat almak için beni huzuruna çağırmıştı. Hal hatır sorduktan sonra Haremeyn-i Şerifeyn'de nelere muttali oldun diye sual ettiler. Ben de gördüklerimi şöyle anlattım. Hayretle gördüğüm hadiselerden biri şudur. Ravda-i Mütahhara'da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kabri şeriflerinde gece temizlik yapmak için çalışıyordum. Gece yarısına doğru Cebrail aleyhisselamın Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem görüşmek için geldiği Cibril kapısı birden açıldı. Bu saatte gelen kimdir diye kapıya koştum. Sakallı, nur yüzlü biriyle karşılaştım. Bana selam verdi. Selamı aldım ve hoş geldiniz efendim dedim. Bana gayet sessiz bir şekilde cevap verdikten sonra Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kabrinin ayak ucuna doğru gitti. Arkasından baka kalmıştım. Orada bir müddet bekledi. Kabri şerife karşı bazı şeyler söyledi. Çok dikkat etmeme rağmen anlayamadım. İşi bitince arka arka giderek huzurdan ayrıldı. Çok merak etmiştim. Yanıma geldiğinde büyük bir edeple, "Siz kimsiniz ve nerelisiniz?" diye sordum. O da, "İsmim Muhammed, diyar-ı Rum'danım, Hadim'de ikamet ediyorum." dedi. "Bu gece yarısı ziyaretinizin hikmeti nedir?" diye sual edince de, İmam-ı Birgivi Hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediye isimli kitabını şerh ediyorum. Bir hadis-i şerifin sahih olup olmadığında şüpheye düştüm. Hemen gelip gördüğünüz gibi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuru şeriflerinde bunu sual eyledim. Sahih olduğu buyuruldu dedi.
Ondan sonraki günlerde yine aynı saatlerde zaman zaman geldi. Geldiğinde odama götürür, kısa bir sürede olsa sohbet ederdik. Artık onunla dost olmuştuk. Beşir Ağa'nın konuşmasını hayretle dinleyen Padişah 1. Mahmud Hazretleri, hadime bir haberci göndererek Muhammed Hadimi Hazretlerini İstanbul'a davet etti. Davetnameyi bizzat Konya valisi Ali Paşa hadime giderek takdim etti. O geldiği gün padişah ona sima olarak çok benzeyen birkaç kimseyi daha saraya getirtti. Maksadı Beşir Ağa'yı imtihan etmekti. Beşir Ağa'yı da huzuruna çağırdı. Misafirlerin huzura gelmesi bildirildi. Biraz sonra Muhammed Hadimi Hazretleri ve ona çok benzeyenler odaya girdiler. Beşir Ağa, girenlerin arasından Muhammed Hadimi Hazretlerini göstererek, "Bahsettiğim zat işte budur," dedi. 1. Mahmud Han Hazretleri, Hadimi Hazretlerine çok iltifat edip ihsanlarda bulundu. Berika ismini verdiği kitabın kötü huylar kısmından nakletmeye devam edelim. Buyurdular ki, ilham olunan hayır, Allah korkusuyla yavaş yavaş yapılır ve sonu düşünülür. Bir hadis-i şerifte, melekten gelen ilham İslamiyet'e uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslamiyet'ten ayrılmaya sebep olur buyuruldu. İnsan ilham olunan şeyleri yapmalı, vesveseyi yapmamak için cihad etmeli, çalışmalıdır. Nefse uyan kimse vesveselere tabi olur. Nefsin hevasına uymayanın ilhama uyması kolay olur. Bir hadis-i şerifte şeytan kalbe vesvese verir. Allahü Teala'nın ismi söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devam eder buyuruldu. Kalbe gelen hatıranın cinsini anlamak için İslamiyet'e uygun olup olmadığına bakılır. Böyle anlaşılamazsa salih olan bir alime sorulur. Salih olmayan, dini dünya kazançlarına alet eden kötü din adamına sorulmaz. Yahut Resulullah'a kadar üstadlarının hepsi malum olan hakiki bir rehbere sorulur. Her yerde çok bulunan cahil tarikatçileri ve yalancı şeyhleri hakiki rehber sanmamalıdır. Böylelerinin tuzaklarına düşerek dünyada ve ahirette saadetten mahrum kalmamak için çok uyanık olmalıdır. Kalbe gelen hatıra nefse acı gelirse hayır olduğu anlaşılır. Tatlı gelir hemen yapmak isterse şer olduğu anlaşılır. Şeytanın hileleri çoktur. Mühim olanlardan birincisi, Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı yoktur demesidir. Buna karşı, amel-i salihin faydası bunu yapanadır mealindeki ayet-i kerimeyi hatırlamalıdır. Şeytanın ikinci hilesi, Allah rahimdir, kerimdir, seni de affeder, cennete kor demesidir. Buna karşı, Allah'ın kerim olması seni aldatmasın ve cennette kullarımızdan müttaki olanları varis kılarız. Mealindeki ayet-i kerimeleri hatırlamalıdır. Üçüncü hilesi, senin ibadetlerin hep kusurludur. Riya karışıktır. Böyle ibadetlerle müttaki olamazsın. Allahü Teala mealen, Allah yalnız müttakilerin ibadetlerini kabul eder buyuruyor. Senin ibadetlerin kabul olmaz. Boşuna uğraşıyorsun. Boş yere sopa yiyen hayvan gibi eziyet çekiyorsun demesidir. Buna karşılık ben Allah'ın azabından kurtulmak ve emrine uymak için ibadet ediyorum. Benim vazifem emri yerine getirmektir. Kabul olup olmayacağı onun bileceği şeydir. Şartlarına uygun olan ve farzları yapılan ibadetin sahih olması muhakkaktır demelidir. Farzları terk etmek büyük günahtır. Bu günahlardan kurtulmak için ibadetleri yapmak lazımdır. İbadet yapmadan cennete girmek için dua etmek günahtır. Hadis-i şerifte
Aklı olan kimse nefsine uymaz ve ibadet yapar. Ahmak olan nefsine uyar, sonra Allah'ın rahmetini bekler buyuruldu. Ahiret için lazım olan şeyleri bu fani dünyada hazırlamak lazımdır. Şeytanın hilelerinden dördüncüsü, şimdi dünyayı kazanmak için çalış da rahata kavuş. O zaman rahat rahat, huzur içinde ibadet edersin diyerek, ibadet yapmaya mani olmasıdır. Buna cevap olarak, ecel benim elimde değildir. Herkesin ömrünü Allahü Teala ezelde takdir etmiştir. Belki yakında ölürüm. İbadet vazifelerini vaktinde yapmalıyım demelidir. Hadis-i şerifte helekel müsevvifun buyuruldu ki bugünkü vazifelerini yarına bırakanlar zarar ettiler demektir. Şeytanın hilelerinden beşincisi İbadetleri terk ettiremeyince, çabuk kıl, vaktini kaçırma diyerek şartlarını, farzlarını tamam yaptırmamak istemesidir. Buna karşılık, farzlar çok azdır. Bunları yavaş yavaş ve şartlarına uygun olarak yapmak lazımdır. Farz olmayanları da şartlarına uygun olarak az yapmak, şartlarını noksan olarak çok yapmaktan iyidir demelidir. Altıncı hile olarak riyayı tavsiye etmesidir. Herkes görsün de beğensin der. Buna cevap olarak kendine fayda ve zarar vermek kimsenin elinde değildir. Başkalarına ise hiç veremezler. Böyle olan kimselerden bir şey beklemek abes olur, batıl olur. Fayda ve zarar veren ancak Allahü Teala'dır. Yalnız onun görmesi bana yetişir demelidir. Yedinci hile olarak ibadetlere mani olamayacağını anlayınca insana uçup yani ibadetlerini beğenmek vesvesesi vermesidir. Senin gibi akıllı, uyanık kimse var mı? Bu zamanda herkes gaflet uykusundayken sen ibadet yapıyorsun der. Buna karşılık bu akıl ve intibah benden değildir. Rabbimin ihsanıdır. Onun ihsanı olmasa ibadet yapamam demelidir. Sekizinci hile olarak ibadetlerini gizli yap. Allahü Teala senin sevgini ve şerefini insanların kalbine yerleştirir diyerek gizli riyaya düşürmek istemesidir. Buna karşılık ben Allah'ın kuluyum. O benim sahibimdir. İbadetimi isterse beğenir, İsterse reddeder. İnsanlara bildirip bildirmemesine karışamam demelidir. Dokuzuncu hile olarak da, ibadet yapmaya ne lüzum var? İnsanların Sait ve Şaki olacakları ezelde takdir edilmiştir. Sait olan, ibadeti terk edince affedilir, cennete girer. Ezelde Şaki olan, ne kadar ibadet yaparsa yapsın faydası olmaz, muhakkak cehenneme gider. O halde kendini boşuna yorma, rahatına bak demesidir. Buna cevap olarak, ben kulum, kulun vazifesi sahibinin emrini yapmaktır demelidir. Buna karşılık emri yapmayınca azap korkusu olursa emri yapmak lazım olur. Ezelde Sait olan için bu korku yoktur derse, buna cevap olarak da Rabbim her şeyi bilir ve dilediğini yapar. Dilediğine hayır, dilediğine şer verir. Kimse de ona sual sormak hakkı yoktur demelidir. İblis İsa aleyhisselama görünerek, ezelde Allahü Teala'nın takdir ettikleri hasıl olur diyorsun öyle mi dedi. Evet, öyledir buyurdu. Öyleyse kendini şu dağın tepesinden aşağı at. Eğer ezelde selametin takdir edilmiş ise sana bir şey olmaz, dedi. Cevabında, ey melun, Allahü Teala kullarını imtihan eder. Kulun sahibini imtihan etmeye hakkı yoktur, buyurdu. Şeytanın bu hilesine karşı ibadet yapmak faydalıdır. Çünkü ezelde Sait isem, sevapların artması
derecelerin yükselmesi için ibadetleri yapmak lazımdır. Şakî isem, ibadet yapmamak azabından kurtulmak için ibadet yapacağım demelidir. İbadet yapmanın bana hiçbir zararı da olmaz. Çünkü Allahü Teala hakimdir. İbadet yapanlara azap etmesi onun hikmetine yakışmaz. İbadeti terk etmenin ezelde sait olana zararı olmasa bile faydası yoktur. Böyle olunca terk etmek nasıl tercih edilir? Aklı olan kimse faydalı olanı yapar, faydasız olanı terk eder. Ezelde şakî isem, Rabbime itaat etmiş olarak cehenneme girmeyi, asi olarak girmeye tercih ederim. Bundan başka Allahü Teala ibadet edenleri cennete sokacağını, ibadet etmeyenlere cehennemde azap yapacağını vaat etmiştir. Allahü Teala vaadine sadıktır. Vaadinden dönmeyeceği söz birliğiyle bildirilmiştir. Berika ismini verdiği kitabın kötü huylar kısmında buyurdular ki, gazap, gazabı yenmeye kazm denir. Kazmetmek çok sevaptır. Gayzı, gazabı yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kazm olan kimse, karşısındakini affedip ona karşılık yapmaz ise, Allahü Teala onu çok sever. Cennetin bunlar için hazırlanmış olduğu bildirilmiştir. Hadis-i şerifte bir kimse Allahü Teala'nın rızası için gazabını defederse Allah da ondan azabını defeder buyuruldu. Hadis-i şerifte bir Müslümanda üç şey bulunursa Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gazaba gelince gazabını yenmek buyuruldu. Nimete şükretmek, onu İslamiyete uygun olarak kullanmak demektir. Hadis-i şerifte, gazaba gelen bir kimse, dilediğini yapmaya kadir olduğu halde, yumuşak davranırsa, Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Ve bir kimse gazabını örterse, Allahü Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter buyuruldu. İmam-ı Gazali Hazretleri, hilm sahibi olmak, gazabını yenmekten daha kıymetlidir buyurdu. Hadis-i şerifte, Ya Rabbi, bana ilim ver, hilm ile zinetlendir, takva ihsan eyle, afiyet ile beni güzelleştir buyuruldu. Abdullah İbni Abbas Hazretlerine bir kimse sövdü. Buna karşılık olarak bir ihtiyacın varsa sana yardım edeyim buyurdu. Adamcağız başını önüne eğerek ve utanarak özür diledi. Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin Ali Hazretlerine bir kimse sövdü. Elbisesini çıkarıp ona hediye eyledi. İsa aleyhisselam Yahudilerin yanından geçerken kendisine çok kötü şeyler söylediler. Onlara iyi ve tatlı cevaplar verdi. Onlar sana kötülük yapıyor, sen onlara iyi söylüyorsun dediklerinde. Herkes başkasına yanında bulunandan verir buyurdu. Halim, selim kimse daima neşeli, rahat olur. Kendisine herkes metheder. Kıyamet günü Allahü Teala'nın mağfiretine ve sevaplarına kavuşur. Hadis-i şerifte gazap şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Gazaba gelince abdest alınız buyuruldu. Bunun için gazaba gelince Euzü Besmele ve iki kul Euzü'yü Felak ve Nas surelerini okumalıdır. İnsan gazaba gelince aklı örtülür. İslamiyetin dışına çıkar. Gazaba gelen kimse ayakta ise oturmalıdır. Hadis-i şerifte gazaba gelen kimse ayakta ise otursun. Gazabı devam ederse yan yatsın buyuruldu. Ayakta olanın intikam alması kolaydır. Oturunca azalır. Yatınca
daha azalır. Gazap, kibirden doğar. Yatmak, kibrin azalmasına sebep olur. Gazap edince, Allahümme ufirli zembi ve eshib gayze kalbi ve ecirni mineşşeytan okumak hadis-i şerifte emrolundu. Manası, Ya Rabbi, günahımı affeyle, beni kalbimdeki gazaptan ve şeytanın vesvesesinden kurtar demektir. Gazaba sebep olan insana yumuşak davranamayan kimse, onun yanından ayrılmalı, onunla buluşmamalıdır. Cahiller, ahmaklar, gazaba ve tehevvüre, atılganlığa, şecaat ve erkeklik, izzeti nefs, gayret ve hamiyet diyorlar. Bu güzel isimlerle gazap kötü huyunu süslüyorlar, güzelleştiriyorlar. Gazap etmenin iyi olduğunu anlatıyorlar. Bunu methetmek için büyüklerin gazap ettiklerini gösteren hikayeler de anlatıyorlar. Böyle yapmak cahilliktir. Aklın noksan olduğunu gösterir. Bunun içindir ki hasta sağlam olandan, kadın erkekten, ihtiyar da gençten daha çabuk kızmaktadır. 30 yaşından küçük olana genç, 30 ile 50 arasında olana yetişkin adam, 50 yaşından yukarı olana şeyh yani ihtiyar, 70'ten sonra pir-i fani denir. İslamiyet'ten, kitaptan almayıp da kendi kafasından çıkarıp sert, hiddetli vaaz vereni dinlemek de bunun gazabına sebep olur. Bunun ilacı ağır, yumuşak ve tatlı söylemektir. Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüm çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye sıkıldılar. Yanına giderek, mübarek efendim, birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz. Bir abdest alalım, hangimizin haklı olduğunu bize bildir dediler. Önce Hasan, sonra Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar dikkatle baktı. Evlatlarım, abdest almasını şimdi sizden öğrendim dedi. İbrahim aleyhisselam 200 mecusiye ziyafet verdi. Bize ne emredersen yapalım dediler. Sizden bir dileğim var buyurdu. O nedir dediklerinde, benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Aralarında konuştular. Bu ihtiyarın ihsanları, ziyafetleri meşhurdur. Bunu kırmayıp bir secde eder, sonra gidip yine tanrılarımıza tapınırız. Bir zararı olmaz dediler. Bunlar secdedeyken İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasip eyle dedi. Duası kabul olup, hepsi Müslüman oldu. Haram işleyecek kimseye gizlice nasihat edilir. Haram işlemekte olana tatlılıkla orada söylenir. Herkese önce gizli, tenhada nasihat vermek daha tesirli olur. Dininde gayret olur, sevap olur. Emirleri ve yasakları sebebiyle hükümete, hükümet reisine, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve hatta Allahü Teala'ya karşı gazaba gelmek hepsinden fenadır. Küfre sebep olur. Gazap imanı bozar hadis-i şerifi Allahü Teala'ya, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gazabın küfür olduğunu göstermektedir. Haram işleyeni görünce gazaba gelmek iyidir. Din gayretinden ileri gelir. Fakat kızınca aklın ve İslamiyetin dışına taşmamak lazımdır. Ona kafir, münafık, reyyus ve diğer fuhuş çirkin şeyler söylemek haram olur. Söyleyenin tazir edilmesi, cezalandırılması lazım olur. Haram işleyeni görenin
buna cahil veya ahmak demesine izin, buna cahil veya ahmak demesine izin verilmiş ise de yumuşak, tatlı söyleyerek nasihat vermek iyi olur. Hadis-i şerifte Allahü Teala her zaman yumuşak söylemeyi sever buyuruldu. Gazabın mukabili, karşılığı hilmdir. Hilm, gazabını yenmekten daha eftaldir. Hilm, gazaba gelmemek demektir. Aklın çokluğuna alamettir. Hadis-i şerifte, gazaba sebep olan şey karşısında hilm göstereni Allahü Teala sever ve Allahü Teala haya, hilm ve iffet sahiplerini sever. Fuhuş söyleyenleri ve sarkıntılık yaparak dilenenleri sevmez buyuruldu. İffet, başkasının malına göz dikmemektir. Fuhuş, çirkin ve ayıp şeylerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rabbi, bana ilim, hilm, takva ve afiyet ihsan eyle." duasını çok söylerdi. İlmi nafi, kelam, fıkıh ve ahlak ilimleridir. Afiyet, dinin ve itikadın bid'atlerden, amelin ve ibadetin afetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin heva ve vesveseden ve bedenin hastalıklardan selamet bulması, kurtulması demektir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, duaların efdali hangisidir diye sorulduk da, Allahü Teala'dan afiyet isteyiniz. İmandan sonra afiyetten daha büyük nimet yoktur buyurdu. Afiyete kavuşmak için çok istiğfar etmelidir. Hadis-i şerifte, ilim ve sekine sahibi olunuz. Öğrenirken ve öğretirken yumuşak söyleyiniz. İlim ile tekebbürü etmeyiniz buyuruldu. Sekine, ağır başlı, vakar sahibi olmaktır. Hadis-i şerifte, İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi cehennem ateşi yakmaz ve yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak gaflete sebep olur buyuruldu. Hadis-i şerifte, rıfk sahibi olmayan kimseden hayır gelmez ve rıfk insana zinet verir, kusurlarını giderir buyuruldu. Gıybet etmek. Belli bir müminin veya zimmi kafirin aybını onu kötülemek için arkasından söylemek gıybet olur. Gıybet haramdır. Dinleyen o kimseyi tanımıyorsa gıybet olmaz. Gıybet olunan kimse bunu işitirse üzülür. Bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur arkasından söylendiği zaman bunu işitince üzülürse gıybet olur. Kapalı söylemek, işaret ile, hareket ile bildirmek, yazı ile bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendikte, hafızların, din adamlarının "Elhamdülillah biz böyle değiliz" demeleri gıybetin en kötüsü olur. Birisinden bahsederken "Elhamdülillah, Allah bizi hayasız yapmadı" gibi onu kötülemek çok çirkin gıybet olur. "Falanca kimse çok iyidir. İbadette şu kusuru olmasa daha iyi olurdu" demek gıybet olur. Allahü Teala Hucurat Suresi 12. ayeti kerimesinde mealen "Birbirinizi gıybet etmeyiniz" buyurdu. Gıybet adam çekiştirmek demektir. Birisini gıybet etmek ölmüş insanın etini yemek gibi olur buyuruldu. Hadis-i şerifte, kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. "Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil" der. "Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı" denir. Ve kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır.
yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir buyuruldu. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İçimizden birisi kalkıp gitti. Ya Resulallah, rahatsız olup gitti denildi. Arkadaşınızı gıybet ettiniz, etini yediniz buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kadının uzun olduğunu söyledim. Ağzında olanı çıkar buyurdu. Tükürdüm, ağzımdan et parçası çıktı. Gıybet, din kardeşinin, bir zimminin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyeyledi ki, gıybet edip tövbe etmeyen kimse cehenneme en önce girecektir. İbrahim Ethem Hazretleri bir yemeğe davet edilmişti. Sofrada çağrılanlardan birinin bulunmadığı söylenince, o ağır kimsedir denildi. İbrahim bin Ethem Hazretleri gıybet edildi buyurdu ve çıkıp gitti. Hadis-i şerifte, bir kimse için söylenen kusur, onda varsa bu söz gıybet olur, yoksa bühtan yani iftira olur buyuruldu. Dindeki kusurları söylemek, mesela namaz kılmaz veya şarap içer veya hırsızlık yapar veya söz taşıyıcıdır demek ve dünyadaki kusurlarını söylemek, mesela sağırdır, şaşıdır demek gıybet olur. Dindeki kusurları onu kötülemek için söylenirse gıybet olur. Onun ıslahını düşünerek söylerse gıybet olmaz. Acıyarak söylemek de gıybet olmaz denildi. Bu köyde namaz kılmayan var veya dinsiz var, hırsız var demek gıybet olmaz. Çünkü belli bir şahıs söylenmemiştir. Muhammed Hadimi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir cuma günü Muhammed Hadimi Hazretlerinden Ayasofya Camisi'nde bir ders vermesi istendi. Derste padişah, sadrazam, Hadimi Hazretlerinin hocası olan Şeyhülislam, müderris Kazabadi Ahmet Efendi Hazretleri ve diğer devlet ricali de bulunacaktı. Hadimi Hazretleri hocasının bulunduğu mecliste vaaz edemeyeceğini edeple belirterek affını istedi. Ancak Şeyhülislam irade-i seniyye, padişah emrinin bulunduğunu, dersin mutlaka yapılması gerektiğini söyleyerek onu mahşeri bir kalabalık ile dolu olan Ayasofya Camisi'nin kürsüsüne çıkardı. Sonradan bir risale halinde neşredilen Fatiha tefsirini kürsüde büyük bir vukufla ve şahane bir hitabet örneği halinde takrir edip anlatan Hadimi Hazretlerinin bu dersi hocası olan Şeyhülislam'ın sevincinden ağlamasına sebep oldu. Bu takrirden sonra Topkapı Sarayı'na çağrılıp tebrik ve taltif edilen Hadimi Hazretlerine İstanbul'da kalması teklif edildi. Bu iltifatlara teşekkür eden ve lisan-ı münasiple hadime avdet etmek istediğini arz eyleyen Hadimi Hazretleri, İstanbul'dan bazı kitaplar satın alarak bu defa iki deve yükü kitapla hadime döndü. Hadimi Hazretlerinin oğluna yaptığı vasiyeti şöyledir. Buyurdular ki, Allahü Teala'ya hamd, Habib-i Ekrem'ine sallallahu aleyhi ve sellem, âli eshabına ve onun sünnetlerine tabi olan ve yolunu sevenlere salat ve selam olsun. Ey nasihat kabul edici, pek aziz oğul Said, Allahü Teala seni uzun ömür içerisinde sevdiği ve razı olduğu şeylerle aziz eylesin. Ziyade ilmin hasıl edeceği takva, istikamet, korku ile mes'ud kılsın.
İmam-ı Gazali Hazretlerinin de buyurduğu gibi, nasihat etmek kolaydır. Zor olan onu yerine getirmektir. Çünkü nefsin fıtratında, yaratılışında nefsani arzu ve istekleri sevmek vardır. Yine nefsin fıtratında, yaratılışında hep kendi temenni ve arzu ettiklerine meyletme vardır. Kişi sevdiğinin aybına karşı kördür ve kişinin düşmanı kendi evinin içindedir. Binaenaleyh, o düşmanın zararından ve hilesinden emin olmak zor ve güç olur. Nefsin kılıcından ve oklarından ancak kendi Rabbine ve nefsinin Rabbine yalvararak kurtulabilirsin. Sonra bil ki, ben günahkârım. Hatalı nefsime, sana ve bütün kardeşlerime, bilhassa talebelerime ve sevdiklerime, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'nın peygamberlerine, aleyhisselam, evliyasına ve bütün kullarına yaptığı tavsiyeyi yaparım. İmam-ı Nevevi Hazretleri El-Minhaç kitabında buyuruyor ki, eğer alemde takvadan başka hayrı daha çok toplayan, sevabı daha büyük olan, ubudiyette, kullukta daha yüksek, kemale erdirmekte daha evla, dilekleri daha çok birleştiren bir haslet olsaydı, Allahü Teala onu tavsiye ve emrederdi. Çünkü o kullarına en merhametli, en şefkatli olan ve en çok nasihat edendir. İşte bunun için Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sevdiklerinden birine yaptığı bir vasiyetinde sana Allahü Teala'dan korkmayı, takvayı tavsiye ederim. Çünkü o her şeyin başıdır buyurmuştur. Takva, dünya ve ahiretin hayırlarını toplayan bütün mühim işlere kâfi gelen, insanların ulaşabilecekleri en yüksek derecelere ulaştıran, üzerine ilave yapılamayacak, vazgeçilmeyen bir esastır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, o kökü sabit, dalları semada olan güzel bir ağaçtır. Ve çirkin bir söz de yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Takva her türlü kötülüğü, zorluğu ve zihni bulandıran, sarhoş eden şeyleri kökünden sökücüdür. O halde sen, Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylerden uzuvlarını koruyarak, Cenab-ı Hakk'ı ululayıp tesbih ederek, her türlü noksan sıfatlardan uzak bilerek, kalbini aydınlat, bütün gayretini harcayarak ve bütün gücünü sarf ederek, onun en üst makamını elde etmeye, ihtimam göstermeye çalış. Bu konuda dikkatli ol ve sıkı sıkıya ona bağlan. Bu ise ancak yapılması mahsurlu olan şeylere düşmemen ve yapılması mahsurlu olmayan fakat terki daha iyi olan şeyleri terk etmen suretiyle mümkün olur. Bu da ancak inanılacak esaslar, amel edilecek hususlar, normal işler ve muamelatta, günlük işlerde zaruri bir sebep olmaksızın ruhsatlardan kaçınman ve İslamiyet'in azimetlerine sarılmaya devam etmenle mümkündür. Bu da dünya ehlinden kaçmakla hasıl olur. Çünkü dünyaya düşkün insanlarla beraber olmak tecrübe edilmiş bir zehirdir. Onlarla haşır neşir olmak kesici bir oktur. Onlardan çekin ve hilelerine karşı müteyakkız, uyanık ol. Onlarla beraber olmak bulaşıcı, tabiat da onu bulaştırıcıdır. Davetlerine mümkün mertebe gitme. Onları dost edinmekten yüz çeviren biri demiştir ki, onların zararlarından en azı, kendilerine yaptığın ziyaretler sebebiyle vakitlerini çalmandır. Vakit de senin malının sermayesidir. Ondan bir an geçer de, ömrün müddetince
askerleriyle birlikte meleklerin hazinelerini sarf etsen bile onu tekrar ele geçirmek mümkün değildir. Ondan bir an geçer de ömrüm müddetince askerleriyle birlikte meleklerin hazinelerini sarf etsen bile onu tekrar ele geçirmek mümkün değildir. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gelen bir sözde denilmiştir ki, ahalisi senden şikayetçi olan bir beldede oturma, zira sen onlarla beraber olmakla küçülürsün. Ahlakı ve sireti güzel, salah ve tevazuu görülen kimseyle arkadaşlık etmek çok güzel olduğu gibi, bu kötülüklere karşı keskin bir panzehirdir ve muazzam bir iksirdir. Sen böyle bir kimsenin sohbetinde, hatta mümkünse hizmetinde bulun. Sen onlardan olmasan da, ahlakıyla ahlaklanmak, gidişat ve hikmetlerini anlamak maksadıyla salihleri sev. Haramlardan çekindiğin gibi şüphelilerden de uzak dur. Çünkü haramlar şüphelilerle sabit olur. Nitekim kim şüpheli şeye düşerse harama da düşer. Hadis-i şerifi bunu göstermektedir. Kimin söylediğine bakma, ne söylediğine bak. Dünyadan az bir şeye kanaat et. Çünkü kimin gayesi kendisine kâfi gelecek şey olursa, o hususta olanın en azı bile kendine yeter. Eğer gayesi zengin olmak ise, onu ihtiyaçsız kılmak mümkün değildir. Vadiler altın olsa, başka bir vadi ister. Şunlar sana nasihat olarak kâfidir. Bak, benim yanımda dünya malından bir şey var mı? Dünyaya kıymet verme. Ona ve dünya ehline ihtiyacını açma. İhtiyaç gösterirsen, her şeye muhtaç olmaktan kurtulamaz, ömrün boyunca düşkün ve aşağı olursun ve hiçbir şey elde edemezsin. İhtiyacını yalnız Rabbine aç ve daima onun emrine uy. İşte o zaman her şey sana muhtaç olur ve her şey, hatta padişahlar senin peşine düşer. Bunlar nasihatlerin anasıdır. Onlarla amel edersen hiçbir şeye muhtaç olmazsın. Kalk git. Ömrünü seni ilgilendiren faydalı şeylerde harca. Fırsat varken seni ilgilendirmeyen malayani şeylerde zayi etme. Şu hadisi kutsiye sarıl. Ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni ise yor. Kim dünyaya tabi olursa felah bulamaz. Ahirette ise kurtuluşa eremez. Dünyadan ve ona düşkün olanlardan, arslandan kaçtığın gibi kaç. En yüksek olanı en alçak olanla ifsad etme. Sermayeni baki zillette olan amellere harcama. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini düşün. Dünya için orada kalacağın kadar çalış. Ahiretin için de orada kalacağın kadar amel et. Allahü Teala için ona ihtiyacın miktarınca amel eyle. Cehennem için ona sabredebileceğin kadar günah işle. Dilediğin gibi yaşa. Muhakkak ki sen öleceksin. Dilediğini sev. Muhakkak ki ayrılacaksın. Dilediğini yap. Muhakkak surette sen onun karşılığını göreceksin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine de dikkat et. Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. O halde ömrünü boş şeylerle zayi etme. Taatlere, ibadetlere devam et. Özellikle tefekkür, düşünme, tecvid ve edeple Kur'an okuma gibi en faziletlilerini yap. Şüphesiz ki bu Allahü Teala ile konuşma gibidir. İnsanlara davranışın hilm, sevgi, merhamet, şefkat, rıfk,
yumuşaklık, tevazu ve kötülüğü affetme gibi güzel ahlakla olsun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi

0: Hicri 1176 senesinde Hadim'de son hastalığına yakalanmıştı. Çocuklarını, talebelerini ve dostlarını çağırıp her biriyle helalleşip vedalaştı. Çocuklarına ve talebelerine vasiyetini bildirdikten sonra, "Vefat ettiğimde daha önce vasiyet edip anlaştığım kimse gelene kadar beni soyup gaslimi yapmayın," buyurdu. O gece sabaha karşı talebelerinin Yasin-i Şerif kıraatleri arasında mübarek ruhunu teslim eyledi. Kuşluk vakti sıralarında daha önceden anlaştığı Trabzonlu Hacı Mehmet Efendi gelip gasil, teçhiz ve tekfin işlerini yaptı. Kabrini babası Mustafa Efendi'nin yanında kazdırdı ve oraya defni yapıldı. Aşıkları uzak yakın yerlerden gelerek kabrini ziyaret etmektedir. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: İslamiyet hakkında Napolyon şöyle demiştir. Tarihi askeri dahi, aynı zamanda bir devlet adamı olarak geçen Fransız İmparatoru 1. Napolyon, Mısır'a girdiği 1798 senesinde İslamiyet'in büyüklüğüne, doğruluğuna hayran kalmış, hatta bir aralık Müslüman olmayı bile düşünmüştü. Scherfils'in Bonaparte İslam ismindeki eserinde aynen şöyle diyor. Napolyon şöyle diyordu. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini, Musa aleyhisselam kendi milletine, İsa aleyhisselam kendi ümmetine, fakat Muhammed aleyhisselam bütün dünyaya bildirdi. Arabistan tamamıyla putperest olmuştu. İsa aleyhisselamdan 6 asır sonra Muhammed aleyhisselam kendisinden evvel gelmiş olan İbrahim, İsmail, Musa ve İsa aleyhisselamın bildirdikleri Allah-u Teala'yı Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, yani Aryus'e tabi olan Hristiyanlar ve hakiki İsa dinini bozarak onlara üç tanrı, yani Allah, Allah'ın oğlu, Ruhul Kudüs gibi kimsenin anlayamayacağı akideleri yaymaya çalışanlar şarkın sulh ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed aleyhisselam onlara doğru yolu gösterdi. Araplara Allah-u Teala'nın bir olduğunu, onun ne babası ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah'a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir adet olduğunu anlattı.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm, ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

da yayılıyor. Hristiyanlığı bırakarak İslam dinini tercih edenlerin adedi 100.000'e ulaştı. Katolikliğin Fransa'da en yüksek makamı olan Paris Arşövekliği bu rakamı onayladı. İslam dinini seçenlerin sadece işsizler, memurlar değil, her cihette şöhret kazanmış kimseler olması nazarı dikkati çekmektedir. Müslümanlığı tercih edenlerin arasında denizaltı araştırmalarıyla bütün dünyanın yakından tanıdığı Kaptan Cousteau yer alıyor. Fransa'da dünyaca meşhur kimselerin Müslümanlığı kabul etmelerinin tesirleri devam ederken, dünyanın en meşhur denizaltı kaşiflerinden Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmekle hayatının en doğru kararını verdiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan Yaşayan Deniz programı ile okyanusların sırlarını bir bir gözler önüne getiren Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmesine asıl sebep olan vakanın Atlas Okyanusu ile Akdeniz sularının birbirine karışmadığını tespit ettikten sonra, bunun 1400 sene önce dünyaya indirilen Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulduğunu görmesi oldu.

Kaptan Kusto, İslam dinini tercih etmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı. 1962 senesinde Alman ilim adamları, Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda, Kızıldeniz'in suyu ile Hint Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmadığını bildirmişlerdi. Biz de Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in sularının birbirine karışıp karışmadığını tetkik etmeye başladık. Evvela Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve kesafeti ile ihtiva ettiği canlıları tespit ettik. Aynı araştırmaları Atlas Okyanusu'nda tekrarladık. İki su kütlesi binlerce seneden beri Cebel-i Tarık Boğazı'nda birleşiyordu. Bu vaziyette iki su kütlesinin karışmasıyla tuzluluk, kesafet yani yoğunluk gibi unsurların birbirlerine eşit, hiç olmazsa yakın olması icap ediyordu. Halbuki her iki denizin en yakın kısımlarında bile deniz suyu kendi hassasını koruyordu. Yani iki denizin birleşme noktasında bir su perdesi, İki deniz suyunun birbirine karışmasına mani oluyordu. Bu hali anlattığım Profesör Maurice Bucail, bunda şaşıracak bir şey olmadığını, İslam'ın kutsi kitabı Kur'an-ı Kerim'in bunu açık bir şekilde yazdığını söyledi. Hakikaten bu hal Kur'an-ı Kerim'de dosdoğru açıklanıyordu. Bunu öğrenince Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın kelamı olduğuna inandım, hak din olan İslamiyet'i seçtim, İslam dini manevi gücüyle bana kaybettiğim oğlumun acısına dayanma sabrını da verdi.

0: Eşler vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya...

Hoş geldiniz TGT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasına da geldik. Sıcak bir gün bugün. Yavaş yavaş böyle bir yağmur beklentisi oluştu galiba batıda. Uzun süre yağmur yağmayınca Kurban Bayramı'nda yağış bekleniyordu, gelmedi. Hala yağmur beklentimiz var ama cuma akşamından itibaren hafta sonu özellikle Marmara'yı etkileyecek bir yağışın eli kulağında diyor uzmanlar. Hatta böyle sosyal medyada konuşuyorlar. Şey, ne varsa yine Balkanlar'da var. Serin hava oradan geliyor, yağmur oradan geliyor. Evet, bekledik bir hayli. İnşallah bereketli olur diyelim. Tabii biz bulunduğumuz yer için konuşuyoruz ama İstanbul için bu güneşli günlerin yerine gelecek yağmurlu günler. Bazı yerlerde hiç eksilmedi. Karadeniz'de yağış var, Doğu Anadolu'da öyle, İç Anadolu bölgesinin büyük bir kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi yağış almaya devam ediyor. Bu içinde bulunduğumuz günlerde ise özellikle batıda havanın biraz daha sıcak olacağını söylemiştik. Daha çok üçüncü yarısı serin geçecek beklentisi vardı. Hava sıcaklıkları açısından baktığımızda evet, yağmur geliyor hafta sonu ama sıcaklıklar pek değişmeyecek. Serinlemeyi Haziran'ın son 10 gününde biraz daha fazla hissedeceğiz.

Mesela biz batıda yağmur beklerken dediğim gibi Karadeniz'de yağışlar devam ediyor. Bu yağışların özellikle mesela Giresun'da son bir ayda oldukça etkili yağışlar var ve toprak kaymasına yol açtı. Bu sebeple de heyelanlar sebebiyle de 68 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığı ifade ediliyor toprak kaymasına karşı. Yani biz bir taraftan da dediğim gibi yağmur gelsin biraz serinleyelim derken yağmurun hiç kesilmediği yerlerde var. Hafta sonu sınava hazırlanıyoruz. Son birkaç gün artık uzmanlardan da uyarılar sıklaşmaya başladı. Dikkatli olun, aman çocuklarla iletişim biçiminize dikkat edin, onları çok fazla kırmayın, onları çok fazla zorlamayın diyor uzmanlar. Biz de bu konuyla ilgili olarak bir misafir ağırlayacağız ikinci bölümde. Aslında hafta boyunca bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bu içinde bulunduğumuz hafta LGS haftasında içinde bulunduğumuz sınav keşke olmasa duygusunu biraz değerlendireceğiz. Uzmanlar bize görüş verecekler. Konuyla ilgili olarak yine Türkiye, böyle biraz uzaktan baktığımızda Türkiye'de neden bu kadar çok sınav var sorusuna da aslında cevap arayacağımız bir haftadayız. Özellikle bu kadar küçük yaştaki çocuklar için bu kadar sınav doğru mu? Onu da beraber bulmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Evet, İLHAS Eğitim Kurumlarından Genel Müdürümüz sevgili Hakkı Okur bizimle birlikte olacak hocamız. Hocamızla hem İLHAS Eğitim Kurumlarının çocukları sınava nasıl hazırladığını konuşacağız ama en önemlisi burada acaba çocuk içinde bulunduğu yaş ve ergenlik dönemi sebebiyle çocuklara nasıl yaklaşmalıyız da konuşacağız. Sınav takvimini konuşacağız. Cumartesi günü sınav var. Ondan sonra nasıl bir bekleyiş içinde olacağız? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sonuçları nasıl okumak lazım? Bunların hepsini ikinci bölümde değerlendireceğiz.

Ne pişireceksiniz akşama, şöyle bir bakalım takvim yaprağımız bize ne önermiş, bana da ne önermiş. Bakalım belki bize buradan bir şeyler çıkartırız. Ezo gelin çorbası, fırında tavuk, muhallebi demiş takvim yaprağı. Ben tavuk yeni yendiği için buradan bir öneri alamayacağım bugün. Ama eğer bir ara verdiyseniz tavuğa, belki yemek isteyebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Fırında sebzesiyle birlikte tavuk hakikaten çok lezzetli oluyor. Yapanlar, güzel yapanlar için söyleyelim. Böyle bir üzerine pişirme kağıdı, içi kağıt, üzeri folyolu, pişirme kağıdıyla pişirip sonra biraz kağıdı açıp hani suyunu buharlaştırıp üzerine kızartırsanız daha lezzetli olabilir. Böylece daha çabuk da pişer. Fırında çok hızlı bir şekilde sıvı kaybı yaşanıyor. Dolayısıyla sararak pişirmek, fırında pişirme kağıtlarıyla sararak pişirmek yine tavsiye edilenler arasında, şöyle bir aklınızın ucunda bulunsun diye hatırlatayım. Bu arada bir sınava girecek çocuğunuz varsa ne pişireyim sorusunun muhatabı bence bu çocuklardır. Onlara bir sormak lazım. Ne pişirmemi istersin, ne yapayım sana, tercih ettiğin, istediğin bir şey var mı diye sorabilirsiniz. Şimdi ben size onların çok seveceği bir güzel tatlı tarif edeceğim. Son dönemde sosyal medyada çok konuşuluyor. Hem hafif hem lezzetli hem de fresh bir tatlı. Aşağı yukarı 200 mililitrelik bir su bardağını ölçü olarak alarak yapalım. Bu benim hep yaptığım bir muhallebi. Ama bu muhallebinin içinde ekstradan limon suyu ve limon kabuğu var. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bir bakalım. Süt, krema ve limon kabuğunu bir taşım kaynatıyoruz. İçinden sonra kabukları alıyoruz. Ne kadar süt? 4 kişilik bir aile için, yani 4 porsiyon için veriyorum bu ölçüyü. Siz bunu artırabilirsiniz. 2 su bardağı süt, 1 limonun kabuğu, 200 mililitrelik standart bir kutu krema. Bunları bir taşım kaynatıyoruz. İçinden kabukları alıyoruz. Sonra muhallebilerde hep yaptığımız dışarıda iç malzemesini hazırlamak. Yani onu katılaştıracak malzemeyi hazırlamak. Yumurtamızı, 2 yumurtamızı, 1,5 çay bardağı kadar toz şekerimizi, 2 yemek kaşığı mısır nişastamızı, glutensiz bu aynı zamanda, ve 1 limonun suyunu, eğer daha ekşi olsun derseniz biraz daha fazla, güzelce karıştırıyorsunuz. İyice çırpılıyor, şeker güzelce eriyor. Sonra temperleme usulü dediğimiz kaynattığımız sıvıdan biraz alıp yumurtalı harca karıştırıyoruz. İkisinin sıcaklığını yavaş yavaş eşitliyoruz. Sonra yavaş yavaş çırpmaya ara vermeden bir süzgeçten geçirerek muhallebi yaptığımız tencereye aktarıyoruz. Ve orta ateşte, çok altı sıcak olmayacak, orta ateşte kremamız kıvam alana kadar, tatlımız kıvam alana kadar pişiriyoruz. Üzerine ne isterseniz onu koyabilirsiniz ama bu tatlının geleneksel servisinde üzerinde bir parçacık krem şanti var, kaymak var. Ama ben öyle ağır bir şey olsun istemiyorum derseniz sadece bu haliyle de servis edebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Paket krem şantiler kullanmak istemeyenlere bir çay bardağı krema, 2 yemek kaşığı pudra şekeriyle çırpıldığında ne hafif lezzetli bir krema elde edilebileceğini de hatırlatalım. Çocukların hoşuna gidecektir bu tatlı. Dediğim gibi şimdi LGS'ye girecek olanlar için, üniversite sınavına girecek olanlar için geri sayım devam ediyor. Ama diğer ara sınıflardaki çocuklar için de yavaş yavaş artık sınavların bittiği, karnelerin alınması için heyecanla beklenen günlere dönüldü. Onları da mutlu edecek sınav dönemi sonrasında ağızlarının tadını yerine getirecek hafif bir tatlı. Umarım beğenir yaparsınız. Bu arada dondurmayı çocuklar çok seviyor. Dışarıdan paketli aldığımız dondurmaların içinde her zaman bizi mutlu eden şeyler yok. Peki biz acaba kendimiz evde hızlıca çocukların sevebileceği, bizi de mutlu edecek, tatmin edecek bir dondurma yapabilir miyiz? Aslında dondurma yapmak çok kolay. Yapmanız gereken birkaç malzemeyi dondurmak, sonra da birkaç kez çırpmak. Ne var malzemelerimizin içinde? Süt kreması var. Biraz önce süt kremasından bahsettik, aklıma da aslında oradan geldi. Süt kreması var. İçinde meyvenin kendisi var. Biraz kıvamı yoğun olsun derseniz bir olgun muz koyabilirsiniz. Şeker yerine bal koyabilirsiniz. Bunları güzelce çırpın.
Sonra kapağı kapatıp dondurucuya kaldırın. Derin bir kabın içinde yaparsanız bu işlemi çırpması daha kolay olacaktır. Blenderle daha kolay çırpacaksınızdır. Çubuk blender kullanın lütfen. Sonra bu kabı çıkartın. Şöyle mesela iyice donduğundan emin oldunuz, 12 saat ya da bir gün sonra güzelce bir çırpın. Tamamen pürüzsüz oluncaya kadar. İçine istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz bu arada. Ben muz kıvam için koydum ama siz içine biraz böğürtlen koyun, içine biraz çilek koyun, tam mevsimindeyiz. İçine biraz kayısı koyabilirsiniz, şeftali koyabilirsiniz. Limon parçaları koyabilirsiniz, limon suyu koyabilirsiniz. En çok da orman meyveleriyle güzel oluyor. Çünkü çok da güzel bir rengi oluyor. Bir kez daha çırpın ve dondurucuya kaldırın. Sonra bir kez daha çırpın ertesi gün ve yine dondurucuya kaldırın. Evet, anında servis edeceğiniz bir tatlı değil ama birkaç gün sonra elinizde ev yapımı çok güzel bir dondurma olacak. O yüzden yaparken bunu böyle birkaç kutu birden yapmak lazım ki işte birini diyelim ki muzlu yaptınız, ötekini limonlu yaptınız, diğerini sade yaptınız. Birine mesela çikolata koydunuz, kakaolu yaptınız. Bunların hangisi çocuklar tarafından isteniyorsa, seviliyorsa onu kullanabilirsiniz. Böyle donmuş sorbe kıvamında, böyle bildiğimiz geleneksel işte salepli yumurtalı bir dondurma kıvamında değil ama çok lezzetli. Sizi mutlu, dediğim gibi, en azından dışarıdan bir şey almaya mecbur bırakmayacak. Çocukları mutlu edecek. İçindekiler kısmıyla sizi tamamen tatmin eden bir tatlı yapmış olacaksınız.

Bereketli bahardan sonra size güzel haberlerim var. Geçen sene kuruyan, kuşların konmadığı, etki alanını kaybetmiş, böyle kurak bir görüntüye sahip pek çok küçük göl yağan yağmurlarla yeniden eski güzel yeşil ve yaşayan görüntüsüne kavuştu. Onlardan bir tanesi Konya ve Karaman arasındaki Akgöl, son yağışlardan sonra yeniden kuşların odak noktası olmuş sevgili dinleyiciler. Başta flamingolar olmak üzere, ki o flamingo dediğinizde böyle size yabancı bir şey gibi gelebilir ama bizim türkülerimize allı turna olarak girmiş. Başta allı turnalar olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa da yeniden ev sahipliği yapmaya başlamış. İnsanı hakikaten mutlu eden görüntüler bunlar. Bu haberi sevinirken üzüldüğümüz bir haberi de paylaşalım. Bugün yine haberlere yansıyan bir görsel. Ukrayna'da kuşlar yuvalarını normalde çalı çırpıyla ağaçlardan topladığı parçalarla yapar ama savaştan kalan kablolarla yapmaya başlamışlar. Çok ürkütücü, çok üzücü bir görüntü hakikaten. Bunu da böyle paylaşmak istedim. Bir taraftan güzel şeyler olurken maalesef bir taraftan da bizi üzen böyle gelişmeler de yaşanıyor. Savaşın bitmesini istiyoruz diyoruz ya, sadece biz istemiyoruz ki, kuşlar da savaşın bitmesini istiyor. Yani yetkililere buradan seslenelim. Hepimiz bu dünya mutlu olmak için, daha iyi yaşamak için barışa ihtiyaç duyuyoruz.

Sizin de aklınızda aynı soru var değil mi? Kim bu savaşın yetkilisi? Kim acaba? Kime derdimizi anlatalım? Niye savaşıyorsun? Gel bir anlat derdini diye kime soralım? Ya da yapma kardeşim, bak binlerce milyonlarca çocuk hayatını kaybetti. Anasız babasız kaldı. İnsanlar evlerinden barklarından oldu. Kuşlar bile hayat biçimlerini değiştirdi. Yapma. Savaş iyi bir şey değil. Kime diyelim bunu? Hadi gelin düşünelim de. Belki dualarımızla, düşüncelerimizle o yetkili kişinin kalbine gireriz de şu savaşın bitmesi için bir adım atarlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, sadece yakın çevremizi, etraf coğrafyamızı söylemiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun keşke savaşlar bitse. Keşke bireysel olarak da savaşlarımız bitse. Sokakta birbirimizle kavga etmekten ne anlıyoruz bilmiyorum. Bunda kim ne derse desin, ya niye başkasını etkilemiyor da Ali'yi Veli'yi etkilemiyor da Ahmet'i Mehmet'i etkiliyor bu sosyal medya, bu işte yapay zeka görüntüleri, bu savaş oyunları demeyin. Neden biliyor musunuz? Sizi etkilemiyor olması, başkalarını etkilemediği, etkilenen o insanların yaptığı davranışlardan da sizin etkilenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Yani sizin çocuğunuz etkilenmiyor. Ama benim çocuğum etkilenmiyor. Benim çocuğum çok, çok iyi yetiştirdim çocuğumu. Tamam, peki. Ama diğeri etkilenmiş, okulda aynı sınıfta yan yana oturuyorlar. Şimdi sizin çocuğunuz oyundan etkilenmese de oyundan etkilenmiş bu çocuktan doğrudan etkileniyor. Davranışlarından, bakışından, tacizinden, şiddetinden, bazen kalemini sormadan almasından, silgisini sormadan almasından, yani zannettiğiniz kadar izole yaşamıyoruz, zannettiğiniz kadar kapalı değil çevremiz. Dolayısıyla sizin çocuğunuzun etkilenmemesi etkilenmiş başka çocuklardan etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Hadi gelin bu işi el birliğiyle çözelim. Bu işi aile çözer. Bu işi öğretmenin üstüne atmayın. Bu işi sosyal medyanın üstüne atmayın. Bu işi devletin üstüne atmayın. Bu işi aile çözer. Bu işi ana baba çözer. O yüzden hep söylediğimiz bir cümleyi tekrar edelim. Çocuğunuzdan haberdar olun. Çocuğunuzun ne yaptığından, kiminle konuştuğundan, sosyal medyada nasıl vakit geçirdiğinden, evinde bilgisayar karşısındayken kiminle ne konuştuğundan, hangi oyuna girdiğinden haberdar olun. Habersiz anne baba günün birinde öyle büyük, öyle can acıtıcı bir sürprizle karşılaşır ki geriye dönüp baktığında düzeltme şansı maalesef bulamaz. Efendim biz bugün çocukları konuşmaya devam edeceğiz ikinci bölümde. İNES Eğitim Kurumları Genel Müdürü sevgili Hakkı Okur hocamız bizimle birlikte olacak ve yaklaşan YGS'yi konuşacağız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Ehliyet Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hocamız Hakkı Okur bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl bir his hocam sınavda olmak? Genel olarak hani öğrenci açısından baktığınızda sınavda olmak nasıl bir his? O hissi anlayarak bir yayına girelim istiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz çocuklarımızdan bir şeyler isterken yapabilirsin, başarırsın, derece yapacaksın dediğimizde aslında ne hissettiklerini önemsemiyoruz.
1: Evet.
0: Sadece bir şey bekliyoruz onlardan.
1: Evet. Şimdi tabii sınav demek bir çalışmanın sonucunu ölçen bir şey. Fakat sınav esnasında şu anda yayında olduğu gibi iki farklı düşünceyle iki farklı duygu yaşayabiliriz. Bir tanesi Hülya Hanım'la sohbet ediyoruz.
0: Evet.
1: Diğeri şu anda bizi işte şu kadar kişi dinliyor. Canlı yayında hata yaparsak ne olur? Bir anda tamamen farklı bir
0: duyguya
1: şekle,
0: geçebilirsiniz.
1: Duyguya geçebiliyoruz. Onun için öğrencilerimiz şimdi hafta sonu LGS sınavına girecekler. Bu LGS sınavında onların böyle motivasyonunun yerinde olması lazım. Sınavda bu bakış açısının onları tedirgin etmeyecek şekilde olması lazım ki odaklanma ve soruları yapma, hatırlama daha yüksek oluyor. Birebir bir bağlantı var.
0: Aslında çocuklar bilmiyor değiller ama o faktörü stresi yönetemedikleri için bildiklerini de unutuyorlar. Ya da şıklar arasında belki bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Şimdi bu cumartesi günü çocuklar için önemli bir gün. Aslında baktığınızda bu sınav kaç yaşında çocuklar giriyor? Ortalama yaş olarak kaç yaşında bu çocuklar?
1: Bunlar 14-15 yaşlarında. Yani 13-15 yaş aralığı diyelim. Ortaokuldan liseye geçiş sınavı.
0: Tam da ergenlik.
1: Evet, evet. Yani onların şimdi tabii sınav öncesinde onları rahatlatacak bir şekle girmek gerekiyor. Evlerde işte şimdi her sınav öncesi konuşulur. Ne yenilir, ne içilir, ne giyilir, nasıl hazırlanır gibi. Şu kalan 3-4 günde çok fazla baskı altına almamak lazım. Çünkü çocuklar neredeyse 2 yıldır aslında bu sınava çalışıyorlar.
0: Mesela bugün ders çalışılır mı? Bugün artık çarşamba.
1: Yani yeni bir konu çalışılmaz. Çünkü yeni konu son 2-3 gün kaldığında bu sefer sanki eksik konularım var hissi, duygusu uyandırır. O da geri çeker. Artık o çalışmalar şu an akıllarına gelmiyor gibi olabilir ama sınav esnasında eğer heyecanlı yönetebilirse, motivasyonunu, moralini düzgün tutabilirse hepsi gelecek. Tabii fiziki olarak da hazır olmak lazım. Mesela o gün hiç alışık olmadığı bir kahvaltı, işte uğur getirsin diye yediği bir şey, bunlar çok çok çok tehlikeli.
0: Riskli.
1: Hatta hani her gün nasıl okula gidip geliyorsa, hani üzerinde ne giyilir, işte çok hava sıcaktır, soğuktur, katlı giymesi lazım. Bu gibi şeyleri zaten uzmanlar hep anlatıyorlar.
0: Okullarda da söylüyorlar değil mi çocuklara? Yani tabii. Çok kalın bir şey giymek yerine iki kat bir şey giy, sınırsan çıkartırsın.
1: Evet, evet,
0: tişörtün
1: evet,
0: üstüne ince bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Gerekirse çıkartılabilir.
1: Ve uyku düzeni. Ben birinci sıraya koyarım. Uyku düzenini düzgün tutturamayan, uykusunu 8 saat almamış bir öğrenci, bir çocuk hata yapma riski çok artıyor.
0: Hele de bu son dönemde zaten stres sebebiyle de biraz uykusuz
1: yani
0: kalacaklar.
1: Yani orada işte mavi ışık, uykuyu engelleyen o telefon, tablet gibi, bilgisayar gibi o bakışlar biraz azaltmak lazım.
0: En azından yatağa uykuyu girmeden bir saat önce bir seyreltmekte, yavaşlatmakta fayda var.
1: Kesinlikle.
0: Burada da bir sınav öncesi artık cumartesiden bahsediyoruz. Burada bir son dakika bilgisi herhalde değil mi? Cuma günüyle ilgili.
1: Yani şey vardı, aslında pazar günüydü sınav, planlanmış olanı. Fakat pazar günü Avustralya milli maçı olduğu için Dünya Kupası, bu arada milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. O sebepten sınav bir gün önceye alındı, cumartesi gününe 13'üne. Tabii sınav öncesinde de bir tatil olması için cuma gününü de ilk ve orta öğretim öğrencilerine bir gün verildi tatil olarak. O gün tatil yapacaklar. 13'ünde de sınava girecekler.
0: Bir gün dinlenecekler.
1: Evet.
0: Ertesi gün bakın Milli Eğitim Bakanlığı bile ertesi gün sınava gireceğiniz günü bir gün öncesiyle tatil yapıyor ki dinlenin diye.
1: Evet.
0: Ama işte O son gün, son dakikaya kadar elinde kitapla bir şeyler ezberlemeye çalışan, test çözmeye çalışan çocuklar var. Dediniz ki bu çok kritik bir bilgi. Evet. Eğer yeni bir konu çalışıyorlarsa hiç girmesinler o işe.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: tabii.
0: O eyvah çok eksik konum var duygusu
1: tabii,
0: oluşturabilir.
1: Tabii.
0: Ama eğer bildikleri bir konuyu bir tekrar edeyim, iki tane de soru çözeyim diyorlarsa ona ne
1: yani
0: diyorsunuz?
1: Çok büyük bir faydası olmuyor ama hani böyle hafif bir içi rahat etmesi için, daha kendini güvende hissedecekse daha hafif ve kolay sorular çözülebilir. Ama çok şey yapmıyoruz yani, böyle bir çalışma yapması sana önermiyoruz.
0: Aslında o kadar kişisel ki, nasıl ders çalıştıkları, tabii, nasıl anladıkları, nasıl hafızalarını aldıkları, sonra onu sınavda nasıl çağırdıkları o bilgiyi, tabii, o kadar kişisel ki. Peki eğitim de bu kadar kişisel mi hocam, okullardaki eğitim?
1: Eğitim kişisel olmak zorunda. Ya şöyle, şimdi her öğrencinin öğrenme çeşitliliği vardır, farklıdır yani. Hı hı. Mesela bir kişi işte bakınca, görünce daha iyi öğrenir. Bir kişi duyunca daha iyi öğrenir. Bunun gibi birisi yazarak öğrenir. Diğeri işte başka birisi anlattığında daha iyi öğrenir. Bazıları yalnız çalışmayı sever. Bu kişiye göre, çocuğa göre değişir. Öğrencinin bu kişisel farklılıklarına da dikkat ederek bir öğretim programı, hı hı, ve destek vermek gerekiyor. Okulların en çok yapması gereken şeylerden bir tanesi o. Hı hı. Hani biz mesela şimdi İhlas Koleji'nde son döneme gelindiğinde özellikle YKS'de, üniversite hazırlıkta daha çok ön plana çıkar. Hani LGS'de de vardır. Fakat YKS çok daha fazla konunun, çok daha fazla senenin sorumlu olduğu bir ve daha fazla kişinin girdiği bir sınav. Yani LGS'de şu an 1 milyonun biraz üzerindedir. Fakat YKS'de 3 milyonun üzerinde öğrenci, sınava giren var. Oradaki çalışma temposunda son, özellikle son aylarda öğrencilerin konu eksiği olup olmaması, işte çalışma düzeni, nasıl çalışacağıyla alakalı rehberlik ve danışmanlarımız onlara danışmanlık yapar. LGS'de de aynı durum söz konusu. Yani son iki aya girdiğinde bir öğrencinin işte tekrar bir konu anlatımı ihtiyacı var. Çünkü onlar haftalık kontrol edilerek neyi eksik olduğu çıkarılır. Bu çalışmalara kısım kısım alınır. Hı hı. Şimdi bir kısmı sadece kendi çalışmasıyla, sadece çözemediği soruları öğretmenine sormasıyla yetinir ve bu onun için yeterlidir.
0: İlerler.
1: Evet, ilerler. Hı. Zaten çalışmalar bitmiş, son aşamaya gelmiş. Bir kısmı hala konu eksiği vardır. O konuların öğretmeni tarafından tekrar anlatılıp yönlendirilmesi gerekir. Bu farklılıkları mutlaka öğrenci bazlı olarak değerlendiriyoruz.
0: Ve
1: o da başarıyı getiriyor.
0: Onu söyleyecektim. Evet. Bu aslında bu kişiselleştirme çocuğun kendini iyi hissetmesine, evet, de yol açıyor. Evet. Hele de ergenlik dönemindeki bir çocuk için evet ben bunu biliyorum, evet, duygusu, evet, herhalde onun için çok
1: öyle
0: kıymetli.
1: Vakalar var ki yani karşılaşıyoruz az da olsa. Öğrenci sınava girdiği anda o tedirginlik, endişe deneme sınavında bile ortaya çıkıyor. Yani toplu bir yerde sınava girmesi, hı hı, yani bu döneme kadar onların halledilmesi gerekiyor. Yani bir şekilde önce işte belki özel bir odada tek alınıp daha sonra böyle peyderpey bazı bölümlerin orada yani bir uzman desteği gerekiyor. Hı hı. Bunların da göz ardı edilmemesi gerekiyor.
0: Sınavın öncesi, artık ki öncesini, evet, bitirdik, evet, çalışma kısmı. Evet. Yani bu şu noktadan sonra artık bilginin üstüne bir şey, evet, eklemek çok mümkün değil.
1: Değil.
0: Sınav sırası ve sonrası var elimizde. Evet. Bunun iyi yönetilmesi başarıyı ne kadar etkiler?
1: Çok etkiler. Şöyle ki, şimdi iki tane oturum olacak. LGS'den bahsedelim. YKS zamanında ondan bahsederiz.
0: Peki.
1: İki tane oturum olacak. Sözel bölüm ve sayısal bölüm sırasıyla. Sözel bölüm saat 9.30'da start verilecek herkes sınıfında. Orada Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce'den 50 soru sorulacak ve 75 dakikaları var. Orada soru çözerken şeyi de anlatayım. Sayısal bölüm 45 dakika aradan sonra sayısal bölüme girecekler saat 11.30'da ve matematik ve fenden 20'şer soruyla muhatap olacaklar ve 80 dakika süre verilecek. Burada biraz daha fazla.
0: Evet, 2'şer dakika aşağı,
1: evet,
0: yukarı soru başı.
1: Şimdi burada soru çözerken genel olarak söylüyorum. Mesela işte matematik fen kısmına geldiğinde sayısalda Belki önce fen sorusunu çözmesi onu daha çok rahatlatacaksa, hı hı, daha kolay geliyorsa, işlem basamakları daha az ise oradan başlayabilir. Yani, hı hı, yer değişikliği yapabilir. Fakat hiçbir zaman iki tane bölüm arasında gitgeller yapmasınlar. Hem soru cevaplarken, optik formu işaretlerken yerlerini şaşırabilirler ve tek bir derse odaklanmadığı için sıkıntı olabilir. Hı hı. Mesela taktiklerden bir tanesi bu. İkincisi, soruyu bütün bölümü çözüp sonra optik kodlamayı sakın yapmasınlar. Hmm. Çünkü orada da birbirine karıştırıp farklı yerlere kodlamalar olabilir.
0: Soru soru mu gidecekler?
1: Soru soru gidecekler, hmm, evet. Ama şöyle olabilir. En fazla sayfanın sorulan çözdükten sonra o sayfanın optik forma işaretleyerek gidebilirler.
0: Şöyle düşünüyor öğrenci. İşte burada soruyu cevaplayacağım, sonra döneceğim, formdan tekrar bulacağım. Bu durumda
1: i̇şte
0: zaman kaybedebilirim.
1: İşte sırayla gittiğinde çok bulmuyor aslında. Hmm. Sırayla
0: hemen
1: gittiği için, evet.
0: Boş olanı işaretleyecek.
1: Üçüncü olarak da söyleyebileceğim, hmm, şey, bir soruyla hiçbir zaman inatlaşıp vakitini kaybetmesinler, vakitlerini harcamasınlar. Çünkü mesela zor sorular, kolay sorular olabiliyor ve yer değişikliği olabiliyor. Yani daha birinci soruda veya ilk sorularda zor bir soru varsa dakikalarca onunla uğraşıp diğer soruları yapamama, kolay olanları yapamama riski ortaya çıkar. Çünkü bölüm içinde mesela Türkçe de olsa, matematik de olsa, hangi bölüm olursa olsun soruların birbirine bir ağırlığı yok. Yani kolay olan soruyla, ama bölüm içinde, hı hı, kolay olan soruyla zor olan soru aynı puanı getirecek. O yüzden zor soruyla çok uğraşıp dakikalarını harcamasınlar. Tabii tabii, daha kolay aynı puana ulaşabilecek. Zor soruyla karşılaştığı zaman ne olacak? Ona bir işaret koyacak, diğer sorulara geçecek ve sonda vakit kaldığı için tekrar o soruya dönüş yapacak. Bu şekilde ilerlerlerse en azından o aynı puanı getirecek kolay soruları kaçırmamış olurlar. Hı hı. Fakat dersler arasında tabii ağırlık var. Yani Türkçe, matematik ve fende 4 kat şeye göre, İngilizce, din kültürü ve inkılap tarihine göre 4 kat daha fazla puan getiriyor.
0: Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmayacaklar, evet, ki çocuklar zaten bunu, evet, biliyorlar.
1: Evet.
0: Bu sırada dışarıda bekleyen anne babalar var elbette. Evet. Çocuk sınavı bitirdi.
1: Evet.
0: Yapabileceğini yaptı, dışarı, evet, çıktı. Bu andan itibaren
1: konu
0: anne
1: kapandı.
0: Babanın bitti mi?
1: Konu kapandı kesinlikle.
0: Oradan çıkıp pikniğe mi gideceğiz mesela?
1: Yani
0: gibi.
1: Pikniğe gidin, başka yere gidin. Ama şey, soruların üzerinde konuşmamak. Artık o çünkü
0: hiç mi sormayacağız canım? Nasıl geçti kızım,
1: ya
0: oğlum?
1: Nasıl geçti diye sorabiliriz.
0: Hiç mi ilgisiz mi, daha yok mu?
1: İlgisiz değil. Nasıl geçti dersiniz? Zaten mesela çok başarılı geçmiş bir çocuk, oynaya zıplaya böyle büyük bir heyecan, böyle bir neşe içinde çıkıyor.
0: Ve anlatıyor.
1: Zaten siz sormasanız da anlatacak ama nasıl geçti diye sorarız. Fakat o işte o soru nasıldı, matematik sordu, bu sene işte Türkçe'yi şöyle yaptılar falan, bunlara, hı, girmeye hiç gerek yok. Sonuçta o sınav verilmiştir,
0: hı hı,
1: ve çalışmasının karşılığını herkes inşallah alacak. O yüzden onun üzerine çok irdelemek şeyi arttırıyor, kaygıyı arttırıyor.
0: Hı hı.
1: Kaygı artık sınav geçti, kaygı olsa ne olur demeyin. Önemli olan çocuğumuzun sağlığı.
0: Evet.
1: Onun psikolojik durumu,
0: hayattaki
1: motivasyonu.
0: Hayattaki tek sınav değil ki hocam. Daha ne
1: kesinlikle
0: sınavlar göreceğiz. Dolayısıyla
1: kesinlikle
0: aslında sınavlara nasıl yaklaşmak gerektiğini de çocuk bunlarla öğreniyor.
1: Evet, evet.
0: Bizim burada kaybetmememiz gereken bir aile içi iletişim
1: tabii ki,
0: var.
1: Tabii ki.
0: Bu sınav geçer, başka bir sınav gelir. Ama tabii, eğer biz kendi aile içi iletişim sınavımızı kaybedersek,
1: onun telafisi çok zor.
0: Yok.
1: Çok zor.
0: Peki sınav sonrası süreci konuşalım. Bir bekleme, evet, sürecine gireceğiz. Çocuklar tatile girecekler.
1: Farklı olan, aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Bu sene isteyen öğrenciler için o iki sınav arasında, hı, bir ikram,
0: evet,
1: paketi
0: beslenme
1: kondu.
0: Var.
1: Evet, beslenme. Onu isteyen kişilere onun
0: mesela ne verirsiniz? Almalı mı öğrenci bunu? Böyle bir hafif bir şey atıştırmalı mı? Dikkatini dağıtır mı? Yoksa tam
1: yani
0: tersi?
1: Çok ağır şeyler yok içinde. Fındık.
0: Küçük bir bar var.
1: Böyle bar gibi. Evet. Bu şekilde.
0: Su var. Biraz ceviz üzüm var. Yenebiliriz yani. Yani sakıncası yok.
1: Tercih sebebi. Yani olabilir.
0: Seven çocuklar olabilir için.
1: Evet.
0: Hoşuna gidebilir. Sınav sonucunu beklerken çocukla iletişimimizi, evet, bozmadan,
1: evet,
0: sonuç açıklandığı güne gelelim. Gerçi o gün belki sizi yine misafir ederiz,
1: evet,
0: ama kısaca artık programın sonunda ne önerirsiniz sonuç açıklanmaya yakın günlerde ne yapmak lazım?
1: Yani o şeyden sonra, sınavdan sonra aslında ikinci anne babaların öğrenciyle beraber bir sınava başlıyor. O da işte okul tercihleri. Okul tercih ederken hangi lise seçilecek, nasıl seçilecek? Mesela okul tercihi yaparken puana bakılmaz. Okulların işte tercih yapılacaksa onların yüzdelik dilimlerine bakılır. İşte %1'lik, 2'lik, 3'lük neyse o şekilde yapılır. Sınavın açıklanma zamanı 10 Temmuz olarak takvimde var. 10 Temmuz'a kadar okullar gezilebilir. Hangi okullar hem özel okul hem devlet okulu tarafında düşündükleri.
0: Okullar açık mı buna?
1: Açıklar.
0: Açık mı yani? Açıklar. Evet, bu gezme okul evet. Açık olabilir ama fikri açık mı? Bir sorun olmuyor herhalde değil mi? Gezmek, görmek.
1: Yok yok olmuyor. Yani ben hem yani ister özel okul olsun isterse devlet okulu olsun hepsinde bu konuda hazırlıkları ve şeyleri var. Yani yardımcı oluyorlar.
0: Öğrenci odaklıyız evet. O zaman burada. Evet. Peki. Bu takvime göre siz 10 Temmuz görünüyor dediniz ama genelde sanki biraz daha erken mi açıklıyorlar?
1: Yani şimdi bazen takvim açıklanmayabiliyor. Erken açıklanma ihtimalini de göz önünde bulunduralım ama 10 Temmuz'da açıklanır diye tahmin ediyorum. 13'ünde işte birkaç gün sonra 24'üne kadar tercihler yapılacak.
0: İlk tercihler bunlar.
1: Evet. Yani o tercihlerde tabii önce sınavsız alan yerleri işaretliyorlar. O olmadan sınavlı yerler açılmıyor çünkü.
0: Bu önemli.
1: Evet, sırayla gidiyor.
0: Önce sınavdaki puanıyla evet. Bir yere yerleşemezse.
1: Evet, yerel yerleştirme diyorlar.
0: Nereye yerleşeceğini seçiyor. Sonra evet. Diğer panel açılıyor.
1: Sonra diğer panel merkezi yerleştirme. İşte orada da bir 10 okul seçebiliyor. Veya en son kısımda da pansiyonlu bir okul seçilecekse 5 tane de orada müsaade ediliyor.
0: Bunları konuşacağız daha vaktimiz tabii var. Şimdi aslında sınava ve sonrasındaki o bekleme sürecine odaklanacak evet. Belki aileler. Hepsine başarılar diliyoruz.
1: Evet,
0: emekleri zayi olmaz inşallah.
1: Yani çocukların yaşlarını dikkate almak lazım. Onların psikolojik durumunu, manevi durumunu dikkate almak lazım. Yani sadece sınav başarısı düşünerek hareket edersek yanlış yaparız. Telafisi zor olan şeylerle karşılaşırız. O yüzden tüm anne babalara bu konuda daha ılımlı, sakin, özellikle son dönemde çocuğumuza sevgimizi ve desteğimizi gösterecek tarzda bir yaklaşım tavsiye ediyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Diğer sınav takviminde de yine birlikte olacağız üniversite öğrencilerine yardımcı olabilmek
1: evet,
0: için.
1: Evet, ben teşekkür ederim. Çok sizinle program çok keyifli.
0: Çok teşekkür
1: sizin
0: ederim.
1: Sizin tecrübeniz çok farklı.
0: Estağfurullah hocam. Evet. Bizim yayına girmeden önce biz de konuşuyorduk hocamla 20 yıldan fazla süredir farklı evet. Projelerde, farklı işlerde burada kolejde birlikte çalıştık ve bu 20 yıl içinde hep aslında başarının evet. Aile birliği olduğunu vurguladık. Kesinlikle. Siz yayına gelmeden önce de ben aslında ailenin ne kadar kapsayıcı olduğunu ve problem çözümünde topu devlete, okula, öğretmeni atmak yerine önce aile içinde evet. Bir düzgün iletişim kurmanın kıymetli olduğunu konuşalım. Belki bir günde bunu konuşuruz.
1: Olur, hay hay.
0: Çok
1: olur.
0: Teşekkür ederim. Olur. Bütün öğrencilere
1: ben
0: başarılar diliyoruz. Sağ olun.
1: Başarılar diliyorum. Sağ olun.
0: Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz bugün yine. Profesör Doktor Rıfat Eralp Ulusoy bizimle birlikte, kardiyoloji uzmanı kendisi. Biraz sigaradan konuşacağız. Neden sigaradan uzak durmalıyız? Başladıysak nasıl kurtulabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Siz de kendi hayatınızda belki bir dönüm noktasındasınız. Karar almaya çalışıyorsunuz. Bu kararı pozitife döndürebilmek için biz de elimizden geleni yapacağız. Hocam merhaba.
1: Merhaba efendim. Herkese selam, sevgi, hürmetler. Buyurun.
0: Bir mukabele, sağ olun hocam. Sigaradan bahsedeceğiz. Sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor ama biz biraz daha tıbbi bakış açısıyla sigara neden zararlıdır, içinde bizi hasta eden ne vardır diye soralım.
1: Efendim şimdi sigara tabii ki zararlı. Hepimiz sigaranın zararlarını kabaca biliyoruz. Sigaranın öncelikli olarak, ben kalp damar hastalıkları uzmanı olduğum için sizlere kalp damar hastalıkları yönünden biraz bahsetmeye çalışayım. Sigara hepimizin de bildiği gibi içerisinde bir sürü nikotin, kanserojen madde, katranlar ve benzeri dumanların bulunduğu, malzemelerin bulunduğu total bir yapı. Bu ilk çağlardan beridir insanoğlunun bulup kendi kendini bile bile zehirlediği ve ne yazık ki bağımlılık yaratan nikotinik dediğimiz nikotin reseptörlerimizin vücudumuzda protein yapıda bulunan bölgelerin bu duruma ihtiyaç duyması, açlık duyması sonucunda bağımlılık yaratan bir şeydir. Sonuçta sigara hepimiz için son derece sağlığımıza zararlı. Bunu yani insanlarımız milyonlarca kere dinlemişlerdir ama bir kez de benden dinlesinler. Çünkü buradaki esas problem hem bağımlılık yaratması hem damarlarımızı bile bile tıkaması. Tıkadığının dışında mevcut damarlarımız içerisinde sessiz duran plakalar diyoruz biz. Darlıklar yaratan ufak tefek darlıkların da ilerlemesini agreve etmesi. Bunlar hepimiz tarafından bilinen durumlar. Ayrıca sigaranın yani damar sertliğini ilerletmesi dışında yüksek tansiyona da neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Şöyle ki içilen bir sigara aşağı yukarı vücutta 1 saat kadar temizlenmesi sürüyor. Bu 1 saatlik periyot esnasında öncelikli olarak kalp atışlarımız hızlanıyoruz. Yani sizlere biraz sigaranın fizyolojik etkilerinden bahsedeyim.
0: Bizim vücudumuzda ne yapıyor?
1: Evet, bizim vücudumuzda ilk sigara içmeye başladık. İlk sigara içen herkeste olduğu gibi hafif hafif böyle bir yüzüne doğru sıcaklık vurduğunu, bu bizim tansiyonumuzun yükselmeye başladığını bize ifade eder. Arkasından kalp atışlarımızın hızlanması bizim yavaş yavaş çarpıntıyla karşılaşmakta olduğumuzu bize ifade eder. Çarpıntı iki nedenle oluşur. Bir tanesi sigaranın kendi yarattığı fizyolojik nikotinik etkiden dolayı, bir tanesi de sigaranın bizim akciğerlerimizde yarattığı bir kısım solunum yüzeyimizi bozması, yani vücudumuzun gaz alışverişini, yani karbondioksit oksijen değişimini bozması sonucunda karbondioksitin vücudumuzda birikip kalbimizin bunu atmak için daha fazla çalışmasına bağlı bir çarpıntı periyodu gelişir. Aşağı yukarı da içilen her bir sigarada kabaca bizim tansiyonumuz 1 saat kadar, yani kan basıncımız kabaca 1 saat kadar yüksek durur. Dolayısıyla gün içerisinde bir paket sigarada kaç tane var bilmiyorum ama mesela 24 saatte 20 tane sigara içen bir insan hep yüksek kalıcı. Evet, bir demek ki bir saat aşağı yukarı 20 saat yuvarlak basit matematiğe vurursak 20 saat tansiyon hastası olmadığı halde yüksek tansiyona maruz kalacak. Ancak bu durum ilerleyen yıllarla beraber bir kısım akciğer alanının kaybolması, bir kısım yani akciğer alanı derken gaz alışverişi yapan akciğer alanının sigaraya bağlı özellikle akciğerlerimizi açık tutan bizim sürfaktan dediğimiz yapılar var. Bu yapıların erimesi ve gazların yerini, yani bizim vücudumuzda bulunması gereken gazların, yani oksijenin olması gereken yer yerine karbondioksitin ve diğer kanserojen gazların birikmesi, katranların oluşması sonucunda gaz yüzey alanımızın azalması, arkasından da tansiyonumuzun yükselmesi, bizim zaten sizlere kara bir tablo çizdim ama ya yeterince anlatmıştım ne olduğunu.
0: Şimdi bu tabloya baktığınızda o özellikle bir saatlik periyotta sigaranın tansiyonu yükseltiyor olması, düşünün ki saat boyunca birden fazla sigara içiyorsa insan bu etki belki daha da artacaktır. Bir de tansiyon hastasıysa bu kişi, biliyor veya bilmiyor durumda, tabloyu daha da karartacak hakikaten. Şimdi Bir sorun var damarlar üzerindeki etkisiyle ilgili. Şimdi bizim vücudumuz kana ihtiyaç duyuyor. Ona damarlar kan taşıyor, kalp pompalıyor. Ve bizim hep temiz kana ihtiyacımız var. Biz diyoruz ki çevre kirliliği, binaların kirliliği, oturduğumuz yerin havalandırılmaması zaten yeterince kötü etkiler. Bir de biz buna kendi elimizde sigara dumanını eklediğimizde ciddi anlamda yaşam kalitemizi yükselten, bizi hızlı yaşlandıran bir ortam oluşturuyoruz kendi elimizle.
1: Şimdi şöyle ben bizim en çok kalp krizleri yönünden size iki tane tablo çizeceğim. İnsanlar bunlara çok dikkat etsinler. Bir tanesi soğuk bir kış akşamı elinde ağır yükler paketlerle beraber restoran kapısından çıkan ve yediği ağır yemeğin üzerine restoran kapısında bir sigara yakan kişi. Bu birinci tablo. Yani soğuk bir kış akşamı. Dışarı çıktınız, restoranın kapısının önüne ağır bir yemek yediniz. Diyelim yoğun böyle etten, proteinden zengin bir yemek yediniz. Üstüne de kapı önünde bir tane keyif için sigara yaktınız.
2: Çok yapılan bir şey bu.
1: Evet, bu birinci en büyük, zaten kalp krizlerinin en büyük oluşturduğu tablolardan bir tanesi. Yani buna bağlı kalp krizleri ağırlıklı olarak bir şekilde başına geliyor insanların.
2: Fotoğrafı. Yani krizden önceki fotoğraf.
1: Evet, birinci fotoğraf bu. İkinci fotoğrafta. Mesela bir soğuk gene kış günü, dikkat ederseniz hep soğuktan bahsediyorum. Soğuk çünkü en öldürücü fiziki koşullardan bir tanesi. Soğuk bir kış günü yine bir kapımızın önünde biriken karları küredikten sonra oh işim bitti deyip arkasına bir tane sigara yaktığımız zaman bunlar kalp krizi.